0: sıyırdı. Hastaneye kaldırdılar. Psikiyatriye sevk ettiler kendisini. Nasılsınız Türkan Hanım? Kafa hala gidik mi? Toparladınız mı biraz?
1: Türkan abaya bak. Türkan abaya ne yapmış?
0: Şimdi Sayın Yavaşlar köyü halkı, 46 raporu olan bu hanımefendinin galyanına gelip ayağınıza kadar gelen bu harika teklifi, yani beni, geri mi çevireceksiniz?
1: Müteahhit doğru diyor, ben sana değil, ben sana, ben de sana çıkayım. Ben müteahhit.
2: Allah, 10 parmağınızda 10 marifet maşallah. O bir müteahhit, o bir stand-upçı, o bir MİT müsteşarı. Allah, ben sizin gibi o taraklarda bezi olan bir insan değilim. Basit bir ev hanımıyım. Bir elektrik süpürgem var, bir de toz bezim. Ama bütün mikroplarla savaşırım evelallah, yılmadan.
0: Yıldırırlar efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ankara'daki abilerimiz gerekirse sizi de yıldırırlar.
3: Galiba.
2: Valla bizim Ankara'da abilerimiz falan yok. Bizler sade vatandaşlarız. Bizim Ankara'nın vicdanından başka güvencemiz yok. Sen de elinden geleni artına koyma Cevdet Bey. Biz de bu zeytinlikleri sana vermeyeceğiz, sana yedirtmeyeceğiz.
0: Valla Türkan Hanım, ben söyleyeceğimi söyledim. Çoluğunuz çocuğunuz var. Sonra ağlamayın hep beraber. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye.
2: Yalnız İzmir'in dağlarında da çiçekler açar Müteahhit Bey. Bilmem anlatabiliyor muyum?
3: Allah belanı versin, tüylerim diken diken oldu muhtar. 19 yıldır evliyim, böyle güzel laf başkasını görmedim.
2: 20 Sıtkı, 20.
3: Yine.
4: Vallahi Cevdet Bey, bu komünistler hep böyle boş boş konuşur. Bakmayın siz onlara.

0: Ya ne yapıyorsun?
1: Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim.
0: Eyvah yine.
2: Melike, telefonun şarjı var mı?
3: Yok anne.
2: İyi, doldur o zaman, %100 olsun. Hadi. Şerife, Ali, siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin.
3: Tamam.
2: Muhtar Sıtkı. Hı. Siz de şu şeye, meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin.
0: Tamam.
2: Anladınız mı?
0: Tamam.
2: Hadi. Gülizar, gel buraya.
4: Buyur abla.
2: Neredesin? Ha? Çıkar şalvarını ver bana.
4: Burada mı abla?
2: Evet, burada olmaz. Yürüyün hanımlar, eve. Yürüyün.

0: Aba vallahi çok yakıştı sana. Aynı bizim köylü kadınlar gibi oldun ya sen.
1: Esah mı diyorsun kız?
2: He vallahi. Sanırsın dağlar kızı Reyhan.
1: Ver bakayım, ver. Allah
0: altında.
1: Şöyle. Hı. Bakayım.
0: He, şuradan bağlayıver yukarıdan.
1: Böyle buradan bıktırıvereceğiz.
0: Oldu vallahi. Çok güzel oldu vallahi. Çok yakıştı abi.
1: Hadi o zaman yürüyün gidelim.
0: Hadi.
3: Arkadaşlar, bakın beni dinleyin. Babacığım, ben size yan yana dizinin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti, avuta. Bak, bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız sürken olacak. Biz hilal olacağız etrafında, hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız, yarım daire. Kol mesafesi, ha? İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be, işte bu. Muhtar, git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç. Ha, ha.

0: Sofradan aşırmadım, dilden gönülden sofradan düşürmedim. Türküyle yürüttüm, dua ile büyüttüm. Kardan kıştan gayırdım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım. Kara gözlü zeytinim, nasılsın bakayım, ey millen? Aferin yavrum, saklayan de kimsecikler görmesin sen. Görürlerse kesiverirler valla. Keserler de sonra da zeytinyağı gibi üste çıkıverirler alimallah. Ah yavrum, kadersiz zeytinim benim. Bir başına mı bıraktılar seni buralarda? Bu İstanbul'larda, kocaman kocaman şehirlerde, cicili bicili, oyalı moyalı, süslü püslü, cıngırdak fıngırdak bazı kadınlar yüzlerine sürüp güzelleşmek için 150 lira veriyorlarmış zeytinyağı şişesine. Güzelleşirken iyi de ağacını kesmeye gelince aman canım bana ne deyip oturuveriyorlarmış üstüne. Olur mu hiç? Yakışır mı yavrum? Tatile gideceğiz, ayağımız toprağa basacak diye milyar milyar paralar akıtıyorsunuz. Burası gavur toprağı mı yavrum? Buraya niye varmıyorsunuz?
1: Bravo!
0: Sofralarda ekmekle, peynirle lüp lüp götürüyorsunuz. Sonra ileride zeytin olmayınca duvarlar mı kemireceksiniz gari?
1: Bravo! Bravo Türkan!
2: Tamamen komple duygu sömürüsü bu. Komünist bu, komünist. Kesin alır daha bunu.
0: Ben Türkan Mutlu. İstanbul'da yaşayan sıradan bir kadınım ve duvarları kemirmek istemiyorum. Bu toprakların hakkını savunmak için illa buralı olmak gerekmez. Bu toprakların üstüne hepimiz basıyoruz. Şöyle bir dönüp de aynaya bakalım. Kaç tanemiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz? Kaç tanemiz mutluyuz? Kaç tanemiz 9 yıldır tatil yapmıyoruz? Ve kaçımız bizi üzen şeyleri içimize atmak yerine üzerine gidebiliyoruz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye diye dört tarafı yılanlarla çevrili birer insan parçasına dönüştük.
3: Vay be Türkan Hanım. Eynime geçtin ha.
0: Ama o yılan yarın sizi de sokabilir. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir.
1: Bravo! Aşkım! Bravo! Bravo! Bravo!

0: geldi. Dün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya. İstanbul'da ikamet eden Türkan Mutlu, zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti. Ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz.
1: Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? Hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz.
2: Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın
0: geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi.
2: Evet, bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Evet, pardon. Nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Ha. Yok canım, ne işim var benim cips reklamında? Ya, pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu?
4: Oynarım de. Sert yapma. Kapatma telefonu. Oynarım de.
3: Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Ha, yok. Yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok yok, biz o kadar şey değil. Yok o kadar. Nereye oynuyorum? Nereye oynuyorum? Sen kaç para veriyorlar biliyor musun sen?
1: Ben oynardım.
2: Ustacığım, nedir günahımız?
3: Günahın yok. Mıhtı halletti o işi.
2: Olur mu be ustam, gelmişken köye kalın katkımız olsun biraz.
3: Kardeşim uzatma işte. Ben bir insan ancak bu kadar cevap verebiliyorum. Benim sınırlarımız o olama ya.
4: Anlıyorum.

0: Hadi bakayım.
1: Muhtarım. Ya beni mahcup ettin be. Allah razı olsun. Tamir parasını ödemişsin ama ben bunu hayatta kabul edemem.
2: Olur mu öyle şey Sıtkı Baba? Sizin hakkınız ödenmez. Yavaşlığa köyüne hareket getirdiniz. Halk oylaması yapacağım. Köyün adına Hareketler Köyü koyacağım. Güliza nasıl?
1: Muhtarım. Vallahi mahcup ediyorsun ben.
3: Babanın ilk defa birinin cebine para sıkıştırdığını gördüm. Ölsem de gam yemem.
2: Sen de gari ayıp ediyorsun emmi.
1: İyi. Böylece 1000 lira da cebimizde kaldı. Muhtarım. Bak İstanbul'da da bir evim var. Her zaman bekliyorum ha.
2: Sağ olasın Sıtkı Baba.
3: Ay, ne öyle boynunuzu büktünüz? Aa, kaldırın bakayım kafası. Kız Tülin gelin bakayım buraya. Gelin şuraya bir.
4: Bakayım.
3: Ayol yapmayın. Gülün ayol gülün. Üzülmek yok. Kazandık diye sevinmek var. Kadınlar değeri hiçbir zaman düşmeyen değerli bir mücevherdir. Kendinize güvenin.
1: Oho hızını aldı ya. Konuştukça konuşur.
2: Bence politikaya gitsin. Çok oyalı. Benim oyumu aldı bile.
3: Kendinize güvenmezseniz kim olduğunuzu unutur, mutsuz olursunuz. İstediğiniz hayatı yaşayabilmek için mücadele edin. Ne yapıyorduk? Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Yapın bakayım.
5: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
6: Ama benim tabletim yok ki. Nasıl görüşeceğiz?
3: Oğlum Ali! Yaptım çocuğum, yola çıkıyoruz. Yolda gelmesin sonra.
4: Anne ya. Allah'ım.
7: Eskiden tablet mi varmış be Şerifem? Biz de postaneden kokulu mektup yollarız birbirimize.
8: Ya hadi o zaman iyice böyle bir toplaşın da bir hatıra selfisi çekelim.
9: Aa, hadi. Saçımıza başımıza bir çeki düzen mi vereydik acaba Türkan abi ha?
3: Kız düğün mü bu kız? Gülümse yeter.
9: Kusura kalma abla. İlk selfie heyecanı.
8: Çekiyorum.
3: Herkes görünüyor mu? Tamam hadi gülün bakayım.
8: Hadi çekiyorum.
3: Hadi bakalım. Hadi yolumuz uzun. Ay vallahi beni de ağlatacaksınız. Hadi yürüyün. Hadi çocuğum hadi artık ayrıl. Ayrıl kop da gel çocuğum kop. Hadi.
1: İstanbul'da bekliyorum ha.
2: İnşallah Sıtkı Baba.
1: Hadi bakayım. Galın sağlayacaklar. Nasıl oldu mu?
2: Vallahi oldu Sıtkı Baba. Çok iyi oldu.
1: Haydi eyvallah.

0: Ben tableti satayım diyorum.
1: Niye satıyorsun? Teknolojiden uzak kalma, bilinçli kullan.
2: Ay ben de eve gidince bir ay kendimi eve kapatacağım. İlham perimi buldum çünkü. Anne, sen de yardım edersin değil mi şiir yazmama?
1: Edemem çocuğum. Edersem senin şiirin olmaz. Sen yazarsın şiirini. Gelirsin babanla bize okursun. Bize fikrimizi söyleriz değil mi Sıtkı?
3: Tabii hayatım.
1: Ama şu gidemediğimiz tatilimizi tartışabiliriz. Hiç karışmam Sıtkı. 9 yıllık tatil hakkımız var daha.
2: Ama seneyi bizi tatile yurt dışına götürürsen o zaman o geçmiş borçları silebiliriz babacığım. Yani mesela Roma.

0: bana bir daha sakın tatilden söz etmeyin. Zaten tatil köyüne verdiğimiz para yandı gitti be.
1: Lan ocağıma zeytin ağacı diktiniz be.
2: Disneyland.
3: Ay Paris. Ay.
0: Tokat. Baba toprağı.
3: Bana bak Sıtkı. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Beni biliyorsun.
4: Anlıyorum.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı

Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, canı sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğendi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, elek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Emele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Tüm izleyenlerimize merhaba. Nefis bir insan hali programı için biz stüdyomuzda yerimizi aldık. Harika konularım var, harika konuklarım var. Bugün büyük büyük dertleri değil de gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz o sıradan sorunları psikolojik olarak hasar almadan nasıl atlatabileceğimizi konuşacağız. Harika bir konu, çok yaratıcı bir fikirle geliyoruz bugün karşınıza. Ufak tefek şeyleri de konuşmanın önemine çok inanıyoruz. Ama önce şunu söyleyelim, insan hali başlıyor.

0: Evet efendim, şimdi dedik ki hayatın ufak tefek problemlerinden psikolojik olarak az hasar alarak çıkmak önemli. Bu problemlerin bazıları da iş yerlerinde yaşanıyor. Çünkü hayatımızın uzunca bir kısmı iş yerimizde geçiyor. Geçen hafta konumuz iş yerlerindeki psikolojiydi. Örgüt psikolojisi. Yani o insanların hayatlarını sürdürebilmek, profesyonel işlerini devam ettirmek için bir araya geldikleri o koskoca organizasyonlarda psikolojik testlerden nasıl geçeriz diye konuştuk. Nilmadi ve Ozan Seri Uğurlu vardı. Bakalım son sözleri neler olmuş?
1: Kendinize yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde ve bir çerçeve çizebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Uygun oldu mu?
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım, kurumun da çalışanına yaptığı yatırım aslında tırnak içinde kurumun da kendine yaptığı yatırım olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Gibi düşünüyorum. Ozan Ser Hocam, siz varoluşsal dayanıklılık üzerine bir program şeyi yaptık ama oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz tabii ki. Sizin son cümleleriniz ne olur?
2: Yani kaotik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle iş dünyasında tırnak içerisinde yapay zeka çok ciddi bir risk gibi görülmeye başlandı. Ben kaotik zamanlarda ve yapay zeka çağında asıl riskin insanların işlerini kaybetmekle ilgili korkuları olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Asıl konu kendinizi ve insanlığınızı kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
0: Evet efendim, şimdi geçen haftadan bir köprü kuruyoruz buraya. İş yeri dedik, profesyonel hayat dedik ama tam da sokağa konuşacağız bugün. Gündelik hayatı, ilişkileri, iş yerini, belki evin içini, belki evin dışını, ama oradaki ufak tefek sorunlarla karşılaştığınızda bunları ihmal eder. Ya

0: halının altına süpürürsek şayet bunlar orada yok olmuyor, birikiyor. Ve bunlarla ufak tefek baş edebilme becerilerini geliştirmek çok önemli. Şimdi stüdyoda kendi hayatını çok iyi başarmış iki adam var. Bunlar çok yaratıcı, çok zeki ve bizim camiamızın önemli isimleri. Aynı zamanda iyi bilim insanları, üretken birer yazar. Bu psikiyatri, psikoloji camiasını çok iyi bilen insanlar. İki tarafı da iyi götürüyorlar. Cem Keçe hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi bu hayatın iki tarafını da hakikaten iyi götürüyorsunuz yani. Hem böyle işte dernekleriniz, düzenlediğiniz kongreler, eğitimleriniz, hatta kendi adınızla oluşturduğunuz bir kuram, sevilen biri olmak ama bir yandan da bilim üretmek. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabiliyorsunuz. Beyhan Budak hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Beyhan Budak da çok yaratıcı, benim çok sevdiğim can dostum. Kitapları her zaman üzerinde çok düşünülmüş. Verdiği eğitimler üzerinde çok düşünülmüş. Bir halk konferansı verdiğinde insanların koşarak gittiği. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında sadece bu mesleki bilgiyle olmuyor. Bunun adı yaşam becerisi. Yani aslında yaşantıyı iyi becermekle alakalı bir durum var burada. Yani phronesis denen şey. Yani bir hayatın bir durumuyla karşılaştığında zihnin iyi çözüm üretmesi. Nasıl görüyorsun bunu? Hayatta mesela çok bilgisi olan değil de biraz daha bu becerisi olanlar daha başarılı oluyor mu Beyhan Hocam sence?
2: Kesinlikle, zaten akademik başarıyla baktığımız zaman hayatta en iyi akademik başarıya sahip olan insanlar gerçek hayatta o kadar da başarılı olmayabiliyorlar.
0: Tabii.
2: Sınıflarında mesela lisede, üniversitede derece yapan insanların önemli bir kısmı hayatta stabil bir noktada takılı kalır.
0: Evet.
2: Ama iz bırakmış, kendini çok geliştirmiş, maddi manevi çok farklı yere gelmiş insanlar genelde o akademik sistemde biraz geride kalmış, biraz arka sıralarda oturan insanlardan çıkıyor. Hı-hı. İkisi farklı. Yani formal bir noktayı çözmekle hayatın kaosu içerisinde o karmaşık becerilere basit çözümler üretebilmek, karmaşık sorunlara bence çok değerli. Ha, ben öyle miyim bilmiyorum. Kendi adıma yani sokakta büyüdüm. Yani sokakta o sokağın tadına varan, sokağa yaşayan son çocuklardanım. Hı-hı. Diyebilirim. Bir taksi şoförü babanın, bir ilkokul mezunu, ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Evin en büyük çocuğuydum. Yani bir şekilde hep sorumluluklar verildi. Hayatın o biraz daha eski analog tarafında olduğum için belki de bu noktada gelişmiştir. Hem utangaç olarak tanımlarım kendimi ama her zaman bunun üstüne de gitmişimdir. Bir noktada kendime hedefler koyup, hayaller koyup, lisede mesela karikatür çizip bunun için bir sürü yerle görüşmüş. İşte yerel bir gazetede karikatürleri yayınlanan birisiydim. 17 yaşında düz liseden mezun olup İstanbul'a geldim. Mesela en büyük eğitimimi üniversite eğitimimden ziyade o 17-18 yaşında İstanbul'da zorlanmama bağlarım.
0: Aa,
2: bunlar o sosyal becerileri, problem çözme becerilerini ve insanların gerçekten neyi umursadığını anlamama yardımcı oldu diyebiliyorum.
0: Ama ta o zamanlara kadar giden bir senin kamera alma hikayen de var
2: ya,
0: ama değil
2: evet
0: mi? O yolculukta yani o ilk adımlar da o yaştan geliyor yani.
2: Ya bu kamera, ekipman bazen diyorum çok seviyorum, bazen de tuzağım oluyor benim yani. Geçenlerde mesela bir videoda anlattım. Kendimizden kaçınma yöntemlerim. Şimdi bir sürü kafamda yeni video çekme fikri var. Bir sürü konuda, bir sürü formatta. Ben oturuyorum 3 gün boyunca mikrofon videoları izliyorum. Işıklandırma videoları izliyorum.
0: İşte zaman kaybı gibi olabilir.
2: Yeni kameraları şey yapıyorum. Kameralar alıyorum. Yeni teknolojik aparatlar alıyorum yani. Ama video var mı? Yok. Sanki bu şeylerle oyalanırken video çekmiş gibi hissediyorum. Çok güzel. Kendimi kandırıyorum dedim yani.
0: Evet.
2: Ama seviyorum. Kendi videolarımı YouTube'a yüklediğimi çoğunlukla kendim editliyorum. Hani destek olan arkadaşlarımız var ama keyifli bir nokta. Aslında en önemli şey hem bir sahada çalışıyor olmak, danışanların tecrübesi, hem bir yandan sokağın içinde olmak, bir devlet okulunda mezun olmak, gerçek dertlere şahit olmak, bunu birazcık farklı bakmama yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
0: Çok doğru. Tabii çok mütevazı söylüyorsun. O yaptığın şeyleri maksimum yüksek verimlilikle yapıyorsun. Belki de o videoları izleyip de en iyi hallerini öğrendiğin için oluyordur. Ben de biri gelip işte yeni bir psikoloji mezunu falan, ya ben video çekmek istiyorum, YouTube'a koymak istiyorum, nasıl bir yol izleyeyim dediğinde kusura bakma diyorum ki yapıldı. Beyhan'ı da izle, orada konular var. Hangisi ne kadar izlenmiş bak, oradan başla.
2: Öyle bak, bu konuda bir tevazu davranamayacağım. Benim çok izlenmiş videoları, hatta birisini gördüm ben.
0: Evet.
2: Benim bir TEDx konuşmasını muhtemelen deşifre etmiş ve prompterdan birebir kelimeleriyle okuyor. Yani ya ama herkesin kendi fikri, kendi bakış açısı.
0: Tabii
2: çok önemli. Yani ben sonuçta sıfırdan bir kuram icat etmedim.
0: Tabii
2: mümkün mertebe var olan bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, geçtalt, işte psikanaliz, öğrendiklerimizi herkesin anlayabileceği bir sohbet dilinde aktarmaya çalışıyorum. Yani üslup aslında yaşanmışlığını katarsan hayatta bir temas kurabiliyorsun insanlara.

0: belki binlerce insana eğitim verdin denebilir değil mi?
1: Kesinlikle. Yani 5000'den fazla.
0: 5000'den fazla insana eğitim verdin ve eğitim verdiğin insanlar farklı meslek gruplarından. Yani kadın doğumcular da var, psikologlar var, diyetisyenler gelir, ürologlar gelir. Yani birçok mesleki grubuna sen belli mesleki beceriler kazan ve bunlar onlar tarafından hayatlarında kullanıldı. Yani dolayısıyla 5000 kişi üzerinden belki 300 bin kişiye ulaştın. Tıbbi manada, sağlık açısından. Şimdi o da bir tabii ki sizin bir marka olmanızı sağlıyor ve o markayla da şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim doğru hatırlıyorsam 13. Uluslararası Kongre'yi CİSEF gerçekleştirecek bu yıl Antalya'da. Şimdi şöyle bir Cem Keçe'nin hikayesine baktığında hocam sen neyi doğru yaptığını görüyorsun ya da niye Cem Keçe bunu yapabildi yani niye ben yapamadım?
1: Yok hocam mütevazilik ama sen de çok başarılısın. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Ben hocam da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Benim örnek aldığım hem süpervizyon hocam olan, hem mentorum olan, hem de dostum olan, abim olan bir insan var. Adı Vamık Volkan. Vamık Volkan bir numaradır. Ve ben de bir numarayla çalışmış olmanın yarattığı bir lükse ve zenginliğe sahibim. Evet. O çok değerli. Vamık Hoca beni seçmedi ama ben onu seçtim. Bir şekilde de bir bağ kurduk. Ve onun söylediği bir şey vardı. Oğlum işini seviyorsan başarın sonuç olarak gelir. Ama işini seviyorsan sorumluluklarını yerine getir, mütevazi ol ve en önemlisi kurt olduğunu unutma. Kurt her işini kendi yapar.
0: Evet.
1: Ve kurt olmanın en önemli kuralı lider olmaktır. Kurt olmanın en önemli şeyi, özelliği adaletli olmaktır. Ve senin adın Cem dedi. Cem bir araya getiren, derleyen, toparlayan demektir. Sen insanları bir araya getireceksin. Ve unutma dedi. Şöyle bir kase göster. Bak bu senin beynin dedi. Bunu boşalt ki yenileri gelsin. O yüzden paylaş ki o bilgi senin efendin olmasın. Ben şunu yakaladım. Gerçekten belli bir kibire ulaşıyor insanoğlu. Çünkü ben Türkiye'de pek çok insanın bilmediği şeyleri keşfetmiş, bulmuş bir insanım. Evet. Ben mesela taklitçi değilim. Kendi özgün kuramlarımı yapmış psikoloji alanında. Bu anlamda da kendine bir anlamda anlam katmış bir insanım. Ama şunu fark ettim. O bilgiyi paylaşmadığında kölesi oluyorsun. Ve bir noktadan sonra öyle bir kibirleniyorsun ki farkına bile varamıyorsun. O çok tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden ben her ne biliyorsam basit, zor, hiç kimsenin bilmediği her şeyi paylaşıyorum. Paylaştıkça şöyle bir güzellik oluyor. Yenisi geliyor.
0: Tabii.
1: Doğru. Ve daha yeni bilgilerle dolabiliyorum. O yüzden doldur boşalt benim hayatımın sırrı.
0: Çok güzel. Orada ama mesela zihnini doğru bilgiye açabilmek de ama önemli. Çok fazla şeyler geziyor ortalıkta. Senin zihninde yer etmeye çalışacak, çok da işine yaramayacak fikirler, düşünceler de ortalıkta gezerken sen doğru yere açabiliyorsun muhtemelen. O da kritik
1: bir onun
0: şey.
1: Sırrı da şu. Ben mesela eğitimlerimde ilk gün şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum benim söylediğim her şeyi sorgulayın.
0: Tabii doğru. Çok güzel. Çok
1: çürütmeye güzel. Çalışın. Çürütürseniz diyorum bana çok büyük bir hediye vermiş olursunuz. Size bir eğitim hediye yaparım, kitap imzalarım.
0: Çok güzel.
1: Ve bir ömür boyu şükran duyarım. Ama çürütemiyorsanız benim fikirlerimi o artık benim değil, sizindir. Sorgulanmış bir fikir artık size ait.
0: Artık onu taşıyabilirsin.
1: Taşıyabilirsin zihnine. Ben de hayatım boyunca hiçbir şeye inanmadım. Her şeyi sorguladım. Çürütebildiklerimden uzaklaştım. Çürütemediklerim de artık benim fikrim oldu. O yüzden ben çok fazla dataya maruz kalıyorum. Ama o datalar arasında hep sorgulayıcı bir zihnim var. Çünkü hani filozofların bir sözü vardır ya, sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır diye. Evet. Ben de sorgulanmamış bir bilgi ne olursa olsun gerçek değildir. Bizim efendimiz olur ve bizi köleleştirir. Ben bu zihinde bakıyorum. O yüzden her şeyi sorgulayın. Şu an bu programda Şakiroğlu'nun da Beyhan Budak'ın da söylediği her şeyi, benim de söyleyeyim, lütfen her şeyi sorgulayın. Evet. Çürütemezseniz sizin fikriniz. Çürütürseniz de lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın. Bize de bir şeyler öğretmiş olursunuz. Biz de size kitap imzalar göndeririz. Evet. Değil mi Beyhan Hocam?
0: Çok güzel. Siz kitap imzalayıp göndermek için çok daha iyi bir yöntem söylediniz. Ben maç skorunu doğru tahmin ederdim. Düşünmüştüm. Bu daha iyi fikir. Bu arada maç skorlarınızı alacağım. Sevgili izleyenler, geçen Türkiye-Avustralya maçının skorunu tahmin edin. Size konuklarımızın kitaplarını göndeririz falan diye düşündük ama 167 tane tahmin geldi benim Instagram hesabıma. Hiç kimse bilemedi. Şimdi maçın skorunu. O yüzden

0: Gerçekten izleyenler futbolda hakim bir konu. Düşün, 200 kişiden bir kişi bilemez mi ya? Neyse, bugün yine yapacağız aynı şey. İkinci bölüm başlarken hocalarıma da soracağım. Bu maçın skoru ne olur diye. Maçta işte zaten 6-7 saat sonra başlayacak. Peki Beyhan Hocam, hemen dönüyorum. Bugün burada şimdi senin kitaplarını ben ne kadar incelikle yazdığını biliyorum. Böyle ne kadar önem verdiğini de biliyorum. Şimdi kitaplar artık yapay zekalar tarafından falan hızlıca yazılabilir. Çok riskli. Ama sen kamplar yaparsın. Kitap kampları. Kapanıp tıkır tıkır tıkır tam odaklı. Birkaç kampına geldim. Seni rahatsız etmek için sadece. Olmadı.
1: Fethiye'dekine geldim.
0: Fethiye'dekine geldim. Bir kahve içelim, gönderdi bizi.
1: Ya Adana'da yemiştik ya.
0: Hayır dedik bir şeyler devam edelim.
2: Fethiye'de Adana'yı ne tutuyorsun?
0: Onu göndermek için hareketler.
1: En yakında o vardı.
0: Bu kitap şimdi efendim bizim Beyhan Budağ'ın fırınından yeni çıktı. Bize az önce bahsettiğim hayatın ağırlığına hafifletici düşünceler ya da çözümler öneriyor. Bence inanılmaz iyi bir başlık. Tükenme dediğimiz hikaye ne yazık ki özellikle iş dünyasında çok fazla yaşanıyor. İlişkilerde çok yaşanıyor. O yüzden çok iyi bir fikir. Kitaptan biraz bahsedelim mi? En son senin kitaptan sonra gelmiştim ve 1,5 saat sonra şey demiştim. Ya bütününü anlattı, kitabı sorma artık. En son hocam çok konuşuluyordu bu prenses erkekler hikayesi.
3: Evet, evet.
0: Beyhan da onu çok güzel, müthiş bir dille yazmıştı. En son o noktada demişti ki yeter artık anlattı kitabı konuştu.
1: Biraz sürpriz kalmış. Spoiler oldu yani. Spoiler.
0: Evet, biraz da bundan bahsedelim.
1: Ya Mehmet hocam burada aslında şöyle bir şey var. Hani bir kuramdan ben hep kitaplarımı şöyle tarif ediyorum. Diyorum. Yani psikolojik açıdan bilgilenmek istiyorsanız, psikolojik bir şey öğrenmek istiyorsanız benim kitaplarım doğru adres değil. Hmm. Yani ben bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Kendim de aslında kendi içinde bazı şeyleri çözmeye çalışan, hayattaki sıkıntılarımı, alınganlıklarımı, canımı sıkan olayları bir şekilde üzerine çalışan, kendi üzerinde çalışan bir insanım. Hmm. Burada diğer kitaplarımda olduğu gibi aslında bir seans gibi, beraber sohbet ediyormuşuz gibi. Yani öyle bir amaçla hayatta bir noktada zorlandığını düşünen, tükenen herkes için belki bir soluklanma, bir nefes arası olacaktır diye çok düşünüyorum. Diğer kitaplardan farklı olarak burada şöyle bir yöntemi izledim. Ben uzun yıllardır 3-4 senedir gün içerisinde canım bir şeye sıkılmışsa, modum düşmüşse, moralim bozulmuşsa telefonumun notlar uygulamasında açıyorum. Diyorum ki Beyhan kendine terapiye gelmiş olsaydın böyle bir durumda dışarıdan bir bakış açısıyla kendine ne söylerdin? Nasıl yardımcı olurdun? Böyle bir danışanın olsaydı. Ve böyle bir durumda hani sanki içimde iki kişi varmış da birisi böyle yukarı daha bilge bir taraf. Birisi de böyle hayatın içinde zorlanan taraf. O ona öğüt veriyormuş gibi.
0: Çok güzel.
1: Öyle bir noktada çok o güzel. Notlarımı sonrasında denemeler haline getirdim ve bunlar genelde biz hep şey düşünüyoruz. Hayatta bizi dağlar zorluyor. Sanki dağlar önümüze engel çıkıyormuş gibi ama genelde biz eşiklere takılıyoruz. Dağlar zannederiz ama doğru. Küçük eşikler bizim düşmemize sebep olur. Ben de o küçük eşiklerden, gün içerisinde adını koyamadığımız rahatsızlıklardan ve o anlık geçen mesela vasiyet yazmak üzerine denilen bir şey var. Bir gün aklıma geldi ve dedim artık 40 yaşındasın Beyhan. Vasiyet yazma arzusu geldi. Yani dedim çıksam araba çarpsa bir şey olsa ölsem ne olacak? Kimseye bir şey söylemedim ben bugüne kadar benden sonrasına dair. Oturdum ben bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım ama.
0: Tuna şimdi hareketlendi.
1: Ben dedim yarın bir gün kalemlerim işte değerli koleksiyonunu yaptığım bazı şeyler olunca dedim gelin damat satar bunları dedim. Dedim sakın dedim sakın dedim satmıyorsunuz. Her bir üstüne kazıyacağım Beyhan. O yüzden baştan sakın kalemini vermeyin, şunu vermeyin ondan sonra. Ya yani küçük böyle hayata dair aslında o anlık
0: motoru verebilirsiniz sana diyor.
1: Motor da vermesinler. Malım değerli diye. Ama şey benim için arzu nesneleri var ya. Arzu nesneleri mi değerlidir? Yoksa tabii onun haricinde tabii. Bir evdir, arabadır işte değil, yani yüzlerce evden birini satabilirler. Cem Yılmaz gibi diyor ya.
0: Bu arada yani
2: hocam kendisi para sayma makinen de var değil mi?
0: Ama bu arada ne scooter'la geldik programa. Evet. Kendisi. Ayakta geldi yani.
1: Elektrikli scooter.
0: Elektrikli scooter'la geldi. Ha pardon elektrikli.
1: Scooter deyince motosiklet zannediyor. Minik böyle.
0: Yani çok ama bence çok güzel bir şey. Evet. Yani dünya açısından da iyi bir şey.
1: Yani keyifli. Ben oyun oynamayı seviyorum. Yani. Oyuncaklı işleri seviyorum yani.
0: Tamam şeye dönelim. Bu arada bir anda şey konudan çıktık gibi oldu ama. Kitapta vasiyet.
1: O da var en sonunda. Mehmet Şakiroğlu'na da bir not var.
2: Yoksa da ikinci baskı bekleteceğiz hocam.
0: Bence artık mecbur olacak yani. Ben de merak ettim valla.
1: Ya burada daha çok mesela bir kendi içimizde. İçimiz hep biraz kalabalıktan başlıyor. Yani aslında içimizdeki şeyler, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz, sınır koymalarımız, diğer insanların bizim canımızı sıkması, kendi içindeki hayal kırıklıklarımız, işte gün içindeki duvara toslamalarımız. O kadar küçük küçük şeyler var ki yani. Yaklaşık 61 tane başlık olması lazım. 61 başlığı böyle dediğim gibi kendi farkındalığım, kendi üzerimden anlatmaya gayret ettim.
0: İçimiz hep biraz kalabalıktı. Şimdi şeyde de bahsettik. Sen kalabalığa biraz kalabalığı yani insanların yalnızlığının problemli olduğunu düşünüyorsun. Oradaki başlangıçta da burada onu görmüş
1: şey yaptım. Ya hocam ama şimdi şey değil mi? Bak bana diyorlar ki bazen şimdi beni izlemeyen geçen birisi YouTube'da yorum yazmış. Bugüne kadar hep YouTube önerdi ama hiç seni dinlemedim. Aa aslında güzel şeyler anlatıyormuşsun diye. Mesela geç ben ya ama kaç senedir? 13-14 senedir. Yani. Belki senin 10 sene önce Kuşadası'nda rüzgarlı bir anda
0: evet.
1: videomuz var.
0: Var video.
1: 100 bin izlendi yani. Hep anlatmaya çalışıyorum. Nereye bağlayacaktım yani? Hani buradan nerede?
0: Hayır, burada bir kişi yalnızlıktan.
1: Yalnızlıktan. Şimdi sosyal medyada hep şey var ya, böyle şiirsel ifadeler, böyle arkaya müzik koyuyorsun ve insanların hoşuna gidecek şeyler çok kolay. Sen çok iyisin ama seni çok üzmüşler. Sen harika bir insansın, diğer herkes narsist. Ondan sonra diğer insanları hayatından çıkarmalısın. Şimdi bunlar duyduğun zaman oh diyorsun, ben iyiymişim, diğer herkes çok kötü. Şerefsiz hepsi kötü noktasına geliyor. Bu insana iyi gelmiyor. Yani o anda o gazı veriyorsun da çok bencilleştiren bir yaklaşım. Evet. Ben orada o dönem insanlar. Mesela konuştuğumuzda şey çok popüler. İşte böyle kalabalık yalnızlıklardansa kaliteli yalnızlığı tercih ederim. Ya biliyorsun araştırmaları çok daha yakından takip ediyorsun. Yalnızlık konusu depresyonun en büyük yordayıcılarından
0: tabii
1: bir tanesi.
0: Ki,
1: eğer sen yalnızlaştırırsan onunla konuşma, bununla selam verme. Onu hayatından çıkar. Bunu
0: o zehirli, bu vampir, bu bilmem ne.
1: Öyle dedikten sonra evde oturursun. Şey diyorlar ya, 1+1 ev konforu. 1+1 ev demek ya da stüdyo daire demek depresyon demek. Hakikaten yani sosyal olmadığı müddetçe insan kalabalıkta olmak noktasında. Bak gorillerle ilgili bazı belgesellerde bir goril dışlandığı zaman çok hızlı bir şekilde hastalanıyor.
0: Ölüyor,
1: o klanında ölüyor yani.
0: Tabii izledim
1: ya,
0: geçenlerde
1: bir goril belgeseli. En yakın akrabalarımızdan diyorlar ya. Yani, kromozomla
0: benziyor geldiğin. Hakikaten ama yani.
1: Benziyor ya sosyal bizim için çok önemli.
0: Evet.
1: Şimdi sosyal medya klişelerinde hele ki ben mesela Instagram'a hep söylüyorum. Oraya koydukça kötü yola düşmüş gibi hissediyorum. Çünkü bir dakikayla, 1,5 dakikayla, 30 saniyeyle ne anlatabilirsin ki? Ya uzun videolar, YouTube, podcast daha bu konuda uzun şeyler anlatmamıza fırsat tanıyor ama herkes bir doz alıp kendini haklı çıkarma peşinde.
0: Tabii.
1: Ben mesela şey de var kitapta yine bir örnek. Işıldamak zorunda değilsin, parlamak zorunda değilsin. Virginia Woolf'un bir alıntısıyla başlıyor aslında. Hepimiz çok özel ve bu dünyaya iz bırakmaya gelmişiz gibi bir şey var. Ya öyle bir şey yok aslında. Yani dünyada yaşayan insanların belki 1999'u belki daha fazlası hiç hatırlanmıyor.
0: Tabii.
1: Şimdi oturup iz bırakmak, çok önemli şeyler yapmak, müthiş şeyler yapmak değil. Maksat gök kubbede hoş bir seda kalsın. Yani çok birkaç güzel insanla dostluğumuz olsun. Böyle derdimi açabileceğim, güvendiğim bir iki insan olsun. Hayatımı anlamlı kılacak hem de bana maddi anlamda birazcık ferah bir şekilde yaşamamı
0: açıyorum.
1: İşim olsun yeter yani.
0: Doğru %100 katılıyorum.
1: Ya ama şey gibi herkes bir sanki Dostoyevski barındırıyor içinde yani. Hepimiz Dostoyevski olmak, Beatles olmak zorunda değiliz ki yani.
0: Doğadaki ya pozisyonumuz o kadar kalmış değil.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar olmak zorunda değil. Hayat basit aslında. Biraz kendimizi ışıldamak zorundasın, parlamak zorundasın. Hayır, bazı günler çok kötü hissedersin. Kimseyi görmek istemezsin. Bazen insanlardan kaçmak istersin. Bazen sadece yapmak zorunda olduğun şeyleri yaparsın. Yani biraz biz kendimizi sosyal medyayla beraber çok pohpohladık.
0: Hocam tabii parlatıcı satanlar parlaman gerekiyor diyor biraz da. Yani çünkü oralarda sektörler var. Sana iyi hissettirecek sektörler. Özelsin, biriciksin, yalnızlıksın, teksin falan üzerinden. Değerlisin, çok değerlisin. Bunlar üzerinden gittiğinde o parlatıcı sattığı için parlamak zorundasın diyor. Oysa ki dünyanın bizden beklediği şey dediğin gibi o basit rolü oynayıp kendi içimizde doğru izi bırakabilmek. Dünyayı izi bırakmaktan
1: ziyade. Hocam şimdi well-being diyorlar ya, şirketlerle çalışıyorum. Çok da güzel, keyifli işler de yapıyoruz ya. Ama bazen ben çenemi tutamıyorum. Bir şirkette online toplantı yapıyoruz öncesinde. Ya dedim, kapitalist insanlarsınız dedim. İnsanların dedim psikolojisini bozuyorsunuz. Sonra durmadan da psikolog çağırıyorsunuz. Bir kere çalışıp bir daha çalışamam.
0: Tabii sondur o. Sondur. Şimdi insanlar kendi psikolojisini bozuyor. Kendisi de acaba toparlayabilir mi? Şimdi En iyi terapistim ben kitabı Cem Hoca'nın aslında bu konuda belki yazılmış önemli kendine yardım kitaplarından da bir tanesi. Yani sonuçta bir terapiste gidiyorsun.

0: Sen biraz da sorunlarını çözmekte zorlandığın için gidiyorsun. Acaba sorunlarını kendin çözebilir miydin?
1: Evet.
0: Hocam ne anlatıyor burada Cem Keçe? Ne diyor?
1: Şimdi tabii bu kitabın başlığını görünce bazı insanlar en iyi terapistim ben deyince benim kibirlendiğimi ve narsistik bir başlık attığımı zannettiler. Yani
2: Türkiye'nin en iyi
1: benim kastettiğim. Ben onu kastettim.
0: En iyi terapist Cem Keçe dedi.
1: Benim orada kastettiğim şu. Tabii ki dünyanın en iyi terapistine de gitseniz, en iyi terapi ekolüyle de terapi alsanız o bir aracı, o bir vesile oluyor. Doğru. Ama en iyi terapistim ben derken kendimizi ortaya koyabilmek önemli. Çünkü insanlar terapistlere geldiklerinde iki aşamadan geçiyorlar. Bunlardan birincisi farkındalık aşaması ki çok acı verici bir aşama. İkincisi o farkındalıklarla birlikte ulaştıkları içgörü. O içgörüye ulaşana kadar pek çok danışan zaten terapiden kopuyor. Ama ben derken neyi kastediyoruz? Şimdi çocukluk travmalarımızla ortaya çıkmış olan bir çocuk ben var. Aile mirasları ve ebeveynlerimizle ve toplumun değer yargılarıyla ortaya çıkmış olan bir ebeveyn ben var. Bu güzel. İkisinin yarattığı büyük bir kaosla ne yapacağını bilemeyen, savrulan yetişkin bir ben var. İşte benim burada kastettiğim ben, yetişkin ben. Çünkü ben buna akıl diyorum, mantık diyorum, yetişkin parça diyorum. Mesela insanlar evlenmeden önce gerçek benlikleriyle yani yetişkin benlikleriyle terapide onları iyileştirecek olan benlikleriyle ilişki kuruyorlar. Gerçek Ayşe, gerçek Fatma, gerçek Ahmet oluyorlar. Ve o ilişkileri çok güzel yürütüyorlar. O yüzden ben şuna katılmıyorum. İşte evlenmeden önceki halimiz pembe gözlüklerdi. Hayır, gerçek olan sendin. Ailenin, toplumun değer yargılarından bağımsız kendini ortaya koymuş bir varlıktı.
0: Evet,
1: sonra ne oluyor? İmzayı attığın andan itibaren içine yüklü olan programlar sen istemesen de aktifleşiyor. Wow, bir anda kendini ilginç. Annene benzetiyorsun, bir anda kendini babana benzetiyorsun, bir anda çocukluk yaralarındaki bir figüre dönüşüyorsun. Karşı tarafı o figürün karşısındaki figür haline getiriyorsun. Mesela terk eden bir anne varsa, terk edilen bir çocuk varsa, senin travman buysa eşini terk eden bir anne motifine dönüştürüp sürekli beni terk edecek paranoyasıyla onu bunaltıyorsun. Ya da o seni terk etmiyorsa sen onu terk edecek koşullar yaratıyorsun. Ve terk edilmiş bir çocuğun hırçınlığıyla, öfkesiyle, acısıyla eşine eziyet ödüyorsun.
0: İlişkiyi de bozuyorsun.
1: Evet, ilişkiyi de bozuyorsun. Ve diyorsun ki yani ben ne yaptım? İşte en iyi terapistim ben insanlara öyküleriyle, vaka öyküleriyle bunu anlatıyor. Diyor ki sen bir kopya olarak doğmadın. Özgün ve orijinal ve muhteşem bir varlık olarak doğdun. Fakat ailen, aile mirasların, çocukluk yaşantıların seni köleleştirdi, kopyalaştırdı. Ergenlikten çıktığın andan itibaren o yetişkin olduğun o dönemde bir nefes aldın. Kendini keşfetmeye başladın ve o dönemde yaşadığın arkadaşlıkları, dostlar bana sorarsanız çok doğru şeyler. Ama evlenmeyle birlikte her şey değişiyor. Ve bana terapiye gelen
0: bu toplumsallaşma sürecinin getirdiği belli kurumsal yapılar
1: evet.
0: Benim içimdeki özerk yapıyı daha bana öğretilen bir tarafa çekiyor.
1: Bunun sebebi de ne?
0: Güzel bir yorum.
1: Bunun sebebi de şu. Bizim aile yapılanmamız hastalıklı. Ne demek hastalıklı? Anneler, babalar çocuklarına borçludur. Bir ömür boyu borçludur. Çocuklar da bir ömür boyu alacaklıdır. Ben mesela şu anda iki insanın oğluyum. İki kızın da babasıyım. Anne ve babama borçlu değilim. Çocuklarıma borçluyum. Onlardan alacağım, çocuklarıma vereceğim. Ama ben çocuklarımdan ziyade anne babama borçlu ve suçlu hissettiğimde kendimi onlara benzemeye başladığımda çocuklarımdan çalıyorum. Onları da hasta ediyorum. En kötüsü hayatı paylaştığım partnerimle alışverişlerimde adil ve dengeli olamıyorum. İşte o evlenmenin böyle bir şeyi var. Evlenme regresyonu beraberinde getirir. Hani bizi dinleyenler için teknik bir kelime ama regresyon çocuklaşma demek. Mesela askere gitmiş biri, doktor da olsa, avukat da olsa o ortamda bir anda çocuk gibi olur.
0: Evet, tabii.
1: Kadınlar mesela bir araya geldiklerinde hamamda çocuklaşırlar. Buna regresyon denir. Evet. Basit bir şekilde anlasınlar diye söylüyorum. Ama evlilik regresyonu beraberinde getiriyor. Çocukluk travmalarımızdaki yaralarımızı kanatacağımız bir arenaya dönüşüyor. O yüzden bilinçli evlilik ve bilinç dışı evlilik de iki kavram var. Ya biz o yaraları onaracağız ve gerçekten bilinçli bir evlilikle gerçek yetişkin eril ve dişil yönlerimizle bir ilişki yaşayacağız ve mutlu olacağız ya da ailelerimizin kötü bir kopyası olacağız. En iyi terapistim benim vaat ettiği şu, bana kopya olarak geldin, orijinal, özgün, otantik bir ben olarak,
0: evet.
1: Gerçek yetişkin bir birey olarak bu odadan çıkmayı ben sana vaat ediyorum.
0: Çok varoluşçu bir söylem bu.
1: Ama bu sancılı olacak.

0: Çünkü niye? Neden bazı aptallıkları yaptığını fark ettiğinde, onlardaki sorumluluklarını fark ettiğinde, onun arkasındaki travmayı fark ettiğinde bu sana çok acı verecek. O acıda yanında olacağım, sana eşlik edeceğim. Ama o acılar bir gün bitecek. Nasıl ki doğum sancıları sonrasında insanlar bir bebeğe kavuşuyorlar ve her şey çok güzel oluyor. Nasıl ki büyük bir fırtınadan sonra güneş tekrar doğuyor. İşte farkındalıkların acı verici tarlasından geçtikten sonra ben size içgörüyü müjdeliyorum diyorum. O süreye kadar size eşlik edeceğim ama ben her zaman yetişkin beyninizin taraftarı olacağım. Çocuk beyninizin ve ebeveyn beyninizin de karşısında olacağım.
1: Peki hocam, insan dışındaki diğer türlerin de muhteşem olduğunu düşünüyor musunuz? Belki sadece orada bir şey, bir size görüşünüz çok beni etkiliyor. Fakat sadece insan bu kurumlara maruz kalmadan önce gerçekten muhteşem mi? Ondan emin olamıyorum sadece. Yani doğumdan gelen hazır o biyolojik ve materyal o kadar iyi mi? Onu tam bilemiyorum. Diğer türlerinde böyle bir hayranlığınız oluyor mu? Mesela Beyhan Hoca bir örnek verdi. Doğadaki orangutandan. Ya da işte bakıyoruz, doğada insan yoksa bir düzen var. Sağlıklı işliyor. Dünya yok olmuyor ve bir şekilde bir düzen kurulmuş. Oradaki akış içinde bunu söylüyor musunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, hatta bir tane örnek vereceğim. Biraz komik olacak ama bizi dinleyen erkekler ve kadınlar bunu çok uyanacaklar. Gerçekten doğan bir bebeğin muhteşemliğiyle doğadaki hayvanların muhteşemliği de birbiriyle aynı.
1: Tamam.
0: Ama tek farkı ne biliyor musunuz? Hayvanlar mesela maymunlar muzların hepsi benim olsun diye biriktirmiyorlar.
1: Evet,
0: muzunu yiyip arkasına bakıyor. Çiftleşip neslinin devamını sürdürüyor. Ve o da bir muhteşem bir şey ama biz insanlar kibir, sahiplenme arzusuyla çok farklı bir yere gidiyoruz. Şimdi bir sahne canlandıralım. Bir tane dişi goril var. Hormonlarından dolayı bir kızışmışlığı var. Ve iki tane de erkek goril var.
1: Evet.
0: Bu iki erkek goril o dişiyi fark ediyor. Tabii doğal olarak ne yapacaklar?
1: Kavga edecekler.
0: İşte erkeğin birinci modu savaşan moddur.
1: Evet.
0: Savaşacaklar.
1: Evet, tabii.
0: Savaştıktan sonra savaşı kazanan goril gidiyor ikinci dişiyle Üreyecek. Birlikte oluyor. Bu içgüdüsel bir şey.
1: Evet, tabii ki.
0: Şimdi belgesel burada bitti ama ben oturdum dedim ki bu belgeselin en önemli kısmını birazdan gösterecekler. Bekledim, gösterdiler. Diğer goril ne yapıyor diye baktım. Hadi. Savaşı kaybeden goril bence asıl önemli olan.
1: O yaşlanıyor
0: goril.
1: Bir anda hızlıca.
0: Neden biliyor musunuz? Her savaşı kazanamayacağımızı biliyorum şu hayatta. Ama öbür goril ne yapıyor bakın. Ne yaptı biliyor musunuz? Arkasını döndü, muzunu yedi.
1: Devam etti hayata.
0: Hayat devam etti.
1: Biz
0: i̇şte,
1: orada yıkılıyoruz ya.
0: Bu o kadar güzel bir şey ki. Bazı savaşlar vardır. Düşünürüz, kazanırız, kaybederiz. Hiç önemli değil. Dersimizi alırız ama geçmişi umursamadan artık önümüze bakmamız gerekir. Çünkü geçmiş asla değiştiremeyeceğimiz bir şey.
1: Bu oldu artık.
0: Geçmişi olduğu gibi kabul edip dersimizi alıp önümüze bakmamız lazım. İşte o goril var ya, pek çok insandan akıllı davranıyor.
1: Tabii.
0: Neden? Çünkü erkek o savaşan modu yaşayabilir. Savaştı, kazanamadı. Umursamayaz moda geçebilir.
1: Evet.
0: Ama üçüncü bir mod daha var. İşte o çok tehlikeli. Buna dişil mod diyorum. Kurup kurulan mod. Ve bizi hasta kurup eden kurulan mod bu. Ben en iyi terapistim. Ben de kurup kurulan moddan çıkartıyorum insanları.
1: Akışa geçiyoruz.
0: Evet. Ya savaş, mücadele et. Problem varsa çözemiyorsan geride
1: dön,
0: bırak.
1: Dön muzunu ye.
0: Evet, bu kadar basit. Çünkü o muzu yeme sahnesi o kadar doğar ki. Ve onu oradan numara bitti. Olarak yapmıyor.
1: Tabii canım.
0: Gerçekten keyfini alıyor.
1: Evet.
0: Sonra da ağaçlardan ağaçlara koşuyor.
1: Ve üremesi için tekrar bir fırsat çıkacak.
0: Ve bu doğal bir şey. İşte bizim doğalımız da bu.
1: Evet,
0: ama o çocuk modu, çocukken istenmeme, reddedilme modu, o yapmalısın, etmelisin şeklindeki aşırı baskıcı ebeveyn modları ne yapıyor? Bizi kurup kurulan moda sokuyor ve güzel. O modda bizi hasta ediyor.
1: Çok güzel. Kurup kurulan mod. Peki bu kurup kurulan mod aslında insanların baş edebilecekleri gündelik problemleri uzatıp büyütüp kendine yaşam boyu belki sıkıntı çıkarabilmeleri. Bu dağlar değil de eşikler dediniz hocam az önce.
0: Hı hı.
1: Yani biz hayattaki dertlerimiz büyük depremler, büyük trafik kazaları, savaşlar görüyoruz ama oysa ki eşikleri geçemiyoruz. Bu eşiklere örnek verebilir miyiz? Bir eşikleri anlamamız mümkün mü önce? Mesela nasıl şeyler? Mesela bir trafiğin yoğun olması mı? İş yükünden rahatsız olmak mı? Çorabın kaçması mı? Telefonun şarjının bitmesi mi? Bu tür şeyler mi? Yoksa daha bir...
2: Çorabının kaçmasına takıldım.
1: Takıldım.
2: Birçok şey var aslında. Mesela hani konuyla alakalı olarak kurup kurulan da hormonlu adalet refleksi dediğimiz bir şey var. Bir gün bir restoranda otururken bir arkadaş

0: onunla beraber. Garson azıcık gecikti. Hani belki de orada haklıydı arkadaşımın tepkisi sonrasında. Bir kısmı ilk kıvılcım noktası.
1: Ve tabağı fırlatma noktası.
0: Geç geldi bizim servisimiz. Bizden sonra gelen kişi birazcık daha mesela önceden servis aldı. Garson ona birazcık daha sıcak yaklaştı. Ve yanımdaki arkadaş birden bağırmaya başladı. Yani bir kavga halinde nasıl bizi ihmal edersiniz, nasıl böyle davranırsınız, bir daha buraya gelmeyeceğim. Ya ben çok şaşırdım, bir dakika dedim, hani bu kadar büyütecek ne var? Gerekirse ben bir de geriliyorum yanımda böyle birisi çok sinirlendiği zaman, anlamsız bir sinir olduğu zaman. Bu arada bu arkadaşım kötü bir insan değil. Yani gerçekten güvenebileceğiniz, çok doğru, düzgün, dürüst, sözünleri bir insan ve sonra konuşunca hep şeyi fark ettim. Çocukken çok hakkı yenmiş. Aile içinde çok söz verilmemiş, ezilmiş, hep böyle ikincil, üçüncül plana atılmış. Bazen hayat içerisinde çok ezildiğimiz zaman, çok sözümüz dinlenilmediği zaman bir karşı tepki geliştiriyoruz ve o anda minicik haksızlıklara bile aşırı tepkiler verme eğiliminde oluyoruz. Sırada birisi önümüze geçiyor, onunla kavga ediyoruz. Ya da bir yerde işimiz aksıyor. Memur diyelim işimizi biraz yavaş yapıyor. Sen benim vergimle çalışıyorsun diye ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Ama bu küçük savaşlar, kurmak, kurulmak, alınmak, bunun peşine düşmek aslında bizi gerçekten büyük bir savaşın içindeymiş gibi hissettiriyor. Evet. Yani o anda bedenin verdiği stres seviyesi, hormonal değişimler, işte o savaş kaç tepkisi, birçok şey sanki bir deprem yaşıyormuşçasına yakın bir seviyede stres yaşıyoruz. Ama orada gerçek bir dram, gerçek bir travmatik olay varken orada bizim yarattığımız bir olay var. Bunun gibi küçük bir olay mesela. Ya da bazen diğer insanların bize yaklaşımlarında herkesi o anda dostane yaklaştığını zannetmek. Bazen çocukluğumuzdan da getirdiğimiz şeylerimiz var. Ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyoruz ya her zaman konuştuğumuz şeyler ve etrafımızdaki insanlar bizim aynamız olmaya başlıyor. Ve sen bana nasıl bakıyorsan, Lacan'ın bir sözü sanırım, bizim var olduğumuzun kanıtı diğer insanlarla konuşmamızdır. Hani onunla kurduğumuz diyalogtur. Diğer insanlar bizim kim olduğumuzu belirler. Hayatımızda önem verdiğimiz insanların bir katsayısı vardır ve o benim hakkımda ne söylüyorsa bir süre sonra o benim iç sesim olmaya başlıyor. Bunun gibi şeyler, ben ama bunu doğal zannediyorum. Sen durmadan bana müstehsi bir şekilde küçümseyici iltifatlar yapıyorsun diyelim. Abi Beyhan, bu ceket de almışsın valla, parlak parlak giyiyorsun işte. Sen de valla işte boş olsam ben de senin gibi doktora yapardım. Ondan sonra spora da gidiyorsun işte, ne yapacak işte, şımarıklık senin yaptığın gibi ama böyle övermiş gibi şeyi sokuyorsun, çeviriyorsun bıçağı ya. Şimdi ama ben diyorum ki işte Mehmet ne kadar iyi niyetli ama senin yanından ayrılıyorum. Göğsümün üstüne bir öküz oturuyor. Diyorum ki Mehmet ne yapıyor bana acaba?
1: Bu iyi mi kötü mü belli değil.
0: İyi mi? Ama ben seni iyi olarak kodladığım için hücre içeriye o şeyi alıyor, enerjiyi alıyor yani. Ve diyorum ki ben bu Mehmet'le alakalı değil. Demek ki ben eksik, yetersiz, sıkıntılı bir insanım. Etrafımızdaki insanların bizi nasıl aynaladığı, bizi nasıl yönettiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve ben bir tanesi senden ilhamla olmuş olabilir. Senden, çünkü senin bu huyunu çok seviyorum. Birisi bana sorduğu zaman, mesela küçük küçük aklıma geldikçe söylüyorum. Nasılsın Beyhan? Ya diyorum çok yorgunum, işte işler çok yoğun, uykusuzum. Sonra baktım bu söylediğim şey beni çok etkiliyor.
1: Seni kendine etkiliyor.
0: Kendi kendime telkin veriyorum. Ben seni ne zamandır tanıyorum? Belki 15 sene mi oldu yani? 15 senedir tanışıyoruz. Ben sana tanıdığım günden bu yana ne zaman nasılsın abi desem, ne yapıyorsun desem, çok iyiyim.
1: Şükür.
0: Her şey harika. Çok belki şükür. Arka planda
1: seni görünce mutlu oluyoruz o yüzden.
0: Kana ekmek mi doğruyor? Yani acılar çekiyorsun yani.
1: Adam sıkıntıdan bu kadar mutlu.
0: Ama çok iyiyim diyorsun. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Son 6 aydır biri bana bir şey soruyor. Çok iyiyim diyorum.
1: Tamam.
0: Ama güzel. Otomatik içimdeki şey şuna dönüyor. Esnaf şey der ya, adam bakmışsın işte para basıyor işte inanlar ya işte çorba kaynıyor işte ne yapacak, iş yok ya vesaire
1: borç
0: diye
1: ya
0: o moda giriyorsun ya. Bunun gibi küçük şeyler aklıma geliyor mesela, kendimize devamlı eksiği görmek, devamlı şikayet ediyor olmak, mesela çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltmak. Mesela sen benim hayatımda abimsin, arkadaşımsın, eşimsin. Yani ve ben geliyorum, tüm dertlerimi seninle konuşuyorum. Ya şimdi eşler arasında da Cem hocam daha çok şahit oluyordur. Yani bazen eş kötü değildir ama kadın ya da erkek tüm derdini aynı kişiye anlattığı zaman ilişki, iletişim bozulmaya başlıyor. Çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltma.
1: Ya da yani, şimdi bazılarında şöyle oluyor Beyan. Çok özür diliyorum, sözünü kesin. Yani bir tarafta parti var. Hiç davet edilmiyorsun. Ancak sıkıntı olduğunda yanında.
0: Evet, evet. Yani nerede cenaze, hasta ve Beyhan neredesin?
1: Orada.
0: Ya evet, mesela bir de şey çok önemli. Bazen insanlar uzun süre seni aramaz, sormaz ondan sonra. Ve bir yerde hayatta ayağın bir yere takılır, toslarsın. Hemen o anda 2 yıldır aramayan bir şey. Kardeşim

0: Ne yapıyorsun? Bir sıkıntı varmış duydum diye mesela. Senin sıkıntından haz alan insanlar var yani.
1: Orada haz alıyor da olabilir.
0: Haz alıyor da olabilir. Mesela bak, böyle durumlarda etrafımızdaki insanlara küsmek değil. Ben küsmeye karşıyım ama en azından bir mesafeyi doğru konumlandırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gün içerisindeki o anlık şeyler bize biraz zorlayıcı olabiliyor ve birikiyor. Adını koymuyoruz. Çünkü adını koymadığımız için doğal olması gereken bir şeymiş gibi düşünüyoruz ve böyle olunca onları aslında bir deprem, bir travma olduğu zaman, bir taciz olduğu zaman insanın savaşı daha büyük ama yol belli. Ne yapman gereken, terapi alman gerekiyor, yardım alman gerekiyor. Bir sürü yapılması gereken şey var. Bunlar şey gibi küçük küçük aldığımız şeyler. Mesela telefonundaki ekran süren senin günlük 7-8 saat ise farkına varmıyoruz ama zaman içerisinde dikkatin düşüyor, enerjin düşüyor, uykun bozuluyor. Ama fark etmiyorsun. Bununla onun alakalı olduğunu fark etmiyorsun. Evet. Çünkü bu gününün olağan bir parçası gibi. Çok bunlar doğru. Hayatımızın olağan şüphelileri. Doğru. Olağan şüpheliler bu noktada karşımıza çıkınca biz onları zaten doğal olarak gördüğümüz için hiç onların üzerine düşünmüyoruz.
1: Şimdi Beyhan Budak diyor ki sevgili arkadaşlar ben anladığımı söyleyeyim ki Beyhan Budak çok dinleyen biri olduğum için iyi anlıyor. Şöyle şimdi senin hayatta çok büyük gördüğün dertler olabilir. Savaşlar, depremler, şunlar bunlar. Bunları zihnin harcadığın o büyük enerjinin bir kısmını şu telefonunla geçirdiğin mevzuyu olumlu hale getirmeye ya da eşinle ya da biri sana nasılsın dediğinde ettiğin laflara biraz daha önem vermeye ya da basit bir hayat sorunuyla karşılaştığında mesela bir trafiğe takıldığında o zihninden geçenleri biraz daha iyi yönettiğinde oraya ayırdığın zaman birazcığını bile buraya ayırsan hayatını çok daha iyi etkileyeceksin diyor. Çünkü mevzu ufak tefek şeyler çünkü onlara sürekli maruz kalıyorsun. Hı hı. Her gün maruz kalıyorsun. Şimdi bir ufak tefek şey var hocam. Ben şimdi bir devlet üniversitesinde çalıştım ve büyük bir klinik programımızda olduğu için çok fazla danışan hasta görüyoruz. Ve üniversite öğrencilerine de bir şey yapıyoruz ve çocuklar şundan çok şikayetçi. Tam biriyle tanışıyorum. Her şey çok iyi gidiyor ve bir anda kayboluyor. Biz ne adını koyabiliyoruz ilişkinin ne kim olduğumu anlayabiliyorum. Ne olduğu belirsiz. Bir ilişki belirsizliğinden insanlar muzdarip. Soruyu çok net soruyorum şimdi size. Yanlış anlamayın. Çıkma teklifi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi?
2: Şimdi biz gelsin deyince de gelmeyecek, gelmesin deyince de gelmemezlik olmayacak. Onu baştan koyalım. Çünkü her şeyin zamanın bir ruhu var. Hı-hı. Ama ben eski toprak diyelim artık kendime. 55 yaşındayım.
1: Maşallah.
2: Bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı. Çıkışta bir muhallebi yenirdi. Hı-hı. İşler yavaş ilerlerdi. Ama şimdi öyle değil. Çıkma teklifinin gelmesini isterim. Ben eski yani muhafazakarlık derken benim muhafazakarlık algım güzellikleri muhafaza etmektir.
1: Çok güzel.
2: Yoksa insanın ruhunu karartan, insanı baskı yapan hurafeleri ve hastalıkları muhafaza etmekten bahsetmiyorum. Ama ben bir ötekine değer veriyorsam, özen gösteriyorsam, onu sevdiğimi ya da onunla bir şeyler yaşamak istiyorsam, ona karşı daha böyle bir çıkarak, teklif ederek, bunu da bir ritüelle yaparak başlanmasını doğru buluyorum ve güzel buluyorum. Evet. Çünkü gerçek sevgiyle sahte sevgi arasındaki farkı görüyorum ben şu anda. İşte bu love bombing dedikleri, işte bir anda hayatıma girdi, bir anda çıktı. Onlar gerçek sevgi değil.
1: Değil.
2: Gerçek sevgi kriterlerim var benim. Bir, dikkat. Mesela saçtaki küçücük bir şeyi fark edebiliyorsa dikkatli olmalı.
1: Hmm, okay.
2: Gerçek sevginin ikinci kriteri özen. Üçüncüsü takdir etmek. Dördüncüsü merhamet etmek. Hmm. Beşincisi kendisi olmakta özgürlük tanımak.
1: Oo, çok güzel şey.
2: Altıncısı empati yapmak. Hmm. Ve en güçlüsü de şefkat duygusunu her zaman canlı tutabilmek. Hmm. İşte bütün bunlar gerçek sevgi kriteri.
1: Evet.
2: Şimdi hızlı başlayan şeylerde bundan hiçbiri yok ki.
1: Yok. Hangi biri? Ne zaman olacak?
2: Yani özen yok, dikkat yok, merhamet yok, takdir yok, kendisi olmakta, özgürlük tanımak yok. Öyle olduğu zaman hızlı başlıyor ve aradığımızı bulamıyoruz. Mesela Beyhan Hocam da çok video çekmiştir, ben de çok çektim. Biz işte videoları 15 dakika çekerdik.
1: Evet.
2: Sonra 10'a düştük, 5'e çıktık. Şimdi 3'e kadar indi, 1'e kadar indi. Niye? İnsanların dopaminlerinde bir problem var. Sürekli reels kaydırmak, TikTok'a bakmak, çok fazla uyarıyla beraber insanların dikkati dağılıyor.
1: Süre azalıyor yani.
2: Azalıyor. O yüzden bir kadınla bir erkeğin tanışmasındaki o merak ve uyarılma seviyesi çok çabuk düşüyor. O yüzden tabii, çok yüksek başlıyor ve bitiyor. Doğru. Yani videoların kısalmasıyla birlikte insan ilişkileri de kısaldı. Videolardaki özensizlikle birlikte insan ilişkilerindeki özensizlik de başladı. Ama bence çıkma teklifi geri gelsin ve lütfen bunu çok özel bir şey yapalım.

0: Ben çünkü kadın erkek ilişkilerine şöyle bakıyorum. Benim en kıymetli hazinem bedenim. Hı hı. Ruhum, zihnim, bir hikayem var benim. Ben bu hikayeyi sana bir armağan olarak sunuyorum. Bu benim en kıymetli. Evet. Ve sen de bana bir armağan sunuyorsun. O da senin en kıymetli. Biz bu armağanın hakkını verelim. Bu armağana özenli olalım, dikkatli olalım. Bana mesela medya mensupları soruyorlar. Diyorlar ki hocam şimdi mutlu ilişkinin sırrı nedir? Çok fazla var ama nezaket diyorum. Çünkü nezaket gerçek sevgi kriterlerini barındırıyor.
1: Evet, o birçoğu var onun için.
0: Tabii ama dediğim gibi hızlı başlayandan bir şey olmuyor. Şimdi bana danışan diyor ki hocam diyor çok hızlı tanıştık, barda tanıştık. İşte beni şöyle yaptı, çok pahalı bir hediye aldı. Sabah beni işte bilmem nereye kahvaltı. Bu kadar hızlı başlayan her şey hızlı biter diyor. Evet. Ve sonra bir hafta sonra geliyor gözyaşları. Evet hocam haklı çıktınız.
1: Devam ben dedim, etmedi bu.
0: Ben haklı çıkmak istemiyorum. Ama bir günde tanıştığım bir insanla yatağa gitmek, buradan bakın ben hani muhafazakar bir profil çizmek istemiyorum. Ama bir günde tanıştığım bir insanla en özelini paylaşabilirsen, yatağa giriyorsan ondan ne bekliyorsun?
1: Evet.
0: Bazı şeyler yavaş yavaş olur. Mesela bir kelebek bile kozasının içinde çırpınan bir yapıyla o kozayı delebilecek güce ulaştığında kelebek oluyor. Evet. İlişkilerde biraz kelebek misali sabırlı olmak lazım.
1: Peki ilişkilerde bu uzun evlilikler 50 yıl 60 yıl süren bunların da biraz insanı hapsettiğini düşünüyor musunuz bu manada?
0: Şöyle ben evliliklerin aşkı öldürdüğünü düşünmüyorum. Hı hı. Ben evliliklerin sevgiyi bitirdiğini düşünmüyorum. Evliliği nasıl yaşadığımıza göre bu değişebiliyor. Hı hı. Mesela bakın şimdi sayacağım 3 tane rol var. Annelik babalık rolü, hı hı. Karı kocalık rolü, sevgililik rolü. Hı-hı. Eğer bir ilişki anne baba rollerinin egemenliğinde geçiyorsa o ilişki çöp olmaya mahkumdur. Hı-hı. Ha çöpünü atarsın evinde tutarsın o öyle bir şey. O çöptür.
1: Hı-hı. O boşanmaya hak eder yani.
0: Hak eder ama boşanmayabiliyoruz çünkü pek çok sebep var yani. Sonuçta çöp, bazı insanlar çöple evinde tutuyor. Evet, çöp evler var. Atamıyor dışarıya.
1: Atamıyorsun işte o da
0: İki,
1: bir şey.
0: İki karı kocalık rolleri. Bu egemense bir ilişki o da çöptür. Hmm. Ama bunlar biraz daha iyi çöplerdir. Atılmaz ama durur. Hmm. Ama sevgililik ruhu çok farklıdır. Tamam. O yüzden ben hep şöyle söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Hmm. Ben de çiftlere diyorum ki muhtaç olduğunuz kudret, enerji, motivasyon ve mutlu evliliğin sırrı flört aşamanızda mevcuttur. Lütfen flörte geri dönün. Hmm. Çünkü oradaki erkek sendin. Gerçek yetişkin ben sendin. Oradaki kadın da sendin. Lütfen o kadınla erkek ne yapıyorsa onları hayatınıza monte edin diyorum. O zaman biz yeniden sevgili olabiliriz.
1: Daha iyi konuşuyor, daha iyi dinliyor, daha saygılı.
0: Adam diyor ki ben diyor.
1: Daha özen gösteriyor, tabii, daha empatik. Her şey var
0: diyor, saydıklarınız. Kılıma kıyafetime dikkat ederdim. Dişimi fırçalardım, parfümümü sıkardım, çiçekle giderdim. Kadın diyor ki ben günlerce hazırlanırdım. Bak buna özen diyorum.
1: Evet, özen.
0: Geldiği andan itibaren suratındaki en ufak bir şeyden dikkat ediyor. Canım bir şeye mi sıkkındı diyor. Ve empati yapıyor sürekli. Ben ne yaparsam mutlu olur. Şu anda ben ona ne yaparsam yüzü güler. Ve merhamet doluyor. En ufak bir şeyde merhametini gösteriyor. Ve onu olduğu gibi kabul ediyor. Bakın bu çok güzel bir şey. Mesela bir insanın bir insana verebileceği en güzel şey varlığınla seni kabul ediyorum. Olumlu, koşulsuz kabulle kabul ediyorum. İşin içine de şehvet girdiği zaman sevgi alışverişi, sevgililik rolüne giren o ilişki zaten çok kaliteli ve uzun bir ilişki.
1: Evet.
0: Ama sevgililik rolünü bilgisayardaki şeye bağlayacağım. Bir bilgisayarı ben kurduğum zaman mesela geri yükleme noktası oluşturuyorum hemen. Ona ben sevgililik noktası diyorum. Ama bilgisayara virüs bulaşıyor, şu oluyor, bu oluyor, bilgisayarda arıza çıkıyor. O bilgisayarı geri yükleme noktasına geri getirdiğinde mükemmel çalışıyor. Evet. Lütfen anne babalık rolünden çıkın. Anne babalık full time bir iş değildir, part time bir iştir. Karı kocalık full time bir iş değil, part time iştir. Ama sevgililik full time'dir.
1: İlişkini şayet iyi bir şekilde sürdürmek istiyorsan
0: sevgili kalacaksın.
1: Zamanın sevgili ruhunu devam ettirmemiz lazım diyorsunuz. Araya gitmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet, çünkü
1: söyle hocam.
0: Çünkü onu da söyleyeyim. Çünkü sen sevgili olmazsan yeni sevgili adayları var ki durum çok kötü.
1: Nasıl yani? Orada yani alternatifleri görebilir kişi.
0: Artık şu telefonla her yerde sevgili bulmak.
1: Tamam, alayım hocam adresi.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen sahip çıkın. Çok kıymetli bir hazine bu.
1: Çok güzel söylediniz.
0: Bu hazinenizi lütfen tehlikeye atmayın. Yani ben şu telefonu, bu çok değerli bir yüzüğümü her yere bırakmam.
1: Çok doğru.
0: Ama işportajdan aldığımı her yere bırakırım. Birbirinize lütfen işportan yüzüğü muamele, yüzüğü muamelesi yapmayın.
1: Şimdi çok güzel anlattın hocam. Şimdi bakın, sevgililikte aslında flört

dediğimiz hikayedeki o incelik, önem, özen, takip ediyor olmak, o zamanın ruhu, kendine özen gösteriyor olman, empatik oluşun, bütün bunları esasen evlilik hayatı boyunca sürdürebiliriz diyor Cem Hoca ve bir sorun yaşadığınızda sizin orada bir yol haritanız var. Orada neler yaptıklarınıza bakarsanız yol önünüzde açılacaktır. Çok güzel, basit, pratik bir öneri ama çok sağlam bir öneri. Kısa bir ara, Beyhan Budak, Cem Keçe bir saat daha bizlerle beraber. Programımız aynı keyifle, gündelik olaylara böyle nefis cevaplarla devam edecek efendim. Az sonra buradayız. Buluşalım tekrar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Efendim, Beyhan Budak tam karşımda, Cem Keçe hemen yanımda, harika bir stüdyo, nefis konular. Şimdi öyle bir soru var ki, her güzel şeyi herkese anlatmayalım diyor kitap bir yerde. Evet. Biraz onu açabilir miyiz Beyhan Hocam?
1: Ya bunu aslında en genel anlamıyla insanlar şu sebeple söylüyor. Mesela eğer ben güzel şeyleri anlatırsam etrafımdaki insanlar noktasında bir haset oluşabilir, nazar evet. değebilir ya da belki evet. onu engellemeye çalışırlar. Evet. Ben bu açıdan değil de şu açıdan bakıyorum. Mesela diyelim senin iki tane çocuğun var ve ben o anda çocuğum olmuyor. Ve sen gelip devamlı çocuklarınla ilgili şeyleri, okula başladı, işte şunu yap, şu kıyafeti aldık diye belki de çok doğal olarak hayatındaki güzel şeylerden bahsettiğinde ben o çocuğu olmayan insan olarak çok üzülebilirim yani. Çok kıskanabilirim bu arada. Şey bu. Çok kıskanabilirim. Ya da mesela benim oğlum vardır, senin de oğlun vardır aynı yaşlarda ve senin oğlun sınavda çok başarılıdır. Güzel bir okulu kazanmıştır. Ben ona, kendi çocuğuma özel dersler aldırmışımdır. Ama herkes o yolu yapamayabilir. Benim çocuğum başarısız olmuştur. Belki bir meslek lisesinde okumak. Yani bunu da söylemek istemiyorum aslında. Meslek lisesi kötü anlamda değil ama hani puan bazen düşük olabiliyor tabii ki, anlamında. Tabii ki. Yani daha istediği yer olmamıştır belki. Ve sen çocuğunun başarısını anlattığın zaman bir şekilde ben incinebilirim. Kalbim böyle bir kırılabilir o anda. Ve biz o anda ne yapıyoruz? Sen bunu anlatıyorsun ya, benim suratım düşüyor, moralim bozuluyor. Diyorsun ki vay be, vay be Beyhan kıskanç. Ama bu çok doğal. Yani kıskanmak insanın doğasında olan var. Bir şey var. Yani hayatta belki de şu an hayal ettiğimiz şeylere sahip olabiliriz ama bunda sadece çabamızın mı şeyi var? Karşılığı var. Şans, bazı şeylerin doğru zamanda denk gelmesi. Herkes için aynı noktada olmayabiliriz. O yüzden ben hayatımızdaki güzel şeyleri bundan olumsuz etkilenmeyecek insanlara anlatmak taraftarıyım. Çok yani güzel bir noktada bazen yaptığımız, mesela senle biz aynı şekilde yola çıkmışızdır. Lisede aynı okulda okumuşuzdur. Sen orada belki esnaflık yapıyorsundur Aydın'da. Ben işte belki büyük bir iş kurmuşumdur. Bir yerde zengin olmuşumdur. Seni o anda Aydın'a bir geldiğimde, ya Mehmetciğim uzun zaman oldu görüşemedik diye çok özel ve pahalı bir restorana götürüyorum. Ve o anda sen bozuluyorsun. Üzülüyorsun. Sanki diyorsun ki Beyhan beni ezmek için mi buraya getirdi? Hava atmak için mi getirdi? Halbuki orada benim yaptığım şey tamamen sana bir güzellik yapmaktı, evet. iyi hissettirmekti. Ama evet. o güzellik onda bir reaksiyona sebep olabilir. Bundan dolayı güzel şeyleri anlatırken etrafımızdaki insanların bunu bir şekilde nasıl etkileneceğini bir iyi düşünmemiz lazım. Çok ve güzel. Bunu çok fazla yapıyoruz. Evet. Ve hemen şu modda mesela...
0: Anlattığın şey o kadar çok aklımda, defalarca örnek var ki şu anda o söylediğin şeyde.
1: Ya öyle, çocuğun ama olabilir, kıyafetin olabilir, annen olabilir mesela. Kimin annesi ölmüştü, kimin annesi yaşıyordu. Ben eskiden, bizim kültürümüzde şey vardı mesela, ben çocukken 90'ların başında öyle her zaman bir soğuk meşrubat içemez. Diyelim ki bir kola alacağız. Haftada bir babam o gün harçlık bırakmıştır. İşi iyi gitmiştir. Tabii. Ve doğru. buz gibi o şişe eskimiş böyle çizilmiş şeyler, kolaları alırdık. Ve o kadar zevkli gelirdi ki annem evet. bana çok kızardı, biliyor musun? Sen, ya da bir meybuz alırdık. Meybuzları hatırlarsın belki.
0: Evet, tabii hatırlıyorum.
1: Ya da 40 yılın başı Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmaları vardır tabii. o kasede. Evet. O zaten ekstra zenginlik şeyi. Annem çok kızardı. Sakın derdi dışarıda yeme. Kola mı aldın? Gel evde iç. Görmesin.

0: çocuklar diye. Canı çeker.
1: Şimdi bak o kısım, bu o zaman bizim kültürel kodlarımızda olan bir şey. Ama şu an bir sosyal medyada ya da sahip olduğumuz şeyleri, yaptığımız güzel tatilleri, harcadığımız paraları, güzel kıyafetleri o kadar çok anlatıyoruz ki, ya da arabamızı. Bu bazen diğer insanlar da elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen o başarıya, o maddiyata ulaşamamış imkanlar olabilir.
0: Peki hocam, tam tersten gidiyoruz söylediğin şeye. Şimdi en iyi göstermeye çalışıyor kişi Instagram'da. Gündelik hayatının değil de o yaşadığı biricik coşkulu anı göstermeye çalışıyor. Sıradan bir gününü değil de işte verdiği doğum günü partisini, evlilik yıldönümü falan. Yani hep tam tersini yapıyoruz. Bu da insanlarda ölçüldüğünde de olumsuz etki yapıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Beyhan hocam, buna bir destek olarak. İnsanlar Instagram'a 20 dakikadan fazla baktığında olumsuz etkileniyor. Evet. İlk 20 dakika olumlu etkileniyor. Çünkü ilk 20 dakika kendiyle ilgili bir şeyler yapıyor. 20. dakikadan sonra kendine ilgili yapacak şey tükendiği için diğerlerinin hayatlarına bakmaya başlıyorsun ve diğerlerinin hayatlarının o muhteşemliği bir süre sonra sana kendi hayatının tek düzeliğini gösterir gibi bir hal alıyor ve insanlar olumsuz etkileniyor. Sen de çok müthiş altın vuruş bir nokta. Bunu yaşadığımızda fark ediyoruz ama sistematik olarak bunun adını koyamıyoruz. O zaman sistematik olarak bunun adını belki şöyle koyabiliriz. Herkes sizin elinizdeki muhteşem şeylerle mutlu olmayabilir, gurur duymayabilir.
1: Yani şunu spot olarak söyleyebiliriz bence.
0: Sen öyle bir spot
1: hayatımızdaki güzel şeyleri anlatırken o insanın yüzü düşüyorsa ya da morali bozuluyorsa, aman beni kıskandı, haset etti diyerek işte ne kadar kötü bir insan demek bu işin en kolay yolu. Ama şunu düşünmek lazım. Evet. Eğer benim başıma gelseydi ben ne hissederdim? Evet. Hayattaki her güzel şeye sahip olamayan insanlar o güzel şeyleri duyduğu zaman ne kadar iyi insan olsa bile içinde bir yerler kırılabilir. Çünkü insanın doğası bu. Yani burada kötü niyet nedir biliyor musun? Hasettir. Yani bende olmayan sende de olmasın hissiyatıdır. Evet. Ya da imrenme güzel bir şeydir. Sende olan beni motive eder. Ama arada iyi insanların hissettiği olumsuz duygular vardır. Söylediğimiz güzel şeyler o insanlarda bu duyguyu tetikleyebilir. Çok ben artık bunu fark ettiğimden bu yana bu bahsettiğim yemek olayının bir benzerini yaşadım. Ve arkadaşlarımı yemeğe davet ettiğimde güzel bir yere çok da onlara jest yapmış gibi hissederken ve şeyi hissettim. Modları düştü. Moralleri bozuldu. Gibi dizisinde böyle bir sahne vardır.
0: Vardı, hatırlıyorum.
1: Evet, kaburgacıya giderler. Evet. Ya da pahalı hediyeler alırız zengin arkadaşları onlara. Diyor ki orada sınıfsal kopuş yaşadığımızın bir dönemdeyiz yani. Böyle bir durum. Güzel şeyleri elbette yapacağız ama yaptığımız iyilik bile karşı tarafı ezebilir biliyor musun
0: doğru,
1: bazen?
0: Doğru, kesinlikle.
1: Ya ben mesela senin tabii normalde ki almayacağın bir noktada yüksek değerde bir hediye alıyorsam sana, aslında benim için o kadar da pahalı olmayabilir ama sen bilmiyorum, o hediyenin altında ezilebilirsin.
0: Tabii, doğru.
1: Ve dersin ki ben bunu nasıl karşılayacağım? Yani. Yaptığımız iyilikler, anlattığımız güzellikler diğer insanları üzebilir. Evet. Ama hemen otomatik sosyal medya trip moduna geçmemek lazım. Bak görüyor musun? Beni kıskandı. Kıskanır.
0: O da değil. Tabii.
1: Kıskanır.
0: Bu da olabilir bir şey.
1: Kardeş kardeşi kıskanır.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir noktaya gelir ki kardeş kardeşin çocuğunu kıskanır. Kardeş kardeşin evet. evini, arabasını kıskanabilir. Ben bunu şey olarak görmüyorum. Bu insani bir duygu.
0: Ama bunları söylemek ya da kabul etmek suç, ayıp, mümkün olmadığı için hiç konuşulan bir konu değil
1: ama
0: bu.
1: Ama ben diyemem. Kıskanan tarafta olsam, ki kıskandığım anlar da olmuştur. Bazen tabii mesleki canım, anlamda, olmaz. Belki hayat anlamında, belki başkası dünyayı rahatça geziyordur o anlamda. Ama bunu diyemem. Bence burada avantajlı konumda olanın dikkat etmesi gerekiyor. Onu üzer miyim? Onu kırar mıyım diye. Yani evet. genelde avantajlı konumda olan şu modda ben hayatımdaki güzel şeyleri anlatacağım ve sen bunu alkışlayacaksın. Elbette alkışlayacak gerçekten bambaşka insanlar vardır. Ama ortalamada olan büyük bir kısım insan bundan bozulabilir, rahatsızlık duyabilir ve ben bunlardan dolayı ya ne kadar kötü insanlar demiyorum, benim ayıbım diyorum bu konuda.
0: Çok güzel anlattın. Gerçekten insanların konuşmakta çok zorlandığı bir konuyu şu anda detaylı anlatmış oldun. Ve bence bunun ne kadar doğallık içerisinde olabileceğini göstermen de çok iyiydi. Hı hı. Ama o zaman dikkat edelim. Yani bazen de böyle elimizdeki çok güzel şeyleri insanların gözüne sokarken ki kendi hedefimizi, amacımızı da anlamamızda fayda var. Çok iyi bir şey yapıyor zannederken aslında işte başardığımı göstermeye çalışıyor da olabiliriz. Hı hı. Hocam şimdi az önce sen dedin ki, değerli hocam az önce dedin ki bana bir ilişkinin iyi gitmesinin sırrı nedir diye sorduklarında nezaket diyorum ama edin. Ben de bir ilişkinin en tehlikeli mevzusunu merak ediyorum. Bir ilişki için en olumsuz şeyi. Ya da şöyle soracağım. Şimdi cinsiyetçi bir şey görmesin insanlar. Ben çok şey yapmam yani ama bir kadının Özellikle bir kadının eşinden ne zaman vazgeçeceğini düşünüyorsun?
2: Bu çok zor bir soru ve bunun pek çok yanıtı da var ve hikayeye göre değişiyor. Hani ben senin hikayeni sevdim diyoruz ya. Aslında iki insanın evliliği, iki hikayenin birleşimi ya. Aslında o ilişki içinde en kritik kriz anları da hikayeleriyle alakalı. Ama şunu gördüm. Genel anlamda mukayese. Mesela babanın çok böyle başarılı olduğu bir baba motifi var. Ve kız çocuk o babayı hayranlıkla bir yere koymuş. Babası her ihtiyacını karşılamış. Sevmiş, dokunmuş, ilgisini göstermiş. Güçlü bir baba profili var. Şimdi böyle bir babanın kızıyla evlenen bir adamı düşünelim. Damadı düşünelim.
0: Hayat boyu mücadele.
2: Tabii damat şimdi o evliliği nerede bitiriyor biliyor musunuz? Çok acı verici bir şekilde. Babam bunu böyle yapardı. Babam olsaydı şunu yapardı. İşte o gün orada çok büyük bir kırılma başlıyor.
0: Çocuk rekabet edemeyeceğini de fark ediyor.
2: Aşamıyor belki. Onu.
0: Aşamıyor onu.
2: Bunun zıttı bir senaryo da var. Anne problemi. Erkek çocuğun annesine olan aşkı bitmek zorunda. Ben hep şöyle bir laf kullanırım. Annesini bırakamayan eşiyle mutlu olamaz. Ve bir şekilde de o ilişki biter. Annem şöyle yapardı. Annem bu yemeği daha iyi yapardı. Yani biz geçmişi bugüne taşıdığımızda aslında çok büyük problem yaşıyoruz.
0: Çok kritik.
2: Birey olmak bu ülkenin ana problemi. Bu ülkede kimse birey değil. Birey olmaya çalışıyoruz. Ama ailemiz geçmişimizdir. Anne, baba, kardeşler bizim geçmişimizdir, akrabamızdır. Kök ailemizdir. Ama aile dediğimiz şey anne, baba ve çocuklardan oluşur. Yeni evlenmiş bir insanın eşi dünyadaki en başarılı insandır. En yakışıklı erkektir. Hayatı paylaştığı biridir. Biricik olmalıdır. Bir numara olmalıdır.
0: Ve ailesi de odur.
2: Ailesi de odur. Evlilik piramidi yaparım ben.
0: Güzel.
2: Böyle bu piramidin tepesinde çiftin birbirini koyması, ikinci sıraya çocukları, üçüncü sıraya ise neler koyabilir? Kök ailelerini koyabilirler, işlerini koyabilirler, arkadaşlarını koyabilirler, inançlarını koyabilirler vesaire. Ama bir numara olmak çok önemli.
0: Evet,
2: çünkü biriciklik bir ilkedir. Mesela ben Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bir deklarasyon ilan ettik. Dedi ki CİSEF olarak dedi ki evlenmeden önce anne, baba ve karılık kocalık eğitimi yasal olarak verilmeli ve insanlar eğitim alarak evlenmeli, bir evlilik ehliyeti olmalıdır dedi.
0: Çok iyi bir fikir bu bence.
2: İkinci olarak da ne dedik biliyor musunuz? Törenlerde belediye memurları şöyle bir metin alıp okusunlar. Bütün herkese ilan etsinler.
0: İyi günde kötü gündeden farklı bir metin.
2: Farklı bir metin. Şu, mesela ben bir damat olarak yemin okuyorum. Eşim bundan sonra benim hayatımdaki bir numaralı insan olacak. Herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Herkes onun altında olacak.
0: Annesi hemen terk eder orayı.
2: Bütün şahitlerim huzurunda. Bakın bu çok önemli. İki, mutluluğumu onun mutluluğuna ipotek ediyorum. Onu mutlu edebildiğim sürece mutlu olacağıma evet diyorum. Bakın bu ikincisi. Üçüncüsü sadakat. Yani onu asla aldatmayacağıma. Ve o hep yanındaymış gibi yaşayacağıma. Bakın bu çok önemli.
0: Tabii ki.
2: Dördüncü de bu.
0: İzleniyor gibi yani. Sonuçta
2: tabii o yanında. Beni hep yanındaymış gibi. Neden? Çünkü biz burada şimdi üç erkeğiz. Bir şey yapacağız. Bize göre her şey çok normal.
0: Normal tabii.
2: Çok normal.
0: Çünkü çocukluğumuzdan beri işte hocamın ama dediği mesela, gibi yani sokakta büyüme tabii, hikayesi.
2: Ama eşlerimiz yanımızda olsa o şeyi yapar mıyız?
0: Olmuyor evet.
2: Yapmayız.
0: Evet. Erkeklerin çoğu zaman zaten böyle yüzleri de biraz düşük oluyor.
2: Evet.
0: Yani,
2: ve ben hep şunu söylerim. Empati. Yani bunu sana eşin yapsa hoşuna gider mi? Çünkü erkeğin barometresi empati barometresidir. Evet. Mesela bir erkek bir mekanda bir kadınla tanışabilir, birlikte bir kahve içe. Bunda ne var canım? İnsan değil miyiz? Medeniyet değil miyiz? Burası işte yıl olmuş 2026. Bir hanımefendiyle kahve içemeyecek miyim? Bak erkek kafası o kadar güzel ki. Tamam abi içebilirsin.
0: Ben şakalaşma açısından.
2: Hayır.
0: Oyunlar arasında.
2: Yok hiçbir şey değil. Peki aynı adama soruyorum. Diyorum ki eşin bir mekanda hiç tanımadığı bir erkekle, bir beyefendiyle oturup kahvesi hoşuna gider mi?
0: Ne demek?
2: Bak gitmez. Ha, işte senin ölçü birimin bu.
0: Güzel.
2: Çünkü mesela menopozlu bir kadın için burası şu anda serin. Ama kanı düşük bir kadın için burası çok soğuk. Ama yönetmenimiz için burası şu an 23 derece.
0: Evet.
2: Yani neye

0: göre referans alacağız. Evet. O yüzden bizim eşimiz varmış gibi yaşayabilmemiz, onun bizi sürekli görüyor, işitiyormuş gibi yaşayabilmemiz ve karar verirken de aynısını bana yapsa hoşuma gider mi? Şimdi bu kriterleri yerine getiren çiftler zaten mutlular. Ben istiyorum ki evlilik yemininde bunlar olsun. Şahitlerin huzurunda bunları bir ilan edelim. Kayınvalide de duysun. Herkes duysun. Görümce herkes bilsin. Görümce de duysun. Hmm. Şimdi bunlar olmuyor. Bunlar olmayınca ne oluyor?
1: Bunlar aslında temenni gibi ne kadar güzel şey.
0: Aile yasalarını ihlal ediyoruz. İşte aile yasası borçlu hissediyoruz anne babaya. Borçlu olduğumuz zaman eşimizden çalıyoruz. Çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu bir lanet gibi kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Hı hı. Ama şunu unutmayalım, evlilik seksi bitirmiyor, evlilik mutluluğu bitirmiyor, evlilikte keramet yok, akılda keramet var.
1: Akıl varsa bunlar devam
0: eder. Çünkü bilinçli şey, evlilik, tarafı. Akıllı evlilik, sevgililik ruhunu bir numara yapan evlilik sağlıklıdır. Bunun dışındaki bütün evlilikler patolojiktir ve hastalıklıdır. Ha, hastalıklı bir evlilik içindeyseniz, bizi dinleyenler için söylüyorum. Ya bu da kader değil. Hani bizim şöyle bir cahilliğimiz var. Allah beni böyle imtihan ediyor. Hayır. Allah sana bir akıl vermiş. O akılla, verdiğin kararlarla sen kendi kendine imtihanını yaratıyorsun.
1: Çok doğru.
0: Mutlu değilsen
1: çok doğru.
0: Konuş partnerinle. Konuşarak çözemedin mi? Güvendiğin bir aile büyüğünün huzurunda konuş. Çözemedin mi? Evlilik terapisine girin. Çözemediniz mi? Artık o düğümü çözemiyor musun? Kes at. Çocuk da olsa kes at. Yani. Ama kendini o mutsuzluğa mahkum etme. Çünkü sen bu dünyaya çile çekmeye gelmedin. Konuşmamın başında da bir önceki oturumda söylediğim, muhteşem bir canlı olarak doğdun. Evet. Kopyalaştın. Ergenlikten sonra bir orijinalleştin. Tekrar orijinal bir hale gelebilirsin.
1: Güzel.
0: Ve seçeneklerin yok değil.
1: Umut verici bir konuşma ama aynı zamanda aslında sizin iyi bir hayat ve iyi bir evlilik için şunlar gerekiyor dediğiniz şeyler sadece bir karar. Yani zor değil, yapılabilir şeyler.
0: Kaderle kararı karıştırdığımız gün mutluluğa mahkum olduk.
1: O zaman evet. Kararlarımızı vermemiz lazım çünkü aklımız var. Şimdi hocam akıl var diyorum. İlişkiler, evlilik. Çoğu zaman insanlar hesap yapıyor. Hı hı. İşte bu çocuk şu anda işte mühendislik eğitimi alıyor. 5 yıl sonra şu kadar kazanır. 10 yıl sonra bu kadar kazanır. Yani bizim şeyler yapmıyoruz. Anneler falan yapar bunu. Ya da ya birçok ilişkide çıkar var artık. Yani bir iş yerindeyken de biriyle bir münasebete girdiğinde biraz çıkarcılık olabiliyor. Şimdi ama bir yandan da bunlar strateji. Akıl kullanılarak yapılan şeyler. Sen bu çıkarcı olmakla ilgili de kitapta çok kritik bir vurgun var. Az önce yaptığın o müthiş vurgu gibi. Çıkarcı ilişkilere nasıl bakıyorsun peki hocam?
2: Şimdi ben bunu aslında şöyle bir yine kendi yaşadığımdan yola çıkarak o anda bir rahatsız oldum ama sonra dedim aslında rahatsız olacak bir şey. Kuzenim var bir tane. Hı-hı. Ve kendisi bankacı. Ne zaman bir işi düşse arar. Beyhan ne haber der. Ne habere sordu. Cevabı bile duymaya vakit olmaz. Sana işim düştü. Sana işim düştü. Ve sonra fark ettim ki onunla konuşurken acayip rahatım. Mesela oturup onu ararken onu uzun uzun merak ediyormuş gibi ne yaptın? Çocuk ne yaptı? İşler nasıl? Gerek sormama gerek yok. Çünkü merak etmiyor. Onu beni merak etmeyecek. Ve dedim aslında çıkarcı bir ilişki iki tarafın da açık ve net bir şekilde oynadığı zaman, kendini saklamadığı zaman, senden bir işim var ve sen bu noktada borçlanabiliyorum sana, sen de benden bir şey istediğin zaman, sana ben bu opsiyonu sunarım dediğim zaman gayet net, gayet bence güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Yani ama oturup ya beni sormadı yalancı bir iyilik halindense aslında açık ve net çıkarcı ilişkiler bence çok gerçekçi olmak. Siyasete gerek yok. Birisi oturup mesela yıllardır görüşmediğim bir arkadaşım, akrabam beni aradığı zaman çocukları soruyor, eşi soruyor, aileyi soruyor, işler soruyor. Sen diyor en son diyor Zekai Tahir'de çalışıyordun. Ben oradan istifadeli 10 sene oldu yani. öyle mi ya? Orada bir gelmiştim. O zaman da doğum için araya tanıdık sokmak için şey yapmışlar yani. Mesela bu bana kötü hissettiriyor. Oturup 5 dakika böyle birbirimizin gönlünü hoş ettikten sonra ya Beyan sana bir işim düştü. Başta bunu söyleyebilirsin. Evet. Ben aslında ilişkilerin sahteliğinde birbirimize yönelik böyle sanki çok önemsiyormuşuz gibi hayatının geri kalan detaylarını bu insana sonrasında aslında bir sabun köpüğü gibi bir şey yapıyor. Gerçekte bir arkadaşlığın var zannediyorsun. Gerçekte dostluğun var zannediyorsun ama ilk krizde bir de bakmışsın ki onlar yok.
1: Yani
2: hayatta dost hanesine yazıyorsun o çıkarcı ilişki kurduğun insanları. Ama böyle yalandan bir mevzu varsa. Evet. Ve o insanlar gerçekte hiç olmamışlar. Sen onlar bir kriz yaşadığında onların aramamasından, sormamasından, seninle ilgilenmemesinden

0: Kendisi bir devlet hastanesinde hekim mesela. Hı hı. Sence bu talepler her arayanda bir tek o arıyor zannediyor mesela. Bir şey istiyor falan.
1: Evet.
0: Oradaki sınırı nasıl görüyorsun?
1: Ben bunu hastanede sınırı nasıl görüyorsun? Şey yapıyordum. Yani elbette orada belli sevdiğimiz, ilişkimizin iyi olduğu çalışan sağlıkçı arkadaşlarımız vardı. Temizlik görevlisinden hemşiresine, doktoruna, işte anestezi teknisyenine kadar arkadaşlarımız. Benim için çok özel olan insanlarla o doktorlarla, ekiple konuşurdum. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı? Ama eğer orada daha genel bir noktadaysa sıra konusunda yardımcı olurdum. Birazcık sıra konusunda erken gel ben konuşurum. En azından o erken gelmeyle güzel, beraber tamam, o şey. Tamam. Kademeli bir noktaya getirirdim.
0: Çok güzel, çok iyi.
1: Ve bir de şunu fark ettim. Bir insana o ilişki içerisinde onun değerini bilmek konusunda ben çok önemli buluyorum. Mesela birisine bir destek sağlıyorsun. Bir noktada aslında bir opsiyon açıyorsun orada. Ve o insanın değerini biliyor mu? Değerini bilmiyorsa, teşekkür etmiyorsa ve ben onunla ilgilendikten sonra hastaneden hiç bir selam sabah
0: senin
1: vermeden
0: görevinmiş gibi. Sen görevin sana borçluymuşsun.
1: Borçluymuş değilim aslında. Ve ben sınır koyma konusunda çok başarılıyımdır. Yani öyleyse bir daha o noktada yardımcı olamam. Yardımcı olamıyorum derim yani.
0: Ya bazı insanlar inanılmaz isteyebiliyor değil mi? Yani lafını kesmiş gibi oldu. Sözünü kesmiş gibi oldu.
1: Çok hakkı ve bazı insanlar. Senin başına da eminim gelmiştir. Hı. Yani sonuçta sen de sağlık sektöründesin. Evet, sonuçta tıp fakültesi çok fazla iş yapıyorsun ve en çok insanların hastaneye işi düşer. Ya hiç tanımadığım diyelim ki uzak bir akrabanın zamanında ayrıldığı ama ben doğmadan ayrıldığı birisi işte Beyhan Oralıymış demek ki yarı akraba sayılır diye arka arkaya numaramı bulmuş 10 kere arka arkaya arıyor.
0: Yani
1: ama ben seni tanımıyorum yapacak bir şeyim yok. Belki çok önemli bir noktadayım ve vay be diyor demek akrabalık böyle bir hale geldi.
0: Kendi kendine tatlı.
1: Doldurmuş bir de kurmuş kurdurmuş yani. Ya ve birazcık böyle yüzün yumuşaksa birazcık böyle herkese evet diyen bir insansan böyle insanlara çok opsiyon veriyorsun.
0: Peki bir de karşı tarafını düşün. İkisine beraber cevap. Bir de hiçbir şey isteyemeyenler var. Sanki hayatta hiçbir şey hak etmiyormuş gibi davrananlar var. Bir her şeyi hak ediyor gibi olanlar.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Bir şey itiraf edeyim. Hı. Bizden pazarlık isteyen kişilere seanslarda 1 lira inmeyiz hocam. Yıllardır 1 lira inmeyiz. Asla pazarlıkta indirim yapmayız. Ama şunu söyleyeyim sana. Sen geldin ve biz çaktırmadan tüm arkadaşlarımız seni sorar. Geçimini, durumunu, sıkışık olup olmadığını, buraya gelip gelmek için o seansa bir fedakarlık yapıp yapmadığını biz
0: güzel.
1: Teklif ederiz.
0: Aa, çok iyi.
1: Biz seçeriz. Yani bizi manipüle etmelerine değil. Ve şunu görüyorum. En çok ısrar edenler, en çok pazarlık yapanlar kimler biliyor musun? En çok durumu iyi olanlar. Gariban insan hocam da çok iyi görüyordur yani.
2: Gariban insan onurludur bunu yapmaz.
1: Yapmaz. Bugüne kadar bize belki 2-3 kere yani belki 10 binlerce seans olmuştur klinikte. 2-3 kişi seans parası ödememiştir ve hepsi o 3 kişi de çok zengin insanlardı.
0: Hocam bak çok enteresan tam onu söylemek istedim işte. Bir bu yani hani ne denir ona böyle her şeyi isteyen arsız tiplere insanlar
1: her şeyi hakkı olduğunu
0: veriyor. Ama tam tersi hak eden de onu istemeyeni görebilmek lazım. Sen de tam bunun örneğini verdin. İş yerinde görüyorduk senin Ankara'daki kliniğinde. Görüyorduk ona göre hareket ediyorduk. O kadar önemli bir şey
1: öyle
0: ki
1: mesela
0: bu burada.
1: Ben bir ortamdayız beraber mesela bazıları çok kendini ifade eder ama birisi orada geride duruyorsa, çekingen duruyorsa, konuşamıyorsa, söyleyecek ama o kaygıyı hissediyorsa ben onun yanına giderim, onu cesaretlendirmeye çalışırım.
0: Evet, tabii,
1: çünkü
0: doğru.
1: O kısım önemli. Ben bir de seçici merhamete inanıyorum. Bazıları dediğin gibi merhamet arsızı diyebiliriz. Merhamet arsızı kimdir? Senden aslında hakkı olmadığı halde inanılmaz talep edebilen, utanmayan, ısrarla talep edebilen, senin meşgul olup olmadığını hiç umrunda olmayan insandır. Vereceksin, yapacaksın, halledeceksin ve zaten yapmak zorundasın.
0: Yapmak zorunda.
1: Ama
0: işte.
1: Şimdi merhamet arsızı konusunda karşında böyle bir insan varsa sen o anda şunu yapabilirsin. O merhameti ona göstermeyebilirsin. Ben buna seçici merhamet diyorum.
0: O zaman da düşman oluyor sana.
1: Olabilir. Evet, ama olsun. Zaten şey var. Olacaksın. Düşmanlık da orada şey değil. Bir manipülasyon. Tabii ne olacak? Arkasında var. Bir diyor kibir olmuş bu da. Zaten hiç akrabasının yüzüne bakmıyor ama akrabalık söz verilmiş bir yükümlülük değil. Elbette şu önemli. Bir garip, bir gariban ihtiyacı olan insana destek olacaksın. Akrabana da sahip çıkacağız. Ben buna da inanırım yani.
0: Tabii.
1: Biraz memleketliğine de bir tık
0: tabii
1: belki
0: canım,
1: şey tolerant.
0: Memleket Ankara olunca zaten
1: de bağlı
0: bu özel bir şey. Yani bu özel bir durum.
1: Ama
0: bu arada biliyorsun Beyhan Budak hakikaten ciddi Ankaracı. Dünyanın neresine giderse gitsin Ankara'ya özel veririm kardeşim.
1: Kendini ikna etmeye çalışıyorum. Yani İstanbul'a gelmemek için zor tutuyorum kendimi yani. Evi ikna etsem haftasına buradayım zaten.

0: Ya ama evet, Ankara memleketi.
1: Şaka yaptığını biliyorum.
0: Ama merhamet Ankara'da konusunda dediğim gibi bende onun çok oluyor olması, merhametli bir insan oluyor olmam bunu herkese vermem gerektiği anlamına gelmiyor. Hak edene vermek lazım. Bu arada diyelim ki merhamet bende 1000 birim merhamet var ve senin 50 birim ihtiyacın var ve o anda bunu hak etmiyorsun. Ben o yine 50 birim vermem sana. Evet. Eğer bu noktada beni istismar ediyorsan. Çünkü o dursun, sonrasında başka birine kullanırım onu. Evet. Seçici merhamet dediğimiz bir şey, güzel olan şeyleri herkese yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Güzel, çok net. Yine cesur bir şey söylüyorsun. Kitap o zaman aslında gündelik hayatımızda çok dile getiremediğimiz, rahatsız olduğumuz ama cesurca düşünüp de hakkında kararlar vermemiz gereken bir takım psikolojik mevzuları içeriyor ve çok bunlar kritik noktalar.
0: Ya ben kendi adıma hayatta bu kararları alma noktasındayım. Hani sen beni arıyorsan hiç Beyhan yalandan ne yapıyorsun diye sormana gerek yok. İşin düşmüşse, ya seninle böyle bir hukukumuz var. İstediğin zaman Beyhan ben, işim düştü diye arayabilirsin.
1: Ben şey derim, az sonra arayıp borç isteyeceğim diye önce mesaj gönderiyor.
0: Borç istemeyelim.
1: kalem setinden bir şey istiyor. Şimdi hocalarım biz tabii ki yazın falan böyle bol bol tekrarlarımız oluyor. Tekrar yayınımızda tabii insanlar şimdi izliyorken şaşırabilir bu nereden çıktı diye. Dünya Kupası ikinci maçı, Paraguay maçının tahminlerini alacağım sizden.
0: Önce Cem Hocam. O
1: Cem
0: daha
1: Hocam,
0: uzman.
1: Cem Hocam bu konuda fazlaca zaten fikir üreten, düşünen ve sporu seven birisi. Ve tahminini çok merak ediyorum. İlk maçta bir aksilik oldu. Ben ona aksilik diyorum. Tabii sen çok daha iyi analiz edersin. 2-0 yenildik. Ve birçok insan tahminde bulundu. Ve 170 kişinin tahmin ettiği bir yerde 0 doğru tahmin oldu. Cem Hocam bu akşam ne olur sabaha karşı Paraguay-Türkiye maçı sence?
2: Bana ben tabii ki bir Türk olarak gönlüm Türk milli takımının yenmesinden yanadır.
1: Şüphesiz tabii ki.
2: Ondan yani en ufak kimsenin konu. Şüphesi olmasın. Ama Montella'nın geldiği günden beri oynattığı futboldan memnun değilim. Taktik serdiğini de beğenmiyorum. Dünya Kupası'na gelirken de çok kritik maçlar oynadık ve gerçekten hani bir sokak ağzıyla konuşacağım balına bazı maçları kazandık ve geldik. Yani buraya gelmeyi çok hak etmiş bir oyunla da gelmedik. Bu benim için karamsar bir tablo. İlk maç zaten korktum, tabloyu bana çok gösterdi. İlk maçtaki yenilgiyi ben bir sürpriz olarak görmüyorum. Zaten böyle bir yenilgiyi bekliyordum ben. Grubun şu andaki en kolay takımıyla oynayacağız ve o takımda bizim zaaflarımızı çok iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Onlar Amerika'ya yenildiler ama kompakt bir oyunla yenildiler ve o anlamda ben eğer bir mucize olmasa 2-1 maçı kaybedeceğimizi düşünüyorum. Eleneceğimizi düşünüyorum. Ama Türk milli takımının şöyle bir özelliği var. Oyuncuların Türk olması ve biraz duygularıyla hareket etmeleri çok değerlidir. Türkler inanılmaz bir şekilde duygularını birlikte bir motivasyona dönüştürdüklerinde Montella'ya rağmen bu maçı alabilirler.
1: Ama mantık akıl
2: yani, Montella'ya rağmen kazanırsak da 2-1 kazanırız. Ama bu benim için dediğim gibi bir dilek, bir temenni. Temel, İnşallah yani. Böyle olur. Ama Montella'nın bu oynattığı taktik, takımın son durumu 2-1 Türkiye kaybedecek diyorum.
1: Tamam. Güzel. Yani çok güzel. Bu hiç geçen sefer kaybederiz diyen olmamıştı. Beyhan Hocam sen bugünkü maçın tahminini yapar mısın?
0: 3-1 diyorum. Yeneceğiz bence.
1: 3-1 yeneriz diyorsun.
0: Yeneriz diyorum yani.
1: Arda Güler.
0: Arda'ya yaz bir tane.
1: Yazıyorum bir tane. Çünkü turnuvanın en iyi oyuncusu da bizim takımda kardeşim şimdi. Ne yapalım yani? Dünyanın yani
0: ben,
1: en iyi futbolcusu
0: ya. Ben 3-1 inanıyorum yani. Manifesto yapıyorum.
1: Yapalım. Yapıyoruz.
2: Ya tabii ki gönülden geçenlerle. Hani gerçekten.
1: Hocam çok güzel anlattın tabii ki. Ali Can'a hemen dönüyorum. Yönetmenimiz Ali Can Yaşar'a. Yok mu? Niye? yok dedi. Şey yok dedi. Tahminim yok dedi. Şimdi Ali Can değil.
0: Ne veriyorsunuz kazanırken?
1: Beyhan Budak kitabı veriyoruz.
0: Ne bileyim böyle bir teknolojik bir şey yok. Hediye yok mu?
1: Ya, bence teknolojik her şeyden daha değerli. Çok
0: bize, özel. Bize yok mu biz bilirsek?
1: Siz de istiyorsunuz. Siz söyleyin. Bir şey bilmenize gerek yok. Burada programımızın gücü her şey yeter. Kanalımız ve grubumuz. Gideriz. Beyhan Budak 3-1 dedi. Şimdi Ali Can yani bir şey demedi. Bu maç tahmin edilemez dedi. Aynur Hanım ne diyorlar efendim? Yapımcımız. 2-0 Türkiye diyor. Ben de 1-0 Türkiye diyorum.
2: Hadi bakalım kim haklı çıkacak?
1: Bakalım inşallah bizlerden biri haklı çıkar.
2: Çıkar da ben yanılırım.
1: Devam etsin yani.
2: Ben yanılırım.
1: Tabii işin romantik tarafı var, bir de iyi hissettirecek tarafı var.
2: Tabii.
1: Ama hocam işlerin yolunda gitmediği ortada.
2: Evet,
1: yani duygularımızla aklımızın karıştığı yerler bunlar.

0: O yüzden artık bir şey diyemiyoruz yani. Peki şimdi gerçek hayata dönelim. Bu arada var mı Alican başka skor tahmini yapmak isteyen? Eren 3-0 dedi, tamam. Güzel. Bizim grup genelde böyle şey, alacağız, yıkacağız falan gibi ama bugün kazanırız diye düşünüyorum ben de. Hocam, Meta serisinde siz terapiler, cinsel terapiler, hatta şimdi aile terapilerine bir şey var. Bu arada Zuckerberg de Meta'ydı. Orada bir rahatsız oldunuz mu? Marka
1: yok
0: açısından?
1: Hiç rahatsız olmadım. Bilakis hoşuma da gitti.
0: Hoşuma da gitti.
1: Hoşuma da gitti. Çünkü ben...
0: insanlar şimdi siz oradan aldınız zannedecek.
1: Desinler, hiç önemli değil.
0: Bravo, olgunluk. Yani benim dediğim hareketleri var şimdi.
1: Benim dediğim gibi öyle bir derdim yok.
0: Olgunluk bu işte.
1: Çünkü ben nereden aldım? Marka ayağını denk alsın.
0: Nereden umurda gidiyorum yani. Hani aslında milli takımdan bahsetmişken o kim falan diye.
1: Ben Cengiz Güleç hocamla birlikte psikoterapi eğitimleri verdik.
0: Kulakları çınlasın.
1: Kulakları çınlasın. En yakın kongrede üçümüz gene bir araya geliriz. Cengiz Hocam'la birlikte biz uzun yıllar psikoterapi eğitimi verdik ve ben pek çok psikoterapi kuramını sahiplenirken Cengiz Hocam hep şey der, ya sen bir kuramı anlatırken sanki o kuramın babasıymış gibi sadece o kuramı uygulayan bir öyle bir tutkuyla anlatıyorsun ki diyor, ben o kuramcı oluyorum diyor, tamam mı? Fakat ben bütün kuramları aynı tutkuyla anlattırdım. Ama belli bir noktada o kuramları anlatırken bir sentez ortaya çıkıyor. Belli bir noktadan sonra da kendi fikirleriniz oluşuyor. O yüzden ben psikoterapide meta psikoterapi diye bir kuramsal yapı çalışması yaptım. Adına da meta psikoterapi dedi. Kitabı da çıktı. Bu çok güzel. Şimdi tabii ki bizim CİSEF'in uluslararası bir dergisi var. Orada da makalelerimiz yayınlanıyor. Bunun dünyada da bir karşılığı olacak. Tabii ki benim ilk çocuğum, ilk evladım metapsikoterapiden önce metaseks cinsel terapi.
0: Evet.
1: Ben kendi yol haritası olan, kendi tedavi yöntemleri, kendi tedavi teknikleri olan bir kitap olarak metaseks cinsel terapiyi de geliştirdim. Onunla ilgili de çok kitap yazdık ve şu anda metaseks cinsel terapiyi anlatan çok fazla kitap ve makalede çıktı. Bir hafta içerisinde de son kitabımız Meta Evlilik Terapisi çıkacak. O da sevgili dostum Gerald Wicks'le, Amerikalı bir profesör arkadaşımız. Onunla birlikte ortak görüşlerimizle beraber Meta Evlilik Terapisi de çıkıyor. Böylece biz Meta serisini tamamlamış olduk. Bundan sonra böyle akademik ve bilimsel kitap yazmayacağım. Romanlarım çok keyifli. Bundan sonra daha fazla roman yazarak hayatımı bir romancı olarak tamamlama hayalim var. Çünkü çok fazla hikaye var bende.
0: Evet, kesinlikle onu diyecektim.
1: Çok binlerce insanın hayatına dokundum ve 20 yıl geçtikten sonra insanların hikayelerini biraz birbiriyle harmanlayarak yazmayı çok seviyorum. Bir de tabii ki romanın içerisinde bir gizli ders verme, bir gizli mesaj verme, subliminal mesajlarla birlikte insanları da bir halk eğitimi gibi de görüyorum. Mesela benim Kefaret romanım Türk roman tarihinde bir ilk. Cinsel ilişki bozukluğunu tema alan ilk romandır Türk roman tarihinde. Ve gerçekten o romanı okuyan işte psikologlar, doktorlar biz Cem Hocam hoca dersini dinliyormuşuz gibi bir hava hissediyorlar. Danışanlarım da diyor ki hocam sanki senle terapi yapıyormuşuz gibi romanı okuyoruz.
0: O sesi duymak çok önemli.
1: İşte ben o tarzı Türk roman tarihine getirip onu biraz daha böyle seri şekilde romanlarla son hayatımı, yani bu emeklilik hayatımı...
0: Odaklanabiliyorsun ya zaten sen hala hocam, değil mi?
1: Evet. Sen ben öyle seviyorum çünkü ya. Ama artık akademik kitap yazma konusunu bırakıyorum.
0: Çünkü zaten seriyi tamamladım diyorsun.
1: Seriyi tamamladım çünkü artık yapay zekanın çıkmasıyla birlikte çok fazla veri var. Artık kitap yazmaktan ziyade bence roman hala tadını koruyor. Romancılık çok keyifli bir şeydir ve bizim gibi ruh sağlığı profesyonellerinin roman yazması çok farklı. Çünkü biz romancılardan çok şey öğrendik ama bizim derinliğimizi romancıların bilgisiyle birleştirdiğim zaman çok farklı bir tarz ortaya çıkıyor. Mesela Irvin Yalom'un kitaplarını ben defalarca okurum. Ama roman olarak belki bizi dinleyenler sorabilir. Kime örnek alıyorsun? Hangi romancı senin için çok da? Haruki Murakami. Mesela Murakami bir Japon romancısıdır ve muhteşem romanları vardır. Mesela Murakami'nin bir başarısı var. Çok ilginç. Herhangi bir kitabı açın, bir sayfadan bir paragraf okuyun, o paragrafın Murakami'ye ait olduğunu söylüyorum. O kadar
0: tarzı çok kendine özgün.
1: Muhteşem. Şimdi tabii onu özgün olarak, çünkü ben hep şunu yaptım. Taklit. O taklidi mükemmel yapma. Sonra kendi tarzını yaratma. Benim romancılıktaki idealim ama Murakami muhteşem.
0: Murakami'de bir özel bir şey var. Cengiz Hoca'yla oturduk sohbet ediyoruz. Bizim CİSEF kongrelerinden bir tanesinde. Konu Lacan. Şimdi Lacan'la Cengiz Hoca hakikaten böyle o konuşuyormuş gibi hissedebilirsin. Yani Cengiz Hoca inanılmaz bu konuda okumaları var. Bir şey

0: öyle söyledi. İşte o kadar yapmayacaksın bu hayatta. Bize şey derse, Cengiz hocam dedim, yani sen orijinalinden okumuşsundur ama dedim, burada şunu söylüyor olabilir mi dedim. O da yok dedi. Bunu anlatırken oradaydım.
1: Şöyle, Cengiz hocamın bir Fransa deneyimi var.
0: Evet, ben o kadar detay bilmiyordum. Oradaydım o sırada.
1: Evet, oradaydı ve onun o Fransız deneyiminden çok şey geldi. Mesela borderline kelimesi daha piyasada yokken ilk borderline kelimesini duyan kişi. Benim borderline kişilik bozukluğunu anlatırken yazdığım bir kitap var. Senden nefret ediyorum, ne olur beni terk et. Onun ön sözünde de Cengiz hoca bunu anlatır. Yani Fransa'daki hikayesiyle biz de ilk defa borderline kelimesini orada duyduk.
0: Çok ilginç, hakikaten güzel bir şey.
1: Ama o yüzden Cengiz Hoca'nın derinliği ve bilgeliği bence çok değerli. O bence psikofelsefe alanında da çok muhteşem. Yani
0: tabii, kesinlikle.
1: Ben mesela buradan bizi dinleyen psikoloji öğrencilerine lütfen rica ediyorum, felsefe okuyun.
0: Evet.
1: Yan dal olarak felsefe okuyun. Sosyoloji okuyun. Yani psikoloji bunlarla desteklenmediğinde birazcık kısır kalabiliyor.
0: Kısır kalıyor.
1: Buralarla zenginleştirebilmemiz çok önemli.
0: Kesinlikle öyle. Kulaklarını çınlatıyoruz tabii ki dostlarımızın, büyüklerimizin. Şimdi hocam bir noktada şey oluyor. Hani demin dedik ya, hep iyi şeyler görmeyi hak ettiğini düşünen insanlar var.
2: Evet.
0: Bu daha 3. 4. sınıftayken bile bazı çocuklarda gözüküyor hakikaten, böyle farklı bir halde. Ve hayal kırıklıkları oluyor. Yani iyi şeyler bekliyoruz. Ama mesela bizim yaş grupları bu iyi şeyler için mücadele etmeyi öğrendi. Hı hı. Şimdi bazen örnek veriyoruz işte. Ya diyor işte o, ben de diyor şey olacağım, fenomen olacağım diyor. Bu adam diyor bir dans etti diyor. Onu diyor milyonlar takip etmeye başladı. Bu adam diyor bir yemek yaptı. Onu milyon. Yani sanki o yemeği orada o hasbelkader yaptı. Onun bir background'u yok. Ve o şekilde. Ya da o dansı hasbelkader bir anda oldu gibi. Ya o belki dünyanın en iyi dansçısı olarak bir background'ı var.
2: Ama bir göbek da vardı ya, göbek sallama mevzusu. Onun bir bende geçmişi yoktu bence. Düşündüm de bir an ya.
0: Ya hayır dur ya. Bozdu. Soru mu bozdu ya? Çünkü gerçekten geçmiş olmayanlar da olabiliyor. Şimdi ya da hani yani Beyhan Budak'ın videolarının o an o gün bir anda sen konuşmaya başladın ve bunu çektin. Tamam. Senin kaç yıllık İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi şu bu eğitimlerin var. 15 yıllık iş tecrüben var. Askeri bilmem nesine. Şimdi yani biz iyi şeyleri istiyoruz ama acısını çekmek istemiyoruz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani iyi şeyler kendiliğinden geliyor mu ve geldiğinde de o hep iyi şey olarak kalıyor mu?
2: Ya bu özellikle Z kuşağında çok karşımıza çıkıyor. Birazcık daha böyle hayattan alacaklı olma hali var. Yani hayat bize borçlu ve ben bir şekilde var olduğum halimle hayat o borcunu bana ödemek zorunda. Ve bir yerde o güzel şeyi hedeflediği zaman, bu başarılı olmak, zengin olmak, güzel bir arabaya sahip olmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak giriyor o yola çıktığı zaman ve bunun bir zorluğuyla, çatışmasıyla, gerginliğiyle karşılaştığı anda bir duvara toslamış gibi oluyor. Ve çok öfkeliler, çok kızgınlar. Bu dünya hani bana göre değil, beni anlamıyor, bana haksızlık yapıyor ama öyle değil. Geçenlerde belki sen de denk gelmişsindir. Bilmiyorum, bir yandan pratik zeka gibi de geliyor ama bir iş yerinde stajyerden şey istiyorlar. Belki 19-20 yaşındaki genç bir arkadaşımız 40 tane kağıt getir bana diyor. Boş A4 kağıdı. Sonra stajyer kağıdı getiriyor, kağıtlar sıcak. Diyor, bu kağıtlar neden sıcak? 40 tane boş fotokopi çekmiş. Ya bir yandan pratik zeka. Ama bir yandan da çok kolaycılık. Yani her şeyin o kolayını yapma hali bizde ister istemez kolay yoldan köşeyi dönelim. Kolay yoldan mesela Cem hocam anlatıyor, formülü veriyor ilişkiler konusunda. Ama bir ilişki, güzel bir ilişki aynı zamanda bazı günler sabahlara kadar tartışmaları, bazı günler birbiriyle küsmeyi, bazı günler maddi bir konudan dolayı inanılmaz gerilimi, onun annesi babası işte benim annem babam, çocuk doğduğu zaman işte çocukta sen bana destek olacaksın, ben olacağım, beni yalnız bırakıyorsun, ya da birisi çalışırken diyelim doktora tezi hazırlıyor ama bebek var orada, öbürü gece boyu uyumayacak, ona bakacak, çileli zamanlar da dahil. Yani dışarıdan baktığımız zaman mutlu bir çift demek aynı zamanda paketin içinde müthiş zorluklarla beraber geliyor. Öyle, ama ben sadece işte beraber tatile gideceğiz, işte şehvet olacak, güzel anlar olacak diye düşündüğüm zaman olayın bu kısmı geldiğinde diyorum ki demek ki bu istediğim şey değilmiş.
0: Hayal kırıklığı,
2: hayal kırıklığı ve o anda inanılmaz bir can sıkıntısı.
0: Doğru.
2: Ya da mesela başarılı YouTube örneğini vereceğim. Bana diyorlar ki insanlar, ya senin kameralar iyi ondan dolayı işte YouTube çok izleniyor. Ya diyorum hani çoğu insan
0: çok doğru. Sen
2: ya. Ya da mesela halbuki telefonla da çeksen insanlar izler. Oradaki mevzu şey mesela inanılmaz ama bir tükenmişlik var arkada. Hmm. YouTube senin her yayınladığın videoyu kendisiyle kıyaslıyor. Devamlı izlenmediği zaman ya da az video yüklediğin zaman izlenmemeye başlıyorsun. Devamlı yeni şeyler araştırmak zorundasın. Devamlı seni kendinle yarıştıran bir noktada.
0: Senin çektiğin videodan aynılarını çeken bir grup var. Onları ihmal ettiler.
2: Değil mi? Onlara da malzeme lazım. Bir yandan bununla beraber hayatta başka mücadele alanların var. İşini yürütmek zorundasın. Çocukların var. Baba olmak var. Mesela baba işte çocukların o mezuniyet günleri düşünüyorsun. Çok güzel gurur duyduğun bir an ama o gurur duyduğun ana gelene kadar o kadar çok o pakete dahil zorluk var ki ergenlik krizleri, çocukluk zamanlarının problemleri, okulla arkadaşlıkla ilgili zorbalıklar, işte ders problemleri, ders çalışmaları o noktaya gelene kadar paketin içinde bir sürü zorluk var. Evet. Şunu hatırlamak gerekiyor aslında. İyi şeyler her zaman zorluklarıyla beraber gelir. Yani ben güzel bir şey seçtiğim zaman aynı zamanda onun yanında o zorluğu da seçiyorum. Yani bir araba aldığım zaman onun kaskosunu, tamiratını, bakımını, bir sürü şeyini de yaptırmak zorundayım. Bir ilişki seçtiğim zaman, güzel bir ilişkinin peşine gittiğim zaman o ilişkinin çatışmalarını, gerginliğini, sabrını, alttan almasını, fedakarlığını da almak zorundayım. Girişimci mi olmak istiyorum? Yani ben düşünüyorum hayatımın en keyifli zamanları, rahat zamanları hastanede sabit bir mesaiyle çalıştığım zamanlardı. Evet, ha, çok geri dönmeyi hiç düşünmedim ama her zaman çok daha yorgunum. Her zaman çok daha fazla çalışıyorum. Ha kendi işim olduğu için daha mutluyum ama yani bir yerde o bazen sabahlamalar, yorgunluklar, tükenmişlikleri de beraberinde
0: geliyor. Güzel bir örnek oldu.
2: Yani her noktada güzel olarak hayatımıza aldığımız şeyler biraz önceden ön ödeme yaparız zorluklarla. Biraz ödülünü alırız. Sonrasında yine zorluklar. Zorluklar hiç bitmiyor. Bazen seminerlerde şey yapıyorum. Diyorum ki evli olanlar kimler? Ondan sonra işte diyelim salonun %80'i el kaldırıyor. Diyorum ki bu %80 hani orada diyeyim 100 kişi el kaldırdı, 200 kişi el kaldırdı. Eşinizi seviyor musunuz? Yine neredeyse tamamı el kaldırıyor. Peki diyorum bazı günler sabahları kalktığınızda eşinizi boğmak istiyor musunuz diyorum. Kadınların neredeyse tamamı el kaldırıyor. Erkekleri hiç el kaldırmıyor çünkü eşiyle gelmiş. Onlar tırsıyorlar yani.
0: Eşi tarafından getirilmiş.
2: Peki soruyorum bana neden boşanmak istemiyorsun? Mesela hani bazı günler boğmak istemene rağmen yani iş bu bir benzetme hani birazcık da mizahi bir şey. Çünkü bazı günler böyle hissedersin. Bazı günler neden evlendim dersin. Bazı günler boğmak istersin. Yani ama nihayetinde bazı günlerde gülün dalını ısırırsın. Romantik bir adam kadın haline dönüşürsün.
0: Tabii ki.
2: İkisi bir arada. Yani iyi olan şey paketin hiçbir zaman safi iyi değil. Yani bugün mesela bir zengin insan, bir girişimci, başarılı bir sporcu şeyi izledin mi? Bu arada Nadal'in belgeseli. İnanılmaz. Yani dışarıdan baktığın zaman ben baktım 240 milyon dolar serveti varmış.
0: Doğru.
2: Ama bana sorsan Nadal olmak ister misin? Ben istemezdim. İnanılmaz baskın bir amca, narsistik bir amca ve artık hayatının spor aşamasının son noktasında anestezi yapıyorlar. Ağrısını hissetmesin de çıksın diye yani.
0: Evet. Ve dünya tatlısı bir insan yani.
2: Yani İyilik çok sever. Kaygılı, takıntıları var mesela. İşte bir sürü rahatlamak için o anda yaptığı şeyler. Şimdi dışarıdan aha adama bak şunu da sponsorluğunu almış. Şimdi, o yaşıyor. Bunların yerinde olmak lazım. Ben onu izledim çok ve dedim ki çok şükür ben Nadal değilim dedim yani. Şimdi ama başarı arkasında bunu görmedi dediğimiz zaman özellikle bu yeni nesil, yeni kuşakta çok fazla bir şey var. Güzel şeyler sadece güzel şeyler. Güzel şeylerin %10'u güzel, %30'u 40'ı bence müthiş bir acı, kalanı da sıradan anlar.
0: %100 katılıyorum. Çok güzel örnekler verdin. Yani böyle işte
2: sen böyle çok güzel örnekler verdin falan deyince gaza geliyorum ben. Ben duruşum değişiyor böyle. Böyle şeyler desin.
0: Bizde böyle. Program 2 saat. Sırf gaza getirelim. Yok şakası bir anda hiç. Denecek bir şey. Ama çok güzel hakikaten vuruş. Bu şeyde ard ardı bu konuştuğumuz mevzuların hepsinde çok cesaretli bir dilin var. Ama işte bunlar da risktir yani sonuçta. Hı-hı. Sonuçta insanlar bir yandan söyleyemediğimi söylüyor derken bazıları da ya buna ne gerek var diyebilir. Cesaretleşen o tarafı
2: hocam ama biz geçen sefer de seninle konuştuk mu şey dedim ben bir değersiz hissediyorsan değersizsindir diye. Linç yedim ondan.
0: Hayır o linç de var işte onun. Çünkü var, var. Yüzlerce
2: ama
0: şey
2: neyse
0: diyor ki
2: düşünüp dikkat çekmek amacıyla değil de yani arkasında bir mantığı olunca.
0: Bu da var diyorsun.
2: Var yani değersiz hissediyorsan değersizdir. Bir daha diyorum.
0: Ona da bilirsin yani. Ona da bilirsin. Şimdi değerli hocam bizim bir mevzumuz var. ghosting mevzusu var. İnsanlar kaybolup gidiyor.

0: kaybolup gidiyor. Sen de az önce dedin ki bir ilişkiyi gerçekten yaşamıyorsan ve gerçekten ilişkiyi yaşadığın kişiye önem vermiyorsan, özen göstermiyorsan, empati kurmuyorsan, değer vermiyorsan ve onu ailedeki bir numaralı kişi, yani en özel insan yapmıyorsan, burada telefon var gider. Bu kadar çok gitmeleri, gelmeleri, bu kaybolmaları, mevzuları nasıl görüyorsun? Kısa bir cevap vereceğim. Programını artık vermeni istiyorum çünkü programın sonuna doğru geldik.
1: Bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Yani her şeyin hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi de çok hızlandı, insan ilişkileri de çok hızlandı, programlar da hızlandı. Yani artık uzun olan her şeyin biraz daha sıkıcı hale geldi. Yavaş olan şeylerin sıkıcı hale geldi. Ama hızlı ve kısa olanların biraz daha dikkat çektiği bir hale geldi. Çünkü insanın beyni nörobiyokimyasıyla oynandı.
0: Evet.
1: Yani artık bu teknolojiyle birlikte nörobiyokimyamız değişti.
0: Doğru.
1: Yani çok çabuk sıkılıyoruz.
0: Çok hızlı.
1: Mesela ben bir tane Instagram videosu var, ona çok bayılıyorum. Adam tatile, şimdi tatile geldim. İşte ayağım havuza girdim. Şimdi denize de girdim.
0: Ne yapacağız?
1: İçkimi de içtim. Daha ne yapacağız?
0: Tamam,
1: şimdi işte o video çok bence çok basit ve komik görünebilir ama,
0: evet, ama
1: tam da bu sorunun yanıtını oluşturuyor. O yüzden insan ilişkilerinde de artık tüketim aşamasına geçtik. Mesela iki tür ilişki tarzı var. Biri hamburgerciye gidersin, siparişini alırsın, yersin ve ortamı terk edersin.
0: Evet.
1: Ama bir de Adana Ocakbaşı ilişkileri vardır. Hı. Oturursun, saatlerce müziğini dinlersin, keyfini yaparsın. Adana Ocakbaşı ilişkileri özlüyoruz bizim kuşağımız.
0: Sohbet,
1: sohbet, derinlik, muhabbet.
0: Ya da Facebook.
1: Ama şu anda bir Facebook durumu, evet, var. O yüzden insanlar ötekini etkilemek adına oldukları gibi değil de onun duymasını istediği şeyleri yapıyorlar. Benim deminki söylediğimle karışmasın. Yani gerçek benlerini ortaya koymuyorlar.
0: Evet, evet.
1: Ötekinin ihtiyacına göre şekil alan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ve bunu da işin en kötü tarafı bu. Kötü niyetle yapıyorlar.
0: Hmm.
1: Mesela benim ilk saydığım şeyde sevgililik ruhunda erkek kendini ortaya koyuyor, kadın ortaya koyuyor. Birbirlerinden memnunlar. Orada bir kötü niyet yok. Orada bir içten pazarlık yok. Ama şu anda kılığıyla, kıyafetiyle, sözleriyle o kadını nasıl etkilerim? Kılığıyla, kıyafetiyle o erkeği nasıl etkilerim? Ve onunla nasıl bir şey başlatırım kafası var. Niyet bozuldu. En kötüsü bu, niyet bozuldu.
0: Evet, evet,
1: çünkü bunun sebebi de toplumsal kirlenmeyle ilgili. Yani ahlakın, hak ve adalet duygusunun kapitalist sistemin dayatmalarıyla birlikte çürütüldüğü bir düzende ilişkilerin de bundan nasibini almaması mümkün değil.
0: Alıyor da fazlasıyla.
1: O yüzden niyet kötü oldu artık.
0: Tüketiliyor her şey hızlı, evet, ama çok hızlı artık.
1: Ama yani benim dışarıya karşı çizdiğim profil çok farklı olabilir ama içim kötü, niyetim kötü, amacım kötü. Hmm. O yüzden o ilişkiyi hızlıca başlatıp istediğim her neyse ki istediğimiz şey belli. Onu aldıktan sonra yeni aşklara yelken açıyoruz. Evet. O sanki hiç yokmuş gibi davranabiliyoruz.
0: Evet.
1: Ve hep şunu söylüyorum ben. Hızlı başlayan hızlı biter. Dostluklar da böyledir. İlişkiler de böyledir. Mesela kadın şunu sorgulamıyor. Ya bu adam bana love bombing diye bir şey var ya şimdi.
0: Evet, evet, evet.
1: Bunu yapıyor. Ben bunu hak edecek, ne yaptım diye kimse sormuyor.
0: Bu kadar coşkuyla.
1: Yani ben Türkiye güzeli değilim.
0: Evet.
1: Ben çok entelektüel bir kadın değilim. Ben çok başarılı bir dansçı değilim. Hı. Yani ben bunu hak edecek, ne yaptım sorusunu sormuyor kendine. Ama sonra ertesi gün bu adam neden yok oldu sorusunu soruyor. Hmm. Bence bu sorudan önce ben bunu hak ettim mi? Ne yaptım ya ben bunu?
0: Güzel.
1: Sen çok güzelsin, muhteşemsin de. Ya bir de aynaya bir bak.
0: Hmm.
1: Bir gerçekliğe bir bak. Konumuna bir bak, statüne bir bak. Sen bunu hak edecek ne yaptın?
0: Evet. Gerçekçi bir yerden.
1: Evet. Yani bu şımarıklık, bu kibir nereden geliyor? Sen bunu nasıl inanıyorsun?
0: Evet.
1: İnanan tarafını sorgulamıyor da terk eden adımı sorguluyor. Şunu unutmayalım. İnsanların kendilerini değiştirme gücü vardır. Ama bir başkasını değiştirme gücü yoktur. Ötekini olduğu gibi kabul edebiliyorsan devam edersin. Kabul edemiyorsan da o ilişkide bir sorun vardır.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel söyledin. Yani love bombing'i alacak olan kişiye yapıyor o da tabii ki. Yani bunu da etkilenecek olan kişiye. Son sözlerinizi alacağım değerli hocalarım. Önümüzdeki hafta program Beyhan Budak ve Cem Köçen'in hangi sözleriyle başlasın diye soracağım. Bugünkü konuyu böyle bütünle düşündüğünde Beyhan Hocam herhangi bir şey de olabilir. Son sözleriniz ne olur bugün programın sonunda?
2: Valla toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim

0: zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insanı olarak da çok mutlu olabiliriz.
1: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam, senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
2: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine, lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır, anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık, son nefesimizle uykuya yatıyoruz ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
1: Hocam harika söyledin. Efendim, ben de bugün iki değerli dostum ve iki müthiş ruh sağlığı alanı uzmanıyla bir arada olmanın keyfini yaşadım. Sizlere de hem yönetmenimiz Alican Yaşar hem yapımcımız Aynur Coşan'la beraber harika bir hafta sonu, harika bir hafta diliyorum ve bizim çocuklara da bugün bize büyük bir mutluluk yaşatın diye tabii ki böyle bir beklentimiz de var. Arda'cığım, Kenan'cığım, Ferdi'ciğim inşallah bizi bugün ülke olarak mutlu edecek. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Günden herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu hafta sınavları konuşacağız, üniversite eğitimini ve tercihleri konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar bizlerle birlikte olacak.

0: Celil Hocam, Osman Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ olun.
2: Teşekkür ederiz.
0: Osman Hocam, sizinle başlayalım. Şimdi binlerce öğrenci üniversite hayali kuruyor ve zorlu bir sürecin ardından bir kısmı üniversiteli olacak. Öncelikle üniversiteli

0: olaylara neler söylersiniz?
1: Aslında tabii programın adı bunun tam oturmuş yani. Başarılı evet. Anahtarı. Nedir o? Çalışmak tabii. Başarılı anahtarı çalışmak. Öğrencilerimiz için de. Bunu da şöyle anlıyoruz. Aslında güzel bir bizim hukuk fakültesinin eski hocalarından rahmetli Ali Fuat Başgül hocanın güzel bu anlamda gençlere öğüdüğünde çok kilit bir cümlesi vardır. Bir şeyin her şeyini her şeyinde bir şeyini bilmeniz lazım. Öğrenci arkadaşlarımızın başarının anahtarı çalışmak, bilmek için yapılır. Malumat sahibi olmak için değil. Günümüzün problemi o. Biraz hani farkındalık oluyor ama içselleşmiyor. Bilgi içselleşmiyor. Bilgi içselleşirse o başarıya dönüşüyor. Ben o nedenle çalışmayı içselleştirmek, orada edinileni içselleştirdiğimiz zaman hayata uygulanabilir oluyor. Zor anlarda ondan yeni sonuçlar çıkarıp orayı aşabilme, krizi yönetebilme. Yani kriz çok çeşitli kriz olabilir. Yani insanın hayatının her evresinde olabilir. Dolayısıyla öğrencilerimize giriş cümlesi olarak onu söylemek istiyorum. Hayatlarında ilkeleri olsun, onun üzerine yoğunlaşsınlar ama diğerleri hakkında da bilgileri olsun. Malumat değil, bilgileri olsun. Ve o bilgi onlarda içselleşmiş, onların kendi öz malları olsun. Ha bunun yanında günlük ihtiyaç olan bilgiler var falan filan kullanmak için tabii ki o kullanılacak olanlar var. Evet. Ama kullanımın ötesinde kendisine ait oldu. Kişileri farklılaştıran da biraz o. Yani niye bugün konuklar arasında biz ikimiz varız? Bilgilerimizi ve bu bilgiyi hayata yansıtmamızı, sahaya yansıtmamızın farklı seviyesinden buradayız. Oradaki yaptıklarımızın neticesindeyiz. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız bunu az görmesinler. Yani hayat içerisinde bu farklılaşma, yani oluşum, gelişim, değişim süreçleri hakikaten birbirini izliyor ve biz de bunun sonucunda o biriktirdiklerimizi daha evvel bizim hayatımızı kolaylaştıran kişilerin benzer rolünü biz üstlenerek biz başkalarına aktarmaya çalışıyoruz. Aslında Nesimi'nindir. Kul Nesimi'nin bir sözüdür. Kah çıkarım gökyüzüne seyrelerim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreyler alem beni. Bizim hayatımız da böyledir. Yani hem hayatı seyredip hayata bir takım eksiklikler, fazlalıklar neresinden ne var? Ama aşağıya indiğimizde de bilelim ki bizi de seyredenler, bizden beklentileri olanlar var. Genç arkadaşlarımızın önleri açık. Türkiye hakikaten çok mükemmel bir yolda. Genç arkadaşlarımız da bana göre çok iyi. Yani ben İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizi çok beğeniyorum. Bu demektir ki üniversitemize gelen öğrencilerimiz ve bunun dışarıda kalanları da, yani önümüzdeki yıl üniversitemize gelecek olanlar da onlardan aşağı değil. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Bu hafta sonu işleri rast gitsin. Verimli bir sınavları olsun inşallah.
2: İnşallah. Peki. Celil Hocam sizinle devam edelim. Tabii çok kritik bir sürecin içerisindeler şu anda. Sona gelindi. Siz bu süreçte adaylara neler söylersiniz?
3: Vallahi hocam aslında çok güzel bir çerçeve çizdi. Ben de şunları ekleyebilirim. Bir hafta sonra girecekleri, hafta sonunda girecekleri sınav için en az bir yıldan beri hazırlanıyorlar. Dolayısıyla bir yılda bir sürü sınava girdiler. Bu sınavlardan sonuçları aldılar. O sınav sonuçları değerlendirdiler. Ve süreç içerisinde geliştiklerini de fark ettiler. Çözemedikleri soruları öğretmenlerine sordular. Aynı yanlışı bir daha yapmamaya çalıştılar. Süreç içerisinde sonuçtan ziyade kendilerinin geliştiğini de fark ederek çok güzel sonuçlar almaya başladılar. Bütün mesele şu. Mış gibi mi yaptılar yoksa gerçekten çalıştılar mı? Gerçekten içselleştirdiler mi hocamın dediği gibi bilgiyi kullanacak hale geldiler mi? Buna bakmak lazım. Sınav için bir kere birincisi sınavın teknik bilgilerine sahip mi? Onu arkadaşlarımız bilmesi lazım. Biz bütün programlarda aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. İki aşamalı bir sınav şimdi bu. TYT'si var, AYT'si var. TYT'nin özelliğine, AYT'nin özelliğine, ikisinin arasındaki bağlantı ne? Bunları bilmesi lazım. Yani kimi arkadaşlarımız fark etmeyebiliyorlar ama TYT bütün o farklı okul türlerindeki bütün öğrenciler ortaklaşa uygulanan bir sınav olduğu için bilgiyi çocuğun ne bildiğine değil bildiklerini, öğrendiklerini hayatta nasıl kullandığını ölçmeye başlayan bir mantığa sahip. Yani verileri veriyor size, o verilerden yola çıkarak sonuç çıkarmanızı istiyor. Bunu kullandırıyor size.

0: Dolayısıyla arkadaşlarımızın bilgiden ziyade o bilgiyi kullanma konusundaki becerilerini geliştirmiş olmaları evet. gerekiyor. En önemlisi bu. Zaten bizde hocam okul başarısıyla hayat başarısı arasında hep böyle farklar olduğu falan söylenir ya. Onun bütün meselesi, bütün esprisi o bilgilerin günlük hayatta kullanılacak biçimde öğrenilmemesinden kaynaklanıyor. Okul bilgisi olarak kalmasından kaynaklanıyor.
1: Yani diploma için yapılmış.
0: Evet, abi. Evet. Halbuki hayatta da başarılı olmak için hiç farkına varmadığımız, ta anaokulundan itibaren öğrendiğimiz bir takım çalışması, ekip çalışması var mesela. Oyunlarda başlayan, devam eden o takım çalışması var. Bizim ilerideki başarılarımızda ta baştan aşağıdan gelen işte matematik bize problemlerle başa çıkmayı öğretiyor. Diyelim ki. Ne bileyim işte Türkçe, edebiyat bizim kendimizi ifade etmemizi, kendisini bize ifade edenleri anlamamızı, doğru anlamamızı öğretiyor bize. Dolayısıyla okul hayatı ucundan kıyısından şöyle ya da böyle mış gibi gerçekleştirilmemişse yarın öbür gün sınava girecek olan arkadaşlarımız gerçekten de bir şey öğrenmişlerdir ve kendilerine güvensinler. Hani bir programda söylemiştik ya, Norveç'te bir atasözü olarak kullanılan bir söz varmış. Yetişkinler bir genç sıkıntıya düştüğü zaman işin içinden çıkamadığında büyükler ona derlermiş ki git Atatürk gibi düşün. Atatürk gibi düşünmek. Şimdi Atatürk'ün ortaya çıktığı, Cumhuriyeti kurduğu süreci bir hatırlayalım. O süreçte yokluk var hep. Ama usanmamış, bıkmamış, vazgeçmemiş ve gayret etmiş, çalışmış, sonuç almış. Dolayısıyla arkadaşlarımızın da eğer bir idealleri varsa, bir amaçları varsa, bir yere ulaşmayı istiyorlarsa o bakımda bakın vazgeçmemeleri gerekiyor. Vazgeçtiğin zaman zaten kaybediyorsun. Evet. Başaramadığında değil, vazgeçtiğinde kaybediyorsun yani. Evet. Onun için arkadaşlarımızın kendilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Çalıştılar, öğrendiler ve ellerinden gelen en iyisini yaptıklarına inanıyorlarsa iyi sonuç olacaklar demektir.
1: Evet. Peki. Hocam öğrenciler sınavı hayatlarında nasıl bir yerde konumlandırmalılar? Yani şimdi sınavı hayatının merkezine alan da var veya çok önemsemeyen de var. İkisi arasında doğru dengeyi nasıl sağlamak gerekir?
2: Yani hayatın kendisi sınav.
1: Evet.
2: Bir defa onu anlayalım. Yani sınav bitmeyecek. Biz yaratılmışsak yüce yaradan zaten dünyaya bizi sınav için yollamış. Her anımızda bunun aşamalarını yaşayacağız. Ha, dolayısıyla sınava da böyle bir yer vermemiz lazım. Yani sınav da hayatımızda olacak basamaklarda karşımıza çıkacaklardan biridir. Hiçbir son değildir. Hele günümüzde üniversite sınavı açısından baktığımız zaman tamamen bu bahsettiğim sınırlar içerisindedir. Belki geçmişte sınırlı sayıda üniversitemiz vardı. Sınırlı sayıda kontenjan vardı. İşte diğer olanaklar çok fazla değildi. Şunu söyleyebilirim. Bilginin şu anda tek kaynağı üniversite değil. Belki bir zamanlar bilginin tek kaynağı üniversiteydi ve üniversiteye gitmek zorunluluğu vardı ama öyle değil. Dolayısıyla kişi gerçekten niyetliyse, yani başarılı olmak, hayatta birilerine dokunabilmek, birilerinin sorununu çözmeye ve kendi sorunlarını çözmeye azimliyse, niyetliyse bunun önüne pek çok imkan açılır. Yani tabii ki her aşamada sınav olabilir. Yani biriyle görüşmeye gittiği zaman o da bir sınav. Eş seçimine gitse o da bir sınav. Elma, armut, domates seçimine gitse o da bir sınav. Yani hayatın her aşamasında bu olacak. Olacaklardan biri. Ama geçmişe göre daha avantajlılar. Bir şey ekleyeyim tabii. Bizim neslimizle yeni nesil arasında bir fark var. Yani tabii üniversitede bunu çok iyi görüyoruz. Şimdi yokluktan gelenlerin anladığıyla varlık içerisinde olanların durumu aynı değil. Günümüzün problemlerinin başında bir de bu var. Yani hakikaten o varlık içerisinde nasıl bir yol çizeceğiz? Varlık ne? Çok seçenekli eğitim imkanları. O zaman kafa karışıklığı oluyor.
1: Ve çok hızlı değişen.
2: Ve niş alanlar var. Evet. Daha evvelde olmayan niş alanlar vardı. Ve günümüzde zaten hayatı domine eden o niş alanlar. Hayatın içerisinde başarılı olanlar o alanlardan çıkanlar. Geçmişte ana alandan gidiliyordu. Çünkü ana alanda zaten boşluk vardı ve o ana alanı doldurduk. Şimdi ana alanlardaki boşluklar dolduğu için bizim öğrencilerimizin dikkat edeceği üniversite seçecekleri üniversitede branş ve ondan sonra kurgulayacakları bir hayat yolu kendileri için özellikle hakikaten o dar alanlar, bir çıkıntı, yani bir girintili alanlar, boşta kalmış alanlar. Yani daha çok değil, bir ay kadar önce

0: Belçika Kraliçesi hanımefendi İstanbul Üniversitemizi ziyarete geldi.
1: Evet.
0: Ülkemize büyük bir heyetle gelmişlerdi, biliyorsunuz. Şimdi o tarafına girmeyeceğim ama konunun şu tarafı önemli. Kraliçe Hanım psikolog, konuşma terapistliği de yapmış. 5-6 sene. Şimdi nadir hastalıklarla ilgileniyor. Nadir hastalık dediğimiz zaman 2000 kişiden birinden daha azında görülen, 3000 kişide, 10.000 kişide, 30.000 kişide, 250.000 kişide gibi, böyle var bunlar. Böyle 1 milyon bir kişide birinde görülenler. Çok şükür yani hem akademik hayatım hem de üniversitemizin bu alandaki bilgi birikimi de, tecrübesi de, bölümleri de var. Ve dolayısıyla bu mesela ilgi çeken bir şey. Bizim de hayatımızın içerisinde öyle. Yani kardeşler arasında, evde bu konular gündeme gelmeli. Büyüklere çok iş düşüyor. Yani evet. Öğrencilerimiz kadar bizim annelerle ve babalarla daha bu hayatın içeriğini daha iyi kendileriyle konuşmamız lazım. Çünkü çok güzel işte, evde konuşuluyor dedik ya, bir yıldır çalışılıyor, ediliyor. Hala eminim birçok anne diyordur, bak masanda kitapların duruyor, niye gidip bakmadın? Veya işte hadi hızla şey, kahvaltını yap, otur vesaire gibi. Ama bu hayatın bütünlüğü içerisinde baktığımız zaman öğrencilerimizi geleceklerini iyi düşünerek yapacakları seçimlerden biri olarak sınavı görüyorum. Ama sınav asla bitmeyecek. Bu sınavda hayatın sonu olmayacak.
1: Peki. Hocam şimdi eskiyle yeniyi karşılaştırınca siz aklıma şu geldi. Şu anki gençler geleceğe dair öngörüde eskiye göre, eskilere göre daha zor bulunuyorlar. Yani çünkü çok hızlı değişiyor her şey. Bu anlamda meslek seçimi daha zor bir hale geldi diyebilir miyiz?
0: Şöyle tabii, rakip çoğaldı. Daha evvelden yani işte bir ortaokulu bitirenin bile işi hazır olurdu. Yani evet, kamu sektöründe falan. Sonra üniversiteyi bitirenin özel sektörde de işi hazır hale geldi. Ama günümüzde şimdi o değil. Yani üniversite bitirmiş olmak veya diploma sahibi olmuş olmak yetmiyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üniversiteye girdiğimiz gün bizim iş alanında da olmamız lazım. İstanbul Üniversitesi şimdi eğitimi ters yüz edilmiş eğitim modeliyle, disiplinler arası gelişim dersleriyle öğrencilerine bu alanı açıyor.
1: Evet.
0: O gün hayata başlayacağız. 4 yıl sonra diplomayı aldım. Ya bana sizin tanıdıklarınız vardır, bir iş alan... Çok geç. O ilk günden başlıyor orada. Çünkü o günden itibaren sahayı görecek, kendisi bir interlant oluşturacak. Yani bir ilişkiler ağı oluşturacak. Mesela güzel Türkçe burada işe yarıyor. Girdiğiniz zaman belki görüntünüz vesaireniz karşı tarafa etki ediyor ama çıkarken ağzınızdan çıkan cümleler kalıyor orada.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: evet,
0: bunu da yapabilmek için her gün en az 40 sayfa kitap okumaları lazım. Ha, dijital okurlar, kağıttan okurlar, fark etmez. O insanın konuşma tarzını da, diğer insanlarla olan ilişkilerini de, sabırlarını da artıracak.
1: Evet.
0: Çünkü hayatın içerisinde göreceğiz ki bazı yerlerde yutkunacağız. Bazı yerlerde onu bir kere daha düşünmemiz gerektiği için bir adım geriye alacağız. Hatta şarkılarda, türkülerde vardır. Eğer iyi söyleyemediyseniz efendim bir baştan alalım, bir geriden alalım. Hayatın içerisinde bu hep olacak.
1: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Üniversite sınavları veya işte diğer sınavlar çocukların gerçek anlamda, öğrencilerin gerçek anlamda potansiyellerini ölçebiliyorlar mı? Yoksa burada sadece bir akademik potansiyelden mi bahsetmeliyiz?
2: Şimdi hocamın söylediklerine bir iki şey de ben de eklemek istiyorum, izin verirseniz. Sınav özelde işte LGS'dir, YKS'dir, öyle baktığımız zaman çocuklar için ölüm kalım savaşı haline getiriliyor. Evet. Halbuki sınav amaç değil, araç. Çocukların daha iyi okullara ulaşabilmek için, daha iyi hedeflere ulaşabilmek için, daha iyi mesleklere ulaşabilmek için geçmeleri gereken bir, aşmaları gereken bir engel yani bir anlamda. Dolayısıyla her sınav, bu sınav sonrasında eğer liseye gidecekse liseler için, üniversiteye gidecekse üniversiteler için, o okulların eğitim öğretimlerini izleyebileceği altyapıya sahip olup olmadığını akademik anlamda ölçmeye yarıyor bir anlamda. Yani şimdi çocuk üniversiteye girdi. Eğer üniversitede o akademik altyapıya sahip değilse üniversitenin kendisine vermeye çalışacağı bilgileri alamaz. Özümleyemez. Öğrenemez de. Bu anlamda sınavı geçilmesi gereken bir engel, aşılması gereken bir engel olarak görmek lazım. Yani hayatın

0: sunu değil sınav.
1: Evet. Doğru hocam, anlamı yüklemek evet. lazım evet. sınava. Doğru evet. anlamı yüklemek
0: Tabii,
1: lazım.
0: Doğru yani anlamı sınav. Yüklemek lazım. Yani sınav hocamın da dediği gibi her an bir sınav var. Mesela biz şimdi şu anda bir sınavdayız. Ona bakarsanız.
2: Şimdi öyle bir yere gidiyoruz ki hocam. Yani dünyanın pek çok ülkesini biliyoruz. Üniversiteler boş kalıyor. Yani evet. uluslararası öğrencilerin makbul olmasının sebebi o öğrencileri yetiştirmek değil. Oradaki boşlukların da kapanması.
0: Hmm. Tabii ki.
2: Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Demek ki sınava girmeden de elinizde bir, orta birde, lise birde, ikide, üçte aldığınız birikimi belgelediğinizde sizin bir yere girmenizi sağlıyor.
0: Tabii ki.
2: Yani illa onun için ek bir sınava girmeniz gerekmiyor. Yani o nedenle hayatın kendisi sınav. Hayatın içerisinde gönüllü faaliyetlerde bulunmuşsanız, yani bir yaşlı bir hanımefendi elinde fileleriye geçiyorsa, marketten çıkmışsa, yolun karşısına geçerken onun alıp geçirmişseniz, bir komşunuz, bir aile büyüğünüz, aileden biri bir kiralık ev arıyorsa, onu siz de gördüğünüzde haber veriyorsanız, evet. hayatın sınavlarını o gün vermeye başlamışsınız evet. zaten. Bunu esasın buradan başlıyor. Yoksa o gün oradaki kazanılan sınav, tamam, oradan gidilen yeri düşünmemiz lazım. Şimdi nereye giriyoruz o sınavla? Evet. Değil mi? O sınavın arkasındaki işte yani ne diyelim, o şeyin resmin arkasını için konuşmamız evet. lazım aslında. Sınavdan sonraki perde açık, o kapar, yeni perde açılıyor, o perdenin orada ne var? O evet. perdenin orada az önce söylediğim insanı yetiştiren unsurlar var. O insanı yetiştiren unsurlar o gün başlamıyor ki. Ondan önce de zaten başlamış o. O başlamışın bir devamını ekliyoruz oraya. Biraz özelleştiriyoruz. Yani spesyalize ediyoruz. O alanda artık kendini işte mühendislik alanında mı, sosyal bilimlerde mi, hukukta mı, iletişimde mi, işte lojistikte mi, ulaştırmada mı? Yani yaklaşık 30'a yakın sektör var aslında. Yani bu sektörlerin geniş yapısı var. Mesela sanat dediğimiz zaman içine müzik de giriyor, resim giriyor. İşte bunların hepsini onun içine sayarız. Kamu hizmeti dediğimiz zaman kamunun çeşit çeşit hizmeti var. Yerel yönetimler var, genel yönetim var, sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalar var. Yani sektörel bazda baktığımız zaman hepsini üzülmesinler. Yani kendilerine uygun kesinlikle bir sektör ve o sektörde başarılı olabilecekleri yerler var.
1: Evet. Peki. Hocam şimdi öğrenciler tercih yapacaklar önümüzdeki dönemlerde, haftalarda. Bir üniversiteden ne beklemeli adaylar? Yani öğrenciler üniversite tercihi yaparken en önemli kriterler hangileri?
0: Tabii bu kişiden kişiye değişir. Kişinin hayalleri kendi gerçekleriyle sınırlıdır derler eskiler. Dolayısıyla kişinin neyi hedeflediği önemli. Hı hı. Öyle öğrenciler var ki, öyle adaylar var ki ille de falan üniversitede falan bölümü diye yola çıkıyorlar ve oraya girmek için gerekiyorsa bir sene iki sene uğraşıyorlar. Kim insanlar için de ille de herhangi bir üniversiteye girmek onlar için önemlidir. Sonuçta üniversiteye girdim diyor. Dolayısıyla üniversitenin ne iş yaptığına bakmak lazım. Üniversitenin görevinin ne olduğuna bakmak lazım aslında. Üniversitenin eski hocalarımızdan biri derdi bize, üç tane görevi var. Birincisi bilim üretmek, bilim insanı yetiştirmek. Birincisi bu. Eğer bilim insanı olmak istiyorsanız, bilimsel anlamda çalışma yapmak istiyorsanız üniversiteye girmelisiniz. İkincisi, bir mesleki donanım kazandırarak o mesleki donanım sayesinde hayatta o mesleği icra etme evet. becerisi kazandırmak, alt kültürü kazandırmak. Üçüncüsü var. Üçüncüsü de üzerinde pek durulmayan bizde ama çok da önemli olan bana göre üniversite kültürü kazandırır. Üniversite kültürünü almışsa eğer hangi alandan mezun olursa olsun ayağını yere sağlam basabilir. Bizim hocalarımızdan biri Edebiyat Fakültesi'nde, Türkoloji'de Ahmet Caferoğlu rahmetullahi derdi ki binanın dışına çıkmayın. Niye çıkmayacağız binanın dışına? Buranın havasını koklayın. Şuraları elinizi sürmek bile size bir şey kazandırır derdi. O zamanlar tabii ki anlamazdık onu ama şimdi anlayabiliyorum ben. Gerçekten de o atmosferi solumak, o atmosfer içerisinde bir arkadaşınla sohbet etmek, ne bileyim işte orada bir kitabı görmek, bir kitaptan bir... Halil Nihat Tarlan hocamız bize cumartesi günleri dersi vardı. Giderdik, bir beyit yazardı. Beyitte 12 tane kelime var. O beyitte bize 2 saat anlatırdı. Derdik ki devamı gelecek hafta. Allah Allah, 12 tane kelimeyi biz 2 hafta derdik. Sonra rahmetli arkadaşlarımızdan Refik Durbaş Bir gün sonra hocam dedi, Allah'ını severseniz dedi ya, iki haftadan beri de aynı beyte geliyoruz. Acaba dedi, şair bunları düşünmüş mü? Ali Nihat Tarlan çok tom bir insandı, dünya tatlısı bir insandı. Bir dakika dedi, sildi tahtayı, yeni bir beyit yazdı bize. İki haftada ona gittik geldik. Biz sıkılıyoruz, sorular soruyoruz falan filan. Bekleyin diyor. Bittikten sonra dedi ki, şimdi dedi, bu şairin bu anlattıklarımı düşünmediğini iddia edebilir misiniz dedi. Hepimiz bir an ayağa kalktık biz. Tabii hocam, bunları nereden düşünecek şair falan filan. Tatlı tatlı dedi. Şair düşündü bunları dedi. Nasıl biliyorsunuz dedim. Çünkü ben yazdım bunları dedi.
1: Vay be.
0: Bir gazel yazmış kendisi.
2: Şairi de kendisi.
0: Evet. Yani bunlar aslında ne bileyim işte tabii. Benim tezimde mesela bir Mecmuat-ı Nezair'den 15-16. Yüzyıldan bir metin verdiler. Bunun transkripsiyonunu yapıyorum. Bir kelime kimse okuyamıyor hocam. El yazması tabii ki. Her tarafı okudu. Bir kelime var. Tezim artık vereceğim. Kimse okuyamıyor. Yine Ali Nihat Hoca'ya gittim. Benim de böyle tezde. Hocam ben kimse okuyamadı bunu filan diyorum böyle. Şöyle baktı. Bana tuttuğun gibi tutsana evladım dedi şunu. Bir ters çevirdim hocam. Rakip yazıyormuş. Meğer divan şairlerinin özelliklerinden birisiymiş o. Rakibi ya. Tersten yazarlarmış. Kızdıkları için rakibe. Okunmaması için. Bir şey öğreniyorsunuz işte yani. Her şeyden bir şey öğreniyorsunuz. Bu bakımdan üniversite yaşantısı insanın bakış açısını geliştiriyor, evet. Zenginleştiriyor. Üniversiteye aslında böyle bakmak lazım.
2: Hocam ben biraz da şey ekliyorum oraya izninizle. Yani mentörlük yapıyor ya şimdi oradaki hocamız, tabii. Öğretim üyemiz, öğretim görevimiz. Orası çok mühim. Çünkü mentor dediğim şeyin bilecek, yanında yürüyecek ve gösterecek. İşte onu arasınlar tabii. Galiba.
0: Bana şudur demedi mesela. Ters çevir bak dedi bana. Tamam. Kendisi söylemedi. Benim bulmam istedi gene.
2: Çünkü o biliyor.
0: Evet tabii
2: daha
0: ki.
2: Daha evvel yani. O benzerini
0: tabii.
2: Bu mentorluk fonksiyonunu maalesef unuttu. Hocalarımız da unuttu. Yani burada biraz hocalarımızı da tekrar güncellememiz gerekiyor. Yani nasıl işte telefonlar şunlar bunlar güncelleniyorsa hakikaten bilgiyi aktarmanın da güncellenmesi lazım. Biz onu şimdi elimizden geldiğince çok disiplinli dersleri çok sayıda hocayla eş zamanlı yapmanın içerisindeyiz. Yani ben geçenlerde iş yeri ve mesken sağlığı üzerine konuşuyorum. Şehir planlamadan, mimarlık fakültemizden şehir planlama bölümünden bir hocamız, halk sağlığından bir hocamız ve ben üçümüz beraber iş yeri ve mesken sağlığını konuştuk. Çünkü iş yeri ve mesken sağlığını böyle konuşmamız lazım. Bana düşen tarafı var. Çocuk hekimi olarak bir şehir sağlığıyla uğraşan biri olarak. Ama halk sağlığıyla ilgili tarafı var. Tabii şimdi mimarlık tarafı da var. Evet. Nereye kurulacak bu? Ne kadar ölçülüyor? Yani dolayısıyla derslerin özellikleri budur. Yoksa bir kişinin anlatacağı dersler o bitti. Evet. Konferans tarzı ona diyoruz. Seminer yap hocam sen. Seni evet. Ara ara çağıralım, seminer yap ama öğrenci dersi yap, o değil. Öğrenci dersinde biraz daha farklı bir şekilde bakmam. Nitekim onu yapan hocalarımızın hala derslerinde öğrenciler var, öbürlerinin dersinde öğrenciler yok, gitmiyorlar.
0: Evet.
2: Hoca çok güzel bir şey dedi, sözü hemen bırakıyorum hocama.
0: Estağfurullah.
2: Bilginin üretildiği yerdir dedi üniversite.
0: Evet.
1: Peki. Aynı soruyu aslında size de sormak istiyorum. Üniversitelerle ilgili öğrenciler üniversite seçerken en önemli kriterler hangileri olmalı? Ve şunu da aslında ekleyeyim. Üniversitelerin temel gayesi bir meslek kazandırmak mı olmalı? Yoksa bireye vizyon kazandırmak mı?
0: Hocam özür dilerim. Ben bir iki şey söyleyeyim de hocamın
1: tabii, buyurun.
0: Açıklamalarına yardımcı olmaya çalışayım. Yani yol göstereyim. Çünkü sıkıntı burada. Şimdi bilim ve teknolojideki bu gelişmelerle hocam işte ulaşım, iletişim her şey gelişti. Artık bilgiye ulaşmak sizin de bildiğiniz gibi evet. Çok kolay.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani hatta ben biraz daha ileri götürüyorum. Örneğin Kars'taki üniversite mezun olmakla, Konya'daki üniversite mezun olmakla, İstanbul'daki üniversite mezun olmak arasında çok büyük farklar da kalmadı. Yani buradaki hoca sabah uçağına biniyor, Kars'a gidiyor, akşam dersini verip geri geliyor. Dolayısıyla bu bakımdan üniversitenin Ama biraz önce ifade etmeye çalıştığımız görevlerini gerçekleştirirken işte bilim üretmek, efendim, mesleki donanım kazandırmak ve
1: işte dünya görüşü vermek, vizyon yani, kazandırmak,
0: üniversite kültürü kazandırmak, bunları da düşünmek lazım diye düşünüyorum ben.

0: giren buradan profesör olarak emekli olmayı düşünmemeli. Şimdi hoca dedi ya Anadolu'daki üniversiteler. Anadolu, bunu o zaman biz buraya düşünürsek Anadolu'da Anadolu'ya göre olacak. Hı hı. Ama bu üniversite vizyonu sadece orada görünenlerle değil ki. Dünya bunu reddediyor şimdi. Evet. Inbreeding, içinden büyümeyi, içinden gelişmiş olanların makbul olma devri geçti o.
1: Evet.
0: Öbür tarafı da bu hem bir elindeki eteğinde biriktirdiklerini götürüp oraya verecek hem de yeni şeyler içine katacak. Dolayısıyla öğrencilerimiz buna da dikkat etsinler. Bu hocanın deneyimleri nerede? Yani bu deneyimli olan hoca burada da olabilir, orada da olabilir, orada da olabilir. Yani mentörlüğü, yani eskiden birçok kişinin hayatında biliriz. 2 yıl birinin yanında okumuş, 3 yıl birinin yakında okumuş. Bunlar deli divane değillerdi. Bunlar da kimin yanına gidebileceğini öğrencilerimiz lütfen. Şimdi bu çok güzel seçilebiliyor. Yani bizi de sizi de çok rahatlıkla girseler web sitelerinden hakkımızda bilgilerimizi, çalışma alanlarımızı, araştırma alanlarımızı pekala bulabilirler. Zaman yani orada da onların işte bu alanları bilmelerine ihtiyacımız var. Burada liseye çok iş düşüyor. Lise döneminde bunları kazanmaları lazım. Belki gelecekte üniversite zaten tartışıyoruz. Üniversitenin süresini azaltmak için ciddi ciddi tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son üniversite açılışındaki, bu yeni sezondaki açılışındaki beyanatları da o çerçevedeydi. Yani gencimizi kısa sürede hayatın içerisine dahil edin. Yani gençlerimizin kendi rızıklarını kazanmayı üniversitenin ötesine, sonrasına ertelememeleri lazım. Evet. Yani Allah Resulü'nün kapalı çarşının girişinde, çarşı kapıdaki girişinde girenler bir daha baksınlar girerken. Orada çok güzel bir sözü var. Rızkını kendi emeğiyle kazanan Allah katında en makbul kişidir diye. Şimdi bu hayatın ötelenmeyecek işlerinden biridir. Yani dolayısıyla biz bunu buna yük olmamak diyoruz. Yani anaya, babaya, öğrenciye, o devletine, diğer insanlara. Yük olmamak illa sağlıkla ilgili bir şey değil ki. Allah vermesin, olabilir. Sağlıkla ilgili bir sorunumuz olur. O zaman doğal olarak, ama her şey yerinde olacak. O zaman biraz daha farklı oluyor. Bizim gençlerden arzumuz hakikaten önlerinde müthiş bir şey var. Ben İstanbul Üniversitesi'nin genç öğrencilerinde, yani birinci, ikinci sınıf öğrencilerinde de onu görüyorum. Dördüncü sınıflara ders anlatıyorum. Bir de bu az önce bahsettiğim disiplinler arası gelişim dersim var. O derste mimarlık fakültesinden de öğrenci var. Konservatuvardan da var. Diş hekimliğinden de var. Dolayısıyla farklı alanlardan gelmiş öğrencilerimizin de kanaatlerine anlamak mümkün olabilir. Diyor. Burada gördüğümüz hadiseyi bu ya girdikleri yerdeki durumla da
1: ihmal etmesin. Hocam tabii şöyle bir şey var. Takdir edersiniz ki gerçekleştirilmesi artık yasalara çerçevelenmiş olan işte meslekler var. İşte hekimlik gibi, avukatlık gibi, ne bileyim işte eczacılık gibi, diş hekimliği gibi, öğretmenlik gibi, hemşirelik gibi. Çoğaltabiliriz bunları.
0: Doğru, doğru.
1: Bunların dışında herhangi bir alandan mezun olan arkadaşlarımızın artık bu gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte dünya da değişti, hayat da değişti. İlle de mezun oldukları alanda çalışmaları diye bir şey söz konusu olmayabiliyor. Yani matematik mezunu ama başka bir alanda çalışabiliyor. Buna da aslında bakış açılarını hazırlamaları gerekiyor.
2: Yani bir meslekle bir ömür geçirme dönemi aslında artık
1: tabii mesleklerimizin geçişleri başladı. Ne bileyim işte bazı meslekler yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İşte geçenlerde mesela bir araştırma okudum. Son 20 yılda bu gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte 2 milyon civarında iş kolu girmiş.
2: Evet. Yeni inşallah. Hocam yani 5 sene önce de yapay zeka vardı.
1: Evet.
2: Belki bu kadar yaygın, bu kadar sık bir şekilde biz hayatımızda kullanmıyorduk yapay zekayı. Ancak 5-6 sene önce yapay yazılım için geleceğin mesleği deniliyordu. Ancak şimdi tam tersi söyleniyor ve 5-6 yıllık bir değişim bu.
1: Çocukların, gençlerin şimdi giydiği bu hani yırtık pırtık elbiseler var ya, bu pantolonlar. Onların yırtıklarının hangi ölçüde olacağını, ne kadar olacağını belirleyen bir alan var mesela. Bir çocukla tanıştım ben. Ben diyor hocam çok para kazanıyorum diyor. Ne yapıyorsun dedim ben. Pantolonun neresi yırtık olacak onu ben belirliyorum dedi. Buyurun.
0: Tabii nereden yırtasın onu seçiyor.
1: Yani bu
0: hani
1: o kadar çok fazla
0: dizlerin aşılması değil artık.
1: O kadar fazla çok iş alanı ortaya çıkmış ki artık. Ne bileyim işte terzilik Terzi'nin etrafında bir sürü şey çıkmış ortaya.
0: Evet. Bu iyi bir şey aslında. Yani alanın genişlemesi açısından iyi bir şey. Ama şunu ekleyelim belki. İlla o üniversiteden bitirdikten sonra o diplomamla gideyim, birinin yanında çalışayım, bir yerden maaşlı çalışayım. O devir geçiyor.
1: Çok
0: bunu

0: Bunu düşünmesinler bence. Yani arkadaşlarımız belki bizim aramızdaki nesilde bu anlam ifade edebilirdi. Ama bizim nesilde de o çok bir şey ifade etmiyordu. Bizden sonra bir ara bu moda oldu ama şimdi kesinlikle anlamı yok. Çünkü özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemeyen bir dönemdeyiz. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemeyenlerin mesai saatleri kavramında da farklı bir anlayış işin içinde olması lazım. Oraya da dikkat etsinler lütfen.
1: Hocam şimdi eskiden bilgiye ulaşmak esastı. Şimdi çok fazla alternatif var. Şimdi esas olan doğru bilgiye ulaşmak. Çünkü bilgi kirliliği de çok fazla var. Dezenformasyon da ciddi anlamda büyük bir problem aslında. Bu kadar çok alternatifin olması ve dijitalleşmenin yaygınlaşması ile birlikte, sosyal medya ile birlikte. Bu anlamda öğrencilerin işi de zor. Yani şimdi eskiden bilgiye ulaşırken zorluk yaşıyorlardı. Şimdi doğru bilgiye ulaşırken zorluk yaşıyorlar aslında. Hani evet, kullanalım, interneti kullanalım, dijital medyayı, sosyal medyayı kullanalım. Onun getirdiği avantajlardan faydalanalım. Ancak doğru bilgiye ulaşmak da esas olan herhalde günümüzde, değil mi?
0: Doğru. Şimdi ben rektörlüğümün ilk zamanlarında bu bahsettiğim perspektif 2053'ü anlatırken arkadaşlarımıza, hocalarımız vardır. Böyle 10 senedir aynı slaytlarla derse çıkar falan filan. Bunlar benzerleri. Hatta bir ara sordum, ne yapar? Biz bilim öğretmeniyiz tabirini kullananlar oldu. Bilim öğretmeni. Vallahi dedim, bu değiliz. Yani bu değiliz. Bilim öğretmeni işlerimizden biri olabilir. Sonu değil, tamamı değil. Biz bilim üreten bir yerdeyiz. Bilim üretenler olmamız lazım. Üniversite şu anda, zaten Türkiye'de üniversiteler ayrıştı hocam, biliyorsunuz. Araştırma üniversiteleri var ve diğer üniversiteler var. Belli alanlarda özelleşmiş üniversiteler var. İşte biri tarımda, biri ticarette, biri turizmde ve benzeri.
2: Öyle de olması lazım sanatta. Zaten yani.
0: Ama öbür üniversitelerden de 20+3 araştırma üniversitemiz var. Türkiye'deki bu 208 üniversitenin içinde. Bu 20 üniversite devlette, 3 de vakıf üniversitelerinden. Şimdi bu çok kıymetli. Yeni bilgi üretmek için de proje sahibi olmak lazım.
1: Evet.
0: Yani hayata proje gözüyle. Tabii bu bizim sokaklarda gezerken ayrıştım, burası proje alanıdır diye o kentsel dönüşüm onu kastetmiyorum. Yani yanlış anlamasınlar onu, ama gerçekten proje ne demektir? Çok disiplinli proje nasıl yapılır? Çok kişi, çok merkezli proje nasıl yapılabilir? Burada da işte çok kültürlü bir yaşama, katlanabilme, yüreği açma üzerinden bakmamız lazım.
1: Evet.
0: Genç arkadaşlarımıza istirhamım odur. Yüreklerini açsınlar. Anlayamadıkları noktada biraz daha genişletsinler. Acaba gözden bir şey mi kaçırıyorum diye. Bu topraklarda unutmasınlar. Yıllarca her çeşit insan birlikte yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde söylediği şeyler müthiş. Kürt, Türk, Arap, Fars bu bölgenin asli unsurlarıdır diyor. Bunlar kol koladır diyor. Şimdi bunu biz şimdi bu gözle bir bakın. Hiçbir ayrımı yok ki, yıllarca da bu ayrım olmadan yaşadı. Yani çok önemli, güzel örnekler veririm ama konumuz oraya girmesin diye. Ama şurayı söylemeliyim. Bu alanlar, bu ülkede ki bu imkanlar kolay elde edilmiyor. Burada eminim çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu çalışmanın karşılığı sadece bize lazım değil, bizden ötelere de lazım. Bu topraklarda mesela Tarım Bakanlığımız hakikaten çok güzel işler yapıyor. 85-86 milyon Türkiye. Senede 50 milyona yakın turist geliyor bu ülkeye.
1: Evet.
0: Bunları aylara bölün, her ay 5-6 milyon onlar var demektir. Yurt dışına satıyorsunuz. 5-6 milyon göçmenlerimiz var. Bu topraklar 150-160 milyon insanı besliyor. Nasıl oluyor? Bu bilgiyle oluyor. Yani bilgimizi iyi kullandığımız için oluyor. Nasıl stoklayacağız, saklayacağız, nasıl nakledeceğiz, nasıl bunları işte pişireceğiz, yiyeceğiz. Yani buradaki ve tamamen daha sağlıklı ürünler şeklinde nasıl olabilecek? Bunların hepsi bilimdir değerli arkadaşlar. Ya yani öğrenciler, bunların tamamı bilim çerçevesinde oldu. Yani bilimin ötesinde bunların hiçbiri olmaz. O nedenle ülkemizin bilimsel gücüne inanalım. Bu bilimsel güç az bir güç değildir. Ama bunu artırmak da bizlere düşüyor. Bununla bu yetmez. her zaman daha yenileriyle de çaba göstermemiz gerekiyor.
1: Bunun için de öğrencilerin yeniliğe ve dönüşüme açık olmaları gerekiyor ve üretken olmaları gerekiyor, sizin de söylemiş olduğunuz gibi.
0: Sadece bir şey daha, hocalarını da uyarmaları lazım. Sorularını sormaları lazım hocanın.

0: Niye bu böyle, bu böyle? Bu böyle oluyor.
1: Soru sormayı bilmesi lazım.
2: Uyarılmaya da açık olması gerekiyor hocalar.
0: Evet. Yani soru sormayı bilmek lazım yani. Evet. Hakikaten öyle. Sormazlarsa nasıl olacak bu iş?
1: Tabii.
0: Biz de diyor, anlatıyoruz da soru soran var mı diyordu öğrenciye. Yok. E o zaman demek ki her şey pırıl pırıl. Evet. Ama öyle değil o zaman. Orada öyle olmamalı yani.
2: Peki. Şimdi yapay zeka ve otomasyon çağındayız. Dijitalleşmenin arttığı bir dönemdeyiz. Az önce de zaten konuştuk. Bu anlamda üniversitelerin rolü ve temel görevi önümüzdeki dönemlerde nasıl şekillenecek sizce? Değişecek mi? Veya değişti mi? Yapay zeka araçlarının yaygınlaşması sınav ve ölçme sistemlerini nasıl etkiler?
1: Bence değişir. Yani yıllar önce 2006'larda falan işte sınav sistemini değiştirmek tartışılıyordu o günlerde. İşte üniversite giriş sistemini değiştirmek tartışılıyordu. İşte dediler açık uçlu soru soracağız. Evet. Şimdi sayıya bakıyorsunuz, uygulamaya bakıyorsunuz. Açık uçlu soru ne zaman nasıl toparlanacak?
0: Kim okuyacak?
1: Kim okuyacak? Nasıl okunacak? Okuyandan okuyana farklılıklar ortaya çıkacak. Ama şimdi ÖSYM her ilde bir tane merkez oluşturmaya başladı. Yani bir günde belki bir çocukları bir günde sınav yapmak yerine yılın belli aylarında sınavlar yapmak mümkün olabilecek. Dolayısıyla yapay zeka, yani bilim ve teknolojideki değişiklikler, gelişmeler ölçmelerde de farklılıklar yaratacaktır. Çok doğaldır bu. Olması da gerekiyor zaten. Yani standart ölçme biçimleri değişebilir, değişmelidir de zaten yani. Hayat değişiyorsa hayatın içindeki her şey değişecek demektir. Bu bakımdan üniversitelerinde yavaş yavaş artık YÖK Başkanı bir zamanlar üniversitelerle yapılan bir toplantıdan sonra bir konuşmasını dinlemiştim. Üniversitelerin artık bu çağa uygun mezunlar yetiştirmek için neleri değiştirmeleri gerektiğini tartışmaları gerekiyor. Yani artık 20 sene, 30 sene önceki kafa bugün yok artık. Çünkü hayat çok hızlı akıp geçiyor etrafımızdan. Biz bu çocukları eğer geleceğe hazırlıyorsak, gelecekte de yapay zeka olacaksa, bu çocukların kendi kendilerini öğrenmeleri yerine biz onlara rol model olmalıyız, örnekler göstermeliyiz. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi rehberlik yapmalıyız. Yani üniversitelerin buna hazır olması gerekiyor bence. Onun için üniversitelerin programlarını, yöntemlerini gözden geçirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben.
2: Elon Musk'ın da bir açıklaması vardı bununla ilgili. Geçtiğimiz günlerde bir sözü vardı. Üniversitelerin değişen vizyonu ile ilgili üniversiteler artık sosyalleşme yeri demişti. Katılır mısınız siz buna?
0: Kesinlikle. Zaten yani başka türlü anlamlandıramayız. Tabii evet. Bizim orası o açıdan çok müsait.
2: Evet.
0: Bizim Beyazıt da üniversitenin olduğu yerde olunca işte Beyazıt, Süleymaniye, Vezneciler'deki Şehzadebaşı, oradan Ayasofya'ya kadar Kral Yolu, Divan Yolu dediğimiz şey. Yani bunların hepsini, buna birkaç kelime birazdan söyleyeyim ama şunu ekleyeyim. Senede bir kere sınav olmaz. Olmaz. Yani hayatın her günü sınav dediysek o zaman bizim bu üniversitede de buna dönüşmemiz lazım. Şimdi bizim güzel bir yazlık alanımız var üniversitemizin. Senede 3 ay falan çalışır. Çünkü deniz kenarında. Orası bir süre sonra rüzgar alıyor. Yani Edirne'nin o Saros Körfezi'ne bakan tarafta falan. Şimdi orada bu seneye kadar haftada 6 gün kalınır. 7. gün herkes gider. Orayı işte bizim elemanlarımız temizler. Bir sonraki dönem gelir. Orada öbür grup kalır. Ama böyle değil ki. Devre dönemler böyle değil ki. Bizim o elemanlarımız bir gün çalışıyorlar ya full, yani tamamen 24 saat, ne diyelim 300 tane odayı temizliyorlar. Bunu kaç tane adamla yapıyoruz? 30 tane adamla yapıyoruz. Her biri 10 tane temizlesin diye. Tamam, bizim adamlarımızı her gün 30'ar 30'ar temizleyerek haftanın 300'ü 7'ye bölelim, ne eder? 70 tane 210 40 oda. 4 kereydi 28, 280, 45 oda. Bizimkiler 2 tanesi 45 odayı bir günde, 4 tanesi 45 odayı bir günde temizler. Dörder dörder yapsınlar bu işi. Ve bizim hiçbir boşluğumuz olmaz. Haftanın 7 günü orası çalışır. Buradan şuna geleceğim. Yani dönüşüm kendi içerisinde, hayat süreklidir. Hayatın sürekliliğini koruyacağız. Evet. Ama o koruduğumuz süreklilik içerisinde de bizim üzerimize düşen

0: İşte sınavsa sınav, işte bir sorunu orada tamamlamak, çözmekse o, bunların hepsini birlikte. Yeni şeylere bakmak, bu yapay zeka bunu getiriyor. Eminim gelecekte bu kağıt okuma sistemlerini bu açık uçları da okuyacak şekilde organize olacak. Yani biz zannediyoruz ki bizim dediği, yani aklımıza gelenin çözümü var. Önemli olan hayalleri yıkmamak. Gerçekten hayal edip günümüzün sorunlarından biri hayal sahibi olamamak oldu. Algoritmalar insanın hayalini de şekillendiriyor.
1: Evet.
0: O hayali şekillendirmekten öteye çıkmamız lazım ki yeni şeyleri bulabilelim. O nedenle buluş sahiplerinin bu önemi var. Bu oyun mesela, oyun gençlerin oyna, yani veya çocukların oynadığı oyunlarda aslında ona bir şekillendirmeye çalışıyor. Biz oradan çıkıp kendimiz o oyunu belirleyici olmak durumundayız. Yani gene tabii ben hep Cumhurbaşkanımızı anıyorum ama bugün bu da orada. Yani siz hakikaten sahada olmayınca kimse sizin masada olmuyor. Öğrenci arkadaşlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Hangi alanda olurlarsa olsun o işlerin içinde olacaklar. Ben işte ne bileyim, mühendisim, masa başı mühendislik yok. Ne mühendisiysek onun içinde olmamız lazım. Sosyal bilimci. Şimdi sosyal bilimci arkadaşım da diyorum ki biz mesela, biz yeni bir projeniz olsun. Bunu nasıl olsun? Mesela tıp fakültesiyle beraber proje yapın. Nasıl yapalım? Mesela gidin bir hafta boyunca hemşirelerin çalışmasına bakın. Bir hafta boyunca doktorlarla yaşayın. Bir hafta boyunca o teknisyenlerimize bakın, röntgen teknisyeni, ameliyathane teknisyeni. Gelin ondan sonra oturun, güzel bir dizi film yazın. O filmin senaryosunu yazın. Öbürünü yazın. Ama sahada olmadan bunlar olmaz. Öbür türlü birinden kopya çekmek olur. Öbüründen olur ve buna biz intihal diyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Zaten yapay zeka da çok kolay yakalıyor. Şimdi hangisi bir yerden aşırma yapmış, hangisi yapmamış. Bunu çok iyi belirliyor.
2: Özel programlar var galiba. Bu bir cümleyi, bir cümle yazdığınız zaman o cümle bir yerden alınmışsa hemen yakalıyor.
0: Evet. Çünkü öyle dergiler de var. Yani öğretim üyelerimizin en büyük şeylerini, tehlikeler adam, bunlar biz sizin yayınınızı yayınlayalım, yeter ki siz bize başlık verin, biz onunla ilgili size hazırlarız. Ama bu bilgi böyle olmaz ki, bilgiyi kendimiz üreteceğiz ve kendimiz orada, hani alınlar terleyecek, sırttan akacak, beyin hakkı dediğimiz, fikir hakkı dediğimiz şey, fikri ve sinai haklar bir haktır. Yani kişilere, hani kul hakkıdır, insan hakkıdır. Evet. Bunları iyi korumamız lazım. Ama bir şey söyleyeyim, şununla ben hocama söz vereyim. Patentlemeyi biz bilmiyoruz. Yani bizim en bilgimiz iyi olur ve yeni şeyler üretirsek o ürettiklerimizi fikriyle veya işte ürünse neyse, patentleme evlatlarımıza kalacak en iyi miras olur.
1: Evet.
0: Yani bırakacağımız şey illa nakdi bedel değildir veya ev, arsa vesaire değildir. Hakikaten öbürü çok kıymetlidir. Burada ben anne babaları bir kere daha takdirle almak istiyorum. Evlatlarına farklı düşüncelerini, yaratıcı düşüncelerinin önünü açmada yardımcı olsunlar. Onlara biraz daha farklı bakabilmelerine fırsat tanısınlar. Ve o fırsatta da oturup tartışsınlar. Beraber konuşmayı bol bol yapsınlar. O farklı söylediklerine bir şekilde yeni çareler üreterek o farklılıklar netleşecek. Ama bu farklı olmasın demesinler. Evet. Farklılık bereketi de beraberinde getirebilir.
1: Peki. Hocam şimdi az bir zamanımız kaldı. Son 4 dakikanın içindeyiz. Şu konuyu konuşalım. Biraz bahsettik ama üniversiteler iş dünyasının ihtiyaçlarını yeterince karşılayabiliyorlar mı? Bunu sorayım size. Günümüzde şimdi organize sanayi bölgelerinin içerisinde sadece, yani üniversitenin dışında liselerin de sanayi ile işbirliği yaptığını biliyoruz ki günümüzde de bu çok yaygınlaştı. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
2: Bu konuda bir sorun olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki TÜİK verilerine göre Türkiye'deki işsizlik oranı %8 civarında ama üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı %9.2 civarında. Evet. Yani burada bir problem var. Bu çocuklar üniversiteye gittiler, diplomalarını aldılar ama hayatta o diplomaların karşılığı olarak, işte deminden beri konuşuyoruz ya, iş bulma konusunda ya da ne bileyim iş dünyasının istemiş olduğu becerilere sahip olma konusunda eksikleri olduğu düşüncesiyle iş bulamıyorlar.
0: Evet.
2: Sıkıntı var. O zaman işte biraz önce de söylemeye çalıştım. Okul başarısıyla hayat başarısı uyuşmayabiliyor bazen. Yani biz ya da ne bileyim liselerinde, üniversitelerinde artık bizim eğitim sistemimizin çocukları hayata hazırlayacak bir organizasyonun içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu çocuk eğer buradan mezun olmuşsa o diplomayı vermişsek ona, onu hak ederek almışsa, şaka şaka gidip herhangi bir yerde işe girebilmeli.
1: Evet.
2: O donanıma sahip olarak çocuğu mezun etmeliyiz. Evet. Sıkıntılarımızdan birisi sanıyorum bu.
1: Peki. Hocam aynı soruyu size de sormak istiyorum. Üniversiteler iş dünyasının ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar mı? Kısa cevap verirseniz sevinirim.
0: Bu zaten tam olmadığı için büyük bir tartışma var. Yani evet. Yüksek Öğretim Kurulu bu konuda tartışma yapıyor. Hı-hı. Üniversiteler sahanın ihtiyacından kaynaklanarak kurulmamış. Üniversiteler kurulmuş, öyle gelmiş. Ama sahanın ihtiyacından kurulan yerler tık tıkır yürüyor. Ama biraz daha ileri geriye gidelim. Biz lise düzeyinde yetiştirdiğimiz çocukların hayatın içine dahil olabilecekleri dönem o. Yani bunlar üniversiteyi bitirdikten sonra hayata dahil olmak geç. Günümüzde evet. Geç. Serbest girişimciliği önemseyelim. Kendi işini kurmayı muhakkak önerelim. Hı hı. Gidip bir yere bir işte az önce de söylediğim gibi diplomasını gösterip oradan maaşlı halin ötesine girelim. Çünkü onları o işleri kuracağız ki o işlerden birileri de gelip o işlerin devamını yapsın. Onlar olsun. Hep birileri kuracak gibi olmayacak. Üniversitelerimiz bu açıdan değişimlerini yapmaları lazım. Biz şu anda üniversitede ön sırada toplumsal katkıyı görüyoruz. Araştırma bir, toplumsal katkı iki, sonra öğretim orada olacak. O öğretiminin ve lider yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Üniversitede öğrencilerimizin arasında lider yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Bununla ilgili etkinliklerimizin önemli bir kısmında bu da yer alıyor. Dolayısıyla tabii ki demek biraz eksiğimiz var ki genel anlamda müfredatımızı buna göre revizyon yapıyoruz ki aksi halde dünyadaki diğer yerlerden baş edemeyiz.
1: Evet. Peki Osman Hocam, Cillo Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
0: Bitirdik.
1: Hızlı geçti değil mi?
0: Hızlı geçti evet. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Saat 07. Ben Sema Ertekin. Yeni haftaya küresel piyasalarda artan belirsizlikle başlıyorduk ki son gelen haber akışı piyasaların yönünü değiştirecek türden. İki taraf İsviçre'de devam eden müzakerelerde anlaşmaya vardı. Bakalım piyasa bugün bu gelişmeye nasıl bir reaksiyon verecek? Altın şu anda 4200 doların altında. Brent petrol 79 dolardan fiyatlanıyor. Hatta 77,7 dolar petrol tarafında gördüğümüz rakam. Dolar güçlü, tahvil getirileri yüksek. Yani tablo net. Jeopolitik riskler geri çekiliyor ve Merkez Bankası riski fiyatlamaya yeniden dönüyor. Peki bu denge kalıcı mı? Hepsini konuşacağız. Ve tabii ki siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Tabii ki fırsat ve risk haritasını da açacağız. Seans öncesine hoş geldiniz. Hızlıca gündeme bakalım, ardından canlı yayın konuğuma gideceğiz. Son gelişmeye piyasalar nasıl tepki verecek, fiyatlamalar ne yönde olacak birazdan konuşacağız. Ama önce Amerika-İran arasında ilk tur görüşmeleri sona erdi dedik. İsviçre'de 18 saat süren İran-Amerika müzakereleri, tarafların teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürmesi ve arabulucuların genel

mutabakat metnine yayımlaması kararıyla sona erdi. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için bir mekanizma düzenlenmesi üzerinde anlaşıldığını da açıkladı ve taraflar arabuluculuk sürecine siyasi gözetim sağlayacak üst düzey bir komite kurma kararı aldı. Müzakere ekiplerinin başkanları da bu komiteye düzenli olarak rapor sunacak ve komite 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılmasını öngören bir yol haritası üzerinde mutabakata varmış oldu. Devam edelim. Müzakereler petrol fiyatlarını düşürdü. Amerika-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığı ve İran'ın petrol ihracatı için muafiyetler elde ettiği açıklamalarının ardından arz endişeleri hafifledi ve Brent petrol 79 dolara düştü. Amerikan ham petrolü vadeli işlemleri ise varil başına 76,5 dolardan işlem gördü. Devam edelim. Altın fiyatları da toparlandı. Barış görüşmeleri emtia piyasalarındaki risk algısını yeniden şekillendirdi. Altın enerji arz endişelerini hafifletilmesiyle yükselişe geçti. Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh'un şahin mesajları yükseliş eğilimine baskılıyor diyebiliriz. Gün içinde en yüksek 4220 doları gördü altın ons. İran savaşı Pentagon'a 40 milyar dolara mal oldu. Amerika-İran Savaşı'nın Savunma Bakanlığı'na maliyetinin yaklaşık 40 milyar dolar olduğu açıklandı. Rakam mühimmat, imha edilen teçhizat ve üstlere verilen hasarı kapsıyor. Ancak Savunma Bakanlığı'nın 1 trilyonu aşan 2026 mali yılı bütçesine zaten dahil edilen operasyonel maliyetleri içermediğini belirtti. Ve Savunma Bakanlığı en ağır yükü taşırken çatışmanın İç güvenlik ve gazi işleri gibi diğer kurumlara da 1 milyar dolarlık ek maliyet getirdiği aktarıldı. Devam edelim. Çin faiz oranlarını sabit tuttu. Çin Merkez Bankası gösterge borç verme oranlarının 13. ay üst üste değiştirmemiş oldu ve 1 yıllık kredi ana oranını %3'te sabit tuttu. Karar piyasa beklentileriyle uyumlu. Konut kredileri için gösterge niteliğindeki 5 yıllık LPR'da da %3,5 seviyesinde değişmedi. Gündem başlıkları böyleydi. Fiyatlamalara bakalım. Rakamlar, veriler bize ne söylüyor? Günün fiyatlamasına ilişkin. Petrol 77,7 dolardan geçiyor. %2,5'luk yukarı yönlü hareketi var. Altın onsla devam edelim. Altın ons tarafında da 4137 dolar seviyesini takip ediyoruz. Yarım puana yakın geri çekilme var altın onsa. Gümüş tarafında %1'e yakın geri çekilme var. 64,2 dolardan fiyatlanıyor. Platinde 1660 dolar seviyesini takip ediyoruz. Yarım puanın üzerinde geri çekilme var. Paladyumda da yarım puandan fazla düşüş takip ediyoruz. Ve 1260 dolardan fiyatlanıyor paladyum. Devam edelim. Asya borsalarıyla Çin Şangay yarım puana yakın düştü. 4090 puandan fiyatlanıyor. Japonya'da 0.28'lik yukarı yönlü hareket var. Hindistan 0.78 oranında geri çekildi. Ve Güney Kore'de 9052 puanı görüyoruz. 0.13'lük düşüş var Güney Kore'de. %1,5'un üzerinde geri çekildi Hong Kong. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Amerikan borsalarında Dow Jones 0.37'lik gerileme kaydediyor. 51.372 puandan fiyatlanıyor. Nasdaq %1'in üzerinde düştü. 30.062 puan seviyesini takip ediyoruz. 0.68'lik geri çekilme var. S&P 500'de 7.449 puan seviyesini izliyoruz o tarafta da. Şimdi Amerika-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı dedik. İsviçre'de gerçekleştirilen kritik görüşmeler 18 saat sürdü. Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda taraflar bir araya geldiler. Nihai diplomatik anlaşma için de 60 günlük yol haritası üzerinde uzlaşı sağlandı. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine yönelik bir mekanizma kurulacak ve müzakerelerin takibi için de ortak bir komite oluşturulacak. Komite nihai anlaşmaya ilişkin süreci düzenli olarak raporlayacak. Taraflar da nihai anlaşmaya ulaşmak amacıyla görüşmeleri önümüzdeki 60 gün boyunca sürdürecekler. Müzakereler de hafta boyunca devam edecek. Oldukça önemli bir haberdi çünkü küresel piyasalarda kritik bir eşik daha geçilmiş oldu gelen bu haberle. İsviçre'de Amerika ve İran heyetleri Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda tam 18 saat süren üst düzey bir müzakere gerçekleştirdiler.

0: ilk oturumun yapıcı bir atmosferde tamamlandığı da açıklandı. Ancak asıl önemli kısım açıklamaların detayında. Taraflar 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen somut bir yol haritası üzerinde uzlaştı ve bununla birlikte teknik görüşmelerinde derhal başlaması ve süreci denetleyecek üst düzey bir koordinasyon komitesi kurulması kararlaştırıldı. Jeopolitik açıdan kritik bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı ticari gemilerin güvenli geçişi için doğrudan iletişim hattı kuruluyor. Bu adım enerji akışında risk priminin azalması açısından piyasalara kritik bir sinyal veriyor. Ayrıca Lübnan başlığı için çatışmayı önleme hücresi kurulması kararı da müzakere metninin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın açıklamaları ise sürecin ekonomik boyutunu daha da netleştirdi. Petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması, bazı dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve kapsamlı bir yeniden inşa programı mesajı verildi. Piyasa açısından bu ne anlama geliyor? Bir anda jeopolitik riskin kademeli olarak çözülmesi, diğer yanda enerji akışının yeniden normalleşmesi beklentisi. Ama kritik soru şu, bu gerçekten kalıcı bir yumuşama mı yoksa sadece 60 günlük bir bekleme ve yeniden fiyatlamalar dönemi mi? Hepsini soracağız. Canlı yayın konuklarım olacak birazdan. Şimdi petroldeki düşüş kalıcı mı? Altın ve enerji piyasası yeni dengesini arıyor başlığıyla. Diğer alt başlıklara bakalım. Goldman Sachs ne diyor? Petrol fiyatları kademeli olarak aşağı yönlü hareket edebilir diyor Goldman Sachs. Brent petrolde savaş primi çözülüyor ancak riskler de tamamen bitmiş değil gibi görünüyor. Altında jeopolitik destek zayıflarken Fed etkisi öne çıkıyor. Goldman Sachs'a göre piyasa artık yeni bir döneme giriyor. Banka Brent petrol için yıl sonu beklentilerini aşağı çekerken fiyatların ani değil ama kademeli şekilde aşağı yönlü hareket edebileceği görüşünde. Bunun temel nedeni ise Körfez'den arzın beklenenden daha hızlı normalleşeceği beklentisi. Ama dikkat çeken nokta şu, aynı Goldman Sachs Hürmüz Boğazı'nın tam ve kalıcı biçimde normale dönmemesi halinde de petrol piyasasında risklerin tamamen ortadan kalkmadığını da vurguluyor. Ve düşen fiyatlar kalıcı bir barışın değil, aslında şimdilik iyimser beklentilerin fiyatlanması olarak algılanıyor. Altın tarafında ise hikaye biraz daha farklı. Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk toplantısında verdiği şahin mesajlar, yükselen dolar ve faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi altının güvenli liman avantajını zayıflatıyor. Bugün piyasalar tam da bu nedenle kritik bir eşikte. Bir tarafta diplomasi, diğer tarafta FED ve bir tarafta düşen petrol fiyatları, diğer tarafta da güçlü dolar. Ve yatırımcılar artık şu sorunun cevabını arıyor. Risk primi gerçekten bitti mi yoksa sadece ertelendi mi? Şimdi devam edelim altın piyasasında takip edilen gelişmeleri. Merkez bankalarının altın alımlarının piyasaya yansımalarını Delfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: 2025 ve 24'te görülen o müthiş trendin o önemli ölçüde bozulduğu görülüyor. Ana trendi bozmak üzere, yani o alışılagelen son 2 yılki yükseliş trendini bozmak üzere pek çok yatırımcıyı, pek çok fonu bir bakıma, tırnak içinde ifade ediyorum, döküyor piyasa. Nedeni de petrol fiyatı düşerse eskiden çıkıyordu, şimdi petrol de düşüyor. Altın da düşüyor. Fed'in baskısı geldi üstüne üstlük. Merkez bankalarının bir kısmı hala satıcı ama bir kısmı da alıcı olmaya devam ediyor. Dolayısıyla altın açısından baktığımızda oldukça dengesiz bir piyasa görülüyor. Burada bir taban oluşumu gerekir. Taban oluşumu nerede olacak onu izleyeceğiz ama kısa vadede 4000-4200 bandı sanki taban oluşturmaya çalışan bir noktaymış gibi görünüyor. Dolayısıyla bir anda 5000 dolara gidecek, yok efendim altının gramı işte 20 bin lira olacak gibi afaki biraz ne diyelim fala bakar gibi tahminlerden yatırımcıların da uzak durması gerekiyor. Temel anlamda baktığınızda evet, orta vadede Dünya Altın Konseyi'nin ifade ettiği gibi merkez bankalarının rezervlerini dolardan veya farklı varlıklardan altına döndürme eğilimi devam ediyor. Zaten bu 2024 ve 2025'te de vardı. Bu yılda

0: muhtemelen olacak ama genel piyasa şartlarına baktığınızda ana trendin hırpalanmış olduğunu görüyoruz. 4000-4100 bandı destek gibi görünüyor. Eğer burada toparlanma olursa düştüğümüz yakın yer olan 4350-4400 bandına tekrar gelebiliriz. Onun üstü veya altı için, yani desteğin altı 4000 doların altı için şu anda konuşmak çok erken. Bir müddet bu yatay seyrini sürdürecekmiş gibi görünüyor. Altın biraz sabır oyunudur. Ana trendler oldukça uzun sürer. Dolayısıyla bu ana trend eğer bozuluyorsa da bozulma süreci de çok kolay gerçekleşmez. Dolayısıyla sanki bozulma emareleri olan bir yükseliş trendi sonuymuş gibi görünüyor. Ancak yılın ikinci yarısında özellikle işte sonbaharın başlangıcı itibariyle düşündüğünüzde dünya biraz daha netleşirse merkez bankaları adına artı dünyadaki diğer merkez bankalarının da alımı ile ilgili bir veri daha da sağlam olabilirse elimizde biraz daha toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz altında.
1: Canlı yayın konuğum var. Son gelişmeleri, piyasaların vereceği reaksiyonları, ihtimalleri hepsini konuşacağız. FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Haber akışlarında işte Trump'ın tehditleri, İran masadan kalktı. Tam biz bunları konuşmak üzere hazırlanırken yeni bir haber akışı. İki taraf anlaştı. Piyasalar nasıl tepki verecek? Maddeler önemli. Daha da detaylandırırız. İlk olarak genel nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Hiç şüphesiz iyi bir haber tabii. Bir aşağı bir yukarı. Hakikaten tabii fiyatlar oynak son dönemler. İnsanlar altını ya da borsaları, diğer varlıkları nasıl fiyatlayacağını tam olarak bilmiyor. Öte yandan tabii majör merkez bankalarının, özellikle Fed'deki şahin tutum, Avrupa'da, Japonya'daki faiz kararları, çok fazla veri akışı var. Tabii fiyatlamalar da değişiyor. Borsalar tarafındaki hareketlilik yine malum. Ama uzlaşıya doğru gidilmiş olması tabii hiç şüphesiz iyi bir haber, iyi bir gelişme. Hem emtia piyasaları açısından hem borsalar açısından hiç şüphe yok ki pozitif bir haber. Bunun tabii orta ve uzun vadede kalıcı bir anlaşmaya dönmesi de çok çok önemli. Son dönemde malum tabii petrol fiyatları artık 80 dolarların altına gerilemiş durumda. Altında da bir nebze geri çekilme var. Ancak uzun vadede ben açıkçası altının tabii temel para birimi, özellikle merkez bankalarının satın alımlarının, tabii hane halklarının talebi de burada çok çok önemli. Altını yüksek tutmaya, altını merkezde tutmaya, dedolarizasyon sürecinde devam edeceği kanaatindeyim.
1: Özellikle İran'la ilgili o petrol ihracatıyla dondurulmuş varlıklar konusundaki açılım açısından baktığınızda maddelerde onlar da var. Enerji fiyatlaması açısından nasıl bir etkisi olur dersiniz?
2: İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması, tabii öte yandan Orta Doğu'daki savaş ihtimalinin azalması, enerji sevkiyatı ile ilgili yeni dönemdeki belirsizliklerin riskinin azalması, hiç şüphesiz tabii enerji fiyatları, petrol fiyatları için çok pozitif bir gelişme olacak. Öte yandan tabii İran dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından biri. Hem petrol hem doğalgazda. Bu hiç şüphe yok ki tabii enerji fiyatlarını aşağı çekecek. İran'ın kendisinin ihracat yapmaya başlaması, öte yandan tabii İran'ın üzerindeki yaptırımların azalması, geçmişteki sizin de bahsettiğiniz birikimlerinin batıda tutuluyor oluşu ve bunların serbest bırakılacak olması. Hiç şüphe yok ki tabii enerji piyasaları açısından İran için de tabii altyapının tekrar sağlamlaştırılması önemli bir enerji ihracatçısı ülkelerden biri pozisyonuna tekrar yükselmesi hiç şüphesiz pozitif bir gelişme olacak. Ancak daha önemlisi tabii Körfez'deki diğer enerji ihracatçılar açısından risklerin azalması, Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin, arzın tekrar sağlıklı bir düzene oturması hiç şüphe yok ki bütün küresel enerji piyasaları açısından tabii onunla birlikte özellikle enerji fiyatları başlıyor.

0: başta olmak üzere enflasyon ile ilgili gelişmeler, tabii enerji büyümeyi de, reel ekonomiyi de doğrudan etkiliyor. Bütün batı ekonomileri başta olmak üzere, bütün küresel ekonomi için, hatta Çin ve Avrupa gibi ekonomiler için çok çok daha pozitif bir haber olacak. Bundan şüphe yok.
1: Şimdi 79 dolar fiyatlaması vardı Brent petrolde. Az önce ekrandaydı siz konuşurken. 80 doların üzerine çıktı, tekrar yukarı yönlü hareket ediyor Brent petrol şu anda.
0: Evet, tabii vadeli işlemler piyasasında hareketlilik biraz daha fazla oluyor. Spot piyasada her ne kadar 80'in altını görmüş olsa da tabii piyasalar açıkçası petrolü de altını da nerede fiyatlayacağı ile ilgili bir nebze belirsizlik, bir nebze oynaklık sunuyor. Uzun vadede malum örneğin altın tarafında yukarı doğru bir artış eğilimi var, ancak kısa vadede teminatlı varlıklar diğer taraftan tabii vadeli işlemler piyasasındaki daha genelde alım satımlar altın fiyatlarında da önemli hareketlilik geçiriyor. Petrol fiyatları için de aynı şey geçerli. Petrol fiyatlarında da tabii vadeli işlemler piyasasındaki daha yüksek volümlü alım satımlar burada da yeni bilgi akışını hemen fiyatlıyor. Demek ki barış ihtimali ile ilgili hala bir belirsizlik var. Her ne kadar mevcut durumda ateşkes ve mutabakat üzerinde uzlaşı olmuş olsa da daha önemli olan tabii önümüzdeki birkaç ay içinde bunun kalıcı, uzun vadeli bir barış anlaşmasına dönmesi. Bununla birlikte de tabii İran üzerindeki yaptırımların azalması. Bunlar asıl enerji fiyatları için, petrol fiyatları için daha önemli veriler. Bunlarla ilgili pozitif gelişme çok daha önemli olacak. Özellikle İran ve Amerika arasında tabii geçen birkaç ayda çok fazla hem barış ihtimalinin tamamen ortadan kalkması ile ilgili çok fazla veri akışı malum. Bu noktada önemli güvensizlik de getirmiş durumda. Dolayısıyla piyasa bu noktadaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek. Ancak özellikle vadeli işlemler piyasasında emtiaların geneli ile ilgili hareketlilik bizimle olmaya devam edecek kanaatindeyim.
1: Piyasaların fiyatladığı aslında en önemli nokta Hürmüz Boğazı'ydı. Hürmüz açıldı mı? Hürmüz açılacak mı? İran Hürmüz'le ilgili nasıl bir madde koyacak masaya diye konuşurken, şimdi son gelen anlaşma üzerindeki maddelere baktığımda ticari akışta güvence altına alınıyor artık Hürmüz'de. İran'ın daha önce bir açıklaması vardı. Eğer Lübnan'daki saldırı durmazsa Hürmüz kapalı kalacak tamamen diye. Ve son gelen bilgide de burada ticari akış güvence altına alınıyor. Hürmüz için de doğrudan iletişim hattından bahsediyor. Fiyatlamalar üzerinde büyük etkisi olur değil mi?
0: Evet, hiç şüphesiz. Tabii hem Hürmüz'deki ablukanın İran açısından ticaretin akışın güvenli bir şekilde sürdürülmesi çok çok önemli olacak. Hem diğer taraftan tabii küresel ekonomi için, dünyanın geri kalanı için de buradan petrol akışının Körfez'deki bütün ülkelerden doğal gaz ve petrol akışının sağlıklı bir şekilde işleyişi çok önemli olacak. Tabii Hürmüz'ün açık olması bütün dünya için hiç şüphesiz temel beklenti. Bütün küresel ekonomi için, batı ekonomileri başta olmak üzere. Özellikle emtiyada dışa bağımlı batılı ekonomiler bu noktada tabii daha kırılgan bir pozisyonda. Ancak İran için de tabii ekonominin tekrar sağlıklı bir raya, düzene oturması, altyapının tekrar sağlamlaştırılması için tüm bu gerginliklerin İran'ın hem yatırımlarının serbest bırakılması hem uzun vadede ileriye dönük olarak tabii ihracatının, enerji ihracatının tekrar serbest bırakılması çok önemli olacak. Burada hem abluka hem enerji akışı ile ilgili güvenlik bir taraftan İran için, bir taraftan Amerika başta olmak üzere batılı ekonomiler, büyük ekonomiler için önemli bir veri. Bu noktadaki tabii yeni gelişmeler, yeni bilgi akışı da öncelikli olarak vadeli işlemler piyasasını fiyatlanıyor ve hareketlilikler getiriyor.

0: Benim açıkçası tabii aylardır farklı yayınlarda dile getirdiğim gibi temel beklentim bir noktada bir uzlaşıya varılacak. Hem İran için o noktadaki abluka ortadan kaldırılmış olacak, hem bir şekilde Lübnan'da da İsrail bir şekilde yola getirilerek orada da bir çatışmasızlık ortamı oluşturulacaktır. İran için birçok noktada tabii yaptırımlar da ortadan kaldırılacaktır. Ancak gerginlik ortamının ben bölgede bir boyutuyla kalıcı olmaya devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla burada da riskler, yeni gelişmeler, yeni fiyatlamalar, emtia piyasalarında özellikle vadeli işlemler tarafında hareketlilik getirmeye devam edecek kanaatindeyim. Hem petrol fiyatlarında hem doğalgazda hem altın fiyatlarında mevcut durumdaki hareketlilik önümüzdeki dönemlerde bizimle birlikte olacak kanaatindeyim. Tabii sadece Hürmüz değil, açıkçası diğer taraftan tabii Babel Mandep, Süveyş tarafındaki gerginlikler, Somali tarafındaki korsanlık faaliyetleri, Ukrayna'da Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik de bir boyutuyla uzun bir dönemdir bizimle birlikte. Tabii Venezuela'da Güneydoğu Asya'daki farklı gerginlikler de aslında uzun vadede arz zinciri ile ilgili kırılganlıkların orta ve uzun vadede bizimle birlikte olacağına işaret ediyor. Dolayısıyla emtia piyasalarındaki bu hareketliliğe biraz alışmak gerekiyor kanaatindeyim, özellikle piyasalar açısından. Ancak spesifik olarak altın tarafında ben uzun vadeli artış trendinin daha gerçekçi bir tahmin beklenti olacağı kanaatindeyim.
1: Şimdi aslında önümüzde 60 günlük bir yol haritası var. Daha önce de ateşkes yapıldı ama her iki tarafın ihlal ettiği bir süreç de yaşandı. Sizce piyasalar bunu bugünkü gelişmeyi kalıcı bir barış olarak mı fiyatlar, yoksa bir ateşkes fiyatlaması mı yapacak yine?
0: Geçici bir ateşkes fiyatlaması daha rasyonel görünüyor açıkçası. Daha yüksek ihtimal gibi görünüyor. Hem şu anki uzlaşı bir noktada tabii hem Amerika'nın hem İran'ın önünü açacak. Uzun vadeli barış anlaşması için de uygun bir ortam oluşturacak. Ancak kalıcı bir barış anlaşması açıkçası şu an ne yazık ki biraz daha düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Çünkü bir taraftan Netanyahu faktörü var, diğer taraftan Trump faktörü var. Her ikisinin de dürüst olmak gerekirse ne yapacağı çok fazla belli olmuyor. İşte İsviçre'deki masaya tam otururken Trump'ın çıkışı bir noktada da bir hakaret olarak algılanabilecek yorumları masayı dağıtmaya yetiyor. Öte yandan Amerika ve İran aracılarla desteğiyle çok sık bir araya geliyor. Kalıcı bir anlaşma için ortam hazırlanmaya çalışılıyor. Ancak diğer taraftan Netanyahu faktörü var. Özellikle Lübnan'daki gelişmeler barış anlaşması için ciddi bir risk. Bu bir boyutuyla Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğe dönmüş gibi görünüyor. Orada da birkaç yıldır devam eden ve çok fazla uzlaşı tarafında da yüksek bir ihtimalin, pozitif bir havanın olmadığı bir atmosfer var. Orta Doğu'daki gerginlik de biraz oraya doğru gidiyor. Tabii piyasa bunu rahatlıkla okuyabiliyor. O yüzden de uzun vadeli kalıcı bir barış anlaşması ile ilgili fiyatlamalar biraz daha tabii zayıf. Daha ziyade belki büyük çatışmaların, büyük gerginliklerin işte bugünkü uzlaşıda olduğu gibi en azından ortamı biraz yumuşatacağı ve uzlaşı için daha uygun bir ortamın aranacağı, geçici mutabakat ile ilgili fiyatlamalar şu an daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.
1: Altın fiyatlaması üzerinden devam etmek isterim. Şimdi altın bir tarafta tabii güvenli liman her zaman, ama diğer tarafta hem Orta Doğu'daki durum hem de FED meselesi var. FED faizi sabit tuttu ama aslında o toplantıdan sonra Kevin Warsh'un o şahin açıklamaları altın üzerinde bir baskı oluşturmuş gibi de görünüyor. Ayrıca üyelerden yarısının faiz arttırımı fikrinde olması da altını baskılayan bir unsur. Önce altın fiyatlamasını nasıl değerlendirdiniz? Beklentiniz ne yönde altın fiyatlaması ile ilgili?

0: Evet, tabii bir taraftan Japonya'da Avrupa'daki faiz artışları, öte yandan diğer majör ülkelerde Fed başta olmak üzere şahin tonlu eğilim ya da ona yönelik algı tekrar altın fiyatlarını biraz aşağı çekmiş durumda. Sabit getirili araçlara talep altın gibi diğer emtiaların fiyatını düşürüyor. Altın tabii faiz ödemeyen bir araç. O yüzden de yüksek faizli ortamda altının değeri geriliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle Warsh'un bu ilk döneminde hem metindeki sadeleşme hem Fed üyelerinin projeksiyonları, öte yandan tabii faiz arttırma ile ilgili beklentiler hem 2026 için hem 2027 için. Bunlar tabii biraz şahin bir algı oluşturduğu için faiz artışları beklentisi altın fiyatlarını aşağı doğru çekmiş durumda. Diğer taraftan tabii biraz önce de bahsettiğimiz gibi petrolde de olduğu gibi vadeli işlemler tarafındaki hareketlilikler yine altın fiyatlarını aşağı çekiyor. O noktada bütün emtialarda bir hareketlilik, bir volatilite söz konusu. Fakat uzun vadede özellikle işte Dünya Altın Konseyi'nin raporlarının da farklı uluslararası kuruluşların raporlarının da altını çizdiği gibi başta merkez bankalarının satın alımları olmak üzere aslında küresel finansal ve ekonomik sistemdeki bu dolarizasyon süreci Rusya gibi ülkelerin işte dolardan altına diğer alternatiflere kayışı hatta işte enerji ihracatçısı Amerika ile ilişkileri çok iyi olmayan birçok ülkedeki bu eğilim hatta tabii Türkiye gibi birçok gelişmekte olan ekonomide de yeni Türkiye gibi yeni yükselen ekonomilerde de altın rezervlerinin artırılması ile ilgili her ne kadar tabii zaman zaman bu yönlü düzeltmeler, alım satımlar, teminatlı işlemler olsa da genelde merkez bankaları başta olmak üzere işte altına dayalı ETF'ler, öte yandan hane halkının altın talebi uzun vadede altının temel araç rolünü güçlendirmeye devam ediyor. O yüzden de uzun vadede altın fiyatlarındaki yukarı doğru eğilim ya da güçlü talep altının onsunu 4000 doların üzerinde tutmaya devam edecek kanaatindeyim. Önümüzdeki birkaç ayda 2027 yılı itibariyle de ben tekrar o 5000'li seviyelerin hatta belki 6000'li seviyelerinde çok yakın bir sürede yakın bir vadede tekrar mümkün olacağı kanaatindeyim. Çünkü altın temel güvenilir araç rolünü her geçen yıl arttırıyor. Özellikle bu bahsettiğimiz hem merkez bankaları hem hane halkı hem finansal piyasalarda ETF'ler tarafındaki talep ya da kaldıraçlı piyasalarda tüm bu talep altın fiyatlarını ve altına olan talebi güçlü tutmaya devam edecektir.
1: Önümüzde 60 günlük bir süreç de var. Peki o sürecin sonunda kalıcı bir barış anlaşması çıkarsa altın, petrol, tahvil, dolar ve gelişen ülke varlıklarında kazanan hangisi olur? Kazandıran.
0: Tabii hiç şüphesiz. Evet, jeopolitik taraftaki uzlaşı risklerin azalması bütün riskli piyasalara tekrar talep getirecektir. Riskli varlıklar alıcılı olacaktır. Borsalara daha fazla talep beklemek mümkün. Öte yandan tabii enerji fiyatları, enerji üzerinden hem büyüme hem enflasyondaki pozitif resim, pozitif görünüm hem gelişmekte olan ekonomiler için hem petrol ithalatçısı, enerji ithalatçısı ya da emtiada dışa bağımlı ekonomiler başta olmak üzere bütün küresel finansal piyasalar için, küresel reel ekonomi için pozitif bir haber olacak. Altın tabii güvenli liman, aslında gerginliklerden, jeopolitik gerginliklerden beslenmesi bekleri normal şartlar altında ancak öte yandan tabii majör ülkeler başta olmak üzere ülkelerin faiz politikaları, para politikasındaki gelişmeler işte finansal taraftaki fiyatlamaları daha fazla etkilemiş durumda son dönemler. Diğer taraftan tabii finansal piyasalardaki yoğun alım satımlar da

0: petrol gibi emtialar, ancak daha ziyade tabii altın gibi, gümüş gibi emtiaların fiyatlarını daha fazla etkilemiş durumda son dönemler. Burada biraz altının güvenli liman rolü geri planda kalmıştı son dönemler. Tabii ileride özellikle para politikası, faiz tarafındaki güvercin duruş, buna yönelik yeni algı tekrar altının, özellikle altının tabii güvenli liman rolünü ön plana çıkaracaktır. Ve dedolarizasyon süreci, merkez bankalarının alımlarının da aslında istikrarlı bir şekilde devam ettiği, tabii tüketicilerin altına olan talebi de hiç zayıflamadı. Türkiye, Hindistan gibi ülkeler başta olmak üzere özellikle birçok büyük ekonomideki yoğun altın talebi de bu güvenli liman rolünü, bu dedolarizasyon sürecini daha da güçlendirecek. Özellikle de altın tarafında ben daha yüksek bir artış, daha ciddi bir hareketlilik bekliyorum uzun vadede. Bu barış ihtimalinin daha ziyade ben tekrar altına yarayacağı kanaatindeyim dolayısıyla. Ancak tabii enerji fiyatlarında da Hürmüz faktörü, İran gibi büyük bir enerji ihracatçısının, enerji rezervlerine sahip ekonomilerden birinin bu denklemlerin merkezinde oluşu, tabii Körfez'deki diğer ekonomilerin de doğalgaz başta olmak üzere petrol konusundaki kritik rolü. Öte yandan tabii Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik, bu bölgedeki gelişmeler de çok önemli olacak. Hem kuzeyde hem Orta Doğu'da İran'daki uzlaşı ve kalıcı barış anlaşması dolayısıyla enerji fiyatlarını da olumlu etkileyecek. Enerji fiyatlarını aşağı çekecektir. Birkaç ay önceki 60 dolarlı seviyeler, belki daha aşağısı. Trump'ın da çok arzu ettiği çok düşük altın ve petrol fiyatları tekrar bir realite haline gelecektir. Dolayısıyla altın başta olmak üzere diğer emtialarda da pozitif bir yansıma mümkün. Ancak gelişmekte olan ekonomiler, borsalar gibi riskli varlıklar da yoğun bir şekilde talep görecektir. Özellikle gevşek politikalar hem faiz azaltımı hem diğer taraftan tabii bilançolardaki oynaklıklar da burada önemli olacak. Ancak genel anlamda gevşek para politikası, buna yönelik fiyatlamalar, borsaları da gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde de borsalar gibi biraz daha risk dalgasının yüksek olduğu piyasalara, varlıklara da talep getirecektir.
1: İran'a ilk para akışı başlıyor mu sorusunu Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian açıklamasının ardından aslında sormak istiyorum. Pezeşkian, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarlık İran fonunun serbest bırakılacağını açıkladı. Şimdi bu gelişme sadece finansal bir transfer değil, o haber değil. Çünkü piyasalar açısından burada asıl önemli olan o taraflar arasında sağlanan anlaşmanın aslında sahadaki somut örneğini görmek. Piyasa fiyatlamasını aslında en net orada göreceğiz, değil mi hocam?
0: Tabii hiç şüphesiz mutabakat ve anlaşma ihtimaliyle birlikte ya da bu yönlü bilgi akışının çok yoğun, çok sık olduğundan bahsediyoruz. Hem pozitif hem negatif. Ancak bunu uygulamaya geçmesi çok çok önemli olacak. Bu önemli bir kırılma noktası olacaktır hiç şüphesiz. O yönlü yaptırımların kaldırılması, ilk para akışının başlaması hiç şüphe yok ki bütün finansal piyasalarda, bütün küresel ekonomide çok ciddi pozitif bir haber olarak algılanacaktır. Katar tarafında bahsettiğiniz paranın serbest bırakılışı ileride tabii batıda tutulan diğer onlarca milyar dolarlık İran rezervlerinin de serbest bırakılacağı anlamına gelecektir. Bunun devamı da gelecektir dolayısıyla. Hem bu mevcut durumda tutulmuş olan rezervlerin serbest bırakılması, hem tabii ondan ötesi İran üzerindeki diğer yaptırımların da adım adım artık kaldırılacağı ile ilgili çok daha güçlü bir

0: ticaret akışı için, ticari koridorların da artık tabii güvenliğinin büyük ölçüde sağlanacağı ile ilgili bir işaret olacağı için hiç şüphe yok ki hem bölge için hem enerji piyasaları için hem küresel enerji ve ticaret ağları bu noktadaki bağlantıların da orta ve uzun vadede güvenliğinin sağlanacağı ile ilgili, o yönlü risklerin azalacağı ile ilgili çok güçlü pozitif bir haber ve dolayısıyla o yönlü pozitif fiyatlamalar da getirecektir. Hiç şüphesiz Katar'da atılacak bu ilk işaret fişeği bütün piyasalar için çok çok kritik, çok çok önemli olacak.
1: Trump'ın reddettiği bir de 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılanma tartışması var. Trump en başından beri bunu reddediyor ama eğer bloke edilen, sizin de söylediğiniz gibi, o diğer varlıklarda da çözülme başlarsa ve somut, hızla somut görüntüsünü biz piyasada görürsek eğer, nasıl etkilenir petrol, altın, küresel piyasalar?
0: Tabii hem İran savaş sonrası yeniden yapılanma için ciddi bir paraya, sermayeye ihtiyaç duyacak. Hem Körfez'deki vurulan enerji altyapısı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt başta olmak üzere bütün bölgedeki altyapıların da yeniden tabii yapılması, finanse edilmesiyle ilgili yeni bir döneme gireceğiz. İran'ın çok ciddi paraya ihtiyacı var. Biraz da Hürmüz'ün kapatılması ya da Hürmüz'den geçişleri için İran'ın belirlediği fiyat ile ilgili tartışmalar, yeni dönem gelişmeler de o bahsettiğimiz 300 milyar dolar mevzusu ya da İran'ın batıdaki dondurulmuş varlıklarının geri yollanmasıyla, serbest bırakılması ile ilgili denklemlerin oradaki belki pazarlık sürecinin bir parçasıydı. Dolayısıyla o tarafta Amerika'nın bir şekilde bir finansman konusuna destek vermesi gerekiyor ya da bahsettiğimiz dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ile ilgili yeni dönemde bir süreç açıkçası bekleniyor. Hem İran tarafında hem tabii bütün bu gelişmeleri yakından izleyen finansal piyasalar ve küresel ekonomi için temel fiyatlama parametrelerinden biri de bu olacak. Yeni dönem finansman nasıl yapılacak? Altyapı nasıl tekrar eski sağlıklı düzenine tekrar geri getirecek? İran'ın çok ciddi finansmana ihtiyacı olacak. Ve Körfez'deki diğer ekonomilerin de aynı şekilde. Ancak İran'ın ekonomisinin mevcut durumdaki zayıflığı, finansal piyasalarda da özellikle İran tarafındaki yüksek oynaklıklar buna yönelik sağlıklı bir düzenin ciddi bir finansman gerektireceği realitesini de ortaya koyuyor. Finansmana çok ciddi destek var ve bir konuda bir şekilde bu noktada bir uzlaşı da gerekecek. Ya Amerikalılar finansmanı sağlayacaklar ya da diğer zengin enerji ihracatçısı ülkeler veya Hürmüz tarafında bir şekilde bu noktada finansman ile ilgili adımlar atılması gerekecek. Ancak bu yeni dönemin temel pazarlık konularından biri olacak kanaatindeyim. Ticaretin serbest akışı, enerjinin serbest akışı ile birlikte altyapının tekrar oluşturulması için finansman nasıl sağlanacağı da önemli bir konu. İran'ın sadece yaptırımların kaldırılması ve orta ve uzun vadede enerji ticaretinden gelecek parayla savaş yıkımını finanse etmeyi kabul edeceğini ben çok zannetmiyorum. Bir şekilde o savaş tazminatı konusunda İran'da açıkçası görünen o ki ısrarcı olacak. Tabii Trump gibi bir faktör de var. Bu noktadaki pazarlığı biz de açıkçası merakla bekliyor olacağız. Ancak çok ciddi bir yıkımın, çok ciddi bir finansman gereksinimin olduğu realitesi karşımızda. Onu bekleyip göreceğiz.
1: Eğer Hürmüz Boğazı tamamen normale dönerse ve Brent petrol 70-75 dolar bandına gerilerse, ki siz az önce 60 doların altında da bir fiyatlama

0: bahsettiniz. Bu da Fed'in faiz arttırma ihtimalini düşürerek altın için yeni bir yükseliş dalgası yaratır mı kısa dönemde?
1: Tabii hem mutabakat hem kalıcı barış temelde enerji fiyatlarını umudumuz tekrar aşağı çekmesi. Nitekim o yönlü beklentiler de çok çok güçlü. Ve enerji fiyatları tabii aşağı çekildikçe gıda fiyatlarında da gübre başta olmak üzere diğer faktörlerin tetikleyici fiyat düşüşleri hiç şüphe yok ki enflasyonu zayıflatacak bütün dünyada şu an temel sorunlardan biri malum Amerika'da Avrupa'da %3'leri 4'leri bulan enflasyonlar var tekrar karşımızda o noktadaki risklerin azalması ve fiyatların düşüşü hiç yok ki enflasyonu zayıflatacak ve ardından para politikasında bu mevcut şahin algının kırılması noktasında pozitif bir rol oynayacak. Tabii bu mevcut durumdaki şahin algı ya da eğilimin kırılması da ya da faizlerin düşeceği beklentisi hiç yok ki temelde tabii altın piyasası yansıyacak. Borsalarda da pozitif yansımaları beklenmeli. Bütün riskli piyasalarda pardon bütün riskli piyasalarda ancak onunla birlikte altın gibi faiz ödemeyen tabii temelde uzun vadede dolara alternatif rezerv paralara alternatif rolü daha fazla ön planda olan araçlar emtialar da pozitif etkilenecektir. Bunu beklemek gerekiyor.
0: Goldman Sachs'ın son öngörüsünü de yorumlamanızı isterim. Petrol fiyatları kademeli olarak aşağı yönlü hareket edebilir dedi. Tabii kırılgan da bir süreç. Onu da hesaba katmak gerekiyor. O kırılgan süreçte ters gidecek bir şey petrol fiyatlarını yukarıda taşıyabilir. Goldman Sachs'ın değerlendirmesini siz nasıl yorumladınız?
1: Piyasadaki temel beklenti bu açıkçası. Artık kademeli olarak aşağı doğru enerji fiyatları, petrol fiyatları çekilecektir. Bu tabii bir taraftan da bu kademeli düşüşün, bu adım adım aşağı doğru çekilmenin ne boyutta devam edeceği mutabakat. Öte yandan tabii Trump ve Netanyahu faktörüyle de bağlantılı. Uzun vadede kalıcı bir barış anlaşması ne kadar sürede sağlanır? Bütün bu veriler piyasada yakından takip edilecek. Sadece İran'ı burada denklemlerin içinde düşünmemek gerekiyor. Tabii biraz önce de bahsettiğimiz kuzeydeki gerginlik, hatta Güney Amerika'da, Güneydoğu Asya'daki farklı gerginlikler de hatta Süveyş tarafında tabii Yemen'deki gerginlikler de önemli olacak. Tüm bu denklemlerin birer parçası. Ancak bir şekilde bir orta yol bulunacak kanaatindeyim ben de ve aşağı doğru çekilme enerji piyasaları tarafında, petrol fiyatları tarafında önümüzdeki dönem bizimle birlikte olacak. Tekrar tabii 10-15 yıl önceki 20 dolar seviyesinin altındaki petrol fiyatları mümkün olur mu? Bu biraz tabii yenilenebilir enerji, nükleer, diğer yeşil faktörlerin ne kadar sürede daha etkin olacağı ile ilgili. Ancak petrol fiyatlarında ciddi bir çekilme önümüzdeki birkaç yılda mümkün olacak kanaatindeyim ben de.
0: Fed'le devam etmek isterim. Fed'in son toplantısının ardından yeni başkanın nasıl bir politika izleyeceğini de aslında hem açıklamalarından hem de o metinden gördük. Biraz da işleyiş şeklini Fed'in değiştirmek üzere yola çıktığını da anlıyoruz. O metinden de konuşmalarından da. Daha şahin bir Fed mi bekliyor bizi?
1: Kevin Warsh tabii tarihsel olarak Şahin duruşu daha baskın. Şahin bir para politikacı ya da politika yapıcı olarak biliniyor. Ancak Fed başkanlığına seçilmeden hemen önce tabii Amerika'da Trump faktörünü de göz önüne almak gerekiyor. Trump uzun bir dönemdir faizlerin inmesini, daha gevşek para politikasını özellikle bekliyor. Bu yönlü baskıları, özellikle eski başkan dönemindeki baskıları, siyasi

0: baskıları meşhurdu. Kevin Walsh seçilmeden hemen önce daha güvercin, biraz da Trump'ın beklentileriyle uyumlu bir politika izleyebileceğiyle ilgili, yani kısa vadede daha güvercin bir duruşa sahip olduğuna yönelik izlenim oluşturmuştu. Ancak başkan olduktan sonra ilk toplantısında tabii hem metindeki sadeleşme, hem bununla birlikte kuracağı yeni komisyonlar, veri akışı ile ilgili, bu noktadaki modellemelerle ilgili, yeni dönemde alacağı aksiyon, aslında Fed'e, yeni dönemde Fed yönetimine, yani kendi dönemindeki Fed'e ciddi bir değişim getireceği ve açıkçası yeni döneme damga vuracağı ile ilgili güçlü işaretler sunmuş oldu. Fed'de ve Amerika'da Walsh dönemi dolayısıyla başlamış oldu. Walsh aynı zamanda tabii genç bir politika yapıcı. Dolayısıyla önümüzdeki uzun bir dönemde Amerika'da etkisi olabilecek, Fed'de idareciliği, yöneticiliği, belki başkanlığı söz konusu olabilecek biri. Güçlü bir başlangıç yapmış oldu. Hem açıklamalar, hem tabii ileriye yönelik yönlendirmelerle ilgili özellikle yaptığı açıklamalar biraz bazı noktalarda Greenspan dönemini hatırlatan, birkaç 10 yıl önceki Fed döneminin tekrar geri geldiği ile ilgili oluşturduğu izlenim. Tabii genelde Shine duruşuyla birlikte hem mevcut küresel konjonktürün gerektirdiği yüksek faizler, bütün tabii Avrupa'da, Japonya'da faizlerin artışından bahsettik. Amerika'da da bu yönlü beklentilerin diğer Fed üyeleri arasında da güçlenmiş olması ve özellikle güvercin algısı oluşturabilecek ifadelerin de metinden çıkarılmış olması, sadeleştirmeyle birlikte. Bunların üzerine tabii Fed projeksiyonlarında hem büyüme tarafında, hem enflasyon tarafında, hem faiz artışları ile ilgili yeni dönem beklentiler de üçüncü faktör olarak açıkçası Amerika'da daha Shine algının yüksek olduğu, Shine eğilimin güçlü olduğu bir döneme işaret etmiş oldu. Fed hem Walsh ile birlikte yeni bir döneme girmiş oldu. Hem Fed'de tabii Walsh kendi etkisini güçlü bir şekilde hissettirmiş oldu. Hem en azından bu yılın geri kalanında ve önümüzdeki yılın başı içinde evet, Shine tonların daha baskın oldu. Faiz artırımı ihtimalinin güçlü bir şekilde vurgulandı. Yeni bir döneme girmiş olduk dolayısıyla.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler değerli analizleriniz, yorumlarınız için. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Piyasa takvimine bakalım hızlıca. Neleri takip edeceğiz? Biz bugün piyasa takvim ekrana geldi. İçeride tüketici güven endeksi, yurt dışı üretici fiyat endeksi, sektörel enflasyon beklentileri ve hane halkı beklenti anketini takip edeceğiz. Ayrıca yabancı turist girişi verilerini de saat 13'te ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını izliyor olacağız. Tüketici güveni de gelecek Avrupa tarafında ve içeride merkezi hükümet borç stoğunu takip ediyor olacağız. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istedim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e geliyor.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihte yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülker anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: DNR'dan kasa arkası fırsatları. Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Habit karaoke hoparlör 999 lira.
3: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Saat 08 seans öncesi devam ediyor. Yeni haftaya İsviçre'den gelen 18 saatlik görüşmenin sonunda anlaşma yapıldığı ve bazı maddelerle gelen haber akışıyla piyasalar nasıl reaksiyon verecek, işte onu konuşacağız birazdan. Amerika-İran görüşmeleri Katar ve Pakistan arabuluculuğunda ilerledi ve 60 gün içinde nihai anlaşma hedefiyle somut yol haritası da belirlendi. Detaylar önemli, birazdan konuşacağız. Peki altın ons hangi fiyatlama içinde? 4137 dolar bandında şu anda takip ediyoruz. Brent petrolde yukarı yönlü hareket var. 81 doların üzerine çıktı Brent petrol fiyatlaması. Peki küresel piyasalar bu fiyatlamalara nasıl tepki verecek? Hepsi birazdan canlı yayın konuklarımın analiziyle ekranda olacak. Ama şimdi önce gündeme bakalım hızlıca. Amerika-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandı dedik. İsviçre'de bugün 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması yönünde bir anlaşma geldi. Pakistan ve Katar'da görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini söyledi. Açıklamaya göre baş müzakereciler söz konusu komiteye düzenli olarak rapor verecekler ve diğer bir önemli gündem maddesi, piyasalar Amerika-İran görüşmelerini fiyatlıyor. Uzlaşma haberlerinin ardından petrol piyasalarında satış baskısı görüldü. Amerika Birleşik Devletleri borsa endeksi vadeli işlemlerindeki kayıplar da önemli ölçüde azaldı. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah itibariyle uluslararası piyasalarda 79 dolara geriledi ve spot altında 0,9'luk bir yükseliş kaydetti. Devam edelim. Çin'den Amerikalı şirketlere ticaret kısıtlaması var. Kısıtlama Çin Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. 10 Amerikalı savunma şirketini ihracat kontrol listesine ekledi. Karar kapsamında Çin'de üretilen çift kullanımlı ürünlerin bu şirketlere ihraç edilmesi yasaklandı ve kısıtlamalar insansız hava

İlaçları, robotik, havacılık ve stratejik mineraller alanlarında faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor. Amerika'nın önemli nadir toprak elementi üreticilerinden MP Materials'la USA Rare Earth'ün listeye alınması da dikkat çekti. Ve İngiltere Başbakanı görevi bırakacak mı? İngiltere Başbakanı Keir Starmer, rakibi Andy Burnham'ın parlamentodaki ara seçimlerde elde ettiği güçlü zaferin ardından siyasi geleceğini değerlendirmeye aldı. Keir Starmer'a yakın isimler İngiltere Başbakanı'nın görevden ayrılış takvimini çok kısa süre içinde açıklamasını bekliyor. Bu gelişme İngiltere'yi son 10 yıldaki 7. Başbakanına doğru götürürken Starmer'ın yerine Andy Burnham'ın almasının da önü açılabilir. Gündem başlıkları böyleydi ve küreye gidelim, fiyatlamalara bakalım, Asya ile başlayalım. Asya'daki görünüm nasıl bu sabah itibariyle? Güney Kore'de 0.13'lük geri çekilme var. Çin yarım puana yakın düşüş kaydediyor. Hindistan'da %1'e yaklaşan bir geri çekilme izliyoruz ve Hong Kong'da %1.5'un üstünde bir düşüş takip ediliyor. Avrupa tarafı önemli. Tabii anlaşmanın sağlanmasıyla enerji tarafında fiyatların düşme ihtimali en çok Avrupa tarafında bir nefes alınmasını sağlayacak. Tabii ki bütün küresel piyasalarda ama Avrupa enerji şokundan en çok etkilenen nokta olarak öne çıkıyor. Peki son kapanışlarda Avrupa tarafında nasıl bir tablo vardı piyasalarda? Madrid geri çekilmişti. 0.29'luk bir düşüş. Londra'da 0.35'lik bir geri çekilme takip ettik. 0.16'lık düşüş vardı Frankfurt'ta ve Paris'te yarım puanın üzerinde geri çekilme takip ettik. Amerika tarafına bakalım. Piyasalardaki son durum ne Amerika tarafında? Nasdaq, Dow Jones ve S&P 500'de son durum ne? Küreye gelecek ve bakacağız. Son duruma bakalım tabii. Altın tarafında, ons altın tarafındaki fiyatlamada $4,137 seviyesini takip ediyoruz. Ve Brent petrolde $80'ın üzerine çıkmış durumda şu anda. S&P 500'de 0.68'lik bir düşüş var. 7.449 puandan geçiyor. Devam edelim. Nasdaq'taki son durum ne? %1'in üzerinde geri çekilme var. 30.062 puandan geçiyor ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'taki son durumda 0.37'lik bir geri çekilmeyi gösteriyor. 51.372 puandan geçiyor. Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü nasıl kapatmıştı hatırlayalım. 0.63'lük geri çekilmeyle 14.734 puan seviyesinde bitirmişti. Devam edelim. Kıymetli metallerde altın ons $4,181'dan geçiyor. 0.51'lik bir yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Altın ons tarafında tabii gelen haberlerle, İsviçre'den gelen olumlu haberlerle altın ons tarafında bir toparlanma takip ediyoruz. Gümüşte $65,5 seviyesini izliyoruz. 0.92'lik yükseliş var gümüş ons tarafında. Devam edelim. Petrol fiyatlamasına bakalım. Enerji tarafında son durum ne? $77,7'dan fiyatlanıyor. Petrol %2,5'luk yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Şirket haberlerine gidelim. Fiyatlamalar böyle. Bakalım gün içinde fiyatlamaları hangi seviyelerde takip edeceğiz? Beklentiler ne olacak? Canlı yayın konuklarım olacak birazdan. Kiler Holding yılın ilk çeyreğinde 1,16 milyon lira net zarar açıkladı. Alarko Enerji'nin Tuzla'daki taşınmaz satışında imzalar atıldı. Kafein Yazılım Amerika'da bağlı ortaklık kuracak ve Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yatırımcılara 25 Haziran'da temettü verecek. Şimdi gazetelere bakalım. Gazetelerde ekonomi sayfalarında hangi haberler öne çıkıyor? Bugün Sabah gazetesiyle başlarsak futbol yatırımcıyı da kahretti. Futbol Türkiye'de hem taraftarı hem yatırımcıyı kahrediyor. Milli takımın başarısızlığı milyonlarca insanı üzerken borsada da son bir yılda değer kaybeden tek sektörel endeks
spor oldu diyor haber. Yatırımcı 3,3 milyar lira kaybetti. Spor endeksi kazandırmıyor diye de bir tablo var. Orada da son 12 ay ve yıl aynı zamanda 6 ay ve 3 aylık periyotlarda spor endeksinin kaybı var oradaki tabloda. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin %61,8 yükseldiği son bir yılda değer kaybeden tek sektör

Kültürel endeks %17,87 ile spor endeksi oldu. Son bir yılda en fazla yükselen endeksler %295 ile finansal kiralama, %216 ile halka arz ve %148 ile teknoloji endeksi oldu. 5 yılda nal topladılar iç başlığı var. Borsada ana endeksin %960'a yakın yükseldiği son 5 yıllık dönemde de spor hisselerindeki yükseliş sınırlı oldu diyor haber. Takvime bakalım, Takvim gazetesindeki haber başlığı ne söylüyor? Mesai takibinde kurallar değişti. İş yerlerinde mesai takibi ve güvenlik önlemlerine ilişkin son dönemde bir dizi karar alındı. Parmak izi, yüz tanıma, göz taraması gibi sistemler hukuka aykırı bulundu. Uymayanlara ise ağır cezalar var. 17 milyon liraya varan cezadan bahsediliyor. Yüz taraması ve parmak izi uygulamasını sürdürenlere ne kadar ceza verilecek sorusunun yanıtı da bu yıl bu cezalar 256.357 ile 17.092.242 lira arasında olacak. Çalışanların veri işleme süreçlerine ve haklarına ilişkin kanuna uygun bilgilendirilmemesi halinde ise 86.437 ile 1.709.200 lira arasında ceza kesilecek. Soru cevap şeklinde hazırlanmış bir haberdir. Ofiste güvenlik kameraları nerelere konulabilir? Kayıtlar paylaşılabilir mi? Kayıtlar delil midir? Uzaktan çalışırken kamerayla izleme yapılabilir mi? Ve iş yerinde mesai takibi için parmak izi, yüz ve retina taraması kullanılır mı? Mesai takibi için işe giriş ve çıkışlar bundan sonra nasıl yapılacak sorularının da cevabı Takvim gazetesindeki haberde. Hürriyet'le devam edeceğiz. Sanayi Ar-Ge'de hız kesmedi diyor. Türkiye sanayisinin teknoloji karnesi belli oldu. ISO 500 verilerine göre sanayi kuruluşları Ar-Ge yatırımlarını arttırdı. 2024'te 60,6 milyar lira olan Ar-Ge harcamaları 2025'te %31,4 artarak 79,7 milyar liraya çıktı. Rapora göre geçen yıl Ar-Ge yapan firma sayısı ise 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak katma değer üretiminde düşük ve orta düşük teknoloji gruplarının ağırlığı devam etti diyor gazete. 3 yılda 63,4 milyar lira ve savunma sanayiyi ivmelendirdi. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 2024'e göre 1,6 puan azalırken orta düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı aynı oranda yükseldi. En çok Ar-Ge harcaması da otomotivde diyor haber. ISO 500 verilerine göre geçen yıl en yüksek Ar-Ge harcaması yapan sektör motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler imalatı oldu. Sanayide teknoloji dönüşümüne ilişkin göstergeler de üretim tarafında kendini gösteriyor diyor haber. Hürriyet'te bir haber daha var. Ona da bakalım hızlıca. Yenilenebilir de yeni rekor. Bahar aylarında artan yağışlarla birlikte Nisan ayında en üst seviyeye çıkan hidrolik üretimi Mayıs ayında da rekor tazeledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında aylık toplam elektrik üretimi 27,15 milyar kilowatt saat olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte hidrolik üretim değeri Nisan ayında kırdığı rekoru geride bıraktı. Mayıs ayına ilişkin hidrolik üretim değeri 11,7 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak aylık bazda rekor kırdı. Ve konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı %85'e, yenilenebilir enerjinin payı ise %72,3'e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz 11,7 milyar kilowatt saat üretimle yeni bir rekora imza attı. Böylece toplam elektrik üretimimizin %43,1'ini suyun gücünden karşıladık. Ülkemizin eşsiz enerji potansiyelini değere dönüştürüyor. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz dedi.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi haftalar.
0: Teşekkürler. 18 saat süren bir görüşme sonrasında gelen iyi haber, en azından teknik açıdan önemli bir yol kat edildi ve o 60 günlük süreçte başladı. Bundan sonra piyasalar sahada somut örnek

0: örnekleri görmek isteyecekler. Öncelikle fiyatlamalar açısından baktığınızda Brent petrol ve altın onsla başlayalım. Fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz? Gün içinde beklentiniz ne yönde? Tabii herhangi bir kırılma olmazsa o taraftan.
1: Çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Eğer dün yaşananlar seans vakti piyasalar açıkken yaşansaydı çok sert hareketlere maruz kalabilirdik. Hem kıymetli madenlerde hem petrolde hem borsalarda. Onun için sizin de söylediğiniz gibi bu süreç oldukça kırılgan. Özellikle söylemler üzerinden iplerin kopma noktaya gelmesi piyasaları bir miktar tedirgin etti. Yani altında toparlanma diyoruz ama altının toparlandığı yer 4180 dolar ons için söylüyorum. Yani burada piyasalar bu kırılganlığı tedirgin bir şekilde fiyatlayacaklar. Aksiyonlar gördükçe, söylediğiniz gibi pozitif yönde aksiyonlar gördükçe, işte bunlar Hürmüz'ün açılması vesaire, karşılıklı beklentilerin karşılanmasında ilerleme kaydedilmesi durumunda piyasalar bir miktar daha diken üstünde olmaktan hafif rahatlamaya geçebilir. Ama şu an için demin de söylediğim gibi eğer dünkü durum, işte İran heyetinin toplantıyı terk ediyor olması, işte Trump'ın söylemleri vesaire, seansın açık olduğu zaman da olsaydı bayağı büyük oynaklık yaşardık piyasada diye düşünüyorum.
0: Altın ve Brent petrol fiyatlaması açısından baktığınızda tabii çok da önemli bir açıklama da var İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan. O 6 milyar dolarlık Katar'daki dondurulmuş olan fonun serbest bırakılması yönünde. Bir anlamda bu görüşme sürecinin somut örneklerinden birinde aslında almış olduk, öyle değil mi? Piyasalar açısından nasıl değerlendirirsiniz bunu?
1: Şimdi tabii piyasaları bir de ayrı ayrı bakmak lazım. Burada altın tarafında durum biraz farklı. Son iki senede özellikle kıymetli madenlerde yaşanan fiyat hareketi o kadar büyük oldu ki altın şu an onun sancılarını çekiyor. İşte savaş diyorsunuz, normalde hani eski bildiğimiz altın olsa enflasyona karşı hedge, güvenli liman, altın fiyatının yükselmesi lazımdı. Ancak savaş başladı, en kolay nakde ölünebilen, en çok kârda olunan pozisyon altın ve gümüş olduğu için diğer piyasalarda gereken nakitleri, işte fırsat değerlendirmek için olsun, bu teminat tamamlama çağrıları için olsun, altın satılarak karşılandı. Bununla beraber altına bu süreçte özellikle Fed'deki değişiklik sonrası Kevin Warsh'un ilk toplantısında ki Şahin tutumu da eklenince ki Kevin Warsh'un toplantısı sonrası tekrardan dolar pozitif bir sürece girilmiş olarak görüyorum. İşte pariteye bakıyorum şu an 1.1450'lerde, 1.15'in altında. Genel bu savaşın etkisiyle küresel enflasyondaki yükselme ve faiz, buna bağlı paralel olarak faizlerdeki yükselme, özellikle Amerikan faizlerinde bu kadar gelişmelere rağmen hala 4.50'ler civarında bir Amerikan 10 yıllık faizi görüyoruz. Bunların hepsi altın üstünde baskı yaratıyor. Dünkü kırılma eğer seans içinde olsaydı ben altının 4000 dolar altında bir fiyata doğru çok hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyordum. Bu süreçte de, önümüzdeki dönemde, işte bu 60 günlük süreçte de eğer bir kırılma yaşanırsa da olacak olan bu diye düşünüyorum.
0: Altın
1: diğer
0: taraf
1: piyasalara,
0: evet
1: yani
0: buyurun.
1: Altın tarafı genel olarak, yani kıymetli madenler tarafı diyeyim, genel olarak bu durumda. Çünkü önceki o merkez bankalarının bu Rusya-Ukrayna kriziyle başlayan işte SWIFT sistemindeki dondurmalar, yani ülkelerin varlıklarının dondurulmasıyla aynı şey bizim de başımıza gelirse diye bazı ülkeler altın rezervi yapmaya yönlendi. Hani en son Fransa'nın bile Amerika'dan altın rezervlerini çekmesi de buna bir şeydir. Ama şu an o süreçte durmuş gibi gözüküyor. Hani merkez bankalarının pozitif katkısı da azalınca söylediğim bu yüksek faiz ortamı, klasik altın yatırımcısının oynaklığının çok yüksek olmasından dolayı altın yatırımından çekilmesi, maalesef altını şu an en fazla oynak, özellikle gümüş daha da oynak, böyle bir enstrüman haline getirdi. O yüzden oradaki ne haber gelirse gelsin, hani yükseldi dediğimiz nokta bir önceki tepelerin oldukça altında gerçekleşiyor. O yüzden de burada dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii faiz tarafına bakınca küresel taraftaki enflasyona hani zarar verdi bu savaş durumu. Zaten gelişmiş ülkelerin bütçe sıkıntıları çok yüksekti. Özellikle bu enerji fiyatlarındaki yükseliş başta Avrupa bölgesi olmak üzere Asya tarafını da negatif etkiledi ve genel bir küresel enflasyonda 2026 için yükseliş yönünde katkı yaptı. Bütçelerin zaten bozuk olan gelişmiş ülke bütçelerinin bu sebeplerle biraz daha fazla bozulması, ki biliyorsunuz Amerika yılbaşında açıkladığı ikinci çeyrek borçlanma rakamını neredeyse iki katına yakın bir yere getirdi. İşte diğer ülkelere bakıyoruz, onlar da aynı şekilde işte ECB faiz yükseltmek zorunda kaldı. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda savaş öncesi 4'ün altında olan Amerikan 10 yıllık faizleri de şu an 4,50'lere yakın bir yerde seyrediyor ki hani bu sabahki olumlu gelişmeye rağmen. Hisse senedi tarafı biraz daha ümitli, bu işi hep pozitif fiyatladı. Açıkçası faiz piyasasıyla hisse senetleri piyasaları arasında bu kadar büyük ayrışmayı ben 30 yıllık kariyerim boyunca görmemiştim. Hangisi haklı çıkacak derseniz, yapay zekanın teveccüh görüp görmemesinin devam etmesine ve bu duruma bağlı. Orada da borçlanma, yani baz faiz olan Amerikan faizlerinin yukarı çıkmasıyla beraber bu yapay zeka yatırımı yapan ve ekstra borçlanma ihtiyacı olan şirketlerin de maliyetleri arttı. Tabii bu maliyetlerin artmasıyla yapılan bu yatırımların ne kadar sürede getiriye dönüşeceğindeki zaman da uzamış oldu. Hani o yüzden o tarafı dikkatle takip etmek lazım. Hisse senetleri piyasalarının devamındaki hareket yönünü kestirmek için. Hani zor bir süreç bizi bekliyor. İnşallah bu süreçte bir kırılma, tekrardan bir savaş hali olmadan devam eder de işte Amerikan kuvvetleri bölgeden ayrılır, Hürmüz tekrar çalışır. Dünya normal tedarik savaş öncesi normal tedarik koşullarına geri döner. Ama bu süreçte maalesef bir 6 ayla 9 ayı bütün dünya kaybetmiş oldu, biz dahil.
0: Önemli bir başlık da Lübnan başlığıydı. Çünkü İran Hürmüz şartını Lübnan'daki duruma bağladı. Tabii çatışmayı önleme hücresinin kurulması Lübnan başlığı için müzakere metninin en dikkat çekici maddelerinden de bir tanesi gibi görünüyor. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın açıklamaları da o sürecin ekonomik boyutunu aslında netleştiriyor. Petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların bazılarının serbest bırakılması ve kapsamlı bir yeniden inşa programı mesajı da verdi. İran tarafından gelmesi önemli bu açıklamanın da. Bu piyasalar açısından ne anlama geliyor? Her ikisi de hem Lübnan meselesiyle Hürmüz'ün durumu, hem de ekonomik somut ilerlemenin sahada görülecek olması.
1: Tabii bunlar da demin de söylediğim gibi bu adımlarda gerçekleşme görürsek, tabii burada İsrail'in de ne yapacağı önemli. Son dönemde Amerika-İsrail ilişkilerinde de bir gerilme görüyoruz. Burada hani İsrail'in tek başına hareket etme durumu olur olmaz, hani süreç çok kırılgan, ama bu söylediğiniz maddelerde yavaş yavaş gerçekleşme olursa, işte Hürmüz açılır, İran ihracatını rahatça yapar, bu dondurulmuş kaynakların bazıları İran'a akmaya başlarsa piyasalar rahatlayacaktır bir miktar. Ama tekrar ediyorum, hani bu süreçte en ufak kırılma piyasalarda anlık olarak çok büyük dalgalanmalara yol açabilir. Onun

0: için önümüzdeki, yani bu hafta içinde temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Şimdi Hürmüz Boğazı içinde bir doğrudan iletişim hattı kurulması da kararlaştırıldı o masada. Bu petrol fiyatlarındaki risk primini yapısal olarak düşürür mü?
0: Tabii ki düşürür. Yani hala biz Hürmüz'den kaç tane gemi geçti onu takip ediyoruz. Hani dün 3 tane geçmiş galiba. Oradaki akışın normale döndüğünü ve gemi geçişlerinin rahatça yapılabildiğini, bu sayının artmasını görmesi piyasalarda bir rahatlamaya yol açacaktır. Ama dediğim gibi bu süreci adım adım gerçekleşme oldukça piyasada parça parça bu rahatlamayı göreceğiz. Ve bunları da yakından bütün dünya takip ediyor olacak. Çünkü Hürmüz dediğimiz yer işte sadece enerji değil, işte gübresinden kimyasallara, hatta çip yapımına kadar uzanan helyum dolayısıyla birçok sektörü negatif etkiledi. Hürmüz'ün açılması bu tarafta özellikle bu saydığım maddelerin dünya ticaretindeki bazılarında yarısı, bazılarında %25'i bu tedarik zincirinin tekrar normalleşmesiyle ve bunun bağımsız kaynaklar tarafından görülmesiyle piyasalarda olumlu tarafa gidiş olacaktır diye düşünüyorum. İşte Amerikan faizlerinde bir miktar aşağı geliş olabilir. Kıymetli madenler belki biraz daha toparlayabilir ama bu süreçteki en ufak kırılmanın çok daha sert harekete yol açacağını da unutmadan piyasada işlemlere devam etmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, altın fiyatlaması üzerinden devam edelim. Biraz toparlanma takip ediyoruz. Altında yarım puanın üzerinde yükselişi var. 4185 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Ama tabii altının önünde bir de FED meselesi var. Daha şahin bir FED, yeni başkan, üyelerin yarısının faiz arttırımı düşündüğü bir yapı, onu da baskılayan bir durum altın tarafını. Altın fiyatlaması size ne söylüyor? Bize nasıl bir mesaj veriyor? Altının yönü hakkında sizin öngörünüz ne olur?
0: Açıkçası altın demin yayının başında da saydığım sebeplerden dolayı oldukça baskı altında. Hep tepeler, bir önceki tepenin o altında gerçekleşiyor. İşte bugün toparladı diyoruz. 4184 dolar ons. Hani zaten bu aşırı fiyatlanmış olmanın baskılarının yanına bir de Warsh'un gelmesiyle beraber bu Fed'deki aksiyon değişikliği daha beklenenden daha şahin bir tutum. Doların tekrar güçleniyor olması altın üzerinde ekstra baskı yaratıyor. Ben kıymetli madenler tarafında negatif görüşteyim. Ve maalesef bu durum, hani bizim Türkiye özelinde konuşacak olursak, yatırımcımızdaki altın yatırımı sebebiyle neredeyse bir eser emekliliğin yarısı altında, işte yastık altı altın vesaire de hesaba kattığımızda, özellikle gayrimenkul ve otomotiv piyasasında, hatta ikinci el otomotiv piyasasında da işleri bayağı durdurdu. Hani bu tarafta bu fiyat eğer bir şekilde yükselmezse bizdeki bu durgunluğu da bir miktar daha uzun sürdürebilir. Döviz tarafında bir talep yok. Genel yatırımcı tarafı altın yatırımını tercih ettiği için ve döviz tarafındaki talep olmamasıyla dolar TL kurunda bir yukarı harekette olmamasından dolayı gram altın, yani 8000 lira görmüş gram altın fiyatını 6100 liraya 6200 liraya bozdurmak istemeyen, yanlış bir inanış olsa da işte altının hafızası vardır, tekrar aynı yeri görür, yanlış düşüncesi yatırımcıyı altın bozup diğer işte gayrimenkul olsun, araç olsun alımlarında durduruyor. Evet, gördüğü yeri görebilir ama ne zaman göreceği de önemli. Çünkü ülkemizde aylık %3 gibi bir TL getirisi var. Hani o 8000'i nominal olarak tekrar görse de 2 sene sonra 8000 görmesinin karşı taraf maliyeti neredeyse %80 TL faiz olarak bakarsanız. Onun için hani bu yanlış düşünüşten de yatırımcının sıyrılması gerekli diye düşünüyorum. TL paranın, yani TL'nin alternatif getirisi hem bizim borsa

0: üzerinde hem diğer yatırımlar üzerinde de baskı yaratıyor. Burada tabii bizim faiz cephesini de konuşacak olursak, Merkez Bankası'nın bence bu 60 günlük süreçte olumlu gelişmeler olması, petrolün 70 dolara yaklaşması durumunda alacağı ilk aksiyon tekrardan haftalık repolara başlaması olacaktır. Şu an ortalama fonlama maliyetinin üst banttan fonladığı için Merkez Bankası 40 civarında olduğunu düşünürsek, bu dediğim aksiyonu alır tekrardan haftalık ihalelerle fonlamaya başlarsa ortalama fonlama maliyetinin de hızlı bir şekilde 37'ye geldiğini görürüz. Ama dediğim gibi bu süreçte ilerleme kaydedilmesi bizim enflasyon rakamlarına, enerji maliyetleri ve diğer saydığım işte gübresinden vesairesine, ürünler üzerindeki fiyat baskılarının azalmasıyla beraber bizim enflasyonda da bir olumlu seyir izleyebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi işte bu sene yağışların bol miktarda olması, hidroelektriklerde rekor üretim, tarımda rekoltede bir artış, bunların hepsi bizim enflasyonu bu önümüzdeki yaz aylarında olumlu etkileyebilir. Böyle bir durumda da Merkez Bankası'nın eli tekrardan haftalık repoya dönüp 37 ile fonlamaya piyasayı başlamasıyla beraber yani başlayacak imkanı sağlayabilir. Onu da takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama önemli olan bunun enflasyon rakamlarına yansımalarını görmek.
1: Altın onsta 4000 dolar seviyesinin altını bekliyorsunuz diye anlıyorum ben.
0: Ben açıkçası burada 4065 önemli bir seviye. O seviyenin kalıcı kırılması durumunda 3650 dolar onsa kadar bir çekilme yaşanabilir. Çünkü yani yayının başından beri saydığımız etmenlerin hepsi son 2 yılın aksine altın fiyatları üzerinde baskı yaratıcı. İşte doların değer kazanması, faizlerin yüksek seyretmesi, Fed'in daha şahin bir tavırda gözüküyor olması, klasik altın yatırımcısının altın yatırımından aşırı oynaklık sebebiyle kaçması altının zayıf tarafları maalesef.
1: Peki Brent petrolde Orta Doğu'daki doğru giden, ılımlı giden hava sebebiyle geri çekilmeler yaşandığında, tabii bu Fed'in de faiz arttırma ihtimalini düşürürse biz altın tarafında yukarı yönlü hareket takip etmez miyiz?
0: Açıkçası ihtimali düşünse bile yeni Fed yönetiminin daha değerli dolara dönük yapısı bu. Başka başkanın ve diğer üyelerin konuşmasıyla eğer değişmezse biz hem paritede hem dolar endeksinde, yani paritede düşüş, dolar endeksinde yükseliş görebiliriz. Bu da kıymetli madenler fiyatları üzerinde baskıyı devam ettirebilir. Şu anki görünüm o. Onun için hani borç çok şahin bir başlangıç yaptı. Beklenenin aksine hani başkanın faiz indirsin diye getirdiği bir başkandan daha şahin bir başkana, bir önceki evet, Fed'e göre daha şahin bir tutuma döndü. Bu da bütün emtia fiyatlarında dolarla fiyatlandığı için baskıyı arttıracaktır.
1: O zaman öngörünüze göre şu anda portföyde altın ağırlığını arttırmak için erken.
0: Bence erken. Bu hani en azından şeyi görmemiz lazım. Bir önceki tepenin üstünde bir fiyatlama görmemiz lazım. O da işte
1: nedir
0: 4350'lerde, 4350 dolarlarda yanlış görmüyorsam oranın üstüne çıkıp bir hareketi görmek lazım. Bu da şu an için biraz zor gözüküyor. Geçen hani barış anlaşmaları için toplantılar başladığında bile o seviyeyi geçemedi maalesef. Şu anda hani yol alınmış olmasına, 60 günlük süreçte bu yayının başından beri konuştuğumuz olumlu gelişmelere rağmen şu an hani 4200 dolara gelemedi altın fiyatı.
1: Evet, çünkü FED duvarına çarpıyor altında o tarafta. Peki doların yönü ve tahviller açısından baktığınızda tablo ne söylüyor size?
0: Tabii demin onlara da değindim ama şu an için genel merkez bankalarının durumu en zor durum. Çünkü biz bu süreçte bir arz yönlü şokla karşılaştık. Arz yönlü şoklar merkez

0: Merkez bankalarının alacağı aksiyonların etkilerinin en zayıf olduğu şoklar. Çünkü siz faizleri ne kadar yükseltirseniz yükseltin, Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı sürece petrol fiyatları üzerinde talep yönlü bir aşağı hareket yapamıyorsunuz veya yaptığınız hareket çok kısıtlı kalıyor. Onun için Merkez Bankası'nın faiz vesaire diğer araçları kullanarak yaptığı aksiyonlar talep yönlü enflasyon baskılarında evet işe yarıyor ama arz yönlülerde maalesef yaramıyor. Onun için de çoğu Merkez Bankası bizimkisi dahil ki bizimki çok yerinde bir şekilde proaktif davranarak haftalık fonlamayı kesip üst banttan fonlamaya başladı. Yani bir anlamda 3 puan daha pahalı bir şekilde piyasayı fonlamaya başladı. Amerikan Merkez Bankası'nda için işte faiz arttırır mı diye konuşuyoruz. Beklentiler yıl sonuna kadar bir tane arttırım yönünde. İşte Avrupa arttırmak zorunda kaldı. Böyle bir ortamda faizlerin enflasyon tarafındaki bozulma, bütçeler zaten bozuktu, bu süreçte daha da bozuldu işte. Buna Amerika tarafında savaş harcamalarını koyabilirsiniz. Öbür ülkeler tarafında enerjiden gelen ek yükleri koyabilirsiniz. Çünkü herkes işte bizdeki Eşel Mobil uygulaması gibi bazı sübvansiyonlar yapmak zorunda kaldı. Bunlar bütçeleri daha da bozdu. Bu iş demin de söylediğim gibi bütün dünyaya 6 ayla 9 ay arası bir zaman kaybettirdi. Maalesef hani 2026 faiz ve enflasyon cephesi açısından bir kayıp yıl olarak önümüze geldi. Ancak Sayın Birol'un, pardon, Uluslararası Enerji Kurum Başkanı Birol'un söylediği gibi 2027 başında bir normalleşme olur. Talepte bir düşüşle gerçekleşirse, tekrardan 70 dolar altındaki enerji fiyatları, petrol fiyatlarını görürsek dünyada enflasyon tekrardan bir düşüş eğilimine girebilir.
1: Peki bugün bu tabloda tabii kırılgan bir zemin de var hala. Gerçi 60 günlük o süreç başladı ama yatırımcıya varlık dağılımında nasıl bir çerçeve önerirsiniz?
0: Yani TL enstrümanların hala risksiz ve kısa vadeli TL enstrümanların, işte bunların içinde para piyasası fonları, arbitraj fonlarını sayabiliriz. Hala getirileri çok cazip. 3'ün üzerinde bir getiri sağlıyor yatırımcıya. Borsa tarafında bir fırsat var bence. Eğer bu 60 günlük süreç olumlu devam eder, bu olumluluk enerji fiyatlarına, diğer emtia fiyatlarına, oradan da bizim enflasyona, ki iç dinamikler pozitif yönde yansır ve Merkez Bankası tekrardan 37 haftalık ihalelere dönecek beklentisi başlarsa, bizim borsada da bir yukarı hareket görebiliriz. Ama bunların hepsi dediğim bu şartlara bağlı, bu sürecin kırılmadan devam etmesine bağlı. O zaman yani bu olasılığa karşı hisse senetlerinde bir miktar pozisyon alınabilir ama ağırlığın ben TL sabit getirili oluşabilecek fırsatları değerlendirmek açısından özellikle para piyasası fonları ve arbitraj fonlarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Döviz tarafına gelecek olursak bu süreçte yatırımcıdan hiç teveccüh görmedi. İç siyasetteki gelişmelere rağmen hani döviz alınır mı diye soran çok az yatırımcı oldu. O cephede bir sıkıntı yok. Açıkçası kıymetli madenler tarafında yayının başından beri söylüyorum, hala benim tekrar yatırım yapabilmem için dediğim seviyeleri geçmesi lazım. O 4.350'leri geçip bir yukarı hareket göstermesi lazım. Genel benim tavsiyem kısa vadeli TL cinsi, işte mevduat da olabilir. Onun da vadesi hani bizim açımızdan kısa vade. TL cinsi enstrümanlarda ve bu şeylerin, bu saydığım koşulların olumlu gidebileceğine yönelik beklentilerle hisse senedi pozisyonunda, bir miktar hisse senedi pozisyonunda geri çekilmelerde bu pozisyonu biraz arttırarak devam etmekte fayda var. İlla oran

0: Gayrimenkul sektörü de çok negatif etkilendi. Son bu barış olasılığının güçlenmesiyle beraber bankalarda bir hareket gördük. Burada bankalarda, holdinglerde bir miktar daha hareket yaşayabiliriz ama orada da çok fazla yer kalmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi daha net gelişmeler görmemiz lazım bu hareketin rekor seviyeye devam edebilmesi için. O da nedir? İşte enflasyondaki olumlu gelişmelere paralel Merkez Bankası'ndan aşağı yönlü bir faiz aksiyonu. Burada da aşağı yönlü faiz aksiyonundan kastım tekrardan 37'li haftalık ihalelerin başlaması, faiz indirimini yılın sonuna doğru belki yani. Burada bir kavram karışıyor esasında. Faiz indirimi dediğiniz zaman şu an piyasadaki geçerli işleyen faiz 40. 40'tan haftalığa başlamak zaten 3 puan faiz indirmiş olmak anlamına gelecek. Ama 37 olan faizin daha aşağı gelmesi anca yıl sonunda her şey olumlu giderse söz konusu olacak yıl sonuna doğru. Hani o yüzden bu sektörlerde de şu son hareketin üzerine anlamlı bir hareket olması durumu bu şartlara bağlı. Enerji, petrokimya oldukça fazla gitmişti bu süreçte. Onlarda bir baskı var. Savunma sanayi aynı şekilde. Hani tek tek dönüp baktığınızda açıkçası yukarı hareket için yabancı yatırımcı girişi de gerekli katkı sağlaması lazım. Orada da en son yaşadığımız MSCI'dan gelen açıklamalar ve işte oradaki düşürme sebebiyle o cephede de bir negatif durum söz konusu maalesef.
1: Evet. Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli, keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum size. Kolaylıklar Mehmet Bey.
0: İyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İsviçre'den iyi haberlerle başladık yeni haftaya. Süreç devam edecek ama fiyatlamalara baktığınızda hem Brent petrol hem altın ons fiyatlamalar piyasanın reaksiyonu ile ilgili bize ne söylüyor?
2: Evet, rakamlara baktığımız zaman bir miktar yukarı bir açılışı piyasa gösteriyor bana göre. Aslında hani daha ilk günden dün haber akışlarını herkes takip etmiştir. Trump'ın çok sert açıklamaları sonrasında daha ilk günden kopma noktasına geldi görüşmeler. Akşam saatlerinde toparladı. Yani bu süreç bu şekilde olacaksa yani önümüzdeki günlerin çok volatil olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bu süreç çok rahat bir süreç olmayacak. Volatilitenin çok yüksek olduğu bir döneme giriyoruz bana göre. Ama ilk olarak baktığımız zaman ilk adımda dün akşam saatlerindeki olayın normalleşmesiyle alternatif piyasalara da bakarsak bir miktar yukarı bir eğilimle açabileceğimizi işaret ediyor ilk görünüm.
1: Brent petrolde 80 doların üzerine çıktı fiyatlama. Bu bize nasıl bir mesaj veriyor?
2: Evet, Brent petrol özellikle dünkü belirsizlik sonrası 82-83'lere kadar geri çekilmişti. Yukarı gitmişti özür dilerim ama o tekrar görüşmelerin devam etmesiyle birlikte şu anda 78'lere kadar bir geri çekilme oldu. Burada kritik nokta 78-32 yıllık ortalama. Eğer bu seviyenin altına da bir kırılım gelirse petrolde olumlu gelişmelerin devamıyla 70'lere doğru hareket görürüz ama ben şu anda 82-70 üzerinde 2 gün bir kapanış yapmadığı sürece Brent petrolde yukarı hareketleri şu anda tepki olarak kalacağı düşüncesindeyim. Bunu da belirleyecek olacak olan tabii ki İsviçre'deki görüşmelerin seyri bu yönü belirleyecek. Ama dediğim gibi özellikle 78-30 aşağı kırılırsa hareketin olumlu gelişmeler dahilinde sertleşeceğini, 82-70'in üzerine yerleşmesi durumunda da 90'lara doğru hareketin gelebileceğini düşünüyorum. Ama şu anda baktığımız zaman hani piyasa daha çok burada gelişmelerin olumlu şekilde şekilleneceğini fiyatlıyor görüntüsü hakim.
1: Goldman Sachs'ın petrolle ilgili öngörüsü var. Kademeli olarak geri çekilecek dedi. Nasıl değerlendirdiniz?
2: Evet, baktığımız zaman zaten son

0: gelişmeler dışında zaten müzakerelerin olumlu devam etmesi halinde Brent petrolün geri çekileceği aşikar. Ama tabii ki ara ara dalgalanmalar olacak. Burada da işte dediğim gibi 82-70, 90 yukarıda, 78 okulunun aşağısında 70'lere doğru kademeli bir geri çekilme görebiliriz. Ama bunların piyasalara yansıması birazcık daha zaman alacak. Çünkü dediğim gibi olay bitti, tedarik zincirleri hemen açıldı, her şey normalleşecek. Yani savaş öncesi duruma dönmek dahi belki 3-6 aylık zaman dilimine olacak, her şeyin normal gitmesi halinde. O yüzden hani Goldman Sachs'ın yaptığı açıklamaları olumlu olarak okuyorum, ama bunların piyasaya yansıması, her şeyin güzel gittiği varsayım altında zamana yayılacak bir süreç.
1: Altın ons tarafındaki beklentiniz ne fiyatlama açısından? Hangi bantta takip ederiz sizce altın onsu?
0: Yani altın onsta ben hep dile getirdiğim seviye kalıcılık için 4368, bir yıllık ortalamanın üzerinde bir kapanış, iki kapanış gelmeden daha yukarı seviyelerden bahsetmemiz güç. Ki görüşmelerin başlamasına rağmen bu seviyeye yaklaşamadı. Ben bunu şuna bağlıyorum, hani savaşla birlikte daha şahin görüntü ve belirsiz bir Fed'in ortaya çıkması emtia fiyatlarında baskıyı arttırıyor. O yüzden olası geri çekilmelerde hemen 3800-900 bantlarına doğru geri çekilme söz konusu olursa yatırımcıların kademeli olarak buralardan alım yapmalarını tavsiye ederim. 4370'in üzerine bir yerleşme olursa yine burada bu seviyelerin üzerinde yatırımcılar alıma yönelebilirler eğer burada kalıcılık sağlarsa.
1: Borsa İstanbul'la devam edelim. 15.000 puanın altında kapanış, bir geri çekilme yaşadı haftanın son işlem gününde. Bugün güne nasıl başlar? Beklentiniz ne yönde? 15.000 eşiğine atlar mıyız bu hafta?
0: Evet, baktığımız zaman şimdi şunu da ekleyelim. Vade sonu yaklaşıyor. Vade sonları özellikle hem endeks hem de pay vadelilerin rollover olduğu aylar oldukça volatil oluyor. O yüzden daha önümüzde kabaca 7 iş günü var, ama yavaş yavaş pozisyonlar kaydırılmaya başlar. O yüzden oynattığım haber akışlarıyla da birleşince oynak bir 7 iş gününe giriyoruz. 7-8 iş gününe giriyoruz. Endeks perşembe günü çok güzel bir performans göstermişti. 14.800'lere kadar gelmiştik. Cuma günü bir miktar dinlenmeye geçtik. Şu aşamada kritik nokta bizim için 15.100-200 bandı. Daha önceden burada Mayıs başında buraları görüp dönmüştük. Eğer bu seviyelerin üzerine atıp hacimli kapanışlar yapmaya başlarsak 16.000'lere doğru bir hareketi görebiliriz. Şu anda geri çekilme esnasında 14.028-14.200'ün altına gelmediği sürece piyasa ve daha yakın bantta da 14.400-500'lerin üzerinde kaldığı sürece ben yukarı eğilimin tabii ki çok olağanüstü bir olumsuz gelişme olmaz ise devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca şunu da ilave etmek istiyorum. O 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi var Türkiye'de. Bunun öncesinde ben hani psikolojik de olsa hani borsada yine tabii içten veya dıştan olağanüstü bir olumsuzluk olmaz ise borsanın olumlu olarak hareket edeceğini düşünüyorum.
1: Teknik açıdan baktığınızda hangi sektörler öne çıkıyor Bora Bey?
0: Yani baktığımız zaman yine ön planda olacak sektör, özellikle bu olayın yumuşamasıyla birlikte yani eğer görüşmeler olumlu şekilde devam ederse bankacılık sektörü ve holding sektörü yine ön planda olur. Çünkü enflasyonun, yani petrolün düşmesiyle enflasyon dünya çapında düşüş eğilimine giderse içeride de bizde açıkçası faiz indirimleri gündeme geleceği için bankacılık sektörü ve buna bağlı olarak holding sektörü ön planda olur diye düşünüyorum. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde gelecek olan ikinci çeyrek rakamlarının geleceği Temmuz sonu Ağustos başında yine sanayi sektöründe görece toparlamaya başlayan sektörlerde ben takibe alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bugün yatırımcıya bu tabloda, bu gelişmelerde tabii kırılgan süreç var önümüzde. Nasıl bir çerçeve önerirsiniz yatırım açısından?
0: Evet, şimdi burada risk algısına göre açıkçası muhafazakar yatırımların şu anda para piyasası fonlarında ve geri çekilmelerde altın gümüş tarafında kademeli pozisyon almalarını tavsiye ederim. Ama hani fırsatları değerlendirmek adına para piyasası fonlarında yatırımcılar, şu anda muhafazakar yatırımcılar için söylüyorum bunu, para piyasası fonlarında değerlendirme yapmaları daha mantıklı. Risk sever yatırımcılar için olası geri çekilmelerde endeksin 14.400-500 üzerinde kalacağı varsayımıyla geri çekilmelerde hisse senedi pozisyonlarını arttırmalarını ben tavsiye ederim.
1: Merkez bankaları açısından da bakmak isterim. Şimdi programın sonuna da geliyoruz. Biz geçen hafta FED'den faiz artırımı yönünde aslında sinyal aldık. Üyelerin yarısı da o yönde görüş bildiriyor. Ne dersiniz? Petrol fiyatları bu gelişmelerle beraber geri çekilirse ve FED'in de faiz arttırımı ihtimali zayıflarsa altında yukarı yönlü hareket bekler misiniz?
0: Evet, yani şunu şöyle okuyacağız artık. FED'den artık sözlü yönlendirme olmayacak. Piyasa gelişmeler ışığında fiyatlamasını yapacak. Bu ne demek oluyor? Datalar, petrol diyelim 78-30'un altına sarkmaya başladı, geri çekilmeye başladı. Bunlar datalara olumlu şekilde yansımaya başladı. Sonuç olarak baktığımız zaman piyasa, hani FED'in artık elinden tutup götürmesini beklemeden kendi fiyatlamasını kendisi yapacak. Bunu da olumlu okumak lazım. Tabii ki bunun tersi senaryolarda olumsuz fiyatlamaya geçecek. Ama FED'in burada yaptığı önemli açıklama şu: borçun en kötüden başladı. Yani piyasa beklentileri bir faiz indirimiyken bir faiz arttırımı o gün fiyatlanmaya başladı. Yani bu şunu gösteriyor: önümüzdeki dönemde bu 60 günlük süre olumlu değerlendirin, çok olağanüstü olumsuz gelişmeler olmayıp petrol geri çekilmeye başlayıp bunlar enflasyon rakamlarına dünya genelinde olumlu yansırsa geçen haftaki FED'in yaptığı açıklamalar en kötü olarak kalıp piyasaya olumlu olarak yansıyabilir önümüzdeki dönemde. Bunu çok iyi okumak lazım. O yüzden sözlü yönlendirme olmadığı için bundan sonra gelecek olan her data,
1: evet,
0: olumlu yönde piyasaya olumlu yansıyacak diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli, keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum. Bora Bey, kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayacağız. Yarın sabah aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım efendim. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Akfo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Sera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
2: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da

0: Datanızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye güvenliğe geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

nakit fırsatını kaçırma. Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Amerika İran arasındaki İsviçre'de gerçekleşen görüşmeler ilerleme sağlandı ve ekonomiye ilişkin başlıklarda gündemimizde ilk maddede elbette bu İran hattındaki süreç takip ediyor. Petrol fiyatlarının geri çekildiği bir gündeyiz ve 60 gün sonrası işinde artık nihai anlaşmaya varmak için imzaları attı Amerika ve İran tarafı. İran'ın dondurulmuş varlıklarının iade edileceği başlığı var. Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarlık rakamda yine geri ödenecek. Dolayısıyla İsviçre'den anlaşma çıktı diyoruz. Geliyoruz ikinci gündem maddemize. Piyasalarda Amerika-İran görüşmelerinin fiyatlaması ve petroldeki düşüş. Küresel borsalarda bugün vadeli işlemlerde Amerika, Avrupa bir miktar satıcılı. Asya karışık, KOSPI yükseliyor. Petrol geri çekiliyor ve altın yükseliyor. Ve Çin ise Amerika'ya ticaret misillemesi gerçekleştirdi ve dediler ki Çinli şirketleri kara listeye aldılar. 10 sanayi tedarikçisini ihracat kontrol listesine ekliyoruz. 46 tane Amerika'nın şirketini de kamu alımlarından men listesine ekliyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın hamlelerine karşılıksız kalmıyor Çin ve bir yandan ticaret savaşları devam ediyor Çin-Amerika hattında. Avrupa'nın LNG'sine bakalım. Çünkü Amerika'nın hakimiyeti son dönemde ciddi oranda arttı. LNG ihtiyacının yaklaşık %60'ını Avrupa Amerika'dan gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Amerika'nın zaten önemli bir LNG ihracatçısı olduğunu konuşuyoruz ama Avrupa'da çok çok yüksek düzeyde Amerika'nın LNG'sine bağımlı. Nisan'da bu rakam %64'e kadar çıktı. Yani savaş başlayınca Avrupa'nın Amerika'ya olan bağımlılığının ciddi ölçüde artış gösterdiğini takip ediyoruz ve yılın yine diğer aylarında bu oranın %70'lere belki daha da üzerine çıkabileceğine ilişkinde görüşler var. Ve gelelim altına, çünkü altında fiyat tahminleri ayrışıyor. Yani artık bankalarda net bir ortak görüş olmadığını görüyoruz. 5000 doların üzerinde bekleyen kurumlar da var. 4500 bekliyoruz diyen kurumlar da var. Goldman Sachs altın fiyatları tahminini aşağıya çekti ve faiz indirimi yapacağı beklentisini paylaşıyordu. Şimdi diyor ki bu yıl faiz indirimi gelmeyebilir. Altında baskılanabilir. Çünkü daha yüksek dolar, daha yüksek Amerikan tahvil faizleri altında baskılanabilecek bir süreç olabileceğini söylüyorlar. JP Morgan ve HSBC farklı düşünüyor. Onlar orta uzun vadede yükseliş beklentimiz var diyorlar ki iki sebepleri var. Hepimizin de bildiği sebepler. Öncelikle jeopolitik riskler ve diğer taraftan da merkez bankalarının elbette altın alımları, ki Dünya Altın Konseyi'nin raporu vardı. Geçtiğimiz hafta yeni bir rapor. Katılımcılara sormuşlar. Ne kadar altında değerlendirmek istiyorsunuz diye katılımcıların

%66'ın varlıklarını artırmayı değerlendirdiğini söylemişler. Hatta önümüzdeki 5 yıl içerisinde dolar varlıkların rezervleri üzerinde azaltmayı planlıyoruz diye de görüş bildirmişler. Şimdi gelelim fiyatlamalar noktasına. Tabii bugün petrol tarafındaki hareketlilik, özellikle savaş primlerini silmeye yaklaşan bir petrol görüyoruz ama eskisine henüz geri dönüşün olmadığını takip ediyoruz. Özellikle İsrail-Lübnan hattının çok kırılgan bir zeminde olması önemli. Şimdi bu grafikte de mavi çizgiyle gösterdiğimiz Brent petrol, sarı çizgiyle gösterdiğimizde WTI. Şimdi 31 Mart sonrasında, yani grafiğin en solunda gördüğümüz sarı çizginin mavi çizgiyi geçmesi, normalde bizi her zaman konuştuğumuz Brent Amerikan cinsi ham petrolden bir miktar daha pahalıdır. Ama savaş başladı, Hürmüz tıkandı, gemiler geçemedi, bir arz sorunu, bir tedarik sıkıntısı yaşandı. Amerikan petrolünü daha güvenli gördü Mart başında piyasa ve o dönem ne oldu? Mart ayında, Nisan ayında bir miktar daha yükseldi Amerikan cinsi ham petrolün fiyatlaması. Ama şimdi tabii normale dönüş var, en azından bir miktar daha. Bölgedeki mayınların önemli ölçüde temizlendiği ama hala bunun yine vakit alabileceği görüşü var. Sigorta maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Petrolde bizim yeniden $70'lara yaklaşmamız için, ki zaten bugün $78 bandına doğru çekiliyor. Cuma günü Vance İsviçre'ye gitmeyeceğini söylemiş. Yani normal cuma günü yapılacaktı bu anlaşmalar. Gitmeyeceğim dedi. Cuma günü petrol 81'in üzerine geldi. Hatta $82'lara doğru yaklaşmıştı ama bugün tabii artık bu İsviçre'de anlaşmaların yapılması, İran'ın ihracat kısıtlamalarının kalkabileceği beklentisi ve tabii dondurulmuş varlıkların, o bloke eden varlıkların yeniden İran'a verileceği, ki $6 milyar rakam Katar'dan, bunların hepsi de önemli olmaya devam ediyor. Şimdi geleyim petrolden sonra altına. Petrolde geri çekilmeler, altında biraz yükseliş var ama zirvesinden hala %25 uzakta, $4192'da. 200 günlük hareketli ortalaması olan bölge 4200, bunun altında kalmaya devam ediyor ve eski zirvesi 5600'deydi. Geliyorum küresel tarafa. Geçtiğimiz hafta piyasalarda tablo biraz karışıktı. Biz pozitif ayrıştık aslında. Amerikan piyasalarında böyle biraz yükseliş hareketlerinin olduğunu ve SpaceX'in hızlı yükseldiğini, değerlemelerini yükselttiğini gördük ve bugün vadeli işlemlerde Nasdaq'ta %1'in üzerinde kayıplar, S&P 1007'ye yakın geri çekiliyor. Cuma günü Avrupa'da negatifti. Biz MSCI'ın kararı sonrası ve petrollik yükseliş sonrası biraz geri çekildik ama 14.700'ün üzerinde kapattık ve bankalar pozitifti. Önemli bugün Asya'da Şangay 1004 geri çekiliyor. Hong Kong %1.5 eksi. Ben yayına girmeden Güney Kore bir miktar pozitif ayrışıyordu. An itibariyle yatay negatife dönmüş vaziyette. Borsada ise geçtiğimiz hafta acaba 15.000'e doğru yaklaşacak mıyız dedik ama tabii biraz geri çekilmelerle karşılaştık. MSCI Türk Borsası'nın bilgi akışı ve şeffaflık notunu negatif değerlendirdi. Ve BIST 100 bu yıl dünya borsalarında en fazla değer kazancı sağlayan 3. borsa. Bu yıl yükseliş TL bazlı %30'un üzerinde, aylık kazanç %5 ve dolar bazlı aylık %5'lik bir artı var ki $317 bandına doğru geldik. $310'ların üzerine geliyoruz. Yabancının 6 haftada $1.7 milyar çıkışı olsa da yerli hisse fonlarına son haftalarda bir girişin olduğunu görüyoruz. Burada da özellikle S&P 500'ün yükselişine borsanın da eşlik ettiğini ama tabii Mayıs başında iç gündemle birlikte borsada sert düşüşleri, sonra hızlı bir toparlanma hareketini takip ettik. Borsada 14.700'ün üzerindeyiz dedik. Bankalarda pozitif ayrışma. Cuma günü borsa biraz geri çekildi ama bankalar 0.31 aylıkta 18.994'ten kapandı. CDS'imizin safhaş önce seviyeye dönmesi, 2 yıllık göstergemizin 41'e gerilemesi, 44'lerden geldi buraya. Hepsi önemli. Peki ne bekliyoruz? Bundan sonraki süreçte konuşuyoruz.

0: Efendim piyasalar diyeceğiz ve bugün tabii petrol fiyatlarının biraz böyle aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu 15 saat süren Amerika-İran görüşmesi, görüşmelerde ilerleme sağlandı. Peki ne bekliyor borsaları? Kale Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Gözüm.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bu görüşmeler Cuma günü gerçekleşecekti ama Cuma işte ertelendi dediler. Biraz böyle ortam gerildi. Dün de hatta Trump'ın sert söylemleri vardı ama sonunda böyle ortak bir anlaşmaya vardılar gibi, dondurulmuş varlıklarından İran'ın ihracat kısıtlamalarının kalkmasına kadar. Ama acaba 300 milyon dolarlık bir fon sağlanacak mı İran Amerika hattından? Trump bunu kabul etmedi ama Körfez ülkeleri de yaparsa biz de buna karışmayız. Dolayısıyla bazı soru işaretleri geldi akıllara. Acaba savaşı bitirmek için Amerika İran'a taviz verdi mi? Ne dersiniz? Ne bekler piyasaları? Nasıl okuyalım bu müzakereleri?
1: Bu aslına bakarsanız şeyden başlamak lazım. Bu sürecin çok daha kısa süreceğiyle ilgili ilk başladığı zaman Trump'ın açıklamaları da o yöndeydi. Genel beklenti de kısa süreçli bir savaş olacağı yöndeydi. Süre uzadıkça İran Hürmüz Boğazı mevzusunun kendisi için çok kritik bir koz olduğunu daha net fark edince konu uzadı. Savaş uzadı. Dolayısıyla bu şimdi artık İran'ın da elinde Hürmüz gibi bir koz var. Trump da Kasım ayına yaklaştıkça, ara seçimlere yaklaştıkça biraz daha sıkışıyor kendi cephesinde. Dolayısıyla anlaşmanın aslında zor olmasına rağmen, yani hani genel olarak baktığımız zaman rasyonel hesaplar, kitaplar yapıldığı zaman daha zor anlaşılması gerekirken aslında iki tarafta elindeki kozları kullanarak daha yaklaştılar. Şu anda daha en kötüyü gördük, daha iyiyiz noktasına geldiler. Anlaşma yapılmasını bekleriz tabii ama tabii bu süreç su kaldıracak gibi duruyor. Yani bu 60 gün yeter mi? Hatta bazı noktalarda Trump'ın bu konuyu, bu anlaşma sürecinin seçime ne kadar uzatılması ve işte bunu bir koz olarak seçimlerde bile kullanması üstüne de yorumlar yapılıyor. Buna da kısmi olarak katılınabilir. Ama en nihayetinde çok daha iyi durumdayız. Anlaşmaya da daha yakınlar gibi gözüküyor.
0: Evet, yani petrolü peki daha fazla geri çekilme bekler misiniz? Bu arada İran grafiği geçirelim ekranlara. Petrol çünkü savaş primlerini silmeye doğru yaklaştı. 70 dolar bandındaydı tabii savaş öncesi. Hemen böyle Mart öncesine baktığımızda ama sene başında da 60 dolardaydı. Yani bu gerilim ve tansiyonla birlikte zaten 70'e çıkmıştı. Dolayısıyla 60 çok mu iyimser bir nokta? Ama en azından 70'e doğru bir gidişat beklemek gerekiyor mu?
1: Tabii biz hemen çok hızlı unutuyoruz. Bir tedarik zincirinde sıkıntımız var. Erişimde sıkıntımız var hala. Dolayısıyla işte bir takım bombalanan yerler var. Bunların etkisini mutlaka göreceğiz. Tabii bu çok hızlı fiyatlama dediğiniz gibi 60'larda 70'lere geldi. Ve savaşla beraber ondan sonra 100'lerin üstüne çıktık. Buradaki asıl dikkat ettiğimiz konu, biz mesela 70 ile 80 arasında da petrol kalabilir ama daha az volatil olması daha kıymetli olacaktır. Yani bizim evet ana hedef olarak 70 gözükse de ya da işte daha altı gözükse de birazcık daha bizler açısından daha az volatilitesi çok daha faydalı olacaktır. Konumlanmayı o şekilde sağlayacaktır. Bir de tabii önümüzdeki 6 ay, 1 sene yani orta uzun vadede bu tedarik zincirindeki bozulmanın düzelmesi aşamasında da petrolün tekrar en ufak bir haber akışıyla çok hızlı yükselmesi hiç kimsenin istemediği bir pozisyon olur. Dolayısıyla 70-80 aralığı aslına bakarsanız çok daha makul gibi duruyor şu anki fiyatlamalar için.
0: Şimdi petrolde bu yükselişleri gördüğümüz 120 dolarlara kadar yaklaştığı tabloda altında da sert düşüşler görmüştük. Petrol düştü, altın yine düştü. Yani hani işte petrolle beraber böyle güçlü negatif bir korelasyon var mı derken hayır. Petrol düşünce de altın düşüyor. Petrol yükselince de altın düşüyor konumuna geldik. O her zaman her koşulda yükselen altın senaryosu, tablosu. Geçen sene işte Ekim, Kasım, Aralık, Ocak çok hızlı yükselmişti zaten. Ne dersiniz? Altındaki bu baskı devam edecek mi? Bütün bilinenleri altın unutturdu mu? Farklı bir parametre mi izleyeceğiz biz altında artık?
1: Tabii zaten farklı parametre

0: Metre'yi izlemeye başladık bir süredir. Bunu ilk başta başlatan Merkez Bankalarının yoğun alımları oldu. Özellikle de Çin Merkez Bankası'nın çok yoğun bir yapısal değişim, rezervlerindeki yapısal değişim kaynaklı yoğun alımları gerçekleştirdi. Daha sonra hane halklarına sirayet etti. Ancak tabii savaş dönemine geldiğimiz zaman dediğiniz gibi farklı fiyatlamalar görmeye başladık. Burada da özellikle son 1-2 haftada daha fazla likidite amaçlı kullanılan bir takım hareketler içinde altının volatilitesini görmeye başladık. İşte biz hemen şeyi konuşmaya başladık biliyorsunuz. İşte SpaceX halka arzında altınların satılıp kullanılması gibi şeyler konuşulmaya başlandı altınla ilgili. Evet. Altının aşağıya doğru birazcık daha yönün olduğunu düşünüyoruz biz de. Yani 3900 seviyeleri hatta belki 3800 seviyeleri orada teknik bir takım noktalar var. Oralara kadar gelebileceğini düşünüyoruz. Ancak dipte portföyde altın taşıyıp taşımamakla ilgili noktaya gelirsek de dönüp en son sanırım Nisan verisi var. Merkez bankalarının alımlarının hala azalsa da devam ettiğini, bu alımların yaklaşık yarısının Çin Merkez Bankası'nın hala işte yapısal değişikliğin devam ettiği son Nisan verisi sanırım yeni açıklandı. Bunların devam edip etmeyeceğini gözlemlememiz gerekiyor. Tabii ki çok yüksek volatilite, çok yüksek hareketler oldu. Onların da bu etki tepkilerini görüyoruz şu anda altında. Ama dediğimiz gibi çok çok düşük seviyeler beklemeyiz. Bu alımlar sürdüğü sürece, ya alımlar biterse o zaman belki başka şeyler konuşulur. Ama biz birazcık daha altının hatta bu seviyelerinden yakın vadede daha aşağı gelse de tekrar bu seviyeleri hatta birazcık daha üstüne gelmesine daha normal karşılarız.
1: Şimdi büyük ayrışma var altın tahminlerinde. Goldman Sachs yıl sonunda 4900 dolar demiş. Önceki tahmini 5400 dolardı. JP Morgan'da bu yıl için ortalama tahmini 5240 dolar seviyesinde bildirmiş. 5700 dolardı. Yılın son çeyreğinde de 5000 dolar görülebilir demiş. Şimdi ciddi ayrışmalar gerçekleştiğini görüyoruz ama şöyle 2 yıl öncesi gidiyorum. 2025'teki bu 4500 dolar üzerindeki altın tahminini bilen hiçbir büyük banka, hiçbir kurum görmedik. Yani momentuma göre mi böyle bir tahmin yapıyorlar? Örneğin 5000 dolardayken 5400 dolar diyorlar. Şimdi 4200'deyiz, 4900 dolar diyorlar. Nereye gelirse böyle oraya yakınlaştırılan tahminler mi var? Hangi tarafta kalıyorsunuz burada?
0: Biz tabii ki daha aşağı çeken taraftayız bizler de. Daha aşağıda olacağını öngörürüz. Çünkü bir yandan da bunlar tabii zaten büyük kurumlarda bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Tahminler çok sık değiştiriliyor. İşte gündeme göre ve yeni gelen verilere göre yeni analiz yapılıp bu yeni rakamlarını sunuyorlar. Biz daha aşağılarda bekleriz. Bir yandan da çünkü işte Fed'in yeni hareket planı biliyorsunuz Kevin Warsh'un son açıklamaları bunlar da burada etkili olacak.
1: Elbette. Şahin tutumu.
0: Evet, şahin tutumu, işte bilanço daraltma mevzusu, önümüzdeki dönemde enflasyondan hiç hoşlanmadığı noktasını zaten tüm kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla burada atacağı adımlar da altını yön verecektir. Büyük kurumlarda tabii daha böyle temkinli adım adım beklentilerini düşürürler. Ben bu beklentilerde daha da düşük noktaları görebiliriz büyük kurumlar açısından diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bizim borsamıza geleyim istiyorum. Orada tabii savaşın bitmesi, CDS'lerin aşağı gelmesi, stabil faizlerin düşmesi. Borsada yeniden 14.700 puanın üzerine geldik. 15.200'de bir zirvemiz vardı. Bir getirir mi BIST 100 grafiği, nasıl bir tablo vardı orada? Evet, bu son bir haftalık tablo ama şöyle bizim de bir grafiğimiz vardı. S&P 500'e biz karşılaştırması ile ilgili belki onu da taşıyabiliriz ekranlara. Burada da tabii özellikle Mart'tan böyle Mayıs'a doğru çok hızlı bir yükseliş hareketi gösteren mavi çizgiyle Borsa İstanbul, sonra içerideki başlıklar ve işte bir günde %6 düşüşleri görmüştük borsada. Sonrasında hızlı toparlanma. Mayıs ortasından sonra da böyle Haziran'da güçlü bir toparlanma eğilimi gördük. Şimdi borsada da yeni zirveler gelir mi acaba bu savaşın bitmesi hikayesiyle birlikte? Ne bekliyoruz hala ama bir yandan alternatifte böyle güçlü faiz getirisini gördüğümüz bir Türk lirası da var.
0: Bir sene başında konuşmuştuk sizinle de, yabancı girişlerini görmeye başlamıştık. Bu yabancı girişlerinin aslına bakarsanız devamını bekleriz savaşın bitmesiyle beraber. Evet, montanı tartışılır, düşük gelebilir kimine göre, kimine göre daha fazla beklenti olabilir ama yabancı girişleri görmeye başladığımız zaman borsada yeni rekorları görmemiz söz konusu olabilir bundan sonraki dönemde. dediğiniz gibi en önemli faktör bizim faiz tarafımız. Faiz tarafında ekstra bir içeride ya da dışarıda negatif haber akışı faiz tarafını bu seviyelerde tutacağı noktasına gelirse o zaman bu görüşü değiştirir.

0: değiştiririz, güncelleriz. Çünkü yüksek faiz dediğimiz gibi biz hep hesaplıyoruz. Yıl sonunda bu borsanın mevduat faiziyle hesapladığımızda sadece, yani risksiz bir getiriyle kıyasladığımızda borsanın yılı kaçta kapatması gerekiyor diye baktığımız zaman zaten biz o rekor seviyeleri yenilememiz gerekiyor, geliştirmemiz gerekiyor. Ancak önümüzdeki dönem artık savaşın da bitmesiyle enflasyon baskısının yavaş yavaş azalmasını görebilirsek eğer, ki bu çok hızlı bir süreç olmayacaktır. İşte Sayın Mehmet Şimşek de açıkladı, en az bir 5 puanlık zaten kaymamız var diye. Ama yine de bir en azından sabit kalıp yavaş yavaş aşağı dönen, ki beklenti de o yönde, son gelen verilerde aslında Mayıs ayında da yavaş yavaş artık enflasyon aşağıya yavaş da olsa döneceği noktasında olursa, o zaman borsaya ilginin birazcık daha artacağını, dediğimiz gibi rekor seviyeler zaten artık görece rekor gibi olmaya başladı. Çünkü karşılaştığımız kıstas sabit getirili enstrümanlar, işte mevduat faizleri hala çok yüksek seyrediyor. Bunların belki biraz düşmesi, işte bizim fonlama maliyetimizin belki biraz daha aşağı gelmesi, politika faizine yaklaşması sonrasında borsada birazcık daha hareket görebiliriz, ki bu da artık yani üçüncü çeyrek mi birazcık olur, yoksa son çeyreğe sarkar mı? Aslına bakarsanız onu gözlemliyoruz.
1: Şimdi bir yandan cuma günü ne oldu içeride? Bir bakalım. Cuma günü borsada 0.6'lık bir geri çekilme ama bankalarda %1 yükseliş. Yani bankalar hem o petrolün yükselişine rağmen hem de MSCI'ın yaptığı değerlendirmeye rağmen yükseldiler. Ama dışarıda piyasalar tatildi. Belki onda not etmek gerekiyor. Amerika, Çin ve Tayvan attı. Bu bölgede piyasalar kapalıydı. İşleme kapalıydı. 18.994'te tam 19.000 sınırında bir kapanış gerçekleşti bankalarda. Şimdi MSCI'nin kararını sorayım. Çünkü orada fiili dolaşım üzerinden yaptığı bir atıf. Yani açığa satış üzerinden de bir değerlendirme yaptı ama zaten dışsal faktörlerden önce biz hani böyle yine kısa bir süreyle kaldırmıştık ve yine gelmek durumunda kaldı. Geçtiğimiz sene de yine Mart ayında yeniden açığa satış yasaklarını konuşmuştuk ama ben biraz fiili dolaşım oranı üzerinden gideyim. Çünkü daha önce bir hisseyi ekleme kararı aldılar. Sonra hissenin çıkarılma kararı geldi. Zaten orada %80 %90 zirvesinden düşüşler gördük. Şimdi bu fonlar üzerinden borsa patronlarının tuttuğu hisselerin halka açıklık kapsamı dışına alınması nasıl etkiliyor borsayı?
0: Evet, biliyorsunuz MSCI'den önce de zaten bizim sermaye piyasasında bu tip, bir tip adımlar atıldı ve aslında bakarsanız çok olumlu karşıladığımız adımlar atılmaya başlandı. Bu fiili dolaşım mevzusu zaten uzunca zamandır bizlerin konuştuğumuz konulardı. Artık yavaş yavaş burada bir takım işte önlemler, tedbirler diyebiliriz alınmaya başlandı. Çünkü küçük yatırımcı, özel yani buradan bakmak lazım. Küçük yatırımcı bir şirketin halka açıklık oranına baktığı zaman işte halka ne kadar açık olduğunu, fiili dolaşımın ne kadar olduğuna bakarak kararlar verebiliyor. Bunu dönüp de fiili dolaşımdaki ne kadar payın hangi fonda olduğuna kadar detaya inemeyebiliyor, irdeleyemeyebiliyor. Dolayısıyla küçük yatırımcılar için özellikle bu konu çok daha hassas bir noktaydı. MSCI'de arkasından tabii bunları da aslında bir atıf gibi olmuş oldu. Bizim sermaye piyasası kurumunun yaptığı son kararlar, aldığı son kararlar çok olumlu olacaktır diye düşünüyoruz. Bunların şu anda negatif bir haber akışı gibi görsek de önümüzdeki dönemde, kısa dönemde pozitif yansımalarını göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü dediğiniz gibi bu sefer dönüyor. Global tarafta da bizim hem borsamızı hem bütün kağıtlar özelinde algıları negatif olarak etkileyebiliyor. Bu negatif algılardan kurtulmuş durumda da hem biz dönüp bankacılık endeksine daha fazla bakabileceğiz, diğer endekslere daha fazla bakabiliyor olacağız. Çünkü şu anda çok hızlı yükselen trendi olan küçük hisseler, küçük yatırımcının da dikkatini çekip detayını çok bilmese de o tarafa yönelmesine sebep oluyordu. Bunlar aslında çok olumlu olacak.
1: Evet, şimdi BIST'te de endeks değişiklikleri açıklandı. Bir etki bekler misiniz? Orayı sorayım. Bu arada BIST'te 50'ye gelen 4 hisse var. Eczacıbaşı, Efor, Gülermak, Katılmevim. BIST 100'e de 3 hisse girmiş. Işıklar Enerji, Esen, Boğa, Elektrik, Odin Teknoloji gibi ve 3 hisse de çıkıyor. Anadolu Grubu, Tapkı, daha Turex gibi. Şimdi burada da tabii hani elbette kriterler var burada gerçekleştirilen ama son dönemde daha böyle fiyatında çok hızlı yükseliş gördüğümüz ve hacimleri yükselen hisselerin de bir sürü içerisine girdiği bir tabloyu takip etmiştik. Dolayısıyla endeks üzerindeki kriterler de zaman zaman değerlendiriliyor. Hem orayı sorayım hem de var mıdır böyle endekse giren hisselerin fon akışı üzerinden böyle bir beklenti yaratma durumu?
0: Gördüğümüz son harekette çok fazla yok. Çünkü yatırım fonlarının taşıdığı genel ağırlık olarak hisselere baktığımız zaman yani bu yeni giren ve çıkan hisselerle ilgili yok. Ama sizin özellikle

0: vurguladığınız endekste ağırlığı yükselen ancak görece olarak bizim büyük kuruluşlara göre daha küçük adlandırabileceğimiz kuruluşların ağırlıklarının çok fazla olması tabii endeksi asıl etkiliyor. Bunu dönem içinde yavaş yavaş azalacağını düşünüyoruz. Son alınan kararlar, tedbirler de bunun içinde dahil olmak üzere konuşabiliriz. Son harekette yatırım fonlarının çok yoğun bir şekilde bu kağıtlardan taşımadığını görüyoruz.
1: Evet. Şimdi dolayısıyla endeks değişiklikleri de önemli fonların takibi açısından. Peki bu kriterler noktasında var mıdır? Böyle endekste de hani böyle çok güzel borsada işte üretim gerçekleştiren ya da hizmet sektöründe olan ya da teknoloji üreten ya da işte istihdam sağlayan çok çok kıymetli şirketlerimiz var. Hani tabii bunları daha fazla endekse görebilmek adına var mıdır böyle sayabileceğimiz kriterler ya da bir beklenti?
0: Orada şunu vurgulayabiliriz. Evet, var bazı beklentilerimiz. Çünkü bizim aslında bir dönüşümüz var. Yani biz daha önce hep böyle işte ağırlık konuşmamız var. Tekstil sektörü üstüne konuşuyorduk. Farklı sektörler üstüne konuşuyorduk. Şimdi oradaki dönüşüm artık çok daha belirginleşmeye başladı. Biz birazcık daha artık tamam, yabancılar için hala bankacılık çok önemli ama işte savunma sanayinde çok ön plana çıkmaya başladık. Sağlık tarafında, sağlık sektöründe zaten gördük çok hızlı yükselişleri. Bu taraflar da daha farklı karlılıklar, daha iyi karlılıklar görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Hı hı. Önümüzdeki dönem için tabii söylüyoruz. Bu güncel konular bittikten sonra bizim zaten artık daha fazla kar üreten ama görece tabii yine daha az istihdam sağlayan bazı sektörlerimizde daha hızlı yükselişler önümüzdeki dönem bekleriz. Bu ayrışma da herhalde bir zaman alacaktır elbette. Hı hı. Ama sektörel seçimlerimizin olduğu yeni dönemdeyiz artık diyebiliriz.
1: Evet, bir de yine hafta sonu takip ettiğimiz önemli gelişmelerden biri Mehmet Şimşek açıkladı. Dünya Bankası'ndan 400 milyon euroluk ucuz ve uzun vadeli bir finansman almışız. Enerjide yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi de işte oradan batarya depolamaları derken enerjide önemli atılımlar olduğunu görüyoruz. Bir etki bekler miyiz? Yani savunma sanayide güçlü performansımızı konuşmamızla birlikte enerjiyi de buna dahil edebiliyor muyuz?
0: Tabii atlamış olduk. Dediğiniz güzel oldu. Örnek, enerji tarafı çok kıymetli. Orada çok ciddi, bizim Sayın Bakanımızın da çok ciddi çalışması var. Orada önümüzdeki süreçte zaten enerjinin, yani şimdi en çok konuşulan ne dünyada? Yapay zeka. Burada da birincil öncelik hemen dönüp enerji tarafına geliyor. Biz evet yapay zeka tarafında adımlarımız daha küçük olsa da enerji tarafında daha hızlı adımlar atıyoruz ve tabii bu önümüzdeki yıllarda bu bağımlılığın azalması, işte cari aşı etkisi ve aslına bakarsanız içinde bulunduğumuz coğrafyaya bile belki çok ciddi olarak anlamı ifadesi katacak olan bir enerji çalışmamız, yatırımımız var. Bunları tabii şu anda çok net hala dönüşünü, yatırımlar yapılıyor. Dönüşünü çok net alamıyoruz. Kredi alınması da zaten aslına bakarsanız kredi alınabilmesi, böyle uzun vadeli bir kredinin çıkması da bizim bu yaptığımız yatırımların uzun dönemde bize çok faydalı olacağını gösterge niteliğindedir.
1: Evet, bir de son olarak bankacılığı da sorayım. %10 yükseldi geçen hafta. Ondan önceki hafta da %10 yükselmişti ve bu süreçte hani 20.000'den 15.000'e doğru sarkan bankacılık endeksi, bu kez CDS'in gerilemesi, safi faizlerin gerilemesi önemli oldu bankalardan. Bundan sonra ne bekliyoruz? Yükseliş devam ettirirken lokomotif olabilir mi yine?
0: Olabilir. Biliyorsunuz yabancı girişinde özellikle hep konuşuyoruz bankacılığı. Öz sermaye karlılığında çok mutlu değillerdi bankalar zaten. Yavaş yavaş faizlerin tekrar aşağı dönmesiyle beraber zaten bu beklentiler de bu yönde geliyor. Siz hızlı şekilde aslına bakarsınız. Biz faizlerin düşmeye başlamasıyla beraber bankacılık endeksine daha fazla talep bekleriz. Yabancı girişi olmasını bekliyoruz. Bu beklentide de yine önce olarak bankacılar olacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bankacılık tarafında yine klasik oluyor ama öncelikli yükselecek endeksimizin bankacılık endeksi olması bizi şaşırtmaz.
1: Evet, yine bankalar lokomotifte gözükebilir. Özellikle yabancı evet. İştahı burada önemli olur diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Mert Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz efendim. Kare Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mert Avcı'dan dinledik gelişmeleri. Reklama gidelim, ardından bakalım fonlarda gidişatta, çünkü hisse fonlarına da bir giriş başladı gibi gözüküyor.

0: manzaralı sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
9: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin...

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte...

0: Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın. En para, en
1: para. Bankanın güzeli. Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
6: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: takip etmeye çalışıyoruz. Fonlar üzerindeki hareketlilikler de önemli ve yatırım fonları diyeceğiz. Ve özellikle hisse fonlarına başlayan bir para girişi var. Bu detayları da konuşacağız. Efendim, MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu ile birlikteyiz. Fonlar diyoruz. Furkan Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan tabii Borsa İstanbul'da bu yükselişleri görürken hisse fonları üzerinden de bir ilgi başlamış gibi gözüküyor. En azından geçen hafta yabancılar ne kadar 1,5 ayda 1,7 milyar dolar hisse satışında olsa da içeride kurumsal taraftan da bir para girişi var. Ama tabii Amerika-İran görüşmelerinin olumluya evrilmesi ve tabii bizim borsamızın yükselmesi ne bekler hisse fonlarında bizleri?
1: Evet, siz de çok güzel belirttiniz. Son dönemde hisse fonlarına yoğun bir ilgiyi görüyoruz yatırımcı tarafında. Burada en büyük etkenlerden bir tanesi hem geçtiğimiz hafta ABD-İran arasında gerçekleşen müzakereler ve 60 gün sürecek olan barış anlaşması en büyük etken oldu diyebiliriz. Ardından zaten petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme görmüştük. Bu petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme de yurt içinde ve yurt dışında enflasyon beklentilerinde bir iyileşmeye neden oldu. Dolayısıyla enflasyon beklentilerinde iyileşme önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinde canlanmasına beraberinde getirdi. Dolayısıyla burada risk iştahının artmasıyla beraber yatırımcılar hisse yoğun fonlara ciddi anlamda ilgi gösterdi. Siz de bahsettiniz az önce, yabancı yatırımcı son dönemde ciddi anlamda satış tarafında olsa da yurt içi kurumsal yatırımcı ve bireysel yatırımcının fonlar üzerinde ciddi bir alışı söz konusu. Bu da zaten Borsa İstanbul tarafındaki güçlü yukarı yönlü hareketin devam etmesini beraberinde getirdi.

0: açısından da fiili dolaşım düzenlemesi neleri beraberinde getirdi? Biraz burayı da konuşalım. Geçtiğimiz hafta pazartesi günden itibaren yürürlüğe girdi. MSA'nın da cuma günü bize yine değerlendirmeleri olmuştu konuyla ilgili, ama artık buradaki fiili dolaşım oranı üzerindeki, halka açıklık oranı üzerindeki değişiklikler de takip edilmeli mi? Borsa İstanbul yatırımcısı açısından fon tarafındaki gidişatlar.
1: Tabii ki yatırımcı tarafından elinde bulunan bütün donelerin kontrol edilip de daha sağlıklı bir şekilde fon yatırımı yapmasını öneriyoruz biz yatırımcılara. Fiili dolaşım oranında bir değişiklik söz konusu oldu. Piyasalarda bir miktar belirsizlik vardı, ancak tam olarak anlaşılmasıyla beraber fonlar tarafında çok ciddi bir olumsuz etkinin olmadığını gördük. Yine MSCI tarafında bir açıklamalar vardı. Fiili dolaşımdan kaynaklı rahatsız olduklarını belirtmişlerdi. Yine bu tarafta da önümüzdeki süreçte düzenleyici kurumlar tarafından atılabilecek adımlarla piyasalarda biraz daha güvenli işlem yapmanın, daha güvenli pozisyon almanın önü açılacak diye düşünüyorum. Genel anlamda baktığımızda piyasayı biraz daha rahatlatıcı, yatırımcıyı daha koruyan, daha çok kollayan adımlar görüyoruz düzenleyici kuruluşlar tarafından. Dolayısıyla ilerleyen dönemde yatırımcıların da biraz daha araştırma yaparak daha güvenli bir şekilde daha pozitif getiriler elde etmesi beklenebilir.
0: Şimdi bir yandan Borsa İstanbul tarafındaki bu sene başından bu yana %30 yükseliş, ama son iki haftada bankaların zaten %20 yukarı yönlü gidişatı var. Dolayısıyla bankacılık ağırlıklı fonlar üzerinden de böyle bir gidişat beklemek gerekiyor mu? Bankacılık endeksinde ne görüyorsunuz? Yani savaş bittiğinde Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileşebileceği beklentisi zaten vardı ve doğrudan yine bankalar üzerinde etkili olmaya devam edecek midir?
1: Evet, son dönemde bankacılık endeksi özellikle 2 haftada %20'ye yakın bir getiri sağladı yatırımcısına. Burada geçtiğimiz dönemde de biz buna çok fazlasıyla şahit olmuştuk. Bankacılık endeksi piyasanın ana endeksi olarak ana dinaması olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ve düşüşlerde en hızlı tepki veren endeks olmaya da devam ediyor. Burada en büyük neden aslında hem enflasyon beklentilerinde bir miktar iyileşme, hem de Orta Doğu'daki belirsizliklerin ortadan kalkması. Dinamo sektörü, en büyük dinamo sektörümüzün tekrardan gündeme gelmesini beraberine getirdi ve son iki haftada %20'ye yakın bir yükseliş gördük bankacılık tarafında. Artık biraz daha bankacılık tarafının dinlendiği, diğer sektörlerinde oyuna katıldığı bir piyasa görebiliriz. Sektörel rotasyonların ciddi anlamda ön plana çıktığını görebiliriz. Çünkü bunu şeyde de gördük, barış anlaşmasıyla beraber özellikle havacılık tarafında da ciddi bir potansiyel, ciddi bir değer artışı görmüştük. Tekrardan böyle sektörel rotasyonun ön plana çıktığı, işte bir gün bankacılık tarafının, diğer günün havacılık, diğer günün belki sanayi tarafının veya iletişim tarafının ön planda olduğu, biraz daha bu yükseliş hareketinin sindirildiği bir dönem bizleri karşılayabilir. Genel çerçeveye baktığımızda Borsa İstanbul tarafında her ne kadar geçtiğimiz aylarda ve haftalarda olumsuz haber akışı almamıza rağmen güçlü momentumun devam ettiğini görmüştük. Artık pozitif haber akışlarıyla beraber bu güçlü momentumun daha da güçlendiğini gördük son iki haftada. Dolayısıyla sektörel ayrışmaların tekrardan ön plana çıktığı, Borsa İstanbul tarafında pozitif momentumu devam etti ve hisse yoğun fonları olsun, bireysel veya kurumsal yatırımcı olsun, Borsa İstanbul'a talep gösterdiği bir piyasa görebiliriz önümüzdeki süreçte.
0: Evet, özellikle bu petroldeki düşüş ve enflasyon beklentilerinin bir miktar daha iyileşmesi ya da faiz indirim beklentilerinin canlanması, tahvil faizlerinde de hızlı aşağı yönlü gidişat getirdi. Göstergede 44'ten 41'lere doğru bir düşüş ve bono faizleri aynı şekilde. Dolayısıyla tahvil ve bono üzerinden, fonlar üzerinden pozisyonlanmak için doğru bir zaman mı ya da temkinli mi olmalı yatırımcı?
1: Yatırımcı aslında her zaman ilk başta temkinli olmalı. Diğer taraftan da önce kendi risk ve getiri algısına göre piyasalarda hareket etmeli. Risk almak istemeyen yatırımcılar yine para piyasası fonlarında ve para piyasası katılım fonlarında yatırımını değerlendirebilirler. Piyasalarda minimum da olsa risk her zaman var. Dolayısıyla burada yatırımcı öncelikle kendi risk iştahına göre yatırım yapmalı. Evet, tahvil faizlerinde bir geri çekilme de görüyoruz. Biz bunun getirilerini borçlanma araçları fonlarında da pozitif getiriyle görüyoruz ve önümüzdeki süreçte de yine enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle beraber tahvil faizlerinde biraz daha geri çekilmeler görebiliriz. Dolayısıyla bu da

0: önümüzdeki süreçte borçlanma araçları fonlarına olan ilginin devam etmesine ve para piyasası fonlarına nazaran borçlanma araçları fonlarında bir miktar daha getiri, daha iyi getirilerin görülmesi muhtemel olabilir. Tabii ki biz iyi pozisyonu konuşuyoruz. Diğer taraftan enflasyon beklentilerinde bir bozulma olduğu takdirde de borçlanma araçları fonları para piyasası fonlarının getiri olarak bir tık daha gerisinde kalabilir. Burada yatırımcının biraz daha portföyünü çeşitlendirerek birçok yatırım fonunu aynı anda takip ederek piyasanın yönüne ve kendi iştahına göre pozisyonlanması aslında en doğru olandır.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Furkan Bey. Kolaylıklar diliyoruz size MT Portföy'e.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim, Borsa İstanbul'da Viyop'ta 0.6'lık bir yükselişle bugüne başladık ve tabii petrol 78 dolar bandı. Amerika İsviçre hattındaki müzakerelerde, Amerika İran hattında İsviçre'deki müzakerelerde ilerleme sağlanması önemli. Hemen bunun yanında yine geçtiğimiz haftaya baktığımızda MSCI'ın bize ilişkin yaptığı değerlendirme önemliydi ve cuma akşamı da yine gelen endeks değişiklikleri BIST 100'de, BIST 50'de değişiklikler gerçekleşti. Borsa için önemli başlıklar bunlar. Ve 14.700'ün üzerinde kapatmıştık. Ne bekliyoruz peki bu haftadan? Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile konuşacağız. Oradaki beklentileri. Günaydın, hoş geldin.
2: Merhaba, günaydın, iyi haftalar Gözde, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi vadeli işlemler bir miktar daha olumlu bir güne başlayabileceğimizi mi gösteriyor bu müzakerelerden olumlu sinyallerin, ilerlemelerin gelmesi ve hemen bunun yanında endeks üzerindeki değişiklikler, BIST 50 ve BIST 100 değişiklikleriyle birlikte de bir hareketlilik bekliyor musun? Örneğin endekse giren hisseler tarafında bir fon akışı beklentisi de oluşuyor mu yatırımcı algısı nezdinde?
2: Evet Gözde, senin de söylediğin gibi aslında hafta sonu oldukça karışık bir haber akışı vardı. Piyasalar oldukça tedirgindi hafta başına ait, fakat son gelen açıklamalarla şu anda hala kalıcı barışın fiyatlandığını, fiyatların içine girdiğini çok net söyleyebiliriz. Petrol fiyatları 81 doların altında, ancak orası yine çok belirsizliği devam ettiriyor haber akışına bağlı. Aşağıda seninle geçen hafta 77 doları konuşmuştuk, burası 200 günlük ağırlıklı ortalama diye. 77 dolarla 81 dolar arasında kaldığı sürece gelişmeleri yatayda piyasaları rahatsız etmeden takip edecek. Evet, senin de soruna geçersek 30 hariç 50-100 burada değişiklikler oldu. Evet, buralarda bir fon akışı değişiklikleri olabilir fonlar tarafında. Önemli çünkü bunlar. BIST 50'de, BIST 100'deki bu değişiklikler. Bunları tabii ki piyasalar yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu taraftaki değişikliklere bağlı arz talep dengesinin 30'a girenler, 50'ye girenler veya çıkanlarda değişiklik göstereceğini çok net söyleyebiliriz. Ancak baktığımızda şu anda Gözde, hala belirsizlik devam ediyor piyasada. Senin de altını çizdiğin 14.700 seviyesi artık 14.650 olarak takip edilecek bugün. 14.650 seviyesi bu hafta itibariyle oldukça önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 15.100 ve 15.200, yani rekor seviyelere doğru hareket devam edebilir. Tabii burada lokomotif sektör bankacılık endeksiydi. Bankacılık endeksinde de 19.800 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Aşağıda 18.400 kırılmadığı sürece bankalarda da yukarı yönlü seyir devam edebilir. Tabii ki sanayi endeksi de henüz bankalar kadar güçlü olmasa da o da al sinyaline devam ediyor. Orada da 18.250 seviyesinin üzerine geçersek bir rahatlama olabilir, ama aşağıda 17.800'ün üzerinde kaldığımız sürece sanayi tarafında da al sinyali teknik disipline bağlı devam edecek. Aslında tabii ki gözümüz petrol fiyatlarında, bu önemli. Tüm global piyasalarla ilgili merkez bankalarının önümüzdeki günlerde enflasyonla mücadelede hamleleriyle ilgili. Ama son Fed'in toplantısından sonra Fed'in çok şahin duruşu, Kevin Warsh'un beklenenin aksine bir faiz indirim beklentisi yerine bu kadar şahin duruşu piyasalarda ciddi anlamda dengelerin değişmesine neden olmuştu. Aralık ayında bir faiz artışı, Eylül ayında da bir faiz artışı ile beraber iki faiz artışını gündeme getirmişti piyasada. Bu ne kadar gerçekleşecek? Tabii çok belli değil ama böyle bir beklentinin olması piyasada dolar endeksini yukarı doğru itmişti ve bir senedir yüzün üzerine çıkmıştı.

0: çıkamayan dolar endeksi de 100'ün üzerine çıktı. 101'in üzerine zorluyor. Bence bu oldukça önemli. Çünkü dolar endeksi hem euro dolar paritesini hem de altın ve gümüş fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Şu anda doların güçlü kalması altında, gümüşte geri çekilmelerin devamını, euro dolar paritesinin de bir senedir kıramadığı 1.14 destek seviyesini aşağı yönlü zorlamasına neden oluyor. Tabii euro dolar paritesi bizim için önemli gözde. Baktığımızda altın onsta 4.300 dolar, gram altında 6.400 TL ve gümüşte de 67 doların üzerine çıkmadığımız sürece dolar endeksindeki güçlü seyre bağlı buradaki zayıf görüntü devam edecek ve biz burada pozisyonlarımızı minimumda tutacağız. Aslında baktığımızda geçen hafta ABD 10 yıllıkları için 4.43-4.44 seviyesinin oldukça önemli olduğunu konuşmuştuk seninle. Bu seviyenin altına gelmedi ve gelen satışlarla tekrar 4.44'ten gelen destekle ABD 10 yıllıkları yukarı yönlü gitti. Bunun da en büyük nedeni işte bu faiz artış beklentileriydi. Burada da risk iştahı bir miktar daha törpülenmiş oldu buna bağlı olarak. ABD 10 yıllıkları 4.44'ün altına gelmediği sürece bu risk iştahı tamamen açılmayacak gözle. Bunu da dikkatle takip ediyoruz. Hem dolar endeksini hem de ABD 10 yıllıklarını. Bu oldukça önemli. Baktığımızda endeks evet yükselen trendine devam ediyor. Ancak hem Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gelecek olan enflasyon rakamları ki birin altında gelebilir. Ben bu piyasada bir miktar moral arttırabileceğini düşünüyorum. Ve daha çok erken ama Merkez Bankası'nın bir faiz indirim beklentisi belki fiili olarak gerçekleşmese de önümüzdeki aylarda üst band 40'tan 37'ye doğru bir fonlamada daha önce yapmış olduğu örtülü faiz artışını örtülü bir faiz indirimine dönüştürebilir. Bu da önemli. Zaten bankalardaki güçlü seyrin en büyük nedeni bu. Bizi en yakından ilgilendiren petrol fiyatlarının 80 doların altında kalması oldukça önemli gözde. Bu bizi hep canlı tutacak. Ama Merkez Bankası'nın da bir faiz indirimi yerine 40'tan 37'ye doğru bir güncelleme yapması, normal politika faizine dönmesi yine piyasalarda oldukça pozitif etki yaratacaktır ki zaten fiyatlama bu yönde gözde.
1: Evet, şimdi aynı zamanda BIST endeks değişiklikleri de açıklandı. Orayı da sorayım. BIST 30'da bir endeks değişikliği, hisse değişikliği olmadığını görüyoruz ama BIST 50'ye 4 hisse eklendi ve BIST 100'e de 3 hisse girdi. BIST 100'e girenler Esenboğa Elektrik, Işıklar Enerji, Odin Teknoloji 3 hisse de çıkıyor endeksten. Anadolu Grubu, Tapkada, Turex. Şimdi dolayısıyla böyle endeksi takip eden fonlar da var elbette. Dolayısıyla bu değişiklikler önemli mi? Girenler ve çıkanlar için ne anlam ifade eder bu borsa yatırımcısı adına?
0: Şimdi Gözde, bu tabii fonlar tarafında çok etkili senin de söylediğin gibi. Çünkü fonlar aldıkları pozisyonları işte BIST 30, BIST 50, BIST 100'e göre çeşitli şekilde ağırlıklandırıyorlar ve buna göre pozisyon açıyorlar. Şimdi BIST 30'dan veya BIST 50'den veya BIST 100'den çıkmış bir hisse senedinde tabii ki pozisyonlar azaltılıyor ama yeni giren hisseler burada yeniden talep görmeye başlıyor. Bu önemli. Yani 30 hisselerine dediğiniz zaman bunlar gerçekten kriterleri karşılamış, bilhassa fiili dolaşım kriterleri yeni alınan SPK kararlarıyla beraber çok çok önemli. Bunların içeride kalması tabii ki piyasalarda fonlardan gelecek talebi, kurumsal şirketlerden gelecek olan, kurumsal yatırımcıdan gelecek olan talebi arttıracaktır. Bu çok önemli. Bunları da tabii yakından takip ediyoruz. Aslında baktığımızda sadece bizim tarafta değil, yabancı yatırımcı da gözde bunları çok yakından takip ediyor. Çünkü Türkiye'ye geldiği zaman, yatırım yapmaya başladığı zaman evet önce tahvil tarafında, sonra bankalar, holdingler diyoruz ama işte bu 30 içindeki, 50 içindeki, 100 içindeki hisselere belirli paylar ayırıyorlar. O yüzden endeks değişiklikleri bu yönde çok önemli.
1: Evet, dolayısıyla endekse giren hisseler yerli yatırımcıyı ilgilendirdiği kadar yabancı yatırımcıyı da ilgilendiriyor diyorsun. Şimdi bir yandan son 1,5 ayda 6 haftada yabancı 1.7 milyar dolar hisse satmış ama geçen hafta tahvilde alıma dönmüş 400 milyon doların üzerinde üstelik. Dolayısıyla önemli mi? Yani savaş bittiğinde en azından tahvillerimizi alması yabancının önemli bir sinyal mi borsa açısından da?
0: Kesinlikle gözde, her zaman ilk sinyal tahvil tarafında geliyor. Yani vadeli tarafta, mesela biz endekste vadeli tarafta bir alış geldiği zaman nasıl diyoruz ki, önce vadeli öncü gösterge. Tahvil tarafındaki gelen alışlarda yabancı yatırımcının ilk adımı açısından oldukça önemli. Tabii buradaki en büyük etki şu: yabancı yatırımcı

0: Yatırımcı petrol fiyatlarının geri gelmesine bağlı olarak yine dezenflasyon sürecinin başlayacağı beklentisini önden fiyatlıyor. Bu ne demek? Faizlerin ilk etapta geri gelmeye başlaması, tahvil faizlerinin 42'nin altında kaldığımız sürece bizim aktif tahvilimiz bu pozitif görüntü devam edecek görünüyor. 42'nin altında kaldığı sürece hem yabancı alışı hem de bizim fonlar tarafındaki tahvillere olan alış devam edebilir önümüzdeki günlerde. İşte bu daha sonra eğer bu ateşkes kalıcı olursa o zaman tahvil tarafından bir miktar borsa tarafına geçecek. Ancak şunu hatırlatmak lazım, çok hızlı fiyatlamalar oluyor Gözde. Bilhassa bankalar tarafında biliyorsun çok sert geri gelmiştik. Çok hızlı bir şekilde yükselme oldu ve biz savaş öncesi 21 bin seviyelerindeydik ve şu anda baktığımda da 18.994 yani 19 bine geldik. Oldukça o zirveye yaklaştık bankalar tarafında. Bu da önümüzdeki günler işte bu beklentinin fiyatlandığı anlamına geliyor. Ama ne olursa olsun düşerken nasıl sabır gösteriyorsak trend devam ettiği sürece de o şekilde sabır göstermeliyiz ve bankacılık endeksi 18.400'ün üzerinde kaldığı sürece bu trend devam edecek.
1: Son dönemde enerji tarafında da önemli haberler olduğunu görüyoruz. Orayı da sorayım birazdan. 400 milyon euroluk bir finansman sağladık Dünya Bankası'ndan. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu bu gelişmeyi. Tabii ucuz ve uzun vadeli bir finansman. Yenilenebilir enerji tarafındaki atılımları zaten hep yayında birlikte de konuşuyorduk. Yani başta savunma, sanayi ve teknoloji ama onun hemen yanında yine bu enerji tarafındaki hamleler ki bizim enerji alanında da önemli bir koridor görevi üstlenmemiz ki bu savaşta da çok çok daha ciddi aslında netliğini ortaya koydu. Bakalım borsaya nasıl başlıyoruz, ardından bu detaylara yer verelim.

0: Borsa İstanbul yeni güne, yeni haftaya 14.791 puandan başlıyor. 0.39'luk değer artışıyla birlikte borsada yükseliş hareketinin gerçekleştiğini görüyoruz. 14.791 bugün bizim açılış tablomuz. Şimdi bir yandan borsada cuma günü böyle bir miktar geri çekilmeyi görmüştük ama bankacılık endeksi pozitifti. Bugünün yükselenlerinde BİM, Akbank, Türk Hava Yolları, Astor, Katılım Evim, Tofaş, Sahol, Koç Holding, Yapı Kredi var. Düşenlerde Tüpraş, Gelir Holding, Girişim Elektrik, Gen İlaç, Pasifik, Reder Teknoloji, Petkim, Tapgıda, Anadolu grubunun olduğunu görüyoruz. Yükselenlerde DAP Gayrimenkul, Eczacıbaşı, Tofaş, Odaş Elektrik, Gülermak, Rentürk, Doğuş Oto, TR Anadolu Metal, Türk Metal, Enerya Enerji gibi hisselerde yine karşımıza çıkıyor. Ben de bir yandan açtım. Böyle bir bakıyorum. Şimdi Cem Kaya, bugün tabii enerji hisselerinde de bir yükseliş hareketi var. Hem onu sorayım hem de aynı zamanda enerjiyle birlikte bugün yükseliş hareketi gördüğüm hisselerde biz 50'ye alınan hisselerde takip ettim. Mesela ne bunlar? Katılım Evim, Gülermak. Bu hisseler de yine endeks değişiklikleri kapsamında değerlendirilmişti. Az önce de bahsettik, endeks BIST 100'e de çok fazla giren 3 hisse girmişti, 3 hisse çıkmıştı. Dolayısıyla hem enerji tarafındaki bu gidişatın rüzgarın yine arkadan esmesini bekliyor musun? Bu yatırımla, finansmanla ve hemen ardından endeks değişiklikleri de hisse fiyatlamalarında etkili oluyor mu?
1: Evet Gözde, evet şu anda gördüğüm kadarıyla senin de söylediğin başlıklara bağlı etkili oldu. Enerji tabii ki önemli. Yani Türkiye'de savunma sanayi biliyorsun 2025-2026'da çok ön plana çıkmıştı ama bilhassa bu savaşla, Orta Doğu'daki savaşla enerji ve enerji altyapısı çok çok önemli hale geldi. Türkiye'de bu tarafta fark yaratmaya devam ediyor ve önümüzdeki dönem ve yıllarda savunma sanayi ne kadar önemliyse enerji de o kadar önemli olacak. O yüzden onlar hala yukarı yönlü hareketini sürdürüyorlar orta vadeli. Ben bunun devam etmesini bekliyorum. O yüzden portföylerde orta uzun vade savunma sanayi ne kadar önemliyse enerji de her zaman artık kemikleşmiş bir sektör olarak gündemde kalmaya devam edecek. Ama baktığımda piyasa pozitif açıldı. Şu anda bankacılık endeksi 19.103 seviyesinde. Orada dediğim gibi 19.800'lere doğru hareketi yukarı yönlü takip edeceğiz. Bankalar hala güçlü kalmaya devam ediyor. Bunun en büyük nedeni de masaya oturan iki tarafın henüz daha masadan kalkmadığı beklentisi, kalkmayacak olması, ki orada çok karışık haberler var Gözde. Aslında bir anda risk iştahı değişebiliyor. Trump çok sert açıklamalar yapabiliyor. Orada bir tedirginlik hala var ama şu anda oradaki hararet göstergemiz petrol fiyatları 80 doların altında ve bu da piyasalarda ilk etapta bankaları olumlu etkiliyor Gözde.
0: Evet, şimdi bir yandan bankacılık endeksi açısından da bu hani yükselişi konuştuğumuzda banka sınai rasyosunda yükseliş hareketi gerçekleşiyor Cem Kaya, ama hani şöyle iki hafta öncesine gitsek banka sınai rasyosunda çok ciddi gerilemeler vardı. Bu kez tam tersi, bankalar geçen hafta %10 artıda, sınai sadece %2 arttaydı. Son iki hafta durum böyle. Dolayısıyla var mıdır rasyoya ilişkin eklemek istediğin?
1: Gözde, bankacılık evet geride kalmıştı ama bizim bilhassa son gelen ilk çeyrek savaş yokken, altını çizmek istiyorum, büyüme rakamında sanayi tarafındaki daralma, yani büyüme kompozisyonu sanayi endeksinde bir baskı oluşturdu ve bankacılık tarafında da bilhassa işte savaşın biteceği beklentisine bağlı petrol fiyatlarının geri gelmesi orada tekrar eski talebi geri getirdi bir miktar. Ancak şunu asla unutmayalım, burada her zaman beklentiler fiyatlanır, gerçekler satılır. Şu anda tamamen bir savaşın biteceği beklentisi fiyatlara yansıyor. O nedenle bankacılık endeksi evet yukarı yönlü hareketini bence sürdürmeye devam edecek ama 21 bine yaklaştıkça biraz temkinli olmak lazım. En azından somut gerçekten herhangi bir şekilde sıkıntının kalmadığı, petrol fiyatlarının daha yukarı gitmeyeceği beklentisinin oluştuğu bir ortamda bankalar tekrar orta vadeli yükselen trendlerine devam edebilir. Ancak şu anda dediğim gibi 21 bine yaklaştıkça ki 19.800 direnç seviyemiz, buralarda bir miktar temkinli olmakta yarar var bankalar tarafında.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Cem Kaya bu kıymetli yorumlar için. Kolaylıklar diliyoruz TR Yatırım'a, sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Gözde.
0: Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Efendim tüketici güveni geldi. 87.9 seviyesinde şekilleniyor. %2,5 artmış. Mayıs'ta 85.8'miş. Haziran'da 87.9 olmuş. Ve sektörel enflasyon beklentileri de geldi. Arkadaşlarım da benimle paylaştıklarında ben de sizlerle paylaşabilirim. Ekranda açıldı ama benim yanıma da açıldım. Ben de göreyim ne gelmiş. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi 23.81. Bir değişim yok burada. 0.01'lik bir azalış gerçekleşiyor. Reel sektörde değişmemiş. 33.10. Hane halkında 3.38 puan azalmış. Burası çok çok önemli. Özellikle hane halkı ve piyasa katılımcılarının beklentilerinin birbirine yakınlaşması adına ki hane halkındaki beklentiler 46.13. Şöyle grafikte gördüğümüz en yüksek zaten hane halkı. Bu işte sarıya yakın bir çizgiyle gösterilen. Orada da gördüğümüz 2023'te yani 2023'ün ortalarında böyle işte yaklaşık 3 yıl önceye gittiğimizde 80'lerin üzerindeymiş. Hatta 90'lara yakınmış. Şimdi hane halkı beklentilerinin 46'lara doğru gerilediğini görüyoruz. Neredeyse yarı yarıya gelmiş. Bu da kıymetli bizler için. Gelelim aşağıya bakalım biraz enflasyona ilişkin beklentilerde. Şuradaki tabloyu okuyayım ben de biraz aşağıya inelim. 12 aylık dönemde enflasyon düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0.10 puan artış göstermiş. Yani hane halkında da enflasyondaki düşüş beklentisi artıyor. Tabana yayılmada bir miktar daha yukarı yönlü gidişat var. Hane halkı nezdinde bir yıllık çerçevede enflasyon düşeceğini bekleyen hane halkı sayısı artış göstermiş. Gelelim aşağıya. Burada da enflasyona ilişkin beklentileri Merkez Bankası tablo. Evet zaten son sayfaymış. Bu sektörel enflasyon beklentileri. Tüketici güven endeksinden bahsettik. Orada bir artış yaşandı dedi ki 87'nin üzerine gelmiş. 87.9 ve Mayıs rakamı 85'li bölgelerdeymiş. Orası da önemli. Yani hem tüketici güven endeksinde bir artış görüyoruz hem de hane halkı enflasyon beklentilerinde bir azalış takip ediyoruz. Ve tabii ekranlarınızda da hane halkı beklenti anketi var. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi 3.38 puan azaldı. Gelelim aşağıya. Bu arada kadın erkek kategorilerinde de enflasyon beklentileri farklı. Haziran rakamlarında kadınlarda 48.1, erkeklerde 44.8. Anladığım kadarıyla kadınlarda enflasyon beklentileri daha yüksek. Yani kadınların enflasyonu galiba daha yüksek. Burada 4 puana yakınca da bir makas, 3 puanın üzerinde bir makas görüyoruz. Gelelim fiyatın en fazla arttığı değerlendiren grupların payına. Gıdanın 40.9'muş, Haziran'da 39.3'e

gevşemiş ve fiyatın en fazla artacağı beklenen grupların payında gıdanın 37.3'ten 36.2'ye geldiğini görüyoruz. Özellikle yakıt enerjide bu düşmüş. 33.4'ten 30.6'ya, otel, lokanta ve hizmetlerde 3.5'ten 4.1'e yükseliyor. Kiralarda yükseliş var, 15.2'den 16.6'ya. Beyaz eşya, otomobil, dayanıklı tüketimde 6.4'ten 6.9'a yükseliyor ve eğitim 4.1'den 5.3'e yükselmiş. Bunlar fiyatının en fazla artacağı beklenen grupların payı. Gıda ve yakıt ve enerjide belirgin bir azalış görüyoruz. Kira tarafında, eğitim tarafında, otel, lokanta ve hizmet tarafında bir artış var. Şimdi bir sonraki sayfaya da şöyle bir gelelim bakalım. Konut fiyat değişim beklentisi var mı? 0.13 puan azalmış burada. Yine 12 ay sonrası konut fiyatı değişimin beklentilerinde kadınlarda 35.6, erkeklerde 32.6. Tabii ortalamayı yükselten kadınlar gibi gözüküyor. Az önce hane halka enflasyon beklentisi, kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek ya da kadınların konut fiyatı üzerindeki değişim beklentisi daha yüksek. Döviz kuru beklentisi 0.14 artıyor. Bir yıl sonrası için 52.67. Burada da kadınların daha düşük dolar beklentisi 52.1, erkeklerin 53.1, asgari ücret ve altında 52.2. 1 ile 2 asgari ücret arası 52.5, 2 asgari ücret üzeri 53.1. Gelelim biraz daha aşağıya. Son sayfa değil sanıyorum, daha da olması lazım. Evet, yatırım tercihleri ki en fazla merak ettiğimiz. Şimdi altın alırım, burada duralım. Burası çok önemli. Altın alırım diyen katılımcıların oranı 4 puanlık bir azalış gösteriyor. Ki en yüksek kategori, yani hane halkına yatırım tercihleri soruluyor. Diyorlar ki paranız var, varlığınız var, yatırım yapacaksınız. Neye yatırım yaparsınız? Özellikle Türk halkında, hane halkında altına yatırım yapma eğiliminin çok yüksek olduğunu artık bu grafiklerde görüyoruz. Şöyle ki 48.3'tü Mayıs'ta altın alırım diyen hane halkı oranı. Yani 100 kişiden neredeyse 50 kişi, yani 2 kişiden 1 kişi ben altın alırım diyordu. Şimdi bu oran düşüyor. Altın fiyatları düşünce 48'den 44.3'e doğru düşmüş. Kırmızı sütun Haziran rakamları, son rakamlar. Döviz alırım diyenlerin oranı da artmış. 2.2'den 2.5'e yükselmiş. Borsada değerlendiririm diyenler Mayıs'ta artmıştı. Nisan'a göre bir artış vardı ama yine düşmüş. Borsada paramı değerlendiririm, yani bugün param var, nereye yatırım yapsam, nerede bu yatırım değerlendiririm denilen noktada 3.1'den 2.8'e düşüyor yüzdesel bazda. Yani şöyle söyleyebiliriz, her 30 kişiden sadece bir kişi Borsa İstanbul'da yatırım yaparım diyor, borsada değerlendiririm diyor. Araba alırım diyenler 3.5'tan 3.3'e düşmüş. Vadeli mevduata yatırım diyenlerin oranı artmış. 5.3'ten 5.5'e doğru bir artış var. Bu arada TL mevduat faizlerinde de yükseliş olduğunu söyleyelim. Yine kıymetli olanlardan biri, TL'ye dayalı yatırım fonu alırım. %1'den %1.5'a çıkmış. Ev alırım, dükkan alırım, arsa alırım diyenlerde belirgin bir artış var. 33.2'den 37.1'e doğru yükselmiş. Yani şöyle görüyoruz, altın fiyatları düştü bu süreç. Altın alırım diyenlerin oranı 48'den 44.3'e düşüyor. Ama ev alırım, dükkan alırım, arsa alırım diyenlerse 33'den 37.1'e yükseliyor. Bu arada şöyle bir değerlendirdiğimizde yaklaşık %80'i bu grubun, yaklaşık %80'i altın ve ev, dükkan, arsa, altın ve gayrimenkul tarafında paramı değerlendiririm diyor. Yani 100 kişiden 80 kişi neredeyse ben paramı bugün altına koyarım ya da eve koyarım, dükkana koyarım, arsaya koyarım diyor. Ama 2.8 kişi 100 kişiden, 3 kişi desek yine 30 kişide bir kişi belki daha az borsada değerlendiririm diyor. Efendim evet, sektörel enflasyon beklentilerini aktardık. Şirket haberleriyle ilgili de böyle birkaç kelime edelim. Çünkü orada da önemli haberler var. Şimdi o hisseleri ekranlara getirmeyi ben isteyeyim hemen arkadaşlarımdan. Borsa İstanbul tarafındaki bu gidişatla ilgili. Gelsin ilk hissemiz. Önemli haber başlıkları da vardı bugün. Alarko ile ilgili, bağlı ortaklığı Alarko Enerji'ye ait. Tuzla'daki taşınmazın satışına ilişkin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalanması ile ilgili Deniz Yatırım bir değerlendirme yapmış. Onlar şunu söylüyorlar. İlgili satış tutarı holdingin son 12 aylık net karının %103'üne denk geliyor ve sağlayacağı nakit girişi açısından biz bunu Alarko payları açısından olumlu değerlendiriyoruz şeklinde de bir not düşmüşler. Geçtim Koçsa'ya, orada da 2 adet taşınmazın satışı ile ilgili Deniz Yatırım'ın yine bir değerlendirmesi var. Onlar diyorlar ki nakit varlıklarını

desteklemesi açısından Kortso paylar için olumlu. İlk çeyrekteki bilançosu itibariyle 14.4 milyon liralık net borç pozisyonu var. Net borç FAVÖK rasyosu 8.4x diye de böyle not düşmüşler gerçekleşen bu Kortso haberiyle ilgili. Ve TOFAŞ diyeceğim son olarak, araç üretim kapasitesi artışıyla ilgili Bursa'daki üretim tesisinde yürütülen verimlilik artıcı çalışmalar ve süreç iyileştirmeleriyle ilgili. Özellikle boya biriminde uygulamaya alınan yeni teknoloji ve optimizasyon faaliyetleriyle şirketin fiili yıllık araç üretim kapasitesi 50 bin adet artış gösteriyor ve toplamda nereye geliyor? 500 bin adete geliyor ve şirketin kapasite raporunun yenilenmesine ilişkin başvuru süreci de yetkili merciler nezdinde bugün başlatılıyor. TOFAŞ'tan söz ediyoruz efendim. Burada da deniz yatırımın değerlendirmesi TOFAŞ için bu gelişmenin olumlu olduğu ve üretim beklentisi bu yıl 140 bin 150 bin adette ulaşılacak kapasite oranına ilişkin alt ve üst bantta, alt bant 28, üst bant 30 olacak şeklinde deniz yatırımda böyle bir değerlendirme yapmış. TOFAŞ bugün %2.29 primle 335 liranın üzerinde işlemlerini gerçekleşiyor. Ve artık para notasını noktalayalım, veda edelim. Ayrılmayın bizlerden çünkü biz birazdan buradayız. Borsa diyoruz, hissediyoruz. Bakalım.

0: Güvenilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara. Bankanın güzeli.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
5: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
6: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
4: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
7: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
8: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
4: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
5: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
4: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
5: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Borsa İstanbul'da kısmi bir yükselişle bugüne başladık. Geçtiğimiz hafta 106'ya yakın primle noktalarken bankaların %10 yükselişi vardı. Cuma günü petrolün yükselmesi ve Vance'ın İsviçre ziyaretini ertelemesi ve MSCI'ın bizle ilgili yaptığı değerlendirme, ama hafta sonu artık bu Amerika-İran hattındaki görüşmeler tamamlandı. İlerleme sağlandı. Petrol bugün 80 doların altında. Borsalarda Amerika, Avrupa biraz böyle satıcılı vadeli işlemlerde biz bir miktar yukarı gitmeye çalışıyoruz, ama ne bekliyoruz? Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü Gürkan Altınçekiş'le birlikteyiz. Stüdyomuzda yeni haftaya başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Şimdi ne dersiniz bu ilerleme sağlanmasına ilişkin?
1: Yani görüşmeler devam ediyor ama savaşın neresinde olduğumuz belli değil. Hani baktığımız zaman çok sert açıklamalar oluyor. O açıklamalarla beraber de piyasa dalgalanmaları olacak. Allah'tan hafta sonu olduğu seans içerisinde gelmedi bu haberler de, haber akışları da. Dalgalanmaların boyutları bizim için olmamış gibi oldu. Petrol fiyatları üzerinde baskı devam ediyor. 80'in üzerinde kalmak istemeyen bir petrol var artık. Hani önümüzdeki dönem içerisinde de 80 dolarların altında iyice yerleşmesini beklediğimiz, hatta 70 dolarların altında muhtemelen kısa vadede anlaşmaların daha ileriki daha da ilerlemesiyle beraber hızlı bir şekilde 70 dolarların altına da inmesini bekleyeceğimiz bir petrol hikayesi var.

0: İran'ın da petrol satar konuma gelmesi dünyada aslında baktığımız zaman savaş sonrası arz tarafının inanılmaz yükseleceğini gösteriyor. Biliyorsunuz hem İran tarafı hem de Venezuela tarafı petrol tarafında, üretimleri tarafında dünya tarafında yok gibiydiler. Sadece Çin'e çalışıyorlardı. Şimdi onların da oyuna girmesiyle beraber petrol fiyatlamalarında biz aslında satış baskısının önümüzdeki günlerde daha da enteresan olmasını bekleyebiliriz.
1: Bence. Yani 78'den daha da aşağıya gelir mi petrol?
0: Yani 70'in de altına gelir. Yani biz o muhtemelen savaşın tamamen sona ermesiyle ya da kalıcı barışla beraber biz o başladığımız yere muhtemelen döneriz. Yani hep televizyon kanallarında zaten yani hep konuştuğumuz gibi, sizinle hep konuştuğumuz gibi geçen hafta da konuşuyoruz. Yani arz talepli bir petrol fiyatlaması yok. Talep kaynaklı bir petrol fiyatlaması yok. Arz kaynaklı bir petrol, arz sorunları ile ilgili bir petrol fiyatlaması var. O fiyatlama ile ilgili hikayeler ortadan kalktığı sürece biz yine talep düşüklüğü nedeniyle petrol fiyatlarının aşağı doğru düşmesini bekleriz.
1: Evet, şimdi bir yandan Cuma günü bu MSCI'nin kararını da sorayım size. Geçen hafta pazartesinden itibaren tam bir haftadır fiili dolaşım oranı hesaplamasını ve yeni düzenlemeyi, yani borsa patronlarının fonlar üzerindeki tuttuğu hisselerin halka açıklık kapsamı dışına çıkarılmasını görüyoruz ki fiili dolaşım oranı üzerine de ciddi düşen hisseler de vardı. İşte fonlar üzerinden gerçekleşen satışlar da vardı. MSCI orada bir değerlendirme gerçekleştirmiş ama biz bu konuda bir adım atmıştık. Bu arada MSCI'nin de Türk borsasındaki ağırlığı ne kadar diye baktık. %4'müş, %0.41 gibi bir rakam. Orayı ne dersiniz?
0: Ya oradaki aslında ağırlığından ziyade söylediği söylemler çok önemli. Yatırımcı algısı değil, yabancı yatırımcı algısı açısından da çok önemli. Yani buraya gelecek olan yabancılar içerisinde bir referans oluşturuyor. O nedenle piyasa aslında çok dikkat aldı. Ben ilk MSCI açıklamaları geldiğinde ağırlığı ne kadar ki bu kadar ön plana çıkarıldı diye düşünüyordum kendi kendime, ama arkasından oturup düşündüğünüz zaman yabancı referans açısından, yabancı diğer fonlar açısından baktığınız zaman referans ölçüsü. Bir de bizim hep bir hikayemiz vardır şu anda. Evet, çok düşük. MSCI içerisindeki payımız da çok düşük ama biz 2010'lu yıllarda burada %2'lere kadar çıkmıştık ki o zaman burada yabancı payı Türk borsasında da çok ciddi yukarıdaydı. Hatta %2,5-3'lere çıkabilir miyiz'in hikayesini, 4'lere çıkabilir miyiz'in hikayesi vardı o dönemlerde. Aslında çok önemsiz bir hikaye değil. Yani orada olabilmemiz, orada olmamız hem bizim açımızdan hem de şirketlerin fonlanması açısından kıymetli. Buradaki hikaye devamlılığı konusunda nasıl bir hikaye olur? MSCI uyarılarında bulundu. Yani o uyarılara sadece bize de bulunmadı bu arada, biliyorsunuz. Diğer ülkeler
1: Endonezya, Güney Kore'yi de
0: aynı hikaye içerisinde soktu. Yani bu aslında bir tane dünya genelinde bir kendi yatırımcılarını korumak açısından asasen baktığınız zaman bir açıklamalar zinciriydi. Bu önümüzdeki dönemde devam edecek midir? Muhtemelen edecektir ama bununla ilgili olan süreçte gelecek olan açıklamalar, biz gerekli aksiyonları zaten alıyoruz. Hani piyasanın içerisinde de baktığımız zaman fiyatlamalar ve değerlemeler açısından olmaması gereken yerler. Yani çok aşırı değerlemelerde bulunan şirketler var. Yani bunlara yatırımcıların da çok dikkat etmesi gerekiyor bu saatten sonra. Aslında biraz oraya atıfta bulunmuş MSCI.
1: Evet. O zaman şöyle sorayım. Ben borsada bir değer yatırımcısıyım. İşte bilançosuna bakıyorum. Karlılık getirdi. Nakit akışı sağlam. Bilançoyu beğendim. Hisseyi aldım ama hisse gitmedi. İşte yıllardır da gitmedi. Yani böyle işte mevduata göre, enflasyona göre karşılaştırdığında zaten ciddi bir kayıp orada ortaya çıktı diyelim. Ama bir yandan da değerlemeleri çok yüksek hisseler var. Çarpanlar 100-150 FK'larda. PDDD'ler çok çok yüksek. Ama bir momentumla birlikte de hızlı yükseldi. Bu tarafta kalmayı tercih eden yatırımcı da var ama bir yandan ben değer yatırımcısıyım. Ben bilançosuna, temel anlamdaki rasyonelitesine bakarım diyen yatırımcı da var. Hangi taraftasınız?
0: Ben kendi fiyatlamamı şöyle yaparım. Şirketin değerinin, ederinin ne kadar olması gerektiğini yaklaşık olarak kendim hesaplamaya çalışırım. Yani en basit bir çay bardağı. Yani bu sizin için 3 lira da olabilir. Sizin için 3 liradır bu bardak. Benim için 5 liradır. Ben 5 liraya göre değerleme yaparım ve 5 lira olmasına kadar da beklerim. Yani şirketler için de aslında benim temelden kastım şirketin bir büyüme hikayesinin olup olmayacağı. Yani şirket neye göre büyür? Evet, temel rasyolara göre büyüyecektir. Mutlaka büyüyecektir ama.
1: Şuna da sorayım mı? Evet, bu çay bardağının fiyatı 5 lira. Ederi 5 lira. Ama serbest piyasa. Ben de bir satıcıyım. 10 liraya satıyorum. 15 liraya. O 20 liraya da alacağım. 100 liraya da satıyorum serbest piyasa. Çünkü talep var bana.
0: Ya o talebin nasıl yaratıldığı çok önemli. Yani bu orası serbest piyasa değil. Yani borsa tarafında serbest piyasa diye bir hikaye. O hani uç rakamlar için geçerli değil. Orada artık manipülasyon var. Manipülasyonla spekülasyonu ayırmamız lazım Borsa İstanbul tarafında. Manipülasyon, spekülasyonlar olumludur, iyidir. Ama

0: manipülasyonlar borsaya zarar verir. O nedenle manipülasyonla spekülasyonu ayırt edebilirsek, evet sizin söylediğiniz gibi serbest piyasa, ama serbest piyasada rekabet vardır. 5 liraya satılan bir bardağı gidip de 100 liraya almazsınız. 5 liralık bardağı alırsınız. Yani öyle de bir hikaye var baktığımız zaman, realiteye baktığımız zaman. Ama işte Borsa İstanbul tarafındaki o fiktif fiyatlamalar, fiktif yükselişler, bunlar artık hani sadece Türk yatırımcısının bizi değil, artık hani dünyadaki diğer fonları da rahatsız etmiş ki MSCI'den böyle bir uyarı geldi baktığımız zaman. Bunları çok iyi ayırt etmekte fayda var. Yani bunun sonunda biz bu filmi çok gördük. Bu hikayenin sonunda hep yatırımcı mağdur olur, hep küçük yatırımcı büyük mağdur olur. İşte son dönemde görüyorsunuz gözaltı pazarına alınan yakın izleme pazarına, eski gözaltı pazarı, yakın izleme pazarına Türk İlaç da var aynı şekilde. Yani kontrol, yani bu şirketler çok güçlü şirketler, girdikleri zaman borsa ilk girdikleri dönemlerde yakın vade şirketler bile, bunlar yeni katılan şirketler borsamıza, çok hızlı hareketler, çok sert hareketler yapmışlardı. Yani Türk İlaç'ın ilk hareketi 10 liradan 100 liraya kadar gitmişti neredeyse. Yani 10 liradan 80 lira, yani 1'e 8'lik bir halka arz performansı göstermişti. Arka arkaya 30-35 tane tavan yapmış bir şirketten bahsediyoruz. Bugünkü durumu ortada. Yine aynı şekilde Kontrolmatik için de aynı hikaye geçerli. Borsa İstanbul'da çok büyük bir yatırımcı kitlesinin peşinden götürdü Kontrolmatik hikayesiyle.
1: Aynı şekilde Sasa, Hektaş, Kontrolmatik 2022'nin mi hikayesi? 2022'ye gireyim.
0: 2022'nin hikayesi. Ama Sasa, Hektaş'ın durumları çok farklı. Onlar tamamen üretime dayalı ve hep büyüme odaklı şirketler. Yani onlarda da aşırı bir değerleme olmuştu. Normalize oldular. Hatta şu anda olmaması gereken yerdeler. Sasa özelinde konuşuyorum. Yani hani evet, borçluluğu çok yüksek. Diğer şirketler gibi ama döndürülebilir bir borçluluğu var. Yani yurt dışına çıktığı zaman Eurobond borçlanması yapabilen bir şirket. Öyle bakmak gerekiyor. Bunu Kontrolmatik ya da Türk İlaç yapıyor olabilseydi, öyle bir kredibilitesi olsaydı.
1: Şöyle, Sasa için finansmana erişim sağlayabiliyor diyorsunuz.
0: Sasa yurt dışından çok rahatlıkla finansmana erişim sağlayabiliyor baktığınız zaman. Ama diğer şirketler için geçerli değil işte. Ve Sasa'nın yatırımları da bitti. Yani baktığınız zaman Sasa bu saatten sonra ürettiğini satıp artık o borçları kapatma dönemine girdi. Biraz da öyle bakmak gerekiyor Sasa hikayesine.
1: Evet. Şimdi bir yandan endeks değişiklikleri açıklandı. MSCI'nin bize yaptığı vurgu cuma günü. Cuma günü kapanışından sonra yeni endeksteki hisseleri aldık. BIST 30'da bir değişiklik yok ama BIST 50'de ve BIST 100'de değişiklikler var. BIST 100'de 3 hisse giriyor. Işıklar, Esenbo, Odin Teknoloji 3 hisse çıkıyor. Anadolu Grubu Holding, TAP Gıda ve Türex Turizm. Ne dersiniz endeks üzerindeki hisselerine?
0: Anadolu Grubu Holding ile TAP Gıda'nın çıkması, yani bunun karşılığında giren şirketler, bu tamamen aslında hani yeni düzenlemeye göre yapılmış bir endeks değişikliği değil.
1: Yani MSCI kararından önce verilmiş bir karar mı?
0: Aynen, muhtemelen öyle bir karar. Hatta bizim kendi o iç dinamiklerimizde, o endeks değişiklikleri hikayesiyle de bizim bu işi değiştirmemiz lazım. Bakın yani hani giren şirketlerle çıkan şirketler arasında Işıklar Holding'in dediğiniz zaman, hani bununla ilgili olarak şirketle ilgili hesap işlemler yüzünden bir sürü hikaye var. Yani arka tarafında bir sürü hikaye var. Burada bunların artık düzenlenmesi gerekiyor işte. Esasen bunların ciddi şekilde bakılması gerekiyor. Anadolu Grubu Holding ile TAP Gıda'nın işlem hacmi düşük diye buradan çıkartılması, bir sürüden çıkartılması, yani bilmiyorum artık nasıl bir hesaplama yapılıyorsa, bunların düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim açıkçası.
1: Evet, peki mesela bugün örneğin BIST'e giren hisseler tarafında da, bazı hisseler tarafında da, endekslere giren hisseler tarafında yükseliş var. Bir fon hareketliği yaratıyor mu? Çünkü bazı fonlar da bir endeks takip ediyor burada.
0: Yani mutlaka, çünkü orada baktığınız zaman şimdi BIST 100 endeksi, BIST 100'e dayalı endeks kağıtları, hisseleri var. Yani bu fonlar var, pardon. Bu fonlar mecburen çıkan kağıtların hisselerini satmak zorunda kalıyorlar. Girenleri de almak zorunda kalıyorlar. Hani ve bu nedenle de piyasada ister istemeden bir volatilite oluşuyor. Hani girme konusunda geç kalan şirketler de var. Mesela BIST 50'ye giren bir Gülermak var ki çok baktığınız zaman çok geç kalınmış bence bir karar. Çok daha öncesinden de girebilirdi Gülermak. Çok yurt dışında çok fazla iş alabilen, gerçekten kendi işini doğru yapabilen bir şirket. İyiye iyi, kötüye kötü demek lazım yani burada açık açık. Ama bir işte diğer şirketlerin, işte manipüle edilmiş şirketlerin de BIST endekslerine sadece belli kuralları, belli hikayeyi tutuyor diye almak maalesef işte o manipülatörlerin de, diyelim artık spekülatör demiyorum onlara, manipülatörlerin de elini kovuşturuyor yani, bu kadar basit.
1: Evet, şimdi bir yandan geleyim Borsa İstanbul'a. BIST yüzde 14.700'ün üzerindeyiz. Cuma günü MSCI bu kararına rağmen bankalar pozitifte kapattı. Petrol 81'in üzerine çıkmıştı, pozitif kapattı. Geçen hafta borsa %6'ya yakın yükseldi ama bankalar %10 gittiler. Son iki haftada bankalar %20 yükseliyor.
0: Yani ciddi bir

0: Önce alımı var. Yani öyle bir bakmak gerekiyor. Yani alımları görüyoruz zaten. Geçtiğimiz hafta da devam etti. Bu alımlar sadece dediğim gibi MSCI'den gelmiyor yabancı alımları. BlackRock alımları var. İşte diğer Templeton fon alımları olabiliyor. Yani birçok alım birçok fon var Türkiye'de yatırım yapan yabancı. Bireysel yabancı yatırımcılar var. Onların alımlarıyla Borsa İstanbul tarafında özellikle işte petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber hızlı bir enflasyon düzenlemesi olursa, eğer Türkiye'de düzenlemesi olursa hızlı bir önden yüklemeli. Aslında faiz indirimini fiyatlıyoruz gibi de algılanabiliyor şu anda. Özellikle bankacılığın tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de bu.
1: Faiz indirimi bekliyor musunuz?
0: Eylül gibi bekliyorum açıkçası. Eylül-Ekim'de olması gerekiyor zaten.
1: Peki yani şöyle, resmiyetteki politika faiz, yani haftalık repo üzerinden mi ya da fonlamanın 40'tan 37'ye çekilmesi şeklinde mi?
0: Yo, ben direkt yani 37'nin altında bir hikaye bekliyorum. Çünkü işte Temmuz ayı ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ben beklenenden çok daha iyi gelmesini bekliyorum açıkçası.
1: Bu arada Haziran için de %1 bandında beklentiler
0: yani %1 şekillendi, belki altında da gelebilir. Hı. Yani o nedenle birin altında gelecek bir Haziran enflasyonu Temmuz Ağustos için de bizi ciddi anlamda hikayenin olumlu tarafına evrilmemizi sağlayacaktır. Burada yabancı hikayesi de aslında bankalar tarafındaki yabancı hikayesi de bundan kaynaklanıyor.
1: Evet, şimdi siz yayına gelmeden önce bir tane açtığınız hane halkının yatırımcı elimlerine ilişkin bir PDF vardı. Onu açma şansınız var mı? Çünkü kim ne almak istiyor oradan çok net görüyoruz. Artık vatandaşı soruyor yani nerede yatırım yapmak isterseniz, paranızı nereye koyarsanız yatırım yapmak isterseniz diye Merkez Bankası paylaşıyor. Hane halkının değerlendirmelerini okurken bugün sizden önce ben de paylaştım. Şu çok dikkat çekici. 100 kişiden 48 kişi altına yatırım yaparım diyordu. Şimdi 44 kişi olmuş. Ev arsaya yatırım yapanların, yaparım diyenlerin oranı belirgin şekilde artmış. Evet, sonraki sayfalardaydı. Böyle biraz daha aşağı inelim. Ama borsaya yatırım yaparım diyenlerin sayısı 3'e çıkmıştı. Şimdi yeniden 2.8'lere doğru gelmiş. Evet, 48.3'ten 44.3'e düşmüş. Altın alırım diyenler, ev araba düzelteyim, ev dükkan arsa alırım diyenler 33'ten 37'ye çıkıyor. Ne dersiniz buraya?
0: Ya burada aslında ev arsa vesaire dükkan bir hani Türk halkının iki tane hikayesi var. Ya altın alırlar, ya ev araba arsa alırlar. Araba arsa alırlar. Yani bir şey yatırırlar. Kendilerini güvende hissedecekleri bir hikaye yatırmaya çalışırlar. Araç son dönemlerde evet çok daha doğrusu piyasadaki likidite sıkışıklığı nedeniyle araç piyasasında ciddi anlamda bir kuruma oldu.
1: Zaten düşmüş, araba alırım diyenler 3.5'ten 3.4'e
0: evet,
1: düşmüş.
0: Çünkü neden? Arabaların fiyatları artmıyor şu anda. Gözlerim. Arabaların fiyatları artmıyor başlasa tekrardan inanın o rakam hızlı bir şekilde düzelir. Çünkü araba almak ev almaktan daha kolay. Oraya ev alma kapasitesi olmayan yatırımcıların hızlı bir şekilde oraya kaydığını görüyoruz. Burada ev arsa dükkan alırım vesairesini alırım hikayesinin en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi aslında içeriğine bakarsanız bu katılım hikayesindeki katılım hikayesiyle beraber insanların çok daha hızlı bir şekilde konuta.
1: Çok özür diliyorum, araya gireceğim Gürkan Bey. Efendim Ticaret Bakanı Ömer Bulat kitaplarını gerçekleştiriyor.
2: Girişim sermayesi yatırım fonları kuruluşu SPK tarafından izin alınmak suretiyle önemli bir destek mekanizması, girişimlere destekleme mekanizması olarak mevzuatımıza girmişti. Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği de bu anlamda bakanlığımıza başvurarak böyle bir yatırım fonu kurmak istediklerini ifade ettiler geçen yıl Kasım ayında ve kısa bir süre önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da izin alınmasıyla Ticaret Bakanlığımızın gözetiminde OİB Mobility İnovasyon Fonu, bir diğer adıyla OİB Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulmuş oldu. Bunun hedefleri özetle üretim tedarik hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak. İkinci hedefi Ar-Ge tasarım faaliyetine yoğunlaşmış startuplar ve Ar-Ge ve tasarım odaklı teknoloji girişimleriyle otomotiv sanayimiz arasında destekleyici bağlar kurmak ve yeni fikir ve girişimlerin ihtiyaç duyduğu kritik finansal destekleri sağlayabilmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla stratejik girişim sermayelerini finansal açıdan desteklemek. Vizyonumuz şudur: bu fonun, girişim sermayesi yatırım fonunun dışarıya bağımlı kalmadan sürekli yeni girişimleri fonlayan, kendi kendini besleyen bir finansman kaynağına ulaşmasıdır. Bunu OİB Venture Mobility İnovasyon Fonu Ticaret Bakanlığımızın koordinasyon ve gözetimiyle Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası işbirliği ile kuruldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası da Türkiye Kalkınma Fonu gibi önemli araçlarıyla özellikle yatırımları, üretimi destekleyen çok önemli ve yıllarca başarıyla çalışmış güzide bir kuruluşumuzdur. OİB'in içinde, Otomotiv İhracatçılar Birliği'nin içinde 10 binden fazla otomotiv ve yedek parça ihracatçıları üye olarak bulunmaktadırlar. Yine OİB üyesi 10 bin firmada 168 tane Ar-Ge merkezi, 36 tane tasarım merkezi faaliyet yapmaktadır. Bu yeni fonun kuracağı sanayi startup işbirliği köprüsü inşallah mevcut otomotiv üretim ve yatırım gücümüzü yeni parlak ve başarılı fikirleri olacak startupların gelişmesi, güçlenmesiyle geliştirmek olacaktır. Bir nevi kuluçka merkezi gibi bir hüviyet sahip olacaktır. Evet, değerli hazirun, inşallah yeni Otomotiv İhracatçılar Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, kısa adı OİB Venture ile OİB'in üretim ve sanayi gücü, Türkiye Kalkınma Fonu'nun da akıllı finansman uzmanlığını birleştirmek suretiyle benzersiz bir girişim ekosistemi meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan bu girişimlerde, girişim sermayesi yatırım fonunda akıllı araç ve sürüş alanı, otomotiv, mobilite, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş dikeyindeki yeni nesil akıllı ulaşım çözümleri gibi elektrikli araç ekosistemini desteklemek, yeşil dönüşüm ve sıfır emisyon hedeflerini desteklemek gibi önemli ve dijitalleşme, akıllı cihaz ekosistemini desteklemek gibi hedeflerimiz olacaktır. Ve bu fon bir köprü olacaktır. Parlak fikirleri olan, büyümeye çalışan yeni girişimler ve startuplar ile finansal varlığı olan OİB Venture Fon arasında bir inşallah entegrasyon şeklinde görev yapacaktır. Bu anlamda otomotiv sektörümüz için hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Son 3 yıl içinde şunu rahatlıkla ifade ediyorum ki inşallah bunlar geleceğin kalıcı ve güzel projeleri olacak. Tıpkı 2005'te kurulan Turquality marka projeleri nasıl önemli katkılar yaptı, KTZ, Küresel Tedarik Zincir Projesi, Ur-Ge projeleri gibi yeşil dönüşüme uyum anlamında responsible sorumluluk projesi hızla büyümekte. 2,5 yıl önce kuruluşunu gerçekleştirip faaliyete geçirdiğimiz Türkbank artık ihracatın desteklenmesinde diğer bankalar ve özellikle Türk Exim Bank'a destekleyici yeni bir finansal kaynak vazifesi görmekte. Benzer bir şekilde Türkiye'ye yeni ihracatçıları sayısını arttıracak ihracat akademimiz giderek güçlenmekte ve mezunlarının sayısını arttırmakta. Aynı şekilde 40 yıl süre içinde ihracat sigortası ve ihracat reskont kredileri ile çok büyük faydalı fonksiyonlar yapan Türk Exim Bank 1 Kasım 2025'ten bu yana da buyer's credit, yani alıcı kredileri enstrümanıyla da hem

0: İhracatçılarımız hem mühendislik müteahhitlik sektörü için yurt dışı pazarlarda önemli bir yeni kaldıraç vazifesi görmekte.
1: Piyasayla devam ediyoruz ve borsa diyoruz. 11 tane şirket konuşacağız. Kale Hattı ile başlayalım bir numara.
2: Kale Hattı Türksel, yani standart o zaten. Hani Tüpraş Türksel değişiyor burada. Bu hafta petrol fiyatları üzerinde baskının oluşacağını düşünerek geçen haftadan zaten çıkarmıştık hatırlarsanız Tüpraş'ı listeden. Bu hafta da yine Türksel'le devam ediyoruz. Yani bu o Tüpraş için hikaye bitti mi? Tabii ki bitmedi. Hı. Orada rafineri marjları uzun süre birkaç ay daha, en az önümüzdeki 3-4 ay daha yüksek kalacaktır muhtemelen. O nedenle 2 dönem ya da 3 dönem daha biz bilançolarda Tüpraş'ta bu savaş hikayesinin etkilerini yaşayıp göreceğiz. Olumlu yönde göreceğiz ama bu hafta için Türksel'i listemize ekliyoruz ki geçen hafta da iyi performans gösteren şirketlerden bir tanesiydi.
1: Evet, aslında epeydir listenizde var.
2: Evet.
1: Çıktı oldu mu ki?
2: Çıktı olmamış olabilir ya. Yani
1: bence liste sizinse Türksel'in çıktığı, yani belki bir ya da iki gün filandır yani.
2: Yani Türkiye'nin en iki şirketlerinden bir tanesi, en fazla yatırım yapan şirketlerinden bir tanesi. Şu anda yine kendi içinde bir reorganizasyona giden bir şirket ve o nedenle önümüzdeki dönem karlılıkları çok fazla yükselecek bir şirket. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarla beraber, yapay zeka ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarla beraber, acaba Türksel'den gerçekten böyle bir hamle gelebilir mi biz sizinle burada konuştuktan sonra açıklamalar gelmişti. Tekrardan o Türksel piyasanın da dikkatini çekmiş.
1: Telepati yapıyorsunuz demişti. Muhtemelen. Yani, enerjiyi çekiyorsunuz.
2: Yani bu Türksel hikayesi oradan da kaynaklı.
1: Bir teknoloji hikayesi zaten Türksel tarafında, bu Google'la yaptığı işbirliği, aldığı yatırım önemliydi. Şimdi geleyim 2 numaraya. Bugün otomotiv tarafında da böyle hızlı yükselen hisseler var. Haberler de var. Yeni haberler de var.
2: Tofaş geçtiğimiz hafta almıştık liste. Yine devam ediyor buradan. Ki geçtiğimiz hafta beni çok şaşırtan bir hikaye vardı. Araç kapasitesini 450 binden 500 bine çıkarttı. Bu önümüzdeki dönem içerisinde Stellantis'in aslında Tofaş'la ilgili planlarıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani siz boş kapasiteyi arttırmazsınız.
1: 50 bin adet artış yapacağım.
2: 50 bin artış yaptı. Yapacağını açıkladı. Bu kapasite artışı çok, bence çok önemli bir sinyal.
1: Zaten bu yıl için 150 binlik hedefi var. Yani 150 binlik hedefi vardı. 50 binine artırdı.
2: Yani burada ki hikaye bence Tofaş tarafında çok hızlı bir şekilde dönüşecek. Muhtemelen biz Stellantis'in kendi içindeki dönüşümünde belli bir kısmını Tofaş üzerine kaydırmasını diye göreceğiz önümüzdeki dönem içerisinde. Yani bunu zaten hani Doblo'nun tekrardan Türkiye'ye dönmesiyle anlayabiliriz. Yani Doblo'nun üretiminin tekrardan Türkiye'ye dönmesi aslında yerli tüketimin ve yerli mühendisliğin Stellantis için de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ön plana çıkarmış oldu. Bence çok da iyi oldu.
1: Evet. Geleyim 3 numaraya. Havacılık petrol fiyatlarına düşüşle birlikte yükselişe devam eder mi acaba?
2: Eder. Yani sezondayız. Normal şartlar altında biz savaştan önce bile bu fiyatların üzerindeydik. Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Muhtemelen biz önümüzdeki dönem içerisinde Türk Hava Yolları'nda yeni zirveler göreceğiz. Bu sene içerisinde verilen 400-450 rakamları artık Eylül ayı gibi görmemiz gerekiyor. Savaşın nihayete ermesiyle beraber ben oraların da çok daha üzerine çıkmasını beklerim. 0.50 defter değeriyle işlem gören bir Türk Hava Yolları'mız var çünkü.
1: Evet, yani tabii çarpanları çok çok yükselen hisseler de görüyoruz ama piyasa değeri defter değerinde 0.5'lerde
2: biraz önce yayının başındaki hikaye, yani bu, yani değer mi, işte değer yatırımcısı olmak böyle bir şey. Yani bu değer mutlaka istediği yere gidecektir. Hafta sonu çok güzel bir tweet okumuştum. Fiyat değere aşıktır. Mutlaka değerine ulaşır türünde bir cümleydi. Benim de çok hoşuma gitmişti. Burada da
1: yani elbet bir gün rasyonaliteye geri dönüş mü olur?
2: Tabii mutlaka. Yani o bugün milyar fiyatlanan dolardan bahsediyorum. Hani iki yapı kredi, üç halk bankı olan şirketler muhtemelen olması gereken değerlere dönecekler. Mutlaka dönecekler.
1: Evet, şimdi geliyorum 4 numaraya.
2: Ereğli artık hani başını kaldırdı dedik ya, o gidecek artık bu saatten sonra. Hani Ereğli'nin döngüsel bir şirket olduğunu hep burada zaten konuşuyorduk. O döngünün de başladığını görüyoruz. Yine 40'lı rakamların altına düşmek istemeyen bir Ereğli var. Düştüğü zaman da hızlı atan bir Ereğli var. Önümüzdeki dönem içerisinde de orada da işte 1,5 dolar gibi bir fiyat hedefimiz var biliyorsunuz. Orada da işte 65-70 liraya denk geliyor şu andaki döviz kuruyla. Oralara doğru bir hareket bu sene içerisinde Ereğli tarafında bekleyebiliriz açıkçası.
1: Kardemir ve İskenderun'la ilgili ne bekliyorsunuz?
2: İskenderun için de aynı hikaye ön planda tutabilirim. Kardemir'in hikayesi biraz daha farklı. Kardemir de çok uygun. Yani çarpanlar açısından baktığınız zaman o da çok düşük. Kardemir'de bu özellikle demir çelik, bu tren yolu ray hikayeleri ön plana çıktıkça, temeller atılmaya başladıkça ben Kardemir'in aslında bir miktarda Ereğli'den de ön plana çıkmasını beklerim açıkçası.
1: Evet, şimdi yayının başında

0: Ve artı şuna da bakmak gerekiyor. Artık hani Sasa'nın yatırımları bitti. Hani bu saatten sonra üretim hikayesine geçecek. Biz bundan 20-25 sene önce, belki daha da eski olabilir, Ereğli'de aynı hikayeyi tartışıyorduk. Yani çok borçluluğu var, yatırımları ne olacak vesaire. Yatırımlar bittikten sonra, üretim başladıktan sonra o hani kapasite fazlası bile olsa o borçluluk ödenmeye, erimeye başlıyor. Ve belli bir yerden sonra da baktığımız zaman bu şirket gerçekten ucuzmuş hikayesini ön plana çıkartıyoruz. O yüzden önümüzdeki dönemde bol bol Sasa'yı ekranımızda, yani daha doğrusu listemizde göreceğiz burada.
1: Geliyorum 6 numaraya. Havacılıkta uçanların hepsine yer veriyorsunuz.
0: Pegasus artık zamanı geldi. Yani baktığımız zaman son 3 haftadır ya da 4 haftadır hani düşüşlere çok daha isteksiz olan bir havacılık sektörü vardı. Türk Hava Yolları için de geçerliydi. Pegasus için de geçerliydi. Çünkü düşemeyecekleri kadar ucuz fiyatlara geldiler artık. Önümüzdeki dönem içerisinde hızlı bir toparlanma, her iki tarafta da hızlı bir toparlanma beklerim. Gelen rakamlar gelecek olan rakamlar geçtiğimiz dönemi yansıtıyor. Savaş dönemini yansıtacaklar ama savaş döneminden sonra özellikle biz pandemiden sonra da o turizm hareketliliğinin çok hızlı bir şekilde değiştiğini görmüştük. Savaştan sonra da özellikle Orta Doğu bölgesi ve işte diğer Avrupa bölgesinde Türkiye'ye yönelik turizm hareketliliğinin çok daha fazla, çok daha hızlı ve artış şekilde olacağını göreceğiz.
1: Körfez ülkelerinden biri.
0: Körfez ülkelerinden de olacak. Yine Avrupa'nın ertelenen bu tip yerlerde biliyorsunuz insanların geldiği coğrafyası zayıftır. Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi olarak düşünüp gelmek istemeyen de çok insan oluyor. Avrupa'dan özellikle. Ruslar geliyor. Onlar da sıkıntı yok. Onlar çok iyi biliyorlar bu coğrafyayı da. Ama muhtemelen Avrupa tarafında da öyle bir hikayeyle karşılaşacağız.
1: Evet. Oradan da bir giriş alacağız diyorsunuz. Turizm ilgisi kapsamında. Şimdi geliyorum 7 numaraya. Yani savaşla ilgili hiçbir başlık yok ama bilançoları konuştuğumuzda beklentilerden iyi operasyonel sonuçlar açıklayan pek çok gıda içecek meşrubat sektörü hissesi vardı. 7 numaraya gelelim.
0: Anadolu Efes özellikle Dünya Kupası'nın başlamasıyla beraber aslında direkt etkileyebilecek şirketlerden çok Anadolu Efes daha çok etkilendi. Daha olumlu etkilendi. Ve etkilenmeye de devam edecek. Çünkü baktığımız zaman Rusya operasyonlarının etkilerini çok hızlı bir şekilde de toplamış olduğunu gördük son bilançosunda. Bunu başaran bir şirketin önümüzdeki dönemdeki hikayesinde Rusya-Ukrayna hikayesi bittiği zaman nasıl bir performans göstereceğini hep beraber göreceğiz. Anadolu Efes de önümüzdeki dönemde bol bol endeks yükselişine katılacak olan şirketlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum.
1: Evet, 8 numaraya geleceğim ve tabii yani Türkiye'deki beyaz yakanın çok çok önemli bir kısmını oluşturan.
0: %10 civarında %10, Koç Holding.
1: %10'da birini. İstihdamda çok önemli bir etkisi var.
0: Yani Koç Holding yani listemiz, yani Türkiye büyüyorsa Koç Holding de büyüyor. Türkiye yerinde sayıyorsa Koç Holding de yerinde sayıyor. Baktığınız zaman bunlar birbirine o kadar grip bir şekilde girmiş ki geçmiş dönem Türkiye büyümelerine bakın, bir de Koç Holding'in hareketliliğine bakın. Genelde arkadan takip eder Koç Holding ama mutlaka Türkiye büyümelerinden çok olumlu etkilenmiştir. İçerisindeki şirketlere baktığınız zaman işte Tüpraş'ıydı, Yapı Kredisi'ydi, Arçelik'iydi. Yani bugünlerde Arçelik'ten evet içiyor ama sabah biraz önce işte Tofaş'ı konuştuk. Tefaş'taki kapasite artırımlarını konuştuk, vesaireleri konuştuk. Yani Koç Holding önümüzdeki dönemde de bence tekrardan büyümeye katkı sağlayacak şirketlerden bir tanesi olarak gözüküyor.
1: Şimdi Arçelik'le ilgili de önemli bir haber vardı. Oraya da değinelim mi? Yine geçtiğimiz hafta gelen haberlerden biriydi.
0: Yani haber akışlarından ziyade ben Arçelik'in aslında biraz ucuzluğundan değinmek istiyorum. Yani tabii o özellikle Whirlpool, geçen haftaki o İtalya'daki ve işte diğer taraftaki Whirlpool hikayeleri, Whirlpool'u artık biraz daha ön plana çıkarmaya başlıyorlar ki Rusya'da da biliyorsunuz çok bir Whirlpool operasyonunu satın almışlardı. Kendi içerisinde konsolide oluyor baktığınız zaman Arçelik. Biliyorsunuz Hitachi'deki paylarını sattılar geçtiğimiz dönem içerisinde. Evet. Whirlpool'a yatırım yapmaya başladılar. Yani aslında bizim kendi işimizi yapıyoruz diyorlar. Fiyatlamalar açısından baktığımız zaman çok uygun mu? Evet, çok uygun. Ama burada artık hani Arçelik önümüzdeki dönem içerisinde birkaç ay sonra muhtemelen biz bu fiyatlarda görmeyeceğiz. Yani 106 lirada Arçelik olmaz.
1: Bahsettiğim haberde bu oldu aslında. Whirlpool'la yaptığı anlaşmayla Beko Europe'daki kalan hisselerin hepsini satın aldı ve şirketin tek sahibi oldu.
0: Evet. Yani o ya aslında Whirlpool'un aslında baktığınız zaman burada yanlış anlaşılmasın. Baktığınız zaman aslında şeyini bayiliğini alıyormuş gibi, bütün Avrupa dağıtımının hikayesini alıyormuş gibi oluyor. Ben öyle algılıyorum.
1: Evet, açıkçası. Üretimini, satışını, pazarlama faaliyetlerinin tamamını, bunların hepsi üzerine tam sahiplik elde ediyor. Onu da söyleyelim. Whirlpool markasına ilişkin de mevcut üretim ve marka lisans anlaşmaları yine yürürlükte kalmaya devam edecekmiş. Arçelik'te 104 lira bandında bugün. Şimdi 10 numaraya geleyim. Ama tabii bizim forvet attığımız, hiçbir zaman şaşırtmaz size yaptığımız ve bankalar gelir genelde oradan.
0: Yani Akbank yani sonuçta hani

0: endeksin ana katalizörü aslında baktığınız zaman Türkiye'de hala bankacılık sektörü. Dönemsel olarak sanayi olabiliyor ama bu dönemsel. Ana katalizör hiçbir zaman olmuyor. Ya da dönemsel olarak diğer hisse senetleri olabiliyor, diğer sektörler olabiliyor. Ama savunma sanayinin işte geçen sene taşıması gibi. Ama son 15 seneye bakın ya da son 25 seneye bakın, bütün rallilerin içerisinde tamamında bankacılık endeksi var. O nedenle siz hani futbolda iki tane yeri çok değiştirmemeniz lazım. Bir tanesi kaleyi çok oynatmamanız lazım. Bir de forveti çok değiştirmemeniz lazım. İki tane kritik nokta. Bir tanesinden çok fazla gol yiyebilirsiniz. Ötekisine de gol atamayabilirsiniz. Yani gol atmak için
1: forvetinizin olması lazım.
0: Kuvvetli olması lazım.
1: Zaten son dönemde maalesef çok fazla teyit ettik ve gördük.
0: Evet, yani kuvvetli forvet lazım. Yani hani gerçekten marjinal hareketler yapabilecek forvetler olması lazım. O nedenle hani baktığınız zaman bankacılık sektörü hep o yüzden forvet tarafında yer alıyor.
1: Evet, şimdi Akbank 82 liranın üzerinde, gelip 11 numaraya, orada da bir banka hissesi daha konuşuyoruz.
0: Yapı Kredi, bizim 11 numaramız, hani golcümüz diyelim artık, hep Yapı Kredi'dir zaten. Normal olarak da devam edecek, yani Yapı Kredi olarak kalmaya da devam edecek bir süre daha. Endeks tarafındaki hareketlenmenin geçtiğimiz hafta içerisinde ağırlıklı olarak zaten bu iki banka üzerinden geldiğini gördük, bankacılık sektöründe de. Yani Yapı Kredi ve Akbank tarafından teveccühlerin çok daha fazla olduğunu gördük ki Akbank'ın bir önceki dönem işte 90'lardan 60 küsürlere düşme sebepleri de aslında bu son hareketlerde yabancının çok fazla teveccüh olması. Yabancı çıkışı da ilk buradan geliyor. Ya da Yapı Kredi'den geliyor. Yani o nedenle ilk alışların buradan geldi ve ilk satışların da buradan geldiği düşünülürse iyi zamanlama yapılırsa da bankalar tarafında çok ciddi para kazanılabiliyor bu arada.
1: Evet, şimdi 11 kadromuzu kurduk. Bugün gelen rakamlarda sektörün enflasyon beklentilerini soracağım. Niçin? Çünkü piyasa katılımcılarında bir değişiklik yok bir yıl sonrası için. Ama hane halkı rakamlarını okuduk. Hafızam beni yanıltmıyorsa 45'lere yakın, 43-44 gibi bir rakam. Yani 3 yıl önceki 90 bölgesinden 45'lere doğru, 45'lerin altına doğru bir gidişat var. Hane halkının enflasyon beklentisinin bu anket döneminde belirgin şekilde 3 puanın üzerinde sanıyorum azalış gösterdiğini takip ettik.
0: Biz sizinle burada bir cümle kuruyorduk. Hane halkı ile ilgili, hane halkının enflasyon beklentisi yükselirken de hep arkadan gelir. Düşerken de hep arkadan gelir. Yani hane halkı aslında kendi hissettiği enflasyonu yansıtırken hep arkadan takip eder. Çünkü o ilk rakamlardan, ilk çıkışlardan hane halkı her zaman etkilenmez. Yani bu daha geç etkilenir. O nedenle yükselişlere geç katılır. Düşüşlere de yine aynı şekilde geç katılır. Çünkü o yediği hit, o yüksek enflasyonun psikolojisinden kurtulamaz hane halkı. İkna edilmesi gerekir. Hep psikoloji yönetimidir. Aslında biz biraz da hep burada enflasyonla ilgili olarak yapılacak işlerde de ben hep o hane halkı tarafının ikna edilmesi gerektiği tarafındayım. Yani evet, siz burada fiyatlamalar üzerinde gerekli aksiyonları almalısınız ama hane halkını eğer siz enflasyonun ya da faizin düşmesini ikna edebilirseniz o anda zaten bütün hikayeyi çözmüş oluyorsunuz.
1: Dolayısıyla hane halkının beklentilerinin gerilemesi 46.13 olmuş. Çok daha kritik.
0: Çok daha önemli. İnanın çok daha önemli.
1: Finans yani, profesyonellerinin ve piyasaya yaklaşması açısından ya makas daralıyor.
0: Ya biz matematik yapıyoruz. Bakın biz bir matematik yapıyoruz. Rakamlar üzerinden, data setleri üzerinden bir matematik yapıyoruz. Bu matematiksel açıklamalar oluyor. Araya ekstrem belki birkaç tane şey sokuyoruz. Orada fiyatlar bizim aramızda da ayrışıyor. Ama hane halkı öyle değil. Hane halkı sizin de bahsettiğiniz gibi genel geçer bir hikaye. Onlar hesap yapmıyorlar. Onlar yaşadıklarını, hissettiklerine göre size bir fiyatlama veriyorlar. Ve ikna oldularsa eğer düşeceğine, bu çok daha kritik bence.
1: Peki Gürkan Bey, hane halkının beklentilerine bakarken dikkatimi çok çekti. Önceki anket döneminde de böyleydi. Kadınların hep enflasyon beklentisi daha yüksek. Niçin böyle? Bizim mi acaba hayatımız daha pahalı sizlere göre?
0: O kesinlikle öyle zaten ama yani kadınlar hani alışveriş yapma potansiyelleri erkeklere göre çok daha yüksek. Yani ben kendi ailemden biliyorum
1: daha
0: açıkçası. Yani
1: öyle, daha oraya, fazla mı tüketiyorlar?
0: Oraya karşılaştırdığım zaman.
1: O zaman daha öngörülebilir tahminler de olabiliyor.
0: Yani şöyle, bir erkek senede 3 tane ayakkabı alıyorsa bir kadın muhtemelen 10 tane ayakkabı alıyor. Yani arada öyle bir marş farkı var ve o yüzden de enflasyon orada, onların enflasyon takibi bir erkeklere göre çok daha yüksek oluyor.
1: Evet, fiyatlar çok mağazaya gittikleri için, alışveriş yaptıkları için daha iyi mi fiyat takibi yapıyorlar?
0: Kesinlikle.
1: Evet, bir sitem ve bir yakınma da sezdim gibi oldu. Ama yok değil mi öyle bir şey? Şimdi şaka bir yana, yani orada da 3-4 puana yakın bir makas gördüğüm için aslında sormak istedim. Ama vatandaşa bunun yansıması beklenti yönetimi açısından çok çok kritik.
0: Çok daha öyle önemli abi. Bence. Çok daha pozitif bir açıklama bence. Yani inanın hani bizim kendimiz ne kadar 24-25'lere de inecek desek hani ekonomi yönetiminin de söylemesi bir şey ifade etmiyor. Hani halkı bunu ikna almadığı zaman, çünkü o fiyatlardaki katılım.

0: Açma dediğimiz hikaye orada doğuyor. Neden? Çünkü hane halkı yüksek fiyatlı ürünleri tüketmeye devam ediyor. Ve ona itiraz etmiyor. Ya da arkasından gelen yani o da tabii bunlar tamamen etki tepki meselesi. Yani baktığınız zaman mesela benim en çok dikkatimi çeken son zamanlarda şu mantar gibi türeyen kahve zincirlerinin hızlı bir şekilde tekrardan kapanıyor olması. Yani bardağını 300 liraya kahve satan o satıp da para kazanabilecek olan şu kahve zincirlerinin artık patır patır dökülüyor olması. O da enteresan bir tespit. Yani bu da o da şeyden kaynaklanıyor işte artık. Ben ya 300 liraya kahve içmek istemiyorum. 300 liraya
1: kahve
0: olurum.
1: İşi çok yüksek bir
0: yani,
1: rakam.
0: Yani hani gidip ben kendi kahvemi kendim yaparım hikayesi doğdu evet. insanlarda. İşte burayı da devriliyor zaten hikaye.
1: Termos sayısı arttı zaten. Yani beyaz yakada da böyle. İşte etrafta eşe dosta gördüğümüzde böyle. Dolayısıyla bunun ekonomiye yansıması oluyor diyorsunuz. Sahadan yani, gözlemler.
0: Yani bunlar tamamen sahayı gözlemlemek çok kıymetli. Yani orada sahada bakmak lazım. Ne oluyor, ne diyor, ne bitiyor bakmak lazım bence.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Gürkan
0: Bey. Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli yorumlarınızı paylaştığınız için. Efendim hafta klasiğimizi yaptık. Pazartesi günü borsayı, hisseleri Gürkan Altınçekiç'le konuştuk. Biz Aylan Süreyi'nin sonuna gelmişiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Maç heyecanı tadın.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece. Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modeli nedir?
4: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Merhabalar, piyasa saatinde birlikteyiz. Saat 11. Melis Kobal ben. Apara ekranlarında piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Haftaya Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki yumuşama, petrol fiyatlarındaki gevşeme ile başlıyoruz ve bakalım şimdi bu veriler ışığında diyelim, fiyatlamalar ne yönde? Hızlıca hemen göz atalım. Haritamıza bir gidelim, küresel haritamıza. 14.734 BIST 100'de fiyatlamanın geçtiği nokta 0.63'lük bir geri çekilme olduğunu şu anda görüyoruz. Diğer taraftan Avrupa'da renk kırmızı. Frankfurt 0.16, Londra 0.35, Madrid 0.29, Paris'te 0.55'lik bir geri çekilme var an itibariyle. Bugün Asya tarafında da Güney Kore 0.13, Hong Kong 1.59, Çin 0.43 ve Hindistan'da da 0.78'lik bir geri çekilme olduğunu takip ettik. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de S&P 0.68, Nasdaq 1.13 ve Dow Jones 0.37 geride. Donald Trump 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti alınmayacağını açıkladı. İran'la müzakereler için İsviçre'de bulunan Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'la görüşmelerde büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. İlk tur sona erdi görüşmelerde. Arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi diyelim. Ve de bugüne dair bir not da Çin'den gösterge borçlanma faiz oranlarını piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmediği için ve üst üste 13. ayda da sabit bıraktı diyerek buradan da dönelim Amerikan tahvillerindeki son duruma bir göz atalım. İki yıllık 4.18, 5 yıllık 4.23 ve 10 yıllıkta da 4.52'deyiz. 4.5'u aştık 10 yıllıkta Amerikan tahvilinde 1.21'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Satıcılı bir seyir olduğunu da takip ediyoruz Amerikan tahvillerinde. Altında 4.189 şu anda fiyatlama, 0.72 yukarıdayız. 4.139 bugünün en düşüğü oldu, onu da hatırlatmış olalım. Gümüşte de 1.97'lik yukarı yönlü hareket, 66.18 şu anda fiyatlamanın geçtiği nokta. BIST 100 0.63 geride, dolar TL 46.46, euro TL 53.27, euro dolar 1.14.58, dolar endeksinde 164'teyiz ve sepet kurda da 49.92 seviyesini takip ediyoruz. Dolarda güçlenme, Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü hareket var bugün. Endekslerde bankacılık 0.31, turizm 0.55, gayrimenkul 0.91 yukarıda, sanayi 0.65, spor 0.42, teknoloji ise 1.14 geride. Sigortacılık 0.99, bilişim 1.14 yukarıdayken, kimya 0.28, gıda 0.84, madencilikte 2.08 geride, inşaatta da yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlarda girişim elektrik ilk sırada 9.89'da, Efor Yatırım 9.15, Margül Enerji 5.35, Europower 5.30 ve Pasifik YEO'da 4.44'lük yukarı yönlü hareket var. Bir de azalanlara gidelim. Orada da TR Anadolu Metal Madencilik 5.35, Bera Holding 5.16, Gübre Fabrikaları 4.95, Vestel 4.71 ve Ral Yatırım Holding'de de 4.61'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Şimdi buradan İngiltere'ye döneceğiz. Alparslan Düven, Londra'daki muhabirimiz bize katılacak. Çünkü İngiltere siyasetinde dikkat çeken bir gelişme var. İddialara göre bugün Başbakan Keir Starmer istifa edecek. İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. Başbakanına hazırlanabileceği yorumları beraberinde geliyor. Dönelim Alparslan Düven'e ve detayları alalım. Evet Alparslan, nedir son durum?
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii artık alıştık İngiltere Başbakanı istifa edecek demeye. Fakat sürpriz bir gelişme de olabilir. İngiltere Başbakanı sırf ABD Başkanı Trump istedi diye ya da İngiltere'de bazı çevreler istedi diye bir istifa edebilir mi, edemez mi ya da

0: gidecek mi tartışmaları başlamışken bir açıkçası U dönüşü de yapabilir ve insanları ters köşe de yapabilir. Bugün bekleyip göreceğiz çünkü bu saatlerde belki de bir saat içerisinde ya da yarım saat içerisinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bir ulusa sesleniş gerçekleştirmesi bekleniyor. Herkesin beklentisi istifa edeceği yönünde. ABD Başkanı Trump'ın da beklentisi bu yönde. Fakat dediğim gibi yine bir ters köşe yapabilir ve görevine devam ettiğini ifade edebilir. Ki ben böyle olabileceğini de tahmin ediyorum açıkçası, kişisel görüşüm bu yönde. Diğer yandan iktidardaki İşçi Partisi'nde liderlik ve başbakanlık tartışmaları uzun zamandır devam ediyor ve Keir Starmer'ın en önemli rakiplerinden biri olarak görülen Andy Burnham'ın ara seçimi kazanıp milletvekili olmasıyla bu tartışma bir kez daha alevlenmiş durumda. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, Macclesfield seçim bölgesindeki ara seçimleri kazanmıştı. Ve Macclesfield seçim bölgesindeki ara seçimleri %55 oy oranıyla kazandı ve en yakın rakibi göçmen karşıtı olan Reform Partisi adayı ise %35'te kaldı. Andy Burnham, İngiltere için yeni bir yol çizmek istediğini söyledi ancak henüz parti liderliği için aday olacağını açıklamadı. Seçimin ardından yaptığı açıklamada Başbakan Starmer da Andy Burnham'ın parlamentoya dönmesinden sonra partide bir liderlik yarışı yaşanması durumunda aday olacağını açıkladı. Starmer önce muhtemel bir liderlik yarışında aday olup olmayacağı sorulduğunda şu anda böyle bir seçim yok dedi ve bunun ülkeyi kaosa sürükleyeceğini söyledi. Daha sonra da bir yarış olursa evet aday olacağım, yarışacağım ve defalarca söylediğim gibi bundan vazgeçmeyeceğim diye ekledi. Tabii özellikle şunu da belirtelim. Macclesfield seçim bölgesindeki o ara seçimlerden önce Başbakan Starmer, Andy Burnham'ın kazanması durumunda liderlik yarışına girmemesi konusunda uyarmıştı. Bunun yerine İşçi Partisi'nin yeni bir Manchester Belediye Başkanı seçimine odaklanması gerektiğini ifade etmişti. G7 zirvesinde konuştu İngiltere Başbakanı ve liderlik yarışının ülke için kötü bir şey olacağını söyledi ve bir meydan okumaya karşı mücadele etme niyetinde olduğunu da yenilemişti orada. Başbakan ayrıca Andy Burnham'a kabinede görev teklif edeceğini de belirtmiş ve umarım ara seçimi kazanır ve İşçi Partisi hükümetinde bir önemli büyük bir rol oynar demişti. Andy Burnham ara seçimlerdeki zaferinin ardından İşçi Partisi'nin değişim için son bir şansı olduğunu, bu zaferin ülke için bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. Evet. İşçi Partisi Temmuz 2024'te iktidara geldi ancak Başbakan Starmer'a kamuoyu desteği kısa sürede erozyona uğramış durumda. 7 Mayıs'ta İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde İskoçya ve Galler'de özerk yönetim parlamento seçimlerinde İşçi Partisi'nin büyük kayıplar yaşaması bu süreci daha da hızlandırdı. Tabii Sağlık Bakanı West Streeting, Starmer'ın liderliğine güvenini kaybettiği gerekçesiyle istifa etti ve ardından daha alt düzeyde başka istifalar da geldi. İşte dediğimiz gibi bugün herkesin odaklandığı nokta İngiltere Başbakanlık konutu önü olacak ve basın mensupları da şimdiden yerlerini almış durumda. Bakalım İngiltere Başbakanı ulusa neler söyleyecek? İstifa mı edecek, etmeyecek mi? Kısa bir süre sonra öğrenmiş olacağız diye. Evet. Sözü tekrar sana bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Alparslan Düven. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Buradan da Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün'e dönelim. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için. Haftaya yine aslında Amerika Birleşik Devletleri, İran müzakereler konusuyla başlıyoruz. Oradan gelen olumlu sinyaller de önemli. Ne dersiniz? Özellikle fiyatlamalarda haftaya başlarken ne öne çıkıyor sizce? Amerikan tahvillerinde yukarı yönlü bir hareket var. 10 yıllıklarda 4.5'un üzerine geldik. Dolar endeksi yine güçlü. Ne dersiniz hafta başlangıcına dair?
2: Evet, şimdi İsviçre'deki müzakereler öyle çok da pozitif bir havada ilerlemiyor. Çünkü işte İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran'ın bunun üstüne Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ederiz demesi, Trump'ın tehditleri, yani bunu yaparsanız tekrar saldırabiliriz demesi vesaire. Bunlar evet, belki diplomatik yöntemler şu an artık işletiliyor. Bir sıcak çatışma durumu söz konusu değil. Ama yine de o gerginliğin tam olarak sona erdiğini de söyleyemiyoruz. Ve petrol fiyatları geçtiğimiz hafta 76 dolar doğru gevşemişken şimdi tekrar işte 78-79 dolar civarında. Fed tarafında faiz artırım beklentileri giderek daha öne çekiliyor. Şimdi ilk toplantı 29 Temmuz'da. Orada bir değişiklik beklenmiyor. Ama Ağustos'ta bir toplantı yok. Bir sonraki toplantı Eylül'de olacak ve Eylül'de bir faiz

0: artırma olabileceği yönünde fiyatlamalar var. Bunlar da tabii ABD tahvil faizlerini de yukarı çekiyor. Doları da destekliyor. Bu sabah belki çok etkili olduğunu görmüyoruz ama bir vadede kıymetli metaller üzerinde de aşağı yönlü baskı yaratabilir. Borsalar cephesine bakarsak orada petrol fiyatlarının belki cuma gününe göre ya da geçen haftaya göre bir miktar yükselmiş olabilir ama genel çerçevede bir gevşeme eğilimine girmiş olması destekleyici. Bizde de bu anlamda hani haftaya %0.5 civarında da olsa pozitif bir başlangıç yaptık. Küresel borsalar o kadar moralli değil. Asya biraz daha olumluydu. Biz de biraz onlara paralel pozitif bir açılışla haftaya başladık.
1: Evet, şimdi moralli değil dediniz borsalar. Evet, Avrupa tarafı da kırmızı rengimiz. Amerikan vadelilerde de kırmızı. Neden sizce böyle oldu?
0: Yani işte burada karşılıklı tehditlerin hala sürmesi, İsviçre'deki müzakerelerde İran heyetinin toplantı odasına terk etmesi Trump'ın tehditleri sonrası. Çünkü İran'ı yok ederiz gibi ifadeler hala kullanıyor. Yani bunlar tabii ki artık hani bir barış müzakeresi, kalıcı bir anlaşma vesaire peşinde koşulurken çok da yapıcı kabul edilmiyor elbette ve hani ilerleyen dönemde tekrar artabilecek bir gerginliğin fiyatlaması olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Evet. Peki petrol tarafıyla devam edelim. Şimdi petrolde geldiğimiz seviyeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ham petrolün varil fiyatı 200 günlük ortalamaların geçtiği 79-40 seviyesine kadar geriledi. Ne dersiniz bundan sonrası için?
0: Tabii ama hala mesela savaş öncesi değerleri yani 60-70 dolar bandına geri dönülmedi. Ve yani şu aşamada çok geri dönülecek gibi de hızlı bir şekilde dönülecek gibi de gözükmüyor. Yani Hürmüz Boğazı'nın durumu burada biraz daha belirleyici olacak. Gerçi gemi trafiği biraz daha rahatladı ama işte İran son açıklamalarında boğazı tekrar kapatabiliriz dedi. Amerika kapatırsan biz de tekrar saldırabiliriz dedi. Bunlar da petrol fiyatlarının 80 doların altında belki bir gevşeme oldu ama daha fazla gevşemesine ve daha aynı hızda gevşemeye devam etmesine şu aşamada biraz engelliyor. Ama yine de orada ben geri çekilmenin süreceğini düşünüyorum. Vadeli kontratlara bakıldığı zaman ileri aylara dair vadelilerde yani normalde bir risk primi vesaire devreye girer ve vade uzadıkça artan fiyat eğilimi görürüz. Tam tersi petrol fiyatlarında gevşeyen bir fiyatlama eğilimi görüyoruz. Yani piyasalarda eninde sonunda orada bir rahatlama olabileceğini fiyatlıyor açıkçası. Dolayısıyla da petrol fiyatlarında gevşemenin süreceğini düşünüyorum. Zaten bir hafta sonra artık işte Haziran değil Temmuz kontratları konuşmaya başlayacağız. Biraz daha aşağıda fiyatları konuşmaya başlayacağız büyük olasılıkla. Ama dediğim gibi yani biraz böyle nazlı nazlı gevşeyen bir patikada ilerliyor. Bu da piyasaların bir anda çok ciddi iyimserliğe kapılmalarını engelliyor. Ama bunlardan belki daha önemli artık olmaya başlayacak konu. İşte geçen hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'un şahin açıklamaları sonrasında Fed'den artık bir faiz artırımına kesin gücüyle bakan hatta önümüzdeki 6-7 ay içerisinde toplam 2 belki 3 faiz artırımı olabileceğini fiyatlayan buna yönelen bir piyasa ortamı var. Biraz böyle savaş gündemi geride kalırken bu Fed tarafı daha ağırlıklı bir gündem olmaya başlayacak. Bu da tabii verilerin önemini artıracak. Ve mesela bu hafta Perşembe günü Amerika'da çekirdek kişisel tüketim harcamalarının açıklanması bekleniyor. Ve orada %3.3'ten 3.4'e bir yükseliş bekleniyor. Ki yani %2 hedefi varken hedefe yaklaşmayı bırakın tam tersi hedeften yukarı yönde uzaklaşan bir enflasyon görünümü öngörülüyor şu aşamada. Bunlar da Fed'in faiz artırmasının önünü açan bir etki tabii yaratabilir. Ve bu da piyasa moralini biraz sınırlıyor. Hatta bozabilme olasılığı da var ilerleyen dönemde.
1: Evet, bu arada dolar son 13 ayın zirvesinde güçlü seyrini koruyor. Şimdi ne dersiniz bundan sonraki dönem için bu güçlü dolar temasının kalıcı olacağını düşünüyor musunuz?
0: Yani dolar aslında hani uzun vadeli baktığımız zaman son bir yılın en düşük seviyesine geldi ama bu bir yıl boyunca da belli bir bant içinde yatay bir hareket sergiledi. Yani aşağıda 1.14'ler, yukarıda işte 1.17-1.18'ler ağırlıklı fiyatlanan seviyeler diyebiliriz. Fakat teknik açıdan öyle bir noktaya geldik yani Fed'den daha bir ay önce faiz indirimi beklenirken artık artırıma dönüldüğü için teknik temelle de biraz buluşuyor. 1.14'lerin altına sarkarsa buradaki gevşeme eğiliminin 1.11'lere kadar hızlanabileceği bir dönem görüyoruz. Bu euro dolar paritesinde de benzer bir görünüm sergiliyor. Tabii DXY dolar endeksinde de yukarı yönlü eğilimin yine aynı şekilde kuvvetlenme ihtimali var. Yani Fed'den faiz artırımı beklenen bir yerde evet güçlü dolar ya da güçlenmeye devam eden dolar teması daha baskın

0: tema olabilir. Bu gelişmekte olan ülke varlıkları açısından da biraz negatif. Türkiye bundan biraz pozitif ayrışarak sıyrılabilir belki. Ama küresel piyasalar, küresel borsalar açısından biraz zayıflatıcı etkisini göreceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Evet, peki şimdi dolar endeksi dediğimiz gibi güçlü seyrini korumaya devam ederken Amerikan tahvillerinde de yukarı yönlü hareket var haftaya başladığımızda ve 10 yıllıklarda bu 4,5'u aşmamızı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: İşte oradaki etki Fed'den faiz indiriminden artırımına dönen beklentiler yüzünden ve yani 4,5'lar değil de belki biraz böyle %5'ler riskli bölge gibi düşünülebilir bizim açımızdan. Oralara kadar bir tırmanış olup olmayacağını tabii izlemek gerekiyor. Ben açıkçası o kadarını da beklemiyorum. Yani kalıcı bir şekilde 10 yıllık tahvil faizlerinin ABD tarafında %5'lerin üzerine yönelmesini şu aşamada çok beklemiyorum. Ama yani önümüzdeki aylarda gerçekten bir faiz artırımı Eylül gibi olur. Yani seçimlerden önce Amerika'da olur ve devamına yönelik sinyaller verilirse o noktada tabii %5'lerin de üstünü görürüz. Az önce söylediğim gibi bu gelişmekte ülke varlıkları açısından da baskılayıcı bir unsur yaratır. Çünkü hani doların faizi ne kadar güçlüyse zaten güvenli liman olarak görülen bir para birimi ve hani o algı biraz zayıflamakla beraber hala devam ediyor. Dolayısıyla da hani risk almadan işte dolarda kalıp yıllık %5 kazanmanın mümkün olduğu bir ortam oluşmuş olur. Buna biraz teveccüh gösterir küresel yatırımcılar. Ama şu aşamada bence çok daha oralara yakın değiliz. 4,50'nin üstü biraz daha test edilebilir. Burada da hani bir dalgalı seyir beklerim. Yani biz önümüzdeki günlerde tekrar 4,50'nin altına geldiğini de görürüz diye düşünüyorum. Biraz böyle 4,30-4,70 arasında dalgalı bir seyir bekliyorum açıkçası ben orada.
1: Evet. Peki kıymetli metal tarafına da değinelim. Yönü nasıl görüyorsunuz bundan sonra? Altınla başlayalım.
0: Şimdi aslında bu sabah her ne kadar %2'ye yakın bir tepki veriyor olsa da ons altın fiyatları aslında orada yılbaşından bu yana gevşeyen bir eğilim var. Dalgalı ama gevşeyen bir trend içinde hareket ediliyor ve ben bu eğilimin 4000 doların altına 3500-3700 dolar bandına kadar devam edebileceğini de düşünüyorum. Özellikle Fed'den faiz artırım beklentilerinin giderek güçlenmesi ve işte altının bununla olan ters korelasyonu ilerleyen dönemde ons altın fiyatlarında 4000 dolar altında bir fiyatlama getirebilir. Ama diyelim ki 4000 doların altına gelmedi. Buralarda kaldı. Biraz yatağa gitti. Ara ara yukarı yönlü tepkiler verse bile bu yayınlarda hep ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi bizi izleyenler ağırlıklı lira geliri gideri olan ve lira bazında portföylerini ölçen yatırımcılar. Onlar açısından hep şu matematiksel hesabı yapmaya çalışıyorum. Ons altın fiyatları 6-12 aylık bir dönemde işte 4500, 4600, 4700 dolara kadar bile tepki verse bu dönemde dolar TL kurunda da mevcut dönemde olduğu gibi ağır ağır yukarı yönlü eğilim korunsa bile burada lira bazında altının sunduğu potansiyel altında risk taşımaya çok beni en azından teşvik edecek yeterlilikte değil. Yani ons altın fiyatlarına bağlı olarak gram altın fiyatları, çeyrek altın, zinet altın fiyatları Türkiye'de belki ara ara yükselebilir ki ben gevşemesini bekliyorum ama hani yanılırsam ve biraz yukarı gitse bile buradaki marjı çok sınırlı buluyorum ve buradaki marjın mevduat, katılım hesapları, para piyasası fonları, özel sektör tahvilleri, kira sertifikaları gibi Türkiye'deki TL bazlı yatırım ürünlerinin yine söylüyorum 6-12 aylık periyotlarla sağlayabileceği getirinin altında bir getiri potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben altın tarafında. Veya eğer biraz üstünde kalsa bile taşınacak olan riske değmeyecek bir ek getiri potansiyeli olacağını tahmin ediyorum. O nedenle hani altın fiyatları için zaten negatifim ama bir fiyatın nereye gittiği kadar pozisyonlanma da önemlidir. Yani ben bir portföyde ne kadar altın taşımalıyım noktasında da mümkün olan en düşük oranların tercih edilmesi bence şu anda daha verimli olur fikrindeyim açıkçası.
1: Gümüş için ne dersiniz?
0: Gümüş tarafı için de aslında eğilim olarak bu söylediklerim aynen geçerli. Orada ekstra şöyle bir durum da söz konusu. Altın gümüş paritesine bakıldığı zaman şu an 65 civarında. Yani bir ons altının fiyatı 65 ons gümüşe ya da 1 gram altının fiyatı 65 gram gümüşe hemen hemen eşit. Bu oran geride bıraktığımız 8-10 yıllık periyotta 80'lerin üzerindeydi. 80-85 civarındaydı. Yani aslında gümüş altına görece ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Fakat son dönemde bu değeri biraz kaybediyor. Eğer altın fiyatları benim beklediğim gibi zayıf kalırsa, gümüş fiyatları daha da zayıf kalır ortalamaya yaklaşması açısından. Yani altın gümüş paritesinin 80'lere geri dönmesi demek, gümüş fiyatlarının altına görece zayıf kalması demek.

0: Dolayısıyla ben eğer altın fiyatları için az önce konuştuğum gibi 3700 dolar civarını eğer bekliyorsam, gümüş ons fiyatları için de herhalde 50 belki daha altında bir fiyatı bekliyor olmam gerekir. Daha mantıklı olur. Dolayısıyla da orada da görüşüm negatif.
1: Evet. Peki içeride ne dersiniz? BIST endeksinde kritik seviyeler olarak bu hafta hangi seviyeleri takip etmemiz gerekir?
0: Şimdi biz geride bıraktığımız dönemde tabii 15.000'in üzerinde tarihi zirveler gördük ama sonrasındaki dalgalanma ve son sıkışma bölgesine bakıldığında 14.900 önemli bir direnç haline geldi. Bugün oralara doğru bir yönelim varsa da çok sınırlı, yani 14.800'lerdeyiz, bir 100 puan daha var. Bence 14.900 ilk direnç olarak izlenebilir. Eğer burası aşılırsa da 15.200 civarından geçen tarihi zirvemiz bizim hani lira bazında ana direncimizdir. Tabii dolar bazında rakamlar biraz daha değişiyor. Hatta şu an dolar bazında tam 318 dolarda BIST endeksi. Orada biraz daha böyle 330 dolar civarını bir direnç olarak tahmin ediyorum. TL bazında destek olarak da 14.600, ardından da 14.450. Özellikle 14.450 desteği bence biraz daha kritik. Yani haber akışına bağlı olarak gelişmelere paralel eğer bir gevşeme olursa oradaki geri çekilme 13.000'lerin altına doğru hızlanabilir. O anlamda 14.450 desteğiyle 15.200 direncini kritik buluyorum bu dönemde.
1: Evet, peki ne dersiniz, bu yılın ikinci yarısında portföylerdeki dağılım nasıl olmalı sizce?
0: Şimdi tabii bu soru çok kapsamlı cevaplanması gereken bir soru. Çünkü yani biraz doktor hasta ilişkisi burada söz konusu. Her yatırımcının risk profili farklı. Hani bir spektrum içerisinde en düşük risk grubundan en yüksek risk grubuna farklı tercihler var. Genelde bu tip sorulara biraz böyle orta yoldan gidilerek dengeli bir yatırımcı profili üzerinden bir cevap verilir. Yani tüm yatırım ürünlerine eşit mesafede olan bir yatırımcı üzerinden cevap verilir. Ben de o yolu izleyeceğim açıkçası izninizle. Şimdi burada da potansiyel getiriler üzerinden bakmak gerekiyor. BIST endeksi için 12 aylık vadede 19.000 ve üzerinde bir potansiyel hesaplıyoruz. Bu endeks bazında %30 civarı ama endeks üzerinde getiri vadeden, yani endekse öncülük edecek olan şirketlerde %45, 50, 55 gibi çok daha cazip mevduatın, enflasyonun üzerinde getiri potansiyelleri var. Dolayısıyla da bunlardan oluşturulmuş olan bir portföye ben yüksek bir ağırlık verilmesi taraftarıyım. Burada işte dediğim gibi dengeli yatırımcı profili için 4 varlık sınıfı üzerinden gidersek ve ortası %25 dersek, yani her birine %25 dersek, bunun biraz üzerinde %40-45-50'ye yakın oranlar taşınabilir düşüncesindeyim. Döviz tarafında lirada reel değerlenmenin devamını beklediğim için döviz bazlı varlıkları çok tercih etmiyorum. Yani dolar, euro, işte az önce altından bahsettim mesela, bunların ağırlıkları bence düşük tutulmalı. Yani %5-10 gibi, hani olur da bir hareket olursa değerlendirmek adına belki. Eurobond tarafına belki biraz daha ağırlık verilebilir. Çünkü Türkiye'nin risk priminde bir gevşeme beklediğim için Eurobond'ların en azından döviz bazında bir performans sergilemesini beklerim. Tahvil, bono, özel sektör tahvili gibi ürünlere baktığımız zaman buralardaki oranları hala cazip buluyorum. Hatta enflasyonda ilerleyen dönemde bir gevşeme beklediğim için mesela bu Haziran ayında muhtemelen %1'e yakın bir aylık tüfe göreceğiz. Yıllık tüfede biraz daha gözle görülür bir gevşeme göreceğiz. Bunlarla beraber Merkez Bankası'nın belki haftalık repo ihalelerine başladığını ve Temmuz ayından sonra faiz indirim beklentilerinin güçlendiğini izleyeceğiz. Bütün bunlar tahvil piyasaları için destekleyici olacaktır. O açıdan tahvil bono tarafından ağırlık biraz yüksek verilebilir diye yine düşünüyorum. İşte para piyasası fonları, mevduat, likit varlıklar açısındansa yine %25'e yakın bir çeyrek portföyün %25'ine kadar, işte bir çeyreklik pay bırakılabileceğini tahmin ediyorum. Yani uygun görüyorum. Bu da piyasada olası fırsatları değerlendirilmek adına izlenebilir.
1: Evet. Peki siz nasıl buldunuz yeni Fed başkanını ve bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz?
0: Şimdi çok ciddi değişiklikler olacak. Yani Bernanke, Yellen ve Powell gibi bir seri izledik. Benzer, tabii Bernanke biraz daha etkili bir Fed başkanıydı Yellen ya da Powell'a göre ama iletişim politikaları açısından benzerlikler içeriyordu yaptıkları uygulamalar. Ama belli ki Kevin Warsh döneminde para politikaları tarafında da iletişim politikaları tarafında da önemli değişiklikler olacak. Mesela işte o noktasal tahmin grafikleri, işte Fed üyelerinin hani o sessizlik periyodu dışındaki dönemlerde neredeyse her gün 3 ya da 4 farklı Fed, bölgesel Fed yöneticisi işte farklı etkinliklerde günün farklı saatlerinde çıkıp konuşuyordu ve bazen aynı doğrultuda, bazen de farklı doğrultuda

0: kutulardı. Biri daha güvercin, biri daha şahin mesajlar verebiliyordu. İşte aslında Bernanke döneminde bunlar Fed'in iletişim politikalarının bir parçası olarak kullanılıyordu. Yani sürekli Bernanke ekrana çıkıp piyasalara bir ayar vermeye çalışmıyordu da Fed üyeleri üzerinden biraz bunu yapıyorlardı. Ama yine de genelde merkezi politikalara bağlı sesler duyuyorduk ve yönlendirmeler görüyorduk. Ama özellikle Powell döneminde çok ciddi ayrışmalar görmeye başladık. Bir Fed üyesi faizler inmeli derken ertesi gün, hatta aynı gün içerisinde bir başkası faizler artmalı diyebiliyordu mesela. Belli ki Kevin Warsh döneminde bunları görmeyeceğiz. Bu bence iyi bir şey. Yani piyasa yönlendirmeleri belki biraz eksik kalacak ama yine de daha istikrarlı bir Fed söyleme ve iletişim politikası açısından ben bunun olumlu olacağını düşünüyorum ve bundan daha önemlisi bu savaş vesaire gibi gündemler piyasa gündeminin ya da ana fiyatlama mekanizmalarının dışına geçtiği süreçlerde biraz daha Amerika'da açıklanan makro verilerin piyasa ağırlığı artacak. Dolayısıyla da daha ekonomi odaklı görünümleri, gelişmeleri fiyatlayan bir piyasa göreceğiz. Açıkçası ben bunun daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ve mesela işte az önce o yüzden bahsettim. Bu hafta Perşembe günü Amerika'da çekirdek PCE açıklanacak. Bunun mesela piyasa etkisi geçmiş dönemlere göre biraz daha fazla olabilir. Ama tabii yani o dot plot denilen noktasal tahmin grafikleri vesaire, bunların paylaşılmaması yatırımcılar açısından bir süre boyunca bir belirsizlik, bir öngörülemezlik oluşturabilir. Ancak burada da çok büyük sürekli değişiklikler oldu. Yani 3 ayda bir bu noktasal tahminler biliyorsunuz güncelleniyor ve bir öncekine göre çok ciddi revizyonlar görüyoruz. Mesela bu en son yapılanda bile işte enflasyon tahminlerinde çok ciddi yüzdesel artışlar, %2.7 beklenen bir veri bir anda %3.5'lara yakın açıklanabildi mesela. Çok büyük farklılıklar oluyor. Bu kadar büyük farklılıklar oluyorsa aslında bu noktasal tahminlerin bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla da hani bunu belki de takip etmeyeceğiz önümüzdeki dönemde. Bilmiyoruz. Bu son toplantıda evet, açıklandı ama hani bir sonrakinde olmayabilir. Bunu göreceğiz Eylül ayında. Yani bazı değişiklikler olacak ama ben negatif tarafından görmüyorum. Tam tersi, biraz daha veri odaklı bir piyasa görmemiz açısından bu durumu sağlıklı bile buluyorum. Olması gereken olacak belki de.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Serhan Yenigün. Size de iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. İyi haftalar herkese.
1: Efendim, şimdi de bakalım emtia tarafındaki gündem maddelerinde neler öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmesiyle petrol fiyatlarının düşüşe geçtiğini takip ettik. Gün içinde %2.2'ye kadar yükseldikten sonra yön değiştirdi ve varil başına yaklaşık 79 dolara kadar geriledi. Amerikan ham petrolü de 75 dolar civarında işlem gördü. Altında ise toparlanma sinyali var. Altın fiyatları haftaya toparlanma eğilimiyle başladı. Morgan Stanley'nin altın beklentisi 5200 dolar hedefine ulaşmasının Fed'in faiz politikası yüzünden zorlaştığını söylüyor Morgan Stanley. Yatırımcı talebinde yeni bir ivmeye ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Diğer taraftan bakır fiyatlarında da yükselişin devam ettiğini takip ediyoruz. Ve buradan da dönüyoruz Fatih Yılmaz'a. Avrupa'nın enerji tedarikinde dengeler hızla değişiyor. Rusya'dan uzaklaşan Avrupa ülkeleri sıvılaştırılmış doğalgazda Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelirken Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam LNG ithalatındaki payı %60'a kadar yaklaştı. İşte bu da bir bağımlılığın başka bir bağımlılıkla değiştirilmemesi gerektiğine yönelik analizleri arttırdı diyelim ve dönelim son durumu. Fatih Yılmaz, senden dinleyelim.
2: Melis Kabal, teşekkürler. Evet, aslında beklenen oldu bir anlamda. Ucuz Rus gazından uzaklaşan Avrupa Birliği ülkeleri nihayetinde LNG konusunda ABD'ye bağımlı hale geldi. Öyle ki sıvılaştırılmış gaz ithalatında daha fazla ABD'ye bağımlı hale geliyor. Rakamlar bunu söylüyor. Mevcut verilere göre Avrupa LNG ihracatının yaklaşık %59'unu ABD'den karşılıyor. Nisan ayında bu oran %64'lere kadar çıkmıştı. Uzmanlar yılın ilerleyen dönemlerinde bu bağımlılığın daha da artabileceğini belirtiyor. Avrupalı yetkililer bu tabloya temkinli yaklaşıyor. Avrupa Birliği'nde enerji ve rekabetten sorumlu kişiler bir bağımlılığın başka bir bağımlılıkla değiştirilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Yetkililer enerji arzının daha fazla çeşitlendirme çağrısı yapıyor. Bağımlılıktaki artışın nedenlerinden birisi de jeopolitik gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir kapanma, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen LNG tedarikini kısıtladığı için Avrupa'yı alternatif kaynaklara yöneltiyor. Ayrıca kış sezonu öncesi doğalgaz depolarının doldurulması ihtiyacı da ABD gazına olan ihtiyacı arttırıyor. Avrupa'nın ABD LNG'sine bağımlılığı

0: 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hızla yükselmişti. Ancak uzmanlara göre büyük emtia piyasalarında tek bir kaynağı %30-40'ın üzerinde bağımlılık nadir görülürken %60 seviyeleri olağan dışı kabul ediliyor. Bu düzey genellikle nadir metaller gibi özel piyasalarda ortaya çıkıyor. Avrupalı yetkililer uzun süredir bu duruma ilişkin endişelerini dile getiriyorlardı. Bu tartışmalar son dönemde daha da görünür hale geldi. Anlaşılan Avrupa'nın enerji güvenliği tartışmaları önümüzdeki dönemde LNG, ABD ithalat üzerinden çok daha konuşulacak gibi duruyor diyelim. Elif Kobal, sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Fatih Yılmaz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi haftalar diyelim şimdiden. Ve buradan da dönelim Eda Karadağ'a, son gelişmeleri değerlendirmek için emtia tarafında. Hoş geldiniz yayınımıza. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle birlikte.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi petrol fiyatlarıyla başlayalım. Nedir beklentiler sizde?
2: Şimdi malum Amerika ve İran meselesi, her yayında konuşuyoruz ne yazık ki, ama bitene kadar da konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta da zaten yeni haftaya başlarken onlardan gelen piyasa dostu açıklamalar, barış umudunun artması, anlaşacak olmaları piyasaları desteklemişti. Dolayısıyla geçtiğimiz haftadan bu yana petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Bu haftaya başlarken de yine petroldeki geri çekilmenin devam ettiğini takip ediyoruz. Belki 19 Haziran Cuma günü bir toplanamadılar. Resmi imza töreni yapılacaktı, gerçekleştirilemedi ama hafta sonu yine teknik görüşmelerin İsviçre'de yapıldığı belirtildi ve görüşmelerden de ilerleme kaydedildiği söyleniyor. Dolayısıyla bu da piyasaları en azından endişelendirmiyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün de devam etmesini sağlıyor. Ama şimdi şöyle bir tablo var. Özellikle hani 28 Şubat öncesine baktığımız zaman 60 dolarlar, 70 dolarlardaydı Brent petrol. Ve sonrasında tabii ki savaşın etkisiyle beraber 140 dolarlara varan yükselişler görmüştük. Dolayısıyla şimdi düşüyor diyoruz ama bu düşüş tekrardan o savaş öncesi seviyelere gelecek ve oralarda kalacak anlamını ne yazık ki taşımıyor. Geçtiğimiz hafta da mesela geçtiğimiz haftaki fiyat hareketine de baktığımda şu anki grafikte 76 ve 83 dolar aralığındaydı. Yani 76 dolarlara kadar bir düşüş kaydetmişti. Sonra buralardan gelen tepkilerle haftayı 80 dolar civarında kapatmıştı Brent petrol. Şimdi bu haftaya başlarken de yine yatay bir açılış vardı. Yani cuma gününe kıyasladığım zaman yatay bir açılışla yeni haftaya başladı ve gün içerisinde de 78 dolarlara varan düşüşler gördük ki an itibariyle de çok sınırlı da olsa 79 dolar civarındayız. Yani aslında düşüş eğimi sürüyor. Sadece sabah saatlerinde biraz daha %2'lerin üzerindeydi bu düşüş. Şu anda %1,5-%2 aralığında. Yani bu iş piyasa dostu açıklamalar, işte anlaşma umudu, görüşmelerin ilerliyor olması en azından piyasaları rahatlatıyor. Yani bu düşüş evet devam edebilir. Ama şu da var. Şimdi artık piyasa yeteri kadar bu iyimserliği fiyatladı. İlerleyen günlerde resmi olarak artık biz anlaştık dedikleri vakit hani petrol fiyatlarında daha da sert bir düşüş beklentisi oluşmayabilir. Neticede zaten petrol bu senaryoyu fiyatlıyor şu anda. Ve tekrardan savaş öncesi o dediğimiz 60 dolarlar, 70 dolarlar, hani belki şu anda 78-79 dolar bandındayız ama şimdi geçtiğimiz hafta da söylemiştim ve hatta yabancı kurumlardan gelen raporlar da zaten bunu destekliyor. Her ne kadar biz bu savaşı geride bırakmaya hazırlansak da piyasadaki fiyatlama çok hızlı bir şekilde eskiye dönmez, dönmeyecektir. O yüzden de petrolde biz hani belki ortalama 75 dolarlar, belki ilerleyen günlerde bir 70 dolarlara da doğru bir düşüş de görsek, tekrardan petrolün 75-85 dolar arasında yılın sonuna kadar hareket etmesini bekleyebiliriz. Zaten yabancı kurumlar da ortalama hep böyle 80 dolarları konuşuyor yıl genelindeki ortalaması şeklinde ve genelde de hesaplamalar hep bu şekilde yapılıyor. O yüzden hani evet pozitif bir tablo söz konusu piyasanın genelinde. Elbette petrol gerilediği için özellikle yurt içi piyasalarda da rahatlama var. Yurt içi piyasalara da bu durum alım getiriyor. Ama yine de çok kalıcı bir tablo oluşturmayabilir. Sonuçta biz şu an savaşın bitişini konuşuyoruz ve bunu fiyatlıyoruz. Ancak sonrasında da bu 3,5 ayın piyasalara, ekonomiye verdiği bazı hasarlar var. Bakalım bunlar ne kadar kısa sürede telafi edilecek, bu önemli. Yani sonra piyasa tekrardan buraya odaklanacak. Hani bunlar

0: nasıl olacak, nasıl yol izlenecek, özellikle petrol tarafında. Hani petrolde şimdi bir savaşın sona erme etkisi, bunun umudu var. İkincisi de Çin tarafında talebin zayıflaması da aslında biraz bu noktada petrol fiyatlarını destekledi. Ama ilerleyen günlerde tekrar talep tarafında bir canlanma meydana gelirse ne olacak? Petrol fiyatlarında bu durum yukarı yönde tetiklenecek. Yani özetle kısa vade için evet düşüş beklentisi korunuyor. En azından tekrardan biz 100 dolar ve üzerine konuşmayacağız eğer ki yeniden bir savaş riskiyle karşı karşıya kalmazsa. Ancak yine de bu düşüşler bile olsa yılın kalanı için konuşacak olursak daha çok 80 dolar civarı veya 80-85 dolar civarı biraz daha beklentiler arasında diyelim şu an için. Tabii ki şunu da söylemek mümkün. Hani 100 dolarların üzerinde seyreden bir petrol fiyatı vardı ve bu durum sadece Türkiye özelinde değil, dünya genelini alarma geçirdi. Dünyada enflasyon ise endişeler artmaya başladı. Birçok ülkenin merkez bankası para politikasında değişikliğe gitmek durumunda kaldı. En azından bu endişeler artık azaldı.
1: Eda Hanım, bir virgül yani koyalım. Virgül koyacağız çünkü İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. Şu an açıklamalarına sürdürüyor. Ekonomi güçlendi, maaş artışları hızlandı, işletmelerin kapanmasını durdurduk diye mesajları var ama istifa ettiğini de ifade etmiş olalım. Şimdi tabii bunun özellikle sterlin tarafında nasıl etkileri olur? Ben sizden hızlıca bir yorum alayım.
0: Peki, ben de şimdi hızlıca sterlin dolar grafiğine baktığım zaman hani son birkaç dakikalık grafikte yukarı yönde hareketin söz konusu olduğu görülüyor. Yani sterlin cephesinde bir güçlenme var diyelim. Bu durum biraz pariteyi yukarı yönde hareketlendirdi. Zaten son dönemde özellikle bu Fed kanadındaki gelişmeler doları güçlendirdiği için parite nezdinde de bir gevşeme söz konusuydu. Ama şu anda piyasadaki anlık olarak ilk tepki baktığımda bir parite cephesinde pozitif bir fiyatlama var sterlin tarafında. Zaten bu haber akışı özellikle hani onun zaten konuşması bekleniyordu. Dolayısıyla piyasalar açısından çok da sürpriz değerlendirilmiyor. Avrupa cephesinde sabah saatlerinden bu yana çok sınırlı kayıplar söz konusuydu. Şu anda da çok ciddi bir hareketlenme yok. Tabii ki işin siyasi boyutu, gelişmelere, konuşmalara yine bundan sonraki süreçte odaklanmaya devam edeceğiz. Ama piyasadaki İlk tepkilere baktığım zaman sürpriz bir durum değil, beklenen bir konuşmaydı. Tabii ki o taraftaki detaylara çok hakim değilim İngiltere tarafını yakından takip etmediğim için. Ama piyasadaki fiyatlamaya baktığım zaman sürpriz bir fiyatlamayla şu an için karşı karşıya değiliz.
1: Yönetmenimizden rica edelim, Avrupa borsalarındaki son durumu da bir alabilirsek oradaki son durumu da yansıtmış olalım. Starmer'ın istifasının ardından süreç tamamlanana kadar görevime devam edeceğim diyor İngiltere Başbakanı. Dediğimiz gibi bugün İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. İşçi Partisi'yle bugün bir araya geleceğim, takvimi belirleyeceğim diyor. Önümüzdeki bakalım süreç bize neyi gösterecek, zaten hep birlikte takip ediyor olacağız. Sterlin tarafında da çok ciddi bir etkisi olmadığını siz ifade ettiniz. Biz o zaman devam edelim. Emtia tarafını konuşuyorduk, petrolde kalmıştık. Altını sorayım ben şimdi de.
0: Şimdi orada da tabii geçtiğimiz günlerde yavaş yavaş Fed'in hikayesi devreye girmeye başladı altın tarafında. Fed'in faiz artırma beklentilerinin güçlenmesiyle beraber ne oldu? Altın fiyatları da baskı altında kaldı. Altında bir düşüş. Özellikle geçtiğimiz hafta çarşamba Fed'in toplantısı vardı. Ekonomik projeksiyonlardaki revizyonlar ve üyelerin kendi arasında yılın kalanı için faiz artış beklentilerini güçlendirmesi dolar pozitif, altın negatif bir fiyatlamaya gitmişti. Sonrasında altında tabii biz bir toparlanma görmeye başladık. Yine de şu anda ben altın için temkinli hareket ettiğini değerlendiriyorum. Şimdi bu hafta Amerika'da büyüme haftası, aynı zamanda Perşembe günü de Fed'in yakından takip ettiği ve ekonomik projeksiyonlarında yer verdiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak, yani Core PC verisi. Dolayısıyla bu veri de yüksek gelirse bir önceki aya göre, bu durum ne olacak? Piyasada Fed'in faiz artış hikayesini daha da güçlendirecek. Şu an kısa vadeli bir beklenti yok. Hatta yayına girmeden önce en son Temmuz ayı beklentilerine baktığım zaman Hani piyasa Temmuz ayında da yine faizleri sabit tutmasını bekliyor. Ama yılın kalanında özellikle son toplantı, Aralık toplantısı gibi daha çok piyasada bir

0: bir fiyatlamaya yol açabilir diye değerlendiriyorum. Ama bu şöyle algılanmasın, işte çok güçlü bir satış yaratabilir değil. Zaten altın yavaş yavaş Fed'in hikayesini fiyatlamaya başladı. Ve belli bir dönem sonra yeteri kadar fiyatladım diyecek ve yine soluklanma dönemine geçecek. Bunu da unutmayalım. Tıpkı savaş döneminde olduğu gibi. Ama şu anda vadeli piyasaya da bakıyorum mesela. Ağustos vadeliler 4200 doların üzerinde şekilleniyor. Ekim vadeliler 4300 dolar. Yani kısa vadede belki 4200 dolarların altındayız ama ilerleyen dönemde elbette yine piyasadaki dinamikler belirleyici olacak ama vadeli piyasada çok güçlü bir düşüş hikayesi bulunmuyor şu an için. Hani kısa vadede evet aşağı.
1: Eda Hanım, ben yine bir virgül koyacağım. Çünkü buradan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'na gidiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yapıyor.
2: Yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırması imkanını düzenliyoruz. Bu işlemlerden de hiçbir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti alınmayarak tarafları mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına, yargının daha hızlı bir şekilde neticeye varmasına imkan tanıyoruz. Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atıyoruz değerli arkadaşlar. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır. Bir başka düzenlememiz, hak arama hürriyetini tahkim etmek adına idari yargıda önemli bir adım atıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle idari yargıda dosyaların usulî nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelerek davaların uzaması sorununu çözmek adına yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Bölge idare mahkemelerine ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu şayet hukuka uygunsa sadece gerekçe hatasından dolayı kararı kaldırmak yerine gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızla bitirme imkanını getiriyoruz. Ayrıca bölge idare mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı da Danıştay'da temyiz yolunu açık ve net bir şekilde yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın bu konuda hak arama güvengesini de korumaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Adli Tıp Kurumu'na ilişkin bir düzenlememiz söz konusu. Burada bilimsel ve idari kapasitesini belirlilik ilkesi ışığında kurumun güçlendirmiş oluyoruz. İhtisas kurulu başkan ve üyeliklerine atanmak için tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da alanında doktora derecesi şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz. Ve bu görevler için grup başkanlıkları, ihtisas dairesi başkanlıkları için görev sürelerinin 4 yılla sınırlandırıldığı hüküm altına alınmış oluyor. Çok değerli arkadaşlar, gerçekten önemli bir ilkeyi de bu konuda kanuni düzenleme ile hayata geçirerek hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmasını açıkça bir disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Hukuki nitelendirme yetkisi münhasıran hakim ve

0: savcıların olduğu için bilirkişilik müessesesi sadece teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlı kalması gerektiği için böyle bir düzenlemeyle hakikaten hakim ve savcılarımız tarafından hızlı bir şekilde hukuk bilgisiyle neticelendirilmesi gereken davaların bilirkişiye gönderilmek suretiyle uzamasının önünü alıyoruz ve bu konuda ilgili düzenlemelerle hakim ve savcılarımızın bu konudaki hassasiyetini de bu düzenlemeyle bir esasa bağlıyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle kısıtlılarla ilgili önemli bir düzenlemeyi de bu teklifimizle Yüce Meclis'in takdirine sunacağız. Vesayet altındaki kısıtlı vatandaşlarımıza ait taşınır ve taşınmaz malların satışının tam bir rekabet ortamında ve en yüksek değerden satılabilmesi için UYAP Entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılması imkanını getiriyoruz. Böylece vesayet altında kısıtlı olan vatandaşlarımızın menkul veya gayrimenkul mallarının ülke genelinde en yüksek değerden satılması söz konusu olacağından kısıtlı vatandaşlarımızın hukukunu en üst derecede koruma altına almış oluyoruz. Bir başka düzenlememiz değerli arkadaşlar, dijital ve genetik moleküler incelemelerle ilgili bunların imha saklanma süreleri ve düzenlemelerine ilişkin. Bu Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda temel hak ve özgürlükleri kişisel verileri koruma altına alan adımlar atarak ceza muhakemesinde moleküler genetik inceleme sonuçlarının ve bilgisayarlarda yapılan arama el koyma neticesinde elde edilen dijital verilerin saklanma, imha ve sınırlandırma usullerini belirlilik ilkesi doğrultusunda yasal güvenceye kavuşturuyoruz. Değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, hukuk yargılamasında hak arama hürriyetini tahkim eden bir diğer önemli düzenleme ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde yaptığımız değişiklikle istinaf mahkemelerince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında bir hüküm kurulması halinde bu kararın parasal sınırın üzerinde olması kaydıyla temyiz yolunu açık hale getiriyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın üst mahkemece ilk kez tesis edilen hükmün denetlenmesini talep etme hakkını güvence altına alıyor, yargısal denetim mekanizmasını çok daha hakkaniyetli ve öngörülebilir bir seviyeye taşıyoruz. Ayrıca yargılama süreçlerinin gereğinden fazla uzamasını engellemek ve usul ekonomisini en üst düzeyde gözetmek amacıyla Yargıtay'ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Nedir? Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. İstinaf aşamasında zaten titizlikle denetlenen bu usulî hususların temyiz aşamasında davanın esasına girilmesini geciktirmesinin ve dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz.
1: 12. yargı paketine ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki açıklamalarına kulak verdik. Efendim, bu bölümü burada kapatıyoruz. 13'te ben yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
10: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
11: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
12: Çok uygun olmayacağını düşünürdü açıkçası köy hayatında.
11: Kadınlar da olmalı tarımda.
10: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
12: Tarlaya girmeye başladım.
10: Traktör sürmeme.
13: Biz de ekiyoruz bezelyeye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
9: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: da başka koçak.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Öğle ortasındayız. Saat 12 Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Gayrimenkul sektörü 2026 yılında yalnızca fiyat hareketleriyle değil, değişen yatırım tercihleri,

0: finansmana erişim koşulları ve veri odaklı karar alma süreçleriyle de dikkat çekiyor. Bir tarafta konut satışlarında canlılık sürerken diğer tarafta yatırımcı artık yalnızca lokasyona değil, kira getirisine, amortisman süresine, bölgesel gelişim potansiyeline ve veriyle desteklenen analizlere de bakıyor. Özellikle son dönemde ipotekli satışlardaki durum, konut piyasasında bekleyen talebin yeniden harekete geçtiğine işaret ederken Anadolu kentlerinde yükselen değerlerde yatırım haritasının değişmeye başladığını gösteriyor. Bugün gayrimenkul sektörünü konuşurken artık yalnızca ev fiyatları ne oldu sorusunu değil, yapay zekanın sektöre etkisini, veri analitiğinin yatırım kararlarındaki rolünü, kira piyasasını ve geleceğin yatırım bölgelerini de konuşuyoruz. Peki konut piyasasında son tablo ne söylüyor? Konut fiyatlarında reel görünüm nasıl şekilleniyor? Yatırımcı bugün hangi şehirleri ve hangi segmentleri takip etmeli? Tüm bu başlıkları ve tabii ki daha da fazlasını sektörün veriye dayalı analizleriyle öne çıkan önemli isimlerinden biriyle Endeksa Emlak Jet CEO'su Görkem Öğüt'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle 2026'nın ilk yarısını değerlendirirseniz konut piyasasındaki görünüm bize ne söylüyor?
1: Evet, ya ilk yarıyı aslında neredeyse beklenen şekilde kapattık. Yani şunu bekliyorduk, reelde enflasyonun altında kalan bir piyasa vardı. Yani fiyatlar düşüş eğilimindeydi. Bu aşağı yukarı işte bir yıla yaklaşık bir süredir böyle devam ediyor. Yani her ne kadar nominalde %1, %2 yükseliyormuş gibi, pardon %20, %30 yükseliyormuş gibi görünse de enflasyonun 1-2 puan hep altında seyrediyordu. Bu trend devam ediyor. Bu sene tabii bir önemli etki ipoteklere ilgi artmıştı. Yani bizim normalde işte 5 sene öncesine, 6 sene öncesine baktığımızda %30, %35 aralığında bir ipotekli kullanım oranımız vardı. Bu yaklaşık bir sene önce, yani pandemiden sonraki dönemde, daha doğrusu ondan sonra başlayan süreçte bir sene öncesine kadar 7'lere 8'lere düşmüştü. Yani oldukça azalmıştı. Krediye erişmek oldukça güçtü. Şimdi bu tekrar %21'lere, 2'lere çıkmış. Yani buralarda seyrediyor durumda. Bu da sevindirici. Tabii genel olarak vatandaşların bir şey beklentisi oluşmuştu. Yani uzun zamandır konuşulan bir kampanya gelecek ve bundan dolayı da fiyatlar artacak. Çünkü bize geçmiş onu gösterdi. Hep böyle bir kampanya oldu ve fiyatlar yukarı doğru hareketlendi. Bu gerçekleşmedi. Hani birinci çeyrekteki beklentimiz buydu. Tabii hani savaş koşulları vesaire, çok fazla parametre var burada. Ama genel olarak baktığımızda düşüş eğrisi devam ediyor. Satılıklarda kiralıklar halen enflasyona paralel bir şekilde hareket ediyor. Enflasyon düştüğünden dolayı haliyle onlar da düşüyor. Genel olarak birinci çeyreği bu kampanya, yani kredi erişiminin kolaylaşması faktörü dışında beklendiği gibi kapattık diyebiliriz.
0: Peki şimdi teknoloji hızla ilerliyor. Yapay zeka çağındayız. Evet, gayrimenkul satın alırken bildiğimiz ve tabii ilk refleksimiz lokasyon, amortisman süresi, işte kira getirisi. Ama artık veri analitiği çok önemli. Evet. Siz bu noktada ayrılan farkındalığı da arttıran bir yapı da çiziyorsunuz aynı zamanda. Ne kadar önemli hale geldi veri analitiği ve karar süreçlerinde yatırımcıya ne kazandırıyor?
1: Evet, yani biz bu yola çıkarken de hani verinin demokratikleşmesi, herkes tarafından erişilebilir olması argümanını çok desteklemiştik. Yani bunun etrafında aslında hep sistemleri kurgulamıştık, ücretsiz yapmıştık pek çok şeyi. Bunun aslında piyasada olumlu bir şekilde karşılık bulduğunu görüyoruz. İşte az önce geri dönüş sürelerine dikkat ettiniz. Eskiden çok dikkat edilmezdi ve sadece 21 yıl gibi bir şey vardı. Ortak bir konsensüs vardı. Ama artık bugünümüzde bunu aylık olarak ne kadar değiştiğini, şu an ne olduğunu görme imkanımız var. Örneğin evet, standartta 21 yıl olması gerekirken az önce söylediğim parametrelerden dolayı işte konut fiyatları düşüyor. Kiralar o hızla düşmüyor. Yani biraz yukarıda kalıyor. Bu ne demek? Aradaki çarpan aslında azalıyor. Şu an Türkiye ortalaması 13 yıla indi 21 yıllardan. Hatta bazı bölgelerimiz var 8 yıllara, 9 yıllara

0: düşmüş. Hani il ölçeğinde değil ama mahalle, ilçe ölçeğinde 8 yıllara, 9 yıllara düşmüş bölgelerimiz var. Bu da tabii şöyle bir bakış açısı yarattı. Arsalara biliyorsunuz çok ucuz diye bir talep vardı. Yani şu an baktığımızda Türkiye'de gayrimenkul, yani konut fiyatı ortalama 5 milyon lira. 5 milyon 67 bin lira gibi bir rakam. Arsalarda insanlar işte 1 milyona, 2 milyona hatta 700 bin liralara, 600 bin liralara alınabiliyor diye bir dönem ilgi göstermişti.
1: Hatta o tiny house'ların evet. çok revaçta olduğu dönem evet. arsa almak çok daha akıllıca geliyordu değil mi yatırımcı?
0: Evet, hemen üzerine bir evet. Tiny house
1: hızlıca
0: yaparız.
1: Bir de.
0: Evet. Tabii orada pek çok regülasyon değişti. Bu işlerin hani daha denetimi arttı. Bir yandan da arsaların tabiri caizse ucuz olanları da bitti. Yani işte Çanakkale bölgesi vardı, Karadeniz vardı. Özellikle Kuzey Ege bölgesi çok talep gördü. Ama şu anda çok ulaşılabilir. Yani fiyatı uygun, makul, yatırımlık bir arsa bulmak da oldukça güç. Hani arz da azalmış durumda. Bu ne? Çevirdiği insanları yine 1 milyon lira, 2 milyon lira nereye ben yatırım yapabilirim sorusunun karşılığı bu sefer Doğu illerimiz, yine Karadeniz bölgesi gibi bölgelere döndü. Şu anda da talebin oralarda ciddi anlamda arttığını gözlemliyoruz. Yani az önce dedik ki 13 yıl, buralarda 11 yıllara, 12 yıllara düşüyor.
1: Rakam olarak o bahsettiğiniz bölgelerde mesela ortalama bir ev fiyatı ne kadar ve il olarak da söylerseniz?
0: Tabii hemen hangisi? Söyleyeyim. Mesela Ağrı'da 3 milyon, Kilis'te 1 milyon 700 bin lira, Muş'ta 3 milyon 600 bin
1: metrekare
0: lira.
1: Metrekare açısından ortalama metrekareleri ne?
0: Tabii buralarda normalde, aynen normal yerlerde bunun işte biliyorsunuz artık küçük ev.
1: Evet. Buralarda ona eğilim var artık.
0: Aynen bu fiyatlarda yani metrekare birim fiyatına baktığımızda mesela 3 milyonluk evin 22 bin lira, 19 bin lira civarında hani kesin. Kesinlikle 150 metrekare, 140 Hı. metrekare, 160 metrekare Hı. yani 3+1 burada artık bu baktığımızda batı illerimizin sadece İstanbul'da değil batı illerimizin tamamında artık küçük evler üretiliyor. 2+1'ler, 1+1'ler daha erişilebilir oldukları için ama buralarda hala 3+1'ler, 4+1'ler de bulmak mümkün.
1: Çünkü o tarafta zaten mimari geleneği de öyle büyük büyük geniş evet. geniş yüksek tavanlı evler evet. O sebepten evet. kaynaklanıyor. Şunu da sormak istiyorum ipotekli satışları ne durumda?
0: Yani bu ipotekli satışlarda dediğim gibi çok kötü dönemlerde geçirdik yani ilginin çok çok azaldığı artık %8'lere daha doğrusu ilgi demeyelim hani erişilebilirliğin çok azaldığı %8'lere geçtiği dönemler yaşamıştık. Şu an %23'lere 22'lere tekrar çıkmış durumdayız. Yani bu aslında hala beklentimiz olan daha doğrusu Türkiye'nin normali olan %30-35'ler seviyesinin altında olsa da oldukça ümit verici. Yani insanlar tekrar ipoteğe bankalardan kredi çekmeye yönelmiş. Bankalarda biraz daha konut kredisi kullandırmaya pozitif bakmaya başlamış durumda. Tabii burada pek çok devletiz yani yaptığı işte TOKİ'nin kampanyaları, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kampanyaları da etken teşkil etti. Keza yine deprem bölgelerindeki konutların kredilendirilmesi de yine burada teşvik ediciydi. Ama şu an baktığımızda kredi kullanımının daha iyiye gittiğini söylemek mümkün. Tüm çeyreğe bakarsak sadece son ay bu işte tabii ki bir savaş koşullarının dünya piyasasına etkisiyle beraber bir %2'lik, üçlük bir azalma yaşadık. Hani bu ekonomik gidişatı gözlemlemek lazım. Burada neler olacak?
1: Şimdi sizin bir cümleniz önemli burada. Konut piyasasında fiyatların değişkenlik gösterdiği dönemlerde alım satım kararlarına yalnızca güncel ilan fiyatlarına bakarak vermemek gerekiyor diyor. Alım satım kararlarına neye bakarak verelim?
0: Yani veri analizlerine bakarak verebilirsiniz. Biz bir yakın zamanda bu arada emlak şeti yeniledik. Artık bütün ilanları değerleme de yerleştirdik. Yani hepsinin değeri hesaplanmış bir şekilde sergileniyor. Bunlara bakmalarını öneririm. Ama hani muhakkak bölgeyi analiz etmeleri, hani sadece çünkü piyasada 4 tane, 5 tane belki o anda arz olabilir ama oradaki bütün arzlara bakmak yani daha o piyasanın geçmişine bakmak önem teşkil ediyor. Bu konuda dikkat etmelerini biraz daha hassas davranmalarını önerebilirim.
1: Peki

0: Konut piyasasına baktığınız zaman faizlere ulaşım daha da kolaylaştıkça piyasada nasıl bir etki bekliyorsunuz?
1: Yani burada iki tane önemli olay gerçekleşti. Aslında yakın zamanda bizim çok memnun olduğumuz ve aslında süreci de teşvik ettiğimiz, hani elimizden geleni yapıp bütün sistemlerimizi uyarladığımız bir EIDS konusu var. Yani elektronik ilan doğrulama sistemi. Biz mesela bir sene önce kiralıklarda başlamıştı bu ve yaklaşık %16'lık bir %15-16'lık bir kiralık adetlerinde azalma, yani kiralık ilan arz adetinde azalma olmuştu. Bu ne demek? %15-16 aslında doğrulamaya müsait değildi ve bunlar aslında piyasadan temizlendi. Şimdi aynısını satış için yaşadık Şubat ayından bu yana. Bu oran %26'lara çıktı. Yani bu EIDS'nin şöyle bir faydası var. Yani bütün herkes müzdariptir. Aynı ilandan birkaç tane olması, fiyatlarının farklı olması. Bu konular artık yavaş yavaş düzeldi. Bu da ne demek oluyor? Biraz daha şeffaf ve temiz bir aslında piyasa koşulu sağlanmış durumda. Keza bu kredi atmosferinin de iyileşmesiyle, ki buna yorum yapmak çok güçlü, tekrar dediğim gibi hani biraz daha global artık finansal durum buna etkiler duruma geldi. Hani enflasyonun inmesi, krediye ulaşımın artması, belki Türkiye için de sadece 5-10 yıllık değil, hani uzun vadeli 20-30 yıllık konut kredisi kullanım şartlarının ortaya çıkması tekrar erişilebiliği artacaktır ve olumlu etki bırakacaktır. Konut üreticilerimiz de, yani şu an hala Türkiye ihtiyacının altında üretim yapan bir pozisyonda. Bundan dolayı da piyasa yukarı doğru hareketli. Bu üreticilerimizin de biraz maliyetlerine göz önünde bulundurarak, tabii maliyetin altında satış yapmak mümkün değil. Ama hani biraz daha onları teşvik ederek, yani şu an faiz ortamını düşünerek tabii maliyetlerin çok çok üzerinde bir fiyatlama yaptıklarını da görüyoruz, bazı ürünleri, hepsini demeyelim. Ama buradaki normalleşme de, fiyatlamaların normalleşmesi de piyasayı daha erişilebilir kılacaktır. Şu an 5 milyon ortalama konut. Bunun herkes tarafından erişilemeyeceği aşikar. Piyasa koşullarının iyileşmesiyse iyileşmesiyle bunun alta gelmesini bekliyoruz ki hala yavaş da olsa aşağı doğru hareketlilik devam ediyor.
0: Az önce anlatırken satış fiyatları düşüyor ama kiralama fiyatları da ona göre yüksek kalıyor. Aradaki şey çok az dediniz.
1: Evet.
0: Neden böyle oluyor? Yani kiralamak isteyen çok, almak isteyen mi az şimdi bu dönemde?
1: Bu. Yani en büyük neden bu. Çünkü az önceki neden, hani bir artık ev almak zorlaştı, onun yerine kiralamaya yönleniyor insanlar. Kiralık piyasası da enflasyona dedike. Yani her yıl, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon değeriyle artıyor. Ondan dolayı oranın, aslında artış oranı neredeyse sabit. İkinci piyasaya çıkanlar, yani sıfır kiralanacaklar da bu piyasayı takip ediyorlar. Yani hani şu an mevcutlar ne kadar oturuyorsa, ne kadar gidiyorsa buna yakın bir fiyattan giriyorlar. Öyle olunca daha enflasyona paralel bir hareket söz konusu kiralıklarda, ki satılıklarda öyle değil ki. Satılıklar askı da kalıp satılmadığı süre boyunca aşağı doğru fiyat eğiliminde ve son bir yıldır %1-2 enflasyonun altında kalıyor. Bu makasta işte şu an 13 yıllara geri dönüş süresini döndürmüş durumda, dediğiniz gibi. Yani 21 yıldan ortalama 19-21 yıl makul bir aralık bizim Türkiye genelinde. Şu an 13 yıllara, 14 yıllara inmiş durumda bu aralık.
0: Şimdi yapay zekadan bahsettik, veri analitiğinin öneminden bahsettik. Yatırım kararlarını bununla nasıl dönüştürdünüz?
1: Tabii, yani yatırım kararı vermek için aslında çok genel olarak tabii ki bir geri dönüş süresi, getirisi, yıllık getirisi, yani yıllık kira getirisi konutlar için konuşuyorsak önemliyken arsalara, rezilere için de pek çok parametre var. Bundan dolayı en önemlisi ne aldığını bilmek, neye yatırım yaptığını bilmek. Bundan dolayı da yani biz şeyle çok karşılaşıyoruz. Arsa aldım zannedip zeytinlik alan. Evet. Arsa aldım zannedip işte tarla alan. Bunların bambaşka şeyler. Yani işte birinin imar durumu var, birinin yok.
0: Evet.
1: Birinin üzerine hiçbir şey yapamazsın, birinin üzerine inşaat yapabilirsin gibi. Bu tarz detayları çok dikkatli incelemeleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sistemlerinde bunlar artık şeffaflıkla paylaşılıyor, bunlara bakmaları.
0: Bilgi erişim aslında kolay da.

0: farkındalığı, o şeyi yakalamak lazım değil mi?
1: Kesinlikle. Yani bence ne aldığını bilmek, neye yatırım yaptığını bilmek, çok şeye, ya burası çok iyi, hani burada bu fiyatları uçacak gibi söylemleri, doğru olabilir bu arada, yanlış demiyorum hani o şartı bilmediğimden dolayı, ama bunu artık teyit edebileceğimiz çok fazla ortam, çok fazla teknoloji var, çok fazla bilgi var. Ondan dolayı internette bunları araştırmak, hani bizim gibi platformlara bakmak bence çok daha fazla önem teşkil ediyor günümüzde.
0: Peki önümüzdeki dönemde gayrimenkulde veri temelli karar alma kültürü iyice yerleşir mi? Ne dersiniz?
1: Ben şunu görüyorum. Yani şimdi Emlakjet ve Endeksa'yı temsil ederek ikisini de birden konuşayım. Endeksa'nın üretimi tamamen veri zaten. Yani veri, o da gayrimenkulün veri ölçümü. Emlakjet ise bir ilan sitesi. İlan sitelerinde de artık yeni günümüzde davranışların artık sadece metin ve fotoğraflardan ziyade ya da bir ilan aramaktan ziyade bir soru sorma, bir karar verme servislerine dönüştüğünü ya da dönüşeceğini hissediyorum. Yani artık insanlar ben aramakla uğraşmayayım da bir yere sorayım, bunların da cevabını alayım. Yani kararımı güvenle vereyim. Biz de bütün sistemlerimizi bunu şekillendiriyoruz açıkçası. Bundan dolayı da yeni dönemde daha kolay karar verebilmek, daha kolay bilgiye ulaşmak çok daha mümkün olacak diye öngörüyorum.
0: Yeni yatırım merkezi anlattıklarınızdan yola çıkarak fırsat İstanbul değil de artık daha çok Anadolu mu? Veriler öyle mi söylüyor?
1: Yani hatta Anadolu değil, Doğu illerimiz. Yani yeni Türkiye'nin yükselen yıldızı gibi duruyorlar gayrimenkul piyasası açısından. İşte 11 yıllara, 10 yıllara. Ya bunun nedeni tabii özellikle deprem öncesinde. Depremden sonra zaten orada bir hareketlilik başlamıştı ama deprem öncesinde insanlar çok daha batı illerine yatırım yapmaya, batıdan ev almaya yöneliyordu. Tabii oradaki fiyatlar çok arttı. Öyle olunca Doğu da şu an o yatırım için oldukça cazip bir konumda gibi duruyor. Yani bu arada bir şey değil. Oraya yönlendirme maksatlı söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oradaki hareketlilik şu an veriler bize orada ciddi bir hareketlilik olduğunu ve orada ciddi bir işte geri dönüş sürelerinde uygunluk, fiyatlarda uygunluk olduğunu gösteriyor. Mesela bu TÜİK tarafından açıklanan verilerde de yine Anadolu Doğu değil ama Anadolu Denizli'nin öne çıktığını görüyoruz. Yani şunu söylemek mümkün, tam olarak sizin söylediğiniz gibi artık yani çok pahalı gayrimenkullere imkan, yani güç yetmediğinden dolayı daha uygun fiyatlı gayrimenkullerin olduğu illerimiz hızlanıyor ve orada bir tercih noktası haline geliyor diyebiliriz.
0: Ege tarafı ve Akdeniz tarafına ilgi nasıl şu anda?
1: Oralar da pahalı. Yani evet, Muğla bu ay yine en yüksek fiyata sahip ilimiz. İşte Bodrum'dan ve diğer ilçelerinden kaynaklı. Antalya zaten bu rekoru pandemi sonrasında bir almıştı. Hani ciddi bir rekor kurmuştu. Evet. Artık skeçlere falan konu oluyordu hatırlarsanız. O konumunda zor, yani halen sürdürüyor. Çok da aşağı inmiş durumda değil. Diğer şeylere baktığımızda yukarıda işte İzmir, Çeşme vesaire de onlar da hep zaten İzmir zaten hep pahalı bir ilk üç ilimizden de oradaki konumlarını sürdürüyorlar. Yani bu rakamların da 5 milyon 6 milyon ki Muğla'lara vesaire çıktığımızda hani bu rakamlar çok yukarı çıkıyor. Hatta hemen Muğla'yı söyleyeyim size. Muğla'da şu an en yüksek fiyatlı ilimiz 10 milyon 700 bin lira ortalama konut fiyatı. İşte İstanbul 6950, Aydın 6575.
0: İstanbul'un da üzerinde.
1: Evet, Muğla İstanbul'un da üzerinde. İzmir 6200, Çanakkale 640, Antalya 500. Hani bu söylediğiniz illerin hepsi ilk top 5'te çalışıyorlar. En yüksek 5'te yer alıyorlar. Ondan dolayı artık buralara çok güç yetmiyor diyelim. İlgi de haliyle işte güç yeten Kilis, Kars, Hakkari, Bitlis, onlar da en ucuzlar bu arada. İşte 1 milyon 700 bilerde, 2 milyonlarda gibi doğu illerimiz gibi duruyor.
0: Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen bir yatırımcı için düşündüğünüzde özellikle dikkat etmesi gerekenler, kriter

0: püf noktaları ne önerirsiniz? Nasıl hareket etmeli? Yani ne tavsiye edersiniz? Evet, yani konu... Ve şunu da sormak istiyorum. Affedersiniz, buyurun. Sözünüzü böldüm. Şu an bekleme zamanı mı, fırsat zamanı mı?
1: Yani ben hani hep söylüyorum, ne zaman gayrimenkul almak lazım? Dün almak lazımdı. Yani her zaman ben gayrimenkul almanın hiçbir zaman kaybettirmeyen bir yatırım olduğunu, hangisi olursa olsun. Ama şuna düşmemek lazım. Yani ben bugün gayrimenkul alayım, hemen yarın satayım, para kazanayım gibi bir atmosfer de yok. Yani öyle bir durumu da yok gayrimenkulün. Gayrimenkul uzun soluklu, uzun vadede kesinlikle kazandıran, yani kaybetme şansı çok düşük olan, işte son dönemde yine altında gümüşte iki hareketlilikten çok zarar gören insanlar duyduk. Hani tekrar altınlarını satıp gayrimenkul almaya yönelenler duyduk. Bu tarz durumların çok yaşanmadığı, daha böyle döngülerin anca işte dörder yıl, üçer yıl, beşer yıllık sinüsoidlerinde gözlemlenildiği bir piyasa. Ondan dolayı ben şahsen bütün şeylerimi, yatırımlarımı gayrimenkul üzerinde tutmayı tercih ediyorum. Uzun vadeli olduğu için. Şuna da kapılmamak lazım. Şimdi eğer konuttan bahsediyorsak, gayrimenkulün iki tane kazancı var. Evet, enflasyon altında kalıyor %1-2 puan, ama gayrimenkulün aslında, özellikle konutun, iki tane geliri var. Bir tanesi değer, kendi değerinin artışı. Diğeri de kira gibi pasif geliri. Yani pasif artış. Bu işte ben şu an işte faizden 3 milyonumu şu kadar alırken kirada bu kadar alıyorum, ondan dolayı gideyim faize doğru koyayım daha iyi dediğimizde, aslında şunu gözden kaçırıyoruz. Ama bizim o 3 milyonluk gayrimenkulümüz de durduğu yerde değerleniyor. Yani ben yarın bugün aldım, evet faizin altında belki bir gelir aldım. Bunu iyi hesaplamak lazım. Hani kimi bölgelerde gerçekten avantajlı olabilir, kimi bölgelerde dezavantajlı olabilir. Hepsinde de şunu diyemem. Yani gidin işte faizde faizi tutmayın, kesinlikle kira avantajı diyemem. Ama bu hesapları yapabiliyor olmak lazım. Yani ben işte 30 bin lira kiradan alacağım. İşte param bankada olsaydı 35 bin lira alacaktı. Ama benim gayrimenkulüm de %20, %30, yani enflasyonun altında kalsa da enflasyona yakalayacak bir devreye çıkmış olacak. Faizde olan parayı ise siz çıkarttığınızda ve faizi yediğinizde enflasyonun %30 altında kalmış olacaksınız. Bu hesapları yapabilmek gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor konutlar için. Arsalar için daha dikkatli olmak lazım. Yani çok fazla parametre var. İşte üzerinden enerji nakil attı geçiyor mu, geçmiyor mu? Enerji nakil attı geçmek mesela bir veri merkezi yatırımcısı için çok pozitifken, ama standart bir gayrimenkul yatırımcısı için de, bir bina dikecek bir insan için çok negatif bir durum. Bu tarz detayları çok dikkatli incelemek. Aldığımız gayrimenkul bir yamaçta mı? Yani oraya bir ne yapılabilir? Yani çok uzar uzar arsalar görüyoruz şu an, ama bakıyorsunuz dağın eteğinde. Evet. Yani oraya da değerlendirmek mümkün değil. Onları çok iyi dikkat ederek analiz etmelerini öneririm.
0: Verilerle hareket etmek, veri analitiğini önemsemek çok kıymetli. Kesinlikle. Çok teşekkürler, ne güzel anlattınız. Çok zengin bilgilerle ve rakamlarla da konuştunuz. İyi ki geldiniz, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bugün konut piyasasının güncel görünümünü, yatırım eğilimlerini, kredi tarafındaki gelişmeleri ve veri odaklı gayrimenkul analizlerini değerlendirdik. Gayrimenkul sektörü artık yalnızca metrekare ve lokasyon üzerinden değil, veri, teknoloji, yapay zeka ve yatırım matematiği üzerinden de şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde finansman koşulları, arz talep dengesi ve bölgesel gelişim hikayeleri sektörün yönünü belirlemeye devam edecek. Şimdi sadece birkaç dakikalık bir aramız var. Ardından KOBİ platformunda değerli bir konuğumla karşınızda olacağım. Birazdan görüşmek üzere.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce

0: Platformundan merhaba. Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'ler, üretimin, istihdamın, ihracatın ve girişimciliğin en önemli taşıyıcı gücü olmaya devam ediyor. Günümüz iş dünyasında büyümek kadar karşılaşılabilecek risklere doğru yönetebilmek de kritik önem taşıyor. Ekonomik dalgalanmalar, doğal afetler, yangınlar, siber saldırılar, tedarik zinciri sorunları veya artan operasyonel riskler işletmelerin dayanıklılığını her zamankinden çok daha önemli hale getiriyor. Bu noktada sigorta yalnızca bir güvence mekanizması değil, işletmelerin sürdürülebilir büyümesini destekleyen stratejik bir risk yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. Peki KOBİ'ler bugün hangi risklerle karşı karşıya? İşletmeler sigortaya nasıl bakıyor? Dijitalleşme sürecinde sigorta sektörü KOBİ'lere hangi çözümleri sunuyor? Ve işletmeler geleceğe daha güvenle bakabilmek için hangi adımları atıyorlar? Bu başlıkları ve tabii ki daha da fazlasını sektörün köklü kurumlarından birinin temsilcisiyle konuşacağız. Konuğum Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Aydın Bozdemir. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sema Hanım.
0: Merhaba. Öncelikle KOBİ'ler Türkiye ekonomisinde nasıl bir role sahip, isterseniz onunla başlayalım ve bugün işletmelerin temel ihtiyaçları sizce neler?
1: Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Çok güzel bir program yapıyorsunuz. KOBİ'lerin de temel ihtiyaçlarına dokunan pek çok konuya da değiniyorsunuz. Aslında sigorta da bunlardan biri.
0: Belki sigortacı en önemlilerinden
1: biri. En önemlilerinden biri, aynen öyle. Aslında KOBİ'lere genel olarak şöyle bakmak lazım. KOBİ'ler dünya genelinde ekonominin tamamlayıcı unsuru değil. Daha çok aslında genel lokomotif, büyümenin, istihdamın merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla KOBİ'lere özel bir önem atfetmemiz gerekiyor. Önce uluslararası finans kurumu verilerinden biraz global rakamlardan bahsedeyim. Dünya genelinde baktığınızda işletmenin %90'ı KOBİ. Bunların %70'i aslında istihdamı sağlıyor. Bir yandan da

0: üretim lokomotif konumundalar. Türkiye'de de bu yaklaşık aktif 4 milyon KOBİ'miz var. Hı hı. Bir şehir olarak düşünseydik aslında Türkiye'nin 4. büyük şehri olurdu diye düşünebiliriz KOBİ'lerin olduğu bir şehir. Bu bakımdan bizim için de çok önemli. Türkiye genelinde de %99'unu işletmelerin ve aynı zamanda da istihdamın %70'ine yakınını KOBİ'ler sağlıyor. İhracatında %30'unu KOBİ'ler sağlıyor durumdalar. Ama bir yandan baktığınızda da çok ciddi bir koruma açığı var. Bu koruma açığını kapatmamız gerekiyor. Büyük tesislerde, büyük yangın tesislerinde sigortalılık oranları %90'a çıkarken ki burada bizim baktığımız temel gösterge ticari yangın sigortaları oluyor. Bu işletmelerde, KOBİ'lerde daha küçük ve orta ölçekli işletmelerde %25-30'lar seviyesinde. Bu ne demek? Her 10 işletmeden 7'sinin aslında bir sigorta koruma açığı var. Burada da temel olarak yapmamız gereken bu sigorta açığını kapatmak. Peki temel ihtiyaçlar neler? Aslında bugünün öne çıkan başlıkları dijitalleşme, siber güvenlik, yeni nesil iş yapış şekillerine adapte olma, iş sürekliliği ve operasyonel verimlilik. Bu bakış açısına baktığınızda da KOBİ'leri daha çok bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımlarla destekleyen noktada olmamız gerekiyor. Sigortanın merkezde olduğu ve çevresinde bir ekosistem yarattığı bir yapıya gitmek istiyoruz. Temel olarak aslında yaklaşımımız bu.
1: En çok tercih ettiği KOBİ'lerin sigorta branşları ve o ürünler hangileri?
0: En çok aslında şöyle bakmak lazım. Temel olmazsa olmaz ürünümüz ticari yangın. Çünkü bir iş yerinin korunması her şeyden önemli. Ama biraz az önce şundan bahsetmiştim. Bütüncül bakmak lazım demiştim. Sadece iş yeri değil, ondan önce çalışanlar, iş yeri, içerisindeki makineler, kullandığınız araçlar, sorumluluk, siber güvenlik bunların hepsinin kapsanması gerekiyor. İmalat sektörüne baktığınızda biraz daha stok, emtia, hırsızlık gibi üretim tesislerinde daha çok üretim durması ve iş sürekliliği gibi teminatlar öne çıkarken perakende ve ticaret sektörüne daha çok stok, emtia, hırsızlık gibi teminatları görüyoruz. Diğer tarafta gıda sektöründe soğuk zincir bozulmasına eğilindiğini görüyoruz. Daha dijitalde iş yapan girişimciler dediğimiz KOBİ'lerde daha çok siber güvenlik işlerinin öne çıktığını görüyoruz. Burada da Anadolu Sigorta olarak 101 yıllık bir birikime sahibiz. 2. yüzyılımıza geçtik. Burayı da güvenle destekliyoruz.
1: Evet.
0: Her alanda güvence sağladığımız ürünlerimiz var. Zaten kasko'da, nakliyatta lider konumdayız. Dolayısıyla burada çok güçlü ürünlerimiz var. Bir yandan mal sevkiyat yapan işletmeleri bu yönden destekliyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası tarafında yeni bir ürünümüz var. Özellikle işletmenin 5 ile 250 çalışan arasında olan işletmelerin çalışanlarının sağlık ihtiyaçlarını esnek ödeme planlarıyla, taksitli ödeme planlarıyla vergi avantajı sağlayarak karşılamalarını sağlayan, daha düşük maliyetli SGK anlaşmalı özel hastanelerden hizmet almalarını sağlayan KOBİ tamamlayıcı sağlık ürünümüz var. Bunun yanısında sorumluluk sigortalarında gene işletmenin ürünlerinden veya faaliyetlerinden kaynaklı herhangi bir sorun olduğu durumda bu tip zararları teminat altına alan sorumluluk sigortası ürünlerimiz var. Bunun haricinde az önce bahsettiğim siber güvenlik, ki son dönemde dijitalleşme birlikte bu riskler çok arttı. KVKK kaynaklı kişisel verinin korunması kanunu mevzuatı kaynaklı riskler veya buna benzer veri koruma hasarlarından kaynaklanan risklerde öne çıkan teminatlara verdiğimiz ürünlerimiz var. Mühendislik ve makine kırılması dediğimiz üretim tesislerinin özel ürünlerimiz var. Biz aslında burada şunu da vurgulamak lazım. Anadolu Sigorta geçen yılı 98 milyarlık üretimle kapattı ve %9.4 pazar payına sahip bir şirket. 15 branşın 3'ünde lider, 10 branşın da tamamında ilk 3'te yer alan bir şirket. Dolayısıyla hem 101 yıllık deneyimimizden, güçlü tecrübemizden bahsetmiştim. Hem de buradaki güçlü pozisyonumuz, güçlü bilançomuz aslında KOBİ'leri her anlamda destekleyebilecek yetkinliğe sahip. İsterseniz biraz da hasar kısmına belki.
1: Evet, hasar yaşayan KOBİ'ler o sigortaya bakışlarını değiştiriyorlar mı acaba?
0: Doğru, çok değişiyor. Ben biraz
1: yaşamak mı gerekiyor önce?
0: Yaşamasın, yaşatmasın diye.
1: Yaşamasın tabii ki,
0: yani
1: elbette.
0: Bizim yine önce baktığımız aslında hasarı önleyici tarafından algılayabiliyor. Sigortacılıkta biraz bu yönde değişiyor. Yani
1: tabii,
0: hasar yaşanmasından önce
1: önlem.
0: Evet, önleyici yaklaşım, ama hasar olduğu anda da tabii ki burayı koordine edecek bir yapıya ihtiyaç var. Ben şöyle bakıyorum aslında, biraz da eski bankacılık tecrübem var. Eskiden hatırlarsınız, işletmelere gittiğimizde pandemi öncesinde temassız ödemeyi sorardık.
1: Evet.
0: İşletmeler olmadığını söylerlerdi.
1: Evet.
0: Şimdi tam tersine döndü. Girdiğinizde işletmeler size soruyor. Aslında sigorta da böyle olmalı. Yani olmayan bir şey değil, o kadar kanıksanmış, o kadar normal karşılanan bir algıya gelmeli. O yüzden de hasar aşamasında devreye giren bir yapı olmalı ki KOBİ'ler burada kendi işlerine odaklansınlar. Hasar operasyonları, risk yönetimi operasyonlarını sigorta şirketlerine devredebilsinler. gelmesinler. Ama ben birkaç rakam vermek istiyorum.
1: Tabii, buyurun.
0: Geçen yıla göre hasar ödemeleri %31 artışla 16 milyar TL oldu. Bu senenin rakamlarından bahsediyorum. Hı-hı. Hasar ödemeleri demiyorum ama gerçekleşen hasarlar diyeyim. Sektör verilerine göre. Böyle baktığınızda aslında bir şirkete 50 bin lira sermayeyle kuruyoruz. Dolayısıyla bir çeyrekte 316 bin, yani 300 binin üzerinde şirketin aslında kuruluş sermayesini burada hasara, hı-hı, ayırmış durumdayız. Hı-hı. Bu çok ciddi bir rakam demek. Bir de geçen sene yaptığımız sigortalardan örnek vereyim. Mesela bir imalat atölyesinde 350 bin liralık prime karşılık yaklaşık 12,5 milyon TL'lik hasar ödemesi yaptık. Bunlar çok ciddi rakamlar. Gene bir kreş için yaklaşık 12 bin liralık prime karşılık 350 bin liralık hasar ödemesi yapmış olduk. Hı hı. Böyle baktığınız zaman da aslında sigortanın değeri çok ciddi anlamda anlaşılmış oluyor. Hasar dediğimiz gibi yaşanmasın ama hasar alan işletmelerde şunu görüyoruz. Hem sigortalılık oranları, hı hı, hem sigortama yenileme oranları, hem eksik sigorta dediğimiz değerlerin altında sigortalanma yaklaşımının çözümlenmesi ve onların varlıklarının doğru değerlerden sigortalanması noktasında işletmenin daha çok aksiyon aldığını görüyoruz. Yani hasar yaşayan işletmeler sigortanın kıymetini hiçbir zaman unutmazlar.
1: Evet. KOBİ'lere özel kampanyalarınız da, evet, var. Neler onlar?
0: Şöyle, aslında ekosistem yaklaşımından bahsetmiştim. Kampanyalar ve işbirlikleri dememiz daha güzel olur. Çünkü biz bütüncül olarak hem KOBİ'ye ürünlerimiz de bir fayda, işte bu cüzdan puanı sonra bahsedeceğim gibi olabilir, ama bir yandan da işbirlikleriyle desteklemeye çalışıyoruz. Şöyle ki şu anda aktif olarak ticari yangından bahsetmiştim, temel sigorta ürünü olarak. Onlara yönelik bir cüzdan puan kampanyamız var. 3000 liranın üzerindeki primlerde 1000 lira seviyesinde cüzdan puan hediye ediyoruz. Bu cüzdan puanları akaryakıt, market veya bizim anlaşma olduğumuz iş ortaklarında KOBİ'lerimiz harcayabiliyor. Bunun yanında işin uzmanı kampanyalarımız da var. Özellikle avukatlar, diş hekimleri, mali müşavirler, onlara yönelik. Onlara da özel indirimli ürünler sunuyoruz. Tabii bu indirimler profesyonel yaşamlarına yönelik. Bizim çok sayıda ürünü, çok farklı kampanyalarımız da var. KOBİ'nin hem bireysel hayatı var biliyorsunuz, hem de profesyonel yaşamı var. İkisine de hitap eden pek çok ürünle kampanyalar sunuyoruz. Dolayısıyla biz aslında hem profesyonel yaşamlarındaki güvence sisteminde teminat altına almada, hem de bireysel yaşamlarındaki teminat altına almada yan yana durmaya çalışıyoruz. Biraz da işbirliği tarafı var tabii bunun. İşbirliklerine geldiğimizde de KOBİ'lerin hayatında etki edebilecek, onların işlerini kolaylaştıracak ekosistem yaklaşımına yanlarına yine KOBİ olan, onlara hizmet veren paydaşları getiriyoruz. Bu paydaşlar neler derseniz, çok hızlı örnek vereyim. Mesela yapay zeka ile bir web sitesi kuruluşu hizmeti veren bir Promek, o da kendisi bir KOBİ. Dolayısıyla onların ilk iki ay ücretsiz kullanımına aracılık ediyoruz. Veya güvenlik sistemleriyle ilgili biliyorsunuz, kameralardan alarm sistemleri çok KOBİ'ler tarafından istenen bir yaklaşım. Orada da aynı şekilde Holocrow'la bir işbirliğimiz var. Orada da hem ücretsiz bir paket sunuyoruz, hem de sonrasında da indirimli hizmetler sunuyoruz. Son şeyden de bahsedeyim. Biraz önleyici sigortacılıktan da konuşmuştuk.
1: Tabii, buyurun.
0: Bu da mesela bizim aslında biraz daha KOBİ'nin ötesinde ama KOBİ olarak hayatlarına yola çıkmış teknoloji girişimleriyle yaptığımız işbirlikleri. Burada da mesela araçlar için filo sürüş güvenliğini emniyete aldığımız, anlık yapay zeka ile uyarılar getiren Trio Mobile'le veya rüzgar türbinlerinde kanat sağlığını izleyen VROR'la yaptığımız işbirlikleri de aslında bu tip platformları desteklemek, KOBİ'lere ekosistem yaklaşımıyla 360 derece uçtan uca hizmet sunmak amacıyla yapılan işler.
1: Bunlar işbirlikleriniz.
0: Doğru, işbirlikleri.
1: Orayla yürüttüğünüz kampanyalar. Yeni bir reklam kampanyanız, doğru, da var KOBİ'lere yönelik.
0: Doğru.
1: Orada çıkış noktası neydi?
0: Şöyle aslında.
1: Bir anlatır mısınız?
0: Şimdi KOBİ dediğimizde burada da öyle yaptık. Rakamları konuştuk genel olarak.
1: Evet.
0: İşte ekonomi, onunla bütünleşmeleri, evet, diğer konular. Ama KOBİ'lerin arkasında bir emek var, hayaller var, sorumluluklar var, aile ilişkileri var. Biz aslında bu reklam filminde biraz ona odaklandık. Berberden çiçekçiye, evet, bir imalathaneden otele, onların yaşadıklarını, kuruluş hikayelerinden başlayarak, işte Berber filminde görüyorsunuz iki ortağın kurduğu, hı-hı, bir dostluk hikayesinden yola çıkarak yapmıştık. Yani biraz KOBİ'lere şöyle bakmak lazım aslında. El birliğiyle kalkınma hamlesinin merkezindeler. Dolayısıyla böyle baktığınızda da KOBİ'lerin bir değer yaratma, onların o yaşadıkları hikayeleri anlamlandırma noktasından baktık. Biz de KOBİ'ye filmde şunu soruyoruz aslında. Sizin için, aileniz için, çalışanlarınız için, iş yeri için doğru sigorta nedir noktasından bakmak lazım. Bu cevabı vermelerini bekliyoruz. Her filmin de ayrı bir hikayesi var. Örnek, evet, veriyorum, işte Çiçekçi'de bir babayla kızın kurduğu bir şirket, hı-hı, varken diğer tarafta işte bir imalathane sahibinin çalışanlarıyla birlikte iş yerini büyüttüğü bir hikaye var. Biz bu değerlerin, yani sadece sigortacılık anlamında az önce bahsettiğim ürünler ve riskler, hı-hı, değil, aynı zamanda manevi değerlerle birlikte de tamamen yanlarında olduğumuz bir reklam filmi kampanyası başlamış.
1: Orası çok önemli. Hikaye çok önemli. Evet. Değer vermek, değer katmak çok önemli. Ne kadar da güzel bir yerden yol almışsınız. Önümüzdeki dönem için konuşalım.
0: Önümüzdeki dönem...
1: Kobiler için hangi hedefleriniz var? Neler tasarlıyorsunuz?
0: Önümüzdeki dönem aslında 101 yıllık tecrübemizden zaten bahsetmiştim. Anadolu Sigorta'nın tüm branşlarda yer aldığını, ana branşlar

0: Güçlü bir yapımız var. 7/24 hem hasar hem sigorta sonrası operasyonlar, poliçe satın alma, poliçelerle ilgili bilgileri alma, bunları yapabilecekleri platformları sunuyoruz. Türkiye'de ilk kez sigortacılık için ticari internet şubeyi hayata geçirmiştik. Bu da KOBİ'ler için bir yaklaşım. Hı hı. Dolayısıyla hem dijitalleşme, hem sigorta ürünleri, hem kanal inovasyonu, hem ürün inovasyonu anlamında KOBİ'lere odamıza aldığımız, zaten 2026 yılının stratejik önceliklerinden biri olduğundan da bahsetmiştim, bir dönem olacak diyebiliriz.
1: Vermek istediğiniz mesaj var mı KOBİ'lere?
0: Yani şöyle,
1: vardır mutlaka.
0: Var. Koruma açığından bahsetmiştim az önce. Evet. Koruma açığını gidermek çok önemli. Şimdi KOBİ'ler için şu anda önemli olan dayanıklılık. Belirsizlikler, hem dünyadaki belirsizlikler, hem ekonomik belirsizlikler, bunun yanında riskle ilgili belirsizlikler, iklim riskleri, doğal afetler, siber saldırılar, bunlar hep KOBİ'lerin gündeminde. Böyle baktığınız zaman da sigortanın önemi çok net daha anlaşılıyor. Özellikle hasar operasyonlarından bahsetmiştik, kritik olan konulardan bahsetmiştik. Böyle baktığınızda her KOBİ'nin az önce verdiğim temassız kart örneği gibi bir sigorta ürününe, hatta birden fazla risklerinde bütünleşik bir sigorta ürününe gitmesini isteriz. Biz KOBİ'lerin bu riskleri unutmasını, tamamen işlerine odaklanmalarını, bu tip sigortacılık yaklaşımında bir stratejik risk yönetimi unsuru olarak görmelerini istiyoruz.
1: Tabii, çok önemli
0: evet,
1: orası.
0: KOBİ'lerin başarısını da kendi başarımız, birlikte başarma olarak görüyoruz.
1: Ne güzel söylediniz.
0: O yüzden bundan sonrası için de umarım sigortacılıkta da her ihtiyaçlarında yanlarında olabileceğimiz değerleri katabiliriz.
1: Sigorta meselesi zaten bir kurumun marka kimliğini, kurumsal kimliğini de güçlendiren Doğru. bir şey. Şimdi çalışan da gittiğinde yan hakları çok önemsiyor Doğru. bir şirkete. Eğer siz kurum olarak, marka olarak ona kıymet veriyorsanız gerçekten hem zenginleşiyorsunuz hem de daha da büyütüyorsunuz değil mi o markanın değerini?
0: Doğru. Sigortacılık dediğim gibi riskleri emniyet altına aldığınızda artık oraya bakışınız biraz daha değişiyor. Girdiğiniz ortamın, çalıştığınız ortamın daha güvenli olduğunu veya gelmesin ama başınıza bir hadise geldiğinde sağlık riskleriyle alakalı bir sorununuzun olmayacağını, güvenle çalışabileceğinizi veya bir fabrikada iş yaparken herhangi bir sorumluluk riskinde işveren açısından söylüyorum. Yine sigorta şirketi arkasında durabileceğini bilmek çok önemli. Az önce bahsetmiştim. Hı hı. Çok katlı yapılardan bahsediyoruz. 12,5 milyonluk bir hasar ödemesi ama evet. karşında 50 bin liralık bir prim ödemesi gibi bir makas var. Hı hı. Dolayısıyla böyle baktığınızda da KOBİ'lerin maliyetini de aslında biz kontrol altına alıyoruz belli yerlerde. Evet. Bu yönüyle de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Algı açısından da sigortanın aslında ek bir maliyet değil de böyle bir algı var, öyle değil mi?
0: Doğru.
1: Ek maliyet gibi görünebiliyor da.
0: Doğru. Ama şöyle bak, aslında bu dünya genelinde de böyle.
1: Evet.
0: Araştırmalarda hep öyle çıkıyor.
1: Bizim özelimizde söylemedim. Yani genel evet. açıdan söylemek istedim ben de.
0: Ama KOBİ'lerin daha çok beklentisi şu. Sadece fiyata bakmıyorlar. Onlara Hı-hı. doğru risk yönlendirmesini yapan, ürünlerini iyi anlayan, profillerini iyi anlayan, büyüklüklerini iyi anlayan bir sigorta danışmanlığı, aslında finans danışmanlığı da benzer Hı-hı. şekilde. Bütünleşik hareket ettiğiniz o firmayla birlikte doğru yolu bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz bence tavsiyeye daha yakın olmaya ihtiyaçları var bizlere. Biz de onu sağlamaya çalışıyoruz. Aslında KOBİ dediğinizde sadece KOBİ'ye uzaktan bir kampanya, uzaktan bir model, ürün sistemi kurmak değil, onların yanında da olmak. Aslında sahada da yani Hı-hı. satış örgütümüzle de birlikte buraya ciddi anlamda kanalize olmuş durumdayız. Evet, fiyat önemli
1: evet.
0: onlar açısından ama fiyatı Tabii. doğru anlattığınızda, neyin için bu parayı ödediğini anlattığınızda gerçek faydayı göstermiş olursunuz.
1: O zaman doğru anlatabilmek, doğru. yönlendirebilmek en kıymetlisi doğru. gibi görünüyor burada. Şunu da sormak istiyorum aslında. Tabii hiç yaşamayalım da özellikle deprem yaşandıktan sonra doğal afetler, yangınlar, seller de var bunun yanında. Biraz daha farkındalık sigortaya yaklaşım açısından arttı değil mi?
0: Arttı. Burada hem birliğin hem otoritenin çok ciddi açılımları var. Türkiye'de sigortacılık yaklaşık %2.3 penetrasyon anlamında o seviyelerde. Yani gayri safi yurt içi hastaya bakılarak söyleniyor ama bunu 2030 yılında %5'e çıkarmak gibi hedef var. Az önce mesela gayrimenkul sektörü konuştunuz. DASK dediğiniz evet. sigortanın her yerde olması evet. bekliyoruz ama şu an %58 seviyelerinde.
1: Öyle mi?
0: Evet. Dolayısıyla buralarda olmazsa...
1: Ama pek çok işlem, sözünüzü valla evet, keseyim. Pek çok işlem DASK sigortası olmadan da yapılamıyor mesela.
0: Yapılamıyor. DASK işte istiyor. Geçmişten gelenler vardır ama bu zamanla tamamlanması gereken aslında. Bir yandan işte zorunlu afet sigortasına geçiş gibi bir plan da var. Yakın zamanda onunla birlikte desteklenecektir ama geldiğimiz noktada bu penetrasyonunu arttırmak lazım. Mayıs ayı sonuçlarına göre sektörde 528 milyarlık bir prim üretim var. %26 büyüme ama reel olarak aslında küçülüyor. Büyüyen yer sağlık. en iyi büyüyen yer.
1: Tabii.
0: Evet, evet. Diğer branşlara da bunu yaymamız gerekiyor. Biz konutta, kaskoda, varlıklarda özellikle doğru

0: teminat bedelleriyle sigortalamayı çok önemsiyoruz. O nedenle evet, hem burada sigorta şirketlerinin ondan öncesinde otoritenin ve birliğinde bu penetrasyonu arttırmak, rakamları iyileştirmek, arttırmak adına çok çabası var.
1: Şunu da sormak istiyorum tabii, yine önünden hiç olmasın o durumlar diyeceğim ama işte bir yangından daha çok hasar veren bir işletmeye, bir KOBİ'ye şu anda siber saldırılar mı?
0: Yani o da sayılabilir ama ağırlıklı yangın diye düşünebilirsiniz. Sorumlulukta da çok ciddi komplikasyonlar olabilir. Çalışanlar açısından baktığınızda fayda anlamında ben sağlığı çok önde tutarım. Yani tazminat anlamında söylemiyorum ama fayda anlamında
1: söylüyorum. Evet, fayda anlamında çok kıymetli.
0: Dolayısıyla sorumluluk ve yangın zaten en önde gelen branşlar olarak düşünülebilir.
1: Son olarak KOBİ'lere ne söylemek istersiniz?
0: Ben aynı mesajı tekrar vereceğim.
1: Lütfen,
0: mutlaka
1: buyurun.
0: Koruma açığı.
1: Altını çize çize söyleyelim.
0: Evet, mutlaka koruma açığı. Her bir iş yerinin mutlaka KOBİ sigortasının olması, KOBİ paket dediğimiz temel ürüne sahip olmasını bekleriz. Onunla ilgili zaten yanına koyduğumuz teminatlar biraz paket ve modüler yapıda olduğu için işi özelleştirilmiş noktada olması lazım. %25-30'lar çok düşük oranlar. Az önce bahsetmiştim, büyük tesislerde bu oranlar %90'lar seviyesinde. Dolayısıyla burayı KOBİ'lerin de farkındalığıyla, bizim de KOBİ'lere vereceğimiz desteklerle arttırmak hepimizin misyonu diye düşünüyorum.
1: Ne güzel anlattınız. İyi ki de geldiniz. Çok zengin, çok net anlatımınız için çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik önemli bir destek programında üst limitte arttırıldı. Onun da haberini verelim. KOSGEB'in kapasite geliştirme destek programı kapsamında bazı sektörlerde kredi üst limiti 30 milyon liraya yükseltildi. Başvurularda 30 Haziran'a kadar devam edecek. Şimdi biraz daha detaylandıralım.
2: Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir destek dönemi başladı. KOSGEB kapasite geliştirme destek programı kapsamında KOBİ'lere sağlanan finansman desteğinin üst limitini artırdı. Yeni düzenleme ile işletmeler 36 ay vadeli krediler için finansman desteğinden yararlanabilecek. Destek programında genel kredi üst limiti 20 milyon lira olarak uygulanırken savunma, uzay ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren tedarikçi işletmeler için bu rakam 30 milyon liraya kadar yükseltildi.
3: Biz bu programda kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lerimize 20 milyon liraya kadar 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 20 puan finansman desteği veriyoruz kullandıkları kredilerde.
2: Program kapsamında işletmelere finansman maliyetlerine yönelik 20 puana kadar destek sağlanacak. Kredi Garanti Fonu kefaletinden yararlanma imkanı da sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın üretim kapasitesini artıracak yatırımları hızlandırmayı hedeflediğini belirtti. İmalat sanayi, yazılım, telekomünikasyon, veri işleme ve araştırma geliştirme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler destekten yararlanabilecek. KOSGEB verilerine göre program kapsamında bugüne kadar binlerce işletmeye milyarlarca liralık finansman erişimi sağlandı. Destekten yararlanmak isteyen KOBİ'lerin başvurularını 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular KOSGEB'in internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.
1: KOBİ platformundan bugünlük bu kadar. Çok değerli bir konuyu konuştuk. Noktalayalım. Hoşçakalın.

0: dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?

0: emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden,
0: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün

0: En yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Yakıt alacağız yine, yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
9: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden herkese merhaba, Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz Alpara ekranlarında. Önce bakalım piyasaları konuşacağız ama günün öne çıkan haberlerine bir göz atalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de yapılan görüşmelerde 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşma yönünde ilerleme sağladı. Taraflar Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için bir komite ve özel bir mekanizma kurulması konusunda da uzlaştı. Gelişmenin ardından petrol fiyatları gerilerken altında toparlanma görüldü. İngiltere'de devam eden siyasi kriz Başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla sonuçlandı. Starmer yaptığı açıklamada başbakanlık görevini bıraktığını duyurdu. Starmer bu sabah Kral Charles'la görüştüğünü belirtirken İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Komitesi'nden liderlik seçimi takviminin belirlenmesini isteyeceğini söyledi.

0: 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclise sunuldu. Düzenleme ile icra ödemelerinde vatandaşın alacağını hızlı tahsil imkanı geliyor. Ortaktan giderilmesi, mirasçıların öncelikli satışı konusunda düzenleme yapılıyor. Merkez Bankası'nın anketine göre Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşirken hane halkı için ise 3,38 puan azalarak %46,13 seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında %2,5 oranında artarak 87,9 oldu. Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasında fiyat manipülasyonu ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla yürürlükte bulunan 6 ay 6000 km şartıyla ilan kısıtlaması uygulamalarının süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere toplam 170 milyon lira ceza uygulanırken, bir yıl içinde 3'ten fazla kayıtsız araç satışı yapan kişilerin işlemleri noterler tarafından gerçekleştirilmeyecek.
1: Ve efendim şimdi de piyasalardaki son durumu Serdar Pazı ile konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Yönetmenimizden de rica edelim, bir küresel haritamızı alalım. Hani bugünkü havaya ilişkin olarak son durum nasıl? Şimdi BIST 100 endeksinde 0.49 yukarıdayız. Avrupa'da karışık bir seyir. Asya tarafında da Güney Kore'de 0.49 yukarı yönlü hareket. Çin 1.78 ve Hindistan'da da 0.40'lık bir yükselişle kapattık. Amerika Birleşik Devletleri'nde de sınırlı yatay bir görünümle nasıl başladık sizce haftaya? Tabii burada biraz Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerin en azından verilen mesajlar şu anda olumlu olduğu yönünde. Petrol fiyatlarında gevşeme ve yükselen de bir dolar endeksiyle Amerikan tahvilleri de aynı şekilde.
2: Evet, yani ana gündem konusu tabii ki İsviçre'de devam eden ve ilk turu tamamlandı diye çıkıldı. Ama işte toplantıdan yansıyanlar, işte İran heyeti geç geldi, işte Trump tarafından gelen istekleri görünce masayı erken terk etti. Hatta Hürmüz Boğazı'nı işte kapatırız mesajı. Trump tarafından Lübnan'daki Hizbullah faaliyetlerini engellemezseniz bu sefer ülkenize bile dönemezsiniz gibi çıkışlar. Yani aslında sabah itibariyle Avrupa seansı açılmadan önce böyle daha gergin bir bekleyiş vardı. Cuma Amerika kapalı olduğu için, yani Amerika'da vadelilerden biraz bir işaret almaya çalışıyoruz. Ama genel, hani Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? Petrol yeniden 80 doların üstüne çıkar mı? Ama daha sonrasında genel açıklamalar biraz daha böyle sağduyunun galip geldiğini, yani 60 günlük bu süreç içerisinde heyetlerin bir araya geleceklerini, anlaşmak için zemin arayacaklarını dile getirdi. Tabii Lübnan konusu bir, yani Lübnan'daki Hizbullah faaliyeti, iki, İsrail'in hani bölgedeki devam ettirdiği saldırıları ateşkese rağmen. Bunlar önemli ölçüde Amerika ile İran'ın hani bir anlaşma metnine, mutabakata imza atması önünde engel. Ama bizim için, piyasalar için şu an önemli olan ateşkes devam ediyor mu? Ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan gemiler geçiyor mu? Geçiyor. Yani petrol sevkiyatı, tedarik zincirindeki bozulmanın telafisi devam ettiği ortamda böyle yataya yakın. Yani tam da tabii risk birimi ortadan kalkmış değil, bahsettiğimiz faktörlerden ötürü. Dolayısıyla yataya yakın hafif alıcılığı bir seyir genel olarak Borsa İstanbul'da ve dünya genelinde, Uzak Doğu Asya'da biraz daha belirgin olmakla beraber var diyebiliriz.
1: Evet, şimdi petrol fiyatları yansıyor ekrana da. Brent petrolde 78.81'e geldik. 1.55'lik geri çekilme. Ham petrol, evet. 75.18'de. Şimdi 200 günlük ortalama da 79.40'tan geçiyormuş. Onun altına yakınız. Da aynen, evet. Öyle gerilemiş olduk. Ne bekleyelim? Tabii bu bir sürecin nasıl devam edeceğini bilemeyiz ama en, evet, azından hani süreç pozitif giderse savaş öncesi seviyelere dönmek mümkün olabilir mi sizce? 65 dolar seviyelerine.
2: Şimdi bu 65-60 dolar bandı son yılların Brent petroldeki en düşük seviyesi. Hı. Ve o seviyelere gelinmesi, orada kalınmasının, yani Şubat ayının sonunda bu savaş yeniden patlak verene kadar orada gelinmesinin en büyük nedeni işte Uluslararası Enerji Ajansı başta olmak üzere dünyadaki işte petrol üreten ülkeler, hani OPEC, OPEC Plus ve diğerleri, ve petrol talebi dünya genelinde bakıldığı zaman arzın baskın çıktığı, yani fiyatları yukarı taşıyacak bir katalist olmadığı. Tabii savaş hesapları değiştirdi ama savaşın ortadan kalktığı, yani savaşın tabii ki riskinin tam olarak ortadan kalkması mümkün değil. İşte daha geçen sene bu vakitler, değil mi? 12 gün savaşında Amerika, İsrail, İran'ı bombaladı vesaire. Yani üstünden bir sene geçmeden işte yeniden bu sefer daha geniş bir coğrafyada İran'ın verdiği karşılıklarla beraber saldırılar gördük. Yani gelecek sene de buna benzer bir şey olmayacağını bilemeyiz ama hani savaşın ortadan kalktığı, yavaş yavaş bu ateşkes

0: anlaşma vesaire noktasına geldiği yerde yeniden petrolün arz talep koşullarıyla dengelendiği bir yerde tabii ki fiyatların buradan daha aşağı gitmesi, 200 günlüğün altında kalmayı sürdürmesi, yani 60-65 dolara doğru götürecek bir risk priminde azalma beklemiyorum. Yani İsrail'in işte Suriye'de, Lübnan'da vesaire bu kadar faal olduğu yerde, ama işte 70 dolarların başı, 65-70 dolar aralığı vesaire oralara doğru peyderpey gelebiliriz. Şimdi tabii ne kadar uzun süre Hürmüz Boğazı açık kalacak, ne kadar uzun süre Avrupa'yı biraz böyle nefes aldıracak kadar işte doğalgazdır, LNG tarafında ya da petrol tarafındaki sevkiyat olacak. Hani onları tabii yaşayarak göreceğiz, yani ona şu an bir kesin köşeli yorumda bulunmak zor, ama dediğim gibi yani gidişat şu 60 gün boyunca en azından kademeli fiyatların geri geliyor olması. Çok büyük geri gelmesinin önünde de işte bu bahsettiğim jeopolitik risk kaynaklı. Şimdi tabii dünyada
1: bir
0: aslında...
1: Bir koyalım mı?
0: Tabii ki.
1: Çünkü neden? Muhabirimiz Alparslan Düven bizi bekliyor Londra'da. Bugün tabii önemli bir gelişme. Starmer, İngiliz Başbakanı istifa etti. Alparslan, sana dönelim. Son durumu senden dinleyelim.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere Başbakanı beklenildiği üzere bu sabah istifa edeceğini açıkladı. Starmer parti ile görüşüp bir takvim belirleneceğini ve süreç tamamlanana kadar görevinde kalmaya da devam edeceğini ifade etti ve Starmer'ın açıklamalarında yeni liderin Eylül itibariyle belirleneceğine işaret edildiğini hatırlatalım. Starmer'ın yerine İngiltere'nin Macclesfield bölgesinde yapılan ara seçimleri kazanarak milletvekili olan Andy Burnham seçilmesi, geçmesi daha doğrusu bekleniyor. Starmer'a yakın bazı bakanlar görevden ayrılmasını istemememelerine rağmen değişimin kaçınılmaz olduğuna inandıklarını kendisine zaten iletmişlerdi. Andy Burnham'ın destekçileri arasında hükümetin izleyeceği yön konusunda görüş ayrılıkları da var. Tabii Andy Burnham'a yakın bazı isimler, mevcut Enerji Bakanı Ed Miliband'in Maliye Bakanlığı görevine getirilmesine karşı çıkıyor. Ayrıca sol kanattaki bazı isimler Andy Burnham'ın göç konusunda daha sert bir çizgiyle bilinen İçişleri Bakanı Shabana Mahmud'u görevde tutmayı tercih etmesinden şimdiden hayal kırıklığı duyduklarını belirtiyor. Tabii bu kesim Hazine Bakanlığı'nda sol görüşlü bir ismin atanmamasının parti içindeki bu kanadı daha da uzaklaştırabileceğini ifade ediyor. Diğer yandan İngiltere Başbakanı Starmer İşçi Partisi liderliğinden ayrıldığını ve kararını krala bildirdiğini de ifade etmişti bu sabah. Ayrıca İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden halefinin seçilme sürecini belirlemesini istediğini ve adayların da 9 Temmuz'da açılmasının planlandığı yine kendisi tarafından ifade edilmişti. İngiltere'de son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı, ancak bu sayı bugün 7'ye yükselecek ve Başbakan Keir Starmer ve hükümeti hali hazırda sosyal yardım kesintileri ve tartışmalı politikalarla eleştiri oklarının hedefindeydi zaten. Diğer yandan da ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerini ve ardından gelen skandallar İngiltere Başbakanı Starmer'ın koltuğunu iyice sallamaya başlamıştı. Starmer'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne büyükelçi olarak atadığı Peter Mandelson'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile zaten bilinen yakın ilişkilerinin derinliğinin iyice ortaya çıkması Mandelson'ın istifasıyla sonuçlanmıştı. Starmer'ın 2024 yılında Mandelson'ın atamasının ardından başlayan tartışmalar İşçi Partisi içinden istifa çağrılarına dönüştü ve İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar da bu çağrılara katılarak çok fazla hata yapıldığını ve liderliğin değişmesi gerektiğini söyledi. Epstein skandalı zaten sıkıntıda olan İngiltere Başbakanı Starmer hükümetini daha da derin bir siyasi krizin içine sürükledi ve Starmer'a İşçi Partisi içindeki desteğin de zayıfladığı belirtildi.
1: Evet.
2: Buna rağmen Starmer geri adım atmayacağını ifade etmişti. İşçi Partisi temsilcilerine konuşan Starmer, girdiğim her mücadeleyi kazandım. Ülkeme karşı sorumluluğumu ve aldığım yetkiyi bırakana kadar bırakmayacağım ve devam ediyorum. Böyle de bir niyetim yok demişti.
1: Evet.
2: Fakat Starmer'ın bu ifadeleri birçok kişi için yeterli değil. Zira 2022 yılındaki hükümet krizinde dönemin başbakanı Liz Truss da ben kaçan değilim, mücadele edelim dedikten sadece bir gün sonra istifa etmişti. Son 10 yılda 6 başbakanın görev aldığı ülkede özellikle Boris Johnson'dan bu yana hiçbir başbakan 2 yıl görevde kalamadı. Liz Truss rekor kırarak sadece 49 gün başbakanlıkta 10 numarada yer alırken ardından gelen Rishi Sunak da 1 yıl 254 gün görevde kalabildi. Bakalım bakalım Andy Burnham başbakan olursa o kaç gün kalacak diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Alparslan Düven. Kolay

0: Kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere diyerek Serdar Pazı'ya dönelim. Bir pariteye bakalım. Sterlin ve dolar paritesine. Şimdi FED haftasını %1.3'lük bir düşüşle tamamlamıştı Sterlin.
1: Evet.
0: Ve şu anda da bakıyoruz seviyeler 1.32-1.37. Nasıl değerlendirmek lazım bu gelişmeyi?
1: İşte 1.30'un üzerinde hani kalma çabası içerisinde Sterlin. Şimdi tabii yani ülkeler arasındaki para biriminin seyrine, pariteye bakıldığı zaman hani iki şey önemli. Bir, kısa vadeli uyguladıkları faiz, işte o ülkenin tahvili yatırım yaptığınız zaman ne kadar bir getiri elde ediyorsunuz. Ondan sonra ikincisi de ülkelerin büyüme performansı. Şimdi hani faiz olarak bakıldığı zaman işte İngiltere Merkez Bankası'nın, Bank of England'ın verdiği faizle Fed'in şu anki cari faizi yakın birbirine. Tahvil faizleri arasında yani öyle çok büyük farklar yok. Ama büyüme performansı olarak tabii İngiltere Amerika'nın çok gerisinde, öyle kalacağı da benziyor. Şimdi oranın tabii ki işte bir hani göçmen vesaire sorunu var. İşte sürekli değişen siyasi iktidarın getirdiği bir istikrar sorunu var. İşte ülkenin hani önemli gelir kaynağı, biz tabii şimdi İngiltere deyince hep hani Londra ve çevresini işte turistik ve hani o benzerinde şekillenen hizmet sektörünü düşünüyoruz ama ülkenin hani kuzeyi vesaire çoğu aslında tarımla, çiftçilikle, hayvancılıkla geçinen kesim. Şimdi onlar Avrupa Birliği regülasyonlarından çok çekerek çok ufaldılar. Hatta neden insanlar tarımda üretmeye devam etsin ki? İşte siz hani yemeye devam etmek istiyorsunuz ama işte çiftçiyi desteklemek istemiyorsunuz vesaire diye çok ciddi popüler isimlerin de işte Jeremy Clarkson başta olmak üzere çıkışları vardı. Londra'da yaptıkları yürüyüşler vesaire vardı. Şimdi bu sorunların hepsinin üstesinden gelmek çok zor. Yani işte yakın zaman içerisinde bakıldığı zaman hani artık muhafazakarların söylemiyle işte İşçi Partisi'nin söylemiyle arasında o hani Margaret Thatcher falan vesaire döneminde alışığa geldiğimiz hani biri tam sermayenin yanında, işte öbürü tam işçinin yanında, popülist kararlar peşinde, öyle bir kesin ayrım artık yok. Yani hani herhangi partiden gelen biri büyük ölçüde mevcut düzenin devamı, statükonun korunması ile hani çok fazla o insanları, yani çiftçileri, işte az gelirli hayatını idame ettirmeye çalışan kesimi gözetecek, düzenlemeleri o yönde şekillendirecek bir girişim yok. O yüzden hani yeni gelen muhtemelen büyük ölçüde de işte koalisyon, yani çeşitli parti içerisindeki fraksiyonlara belirli ölçüde yer verme, onların da sesini duyma vaadiyle geliyor gelen insanda. Ama görevi devraldıktan sonra işte uluslararası ilişkiler vesaire gördüğünüzde çok fazla bir hareket alanı, yer kalmadığını görüyorsunuz. Seçim öncesinde verdiğiniz sözlerde bunun işte en iyi örneği Liz Truss'tır. Yani 49 gün kalması, işte ben sigortacılık sistemini, bireysel emekliği vesaire değiştireceğim diye geldi. Ondan sonra hani birkaç gün içerisinde oranın bitti. Wall Street'i gelip ciddi bir çıkartma yaptı. Hani sen bizim sistemi, aktüer dengeleri çökerteceksin, yani buna müsaade edemeyiz diye. Zaten hani o da kalıcı olamayacağını anlayıp direkt istifa ederek çıktı. Yine benzer şekilde yani yeni gelen insanın da, yeni gelen yöneticilerin de çok fazla seçeneği yok burada. Yani ya göreve gelmeden, çok fazla vaatte vesaire bulunmadan, işte vaatte bulunmadan da ön alamıyorsunuz. Yani sizi seçmeleri için bir takım girişimlerde bulunmanız gerekiyor. Ama onları yapabileceğiniz bir alanınız yok. Yani hem mali tarafta hem para politikası tarafında. Dolayısıyla yani Avrupa'da da aslında çok farklı değil. Yani Belçika'da, Hollanda'da mesela seçimler oluyor. İşte 6 ay, 1 sene, 2 sene hükümet kurulamadan neredeyse bir dahaki seçim dönemi geliyor. O yüzden çok dar bir alanda, dar alanda kısa paslaşmalar, yani ona benzer bir yol gütmek durumundalar. Yani verilen sözlerin yerine gelmesi, işte emeklilere şu kadar zam yapacağım, işte çocuklara bu kadar işte ücretsiz yemek vereceğim, işte okul ücretlerini azaltacağım falan, yani öyle bir iş dünyası gerçeği yok. Verilmiş uzun vadeli taahhütler ya da ülkelerin iş yapma modeli bunları engelliyor. İngiltere'de de bunun bir örneği.
0: Evet, buradan dolar endeksine geçelim. Son 13 ayın zirvesinde güçlü seyrini koruyan bir dolar endeksi. Tabii burada şimdi zayıf dolar temasıyla gelen Trump, ama görünen o ki sanki bu dolar güçlü kalmaya devam edecek, evet, gibi. Ne dersiniz, seviyelere kalıcı mı sizce dolar endeksinin güçlü olması durumu?
1: Tabii. Şimdi yani başkanı hani Trump olan bir ülkenin hani para biriminin işte diğer dolar endeksi dediğimiz 6 majör ülke para birimine karşı seyri, işte bir tanesi demin konuştuğumuz İngiltere, hani ne kadar dolara karşı rekabet edebilir tartışılır. Şimdi Avrupa, hani Alman Merkez Bankası'nın başta olduğu Avrupa Merkez Bankası ECB'ye gelecek olursak, Euro bölgesine, hani orası büyüme olarak da daha beter, resesyonun eşiğinde. Verdikleri faiz de çok sınırlı. İşte siz Amerikan tahviline yatırım yapınca 4'ün üzerine getiri elde ediyorsunuz. İşte Alman tahvili en fazla 3 veriyor vesaire. Hani demin konuştuğumuz faktörlerden daha geride kalmış bir Euro dolar paritesi. Yani Euro doların aşağı yönde baskılanması, işte 1.15'i 1.16'yı yukarı aşamaması, 1.14'lere doğru geri çekilmesi bundan. Şimdi Euro bölgesiyle Amerika arasındaki en büyük fark Amerika'nın hani dünyanın işte bir numaralı silah askeri gücüne sahip olması. Yani teknolojik altyapı yatırımlarla beraber şirket iş ortamının Euro bölgesine kıyasla desteklemesi, trilyon dolarlık şirketler işte Avrupa'da ona benzer startupların vesaire birkaç yüz milyar euroda takıldığını, işte o Silikon Vadisi'ndeki vesaire hareketi, ivmeyi yakalayamadığını bir türlü görüyoruz. O yüzden şimdi Avrupa'sı böyle, işte 6 ülke tek tek sayalım. Avrupa'sı böyle, İngiltere'si böyle. Şimdi Japonya diyoruz, hani faizi %1'e kadar arttırdılar diye Amerika'da, İngiltere'de %3'ler 4'ler vesaire varken hani neredeyse bayram yapacaklar işte biz de faiz arttırıyoruz diye, ama aradaki fark çok fazla. Aktüer denge inanılmaz. Japon Merkez Bankası neredeyse gidip bütün ülkedeki borç stoğunu, tahvilleri satın almış durumda. Yani ona rağmen faizler yukarı geliyor. Japonya'da da durum yani resesyonun eşiğinde bir ülke. Hani Amerika'ya rakip olacak durumda değil. İsviçre frangı deseniz hani zaten işte kendini hani değil mi bir platoda bütün nehirlerle adeta bir kuşatma altına almış. Hani kendini tecrit etmiş. Şimdi zaten hiçbir şey yapmasa bile değil mi her sene bir işte Davos'tur. İşte bir gün Stok kasabası diye mesela bir kasabada İsviçre'de Amerika ile İran bir araya geldi. Yani bir turist akımı vesaire bir politik varlık her zaman var ama her şeyin dışında yani negatif faiz veriyor neredeyse ve o da Amerika'ya aslında bir rakip değil. Yani şimdi ülkeler bunlar. Hani Kanada desek işte Amerika'ya mı bağlanacak? Hani İngiltere orada hakimiyetine kadar devam ettirecek? Yani şimdi bu ülkelerin hani dolar karşısında, Amerika karşısında bir varlık göstermesi zor. O yüzden de işte bunun zor yansıması dolar endeksinin 100 ve üzerinde kalması olarak tezahür ediyor.
0: Evet. Peki şimdi buradan da bir Amerikan tahvillerine bakalım. Orada tabii da çünkü yükseliş var. Özellikle 10 yıllıklarda 4.5'tayız şu anda. O da kritik bir eşik. Tabii bu Fed ile birlikte Şahin Duruş, Kevin Warsh 2 yıllıkları yukarı çekti malum.
1: Doğru.
0: Ne dersiniz bu görünüme? 4.22, 2 yıllık, 5 yıllık, 4.27, 10 yıllıkta 4.5'tayız.
1: Evet, şimdi normalde hani Fed yeni başkan Warsh'un hani göreve gelmesi işte Trump'ın biraz daha değil mi inayetiyle oldu. Her orada işte görev süresi dolan, tamamlanan insan yerine kendi görüşlerine daha yakın bir bakıldığı zaman halef getirmeye gayret ediyor Trump. Bazılarını görev süresi bitmeden almaya çalışıyor. O da mahkemeden dönüyor. O tip girişimler de var. Ama zaman ilerledikçe daha fazla Trump'ın görüşüne yakın insanlar sayısı artacak. Ama şu an tabii Fed başkanının hani son karar sonrası yaptığı açıklamalar ve bu hafta muhtemelen gelecek ve piyasalara yön verecek önemli gelişmelerden biri olan çekirdek PCE verisinde biz enflasyonun hani Fed'in hedefi olan %2'lerin işte kabul edilebilir hadi üst bant olan %3'lerin vesaire çok üstünde kalmaya bir süre daha devam edeceği. Çünkü çekirdek PCE dediğiniz veri gelecek 6-12 ay ki Amerika'daki manşet enflasyonu büyük ölçüde sinyalleyen ve bu dolayısıyla da Fed'in en yakından takip ettiği enflasyon göstergesi. Şimdi orada evet, işler böyle olunca bu nispeten verdiği şahin mesajların yılın devamında da bir faiz indirimi beklenmemesi gerektiği şeklinde bir piyasa tarafından algısı var.
0: Bir parantez açayım. Bir parantez açayım. 25 Haziran'da veriyi alacağız. Ve de Mayıs verisinin manşet PCE fiyat endeksi 4.1 olarak yükseliş göstermesi bekleniyormuş.
1: Evet, şimdi hani 4 işte bizim gibi hani işte sürekli hani 30'a düşürdük çok iyi işte 40'tır 50'dir falan hani o civarlarda gezen biri için hani 3-4 olmuş ne var ki bunda hani diyebilir belki bizi izleyenler ama işte %2 hedef olan bir yerde %4 yani %100 katı daha fazla hani bize yansıması açısından hani mesela hedef 25 gerçekleşme 50 gibi düşünmek lazım onu çünkü yüzdesel sapmaya bakılır. Evet, 2 katı çok kabul edilebilir işte pandemi dönemi harici son 40 yılda vesaire pek görülmüş şeyler değil. O yüzden bir bu var. 2 giderek daha fazla sayıda işte başta Japonya, Çin olmak üzere normalde Amerikan tahvillerine yatırım yapan ve Amerika'nın kazandığından daha fazla harcamasını aslında dolaylı olarak finanse eden ülkelerin o verdiği desteği çekmesi var. İşte Çin hani altın alıyor diyoruz değil mi? Japonya'sı, Hindistan'ı vesaire çeşitlendirme peşindeler. Onlar daha önce Amerikan tahvillerine yaptıkları yatırımları artık yapmayarak bunu gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla Amerika tahvilleri satarken daha zorlanıyor. Daha önceden öngörmediği seviyelere faizde borç vermek durumunda kalıyor. Bu da hani işte itfa borçlanma sarmalında giderek daha fazla kartopu etkisiyle büyüyen bir borç tutuğu. Amerika borcunu çevirebilir mi? Çevirirse hangi faizden çevirebilir? Şimdi 4-5 ayda bir $1 trilyon artan bir borç tutuğu ve hali hazırda yurt içi hasıladan daha yukarıda bir Amerika'da borç yükü var. Şimdi bu ve giderek de dediğim gibi yani borçlanma böyle faiz yukarıda oldukça giderek sarmal hızlanarak devam ediyor. Şimdi buradan çıkış kolay değil. O yüzden yani faizler, Fed belki faiz indirme döngüsüne girse de yine de böyle yukarıda kalmaya devam edebilir. Bu borç çevirme yükünün getirdiği

0: bakıldığı zaman çok ciddi sorunlarla beraber.
1: Evet, şimdi tabii borç çevirme derken Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii bu Fed'in bilançosu da bir gündem maddesi. Evet. Kaldı ki geçtiğimiz hafta bu konu gündeme gelmedi toplantıda. Soru da sorulmadı. Evet. Ama tabii bilançoyu küçültmek isteyen bir yeni bir başkan var. Şimdi tabii burada para politikasına nasıl devam edeceği de bir soru işareti. Faizle mi yoksa bilançoyu küçülterek mi? Ne beklersiniz orada?
0: Şimdi önceki başkanların çok yolundan gitmek istemediği anlaşılıyor borçun verdiği mesajlardan. Bir de Hazine Bakanı'yla hani önceki çalışma hayatında bayağı teşbih mesaisi var. Hani beraber aynı kurumlarda çalışmışlar. Hani belirli bir en azından iş deneyimleri, ortaklığı var. Bunların olduğu yerde biraz daha böyle hani yoğurdu yeme şeklinin farklı olacağı. Diye getirdiğiniz gibi yani bir farklı vadelerde ki Japon Merkez Bankası'nın uzun yıllardır yaptığı gibi yapabileceği alımlarla ya da işte itfa sonrası oralara dokunmamakla getiri eğrisini böyle şekillendirmek. Yani faizi düşüremiyorsam hani bizde de nasıl işte faiz tarafında yapılan yapılmayan hamleler var. Buna mukabil işte makro ihtiyati tedbirler tarafında işte kredilere mesela bir dokunuluyor. İşte zorunlu karşılıklarda bir değişiklik yapılıyor.
1: Farklı
0: işte
1: enstrümanlar.
0: Hazine müsteşarlığının yaptığı, Merkez Bankası'nın yaptığı geri alımlarla getiri eğrisinde bazı vadelerin faizinin belirli seviyeleri aşmaması vesaire gözetiliyor. Buna benzer girişimlerin Amerika tarafında da geleceği anlaşılıyor. Çünkü faiz tarafında yani senin orta uzun vadeli hedefin %2 iken gerçekleşme %4 civarındaysa ve hani bir takım öncü göstergeler de o %4 civarında yılın geri kalanında da devam etme ihtimali yüksek diyorsa o zaman hani faizi göstere göstere indiremezsin. Faizi göstere göstere indirirsen o zaman işte hani para biriminde işte ülke ekonomisinde istihdamda vesaire çok farklı hiç arzu etmediğin toparlanması da çok zor dalgalanmalar yaratırsın. Bunu yapmadan işte makro ihtiyati tedbirlerle yani faizi arttırmak dışında yapılabilecek her şeyi deneyerek dolaylı yollardan oraya müdahil olup hazineyle işbirliği içerisinde, koordinasyon içerisinde bir yol izleyecek diye düşünüyorum borç için.
1: Evet, peki şimdi dönelim içeriye. Bir yönetmenimizden de rica edelim. Bir BIST 100 endeksinde hisselerin genel olarak bir durumuna bir bakalım ve son durum nedir? Şu anda fiyatlamada ona da bir göz atalım.
0: Hafif artıdaydık.
1: Evet, 0.49 şu anda yukarı yönlü hareket. 14.806'dayız. Tabii 14.857'yi de bugün gün içinde gördüğümüz en yüksek seviye. Şimdi tabii 14.800'ün üzerinde kalmak önemli değil mi?
0: Doğru. Şimdi endeksin bakıldığı zaman içeride yaşanan gelişmeler artı işte savaş vesaire global tarafta jeopolitik gelişmelerle beraber bir 13 binlere doğru sarkması vardı son haftalar içerisinde. 13 bine sarkması sonrasında verdiği tepkilerde 14.200 lira aşamıyordu. Şimdi son birkaç gün içerisinde işte o 60 gün mutabakat zaptı, ateşkes vesaireyle beraber hani içeride de biraz işte suların durulmasıyla diyelim 14.200 lira aşıldı ve 14.200'ün üzerinde böyle birkaç günlük kapanış elde ettik. Yani haftalık kapanışta gördük. Oranın üzerinde kalınması benim için hani endeksi 15.300 lira TL nominal bazda yeni zirveye doğru götürmek açısından yeterlidir. Ama daha böyle kısa vade yani haftalık değil de işte gün içi seanslık vesaire bakan yatırımcılar izleyenler adına 14.700'lerde böyle bir hani orta mesafeli bir güç savaşı pivot nokta olarak yani şimdi 14.700'ün hani dışarısı böyle çok belirsizken hani çok net bir yön ortaya koyamamışken 14.700'ün üzerinde kalabiliyor olması bir görece güç göstergesidir. Tabii yani şu anki seviye böyle hani kapanışta buranın üzerinde olursa bu biraz daha perçinlenir anlamında bunu lütfen alsınlar. Dolayısıyla 15.300'lere doğru hani endeksin yeni tarihi zirve tabii TL nominal bazda yani dolar bazında vesaire zirveden bahsetmiyorum. Gitmesi açısından çok bir engel yok. İşte biraz yani Halkbank davasının düşmesi, işte bölgedeki jeopolitik risklerin azalması vesaireyle beraber hani yabancı yatırımcının en azından son haftalarda olduğu gibi yani satış eğilimine devam etmemesi, satışa ara vermesi bile endeksi buralara götürebilir.
1: Evet, peki. Şimdi tabii bu barış konusu kalıcı olursa diyelim. Evet. Hani bundan sonra yılın ikinci yarısında özellikle hangi sektörlerde biz yükseliş bekleyelim? Tabii havacılık ulaştırma diyeceğiz.
0: Evet. Şimdi tabii ikinci, üçüncü çeyrek hani havacılık işte ulaştırma açısından yüksek sezon ve orada çok ciddi soru işaretleri vardı. Yani Avrupa'daki çoğu bakıldığı zaman havayolu şirketi sefer sayısını yani bilakis normalde yılın en yüksek sefer sayılarının Kuzey Yarımköre'de gerçekleştiği dönemde bu sefer sefer sayılarında azalma. Çünkü işte jet yakıtının tedariki noktasında işte kendini ne kadar hecetmiş o maliyetleri nihai kullanıcıya yansıtma yansıtamama vesaire noktasındaki soru işaretleriyle azalma. Ama son haftalardaki bu yaşanan gelişmelerle beraber petrolün aşağı doğru inmesiyle beraber muhtemelen yeniden hani sefer sayılarını ciddi şekilde artış destinasyonlarda hareketlilikle birlikte havacılık sektörü ulaştırma tarafı hareketliliğini sürdürecektir. Tabii bu hani savaş döneminin işte

0: savaş biraz daha genele yayılır mı, uzun sürer mi? Bunun olduğu yerde işte savunma sanayidir, petrokimya tarafıdır, taşıdıkları petrol stok itibariyle ciddi şekilde öne çıkmıştı. Hani onlar biraz bayrağı, işte biraz daha hizmet sektörü, işte bununla tabii havacılık ulaştırma dahil. Ondan sonra işte faizlerde bir Temmuz'la beraber normalleşme, bir yılın geri kalanı için düşüş patikası söz konusu olabilir mi? Bu öngörüyle işte bankaların muhteviyatında bulunduran holdingler. Yenilenebilir enerji tarafında çeşitli şirketlerde hareketlilik var. Hani o bakıldığı zaman yılın ikinci yarısında kuvvetli bir tema olabilir. Ama onun haricinde hani esas tüketici güveni, işte 3 yılın zirvesinde diye yayının başında konuşuyorduk. Yani tüketici güveninin bu kadar hareketli yukarıda olduğu bir yerde hani beyaz eşya, otomotiv, dayanıklı tüketim malı tarafında biraz daha bir hareketlenme bekleriz. Yani onun ama olmadığını, yaşanmadığını, perakende satışlar vesaire tarafındaki verilerin de AVM'lerden alınan hani ciroların enflasyon kadar bile artmadığını, hatta işte aylık bazda nominal olarak bile gerilediğini gösteriyor. Dolayısıyla hani borsanın o tarafında hareketlerin biraz daha sınırlı kalması yılın ikinci yarısında. Faiz indirim döngüsü başlayacaksa tabii ki yani herkesin artık ezberlediği üzere işte GYO'lar, inşaatla bir şekilde ilintili olan taş toprak endeksi içerisindeki kağıtlar, işte cam, seramik, çimento vesaire, bu sektörlerin hareketli olduğunu görebiliriz.
1: Bu arada reel sektörün de enflasyon beklentisinin değişmediğini gördük. Evet. Bugün aldığımız verilerde Haziran ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri reel sektörde değişmedi. 33.10 olarak kaldı, fakat hane halkında 3.38 puan azalarak %46.13 seviyesine gerilemiş. Evet. Nedir sizdeki beklentiler?
0: Şimdi ben hani bu yılı 30'da tamamlamasını, 30 ve üzerine tamamlamasını bekliyorum ki yani genel olarak sektörde bakıldığında çok farklı uç bir örnek değil. Yani sektörde de 30'un altında yılı enflasyonda bitiririz diyen pek yok. Tabii ki hane halkının ve reel sektörün biraz daha farklı şekillenebiliyor. Hane halkı biraz daha hani işte kurt kışı geçirir, yedi ayazı unutmaz misali. Hani geçtiğimiz yıllarda enflasyonun 70'e 80'lere doğru çıkması değmesinin bıraktığı işte ağızlardaki kekremsi tat, hani onların işte enflasyon 30'a gelir, seneye 20'li seviyelere iner filan diye düşündürtmüyor. Yani onu söylemek gerekiyor. Bir de harcanabilir gelir üzerinden, yani işte Ankara'da takip edilen işte 4 kişilik bir ailenin yeme içme masrafı, barınma masrafı, minimum giderler üzerinden takip edilen hani alt endeksler Türk İş'in hesapladığı, onlar üzerinden bakıldığı zaman işte harcanabilir gelir tarafında yani nüfusun belli bir kesimi zaten hani yaşadığı, yani aldığı parayı büyük ölçüde tamamen harcayarak, hatta belki de borçlanarak hayatını idame ettiriyor. Hani onların enflasyonda bir iyileşme beklentisi onlardan görmemiz zor, ama fiyatlama yeteneği, becerisi elinde olan reel sektör tarafında en azından şu yaşanan hengamede yani enflasyon beklentisinin daha da bozulmamış olması biraz daha olumlu bana göre bakılacak olursa. Yani hane halkının enflasyon beklentileri geriye çok bağlı, yani ileriye dönük beklentileri daha az yansıtıyor ve dediğim gibi yani çok sağlıklı değil, çok büyük aslında oralarda iyileşmeler de eğer ki bu işte sıkı para politikası vesaire devam ettirirse görülebilir. Ama hani yenilebilecek yer 30'un altı bir yer olur mu? İşte o tarafta soru işaretleri var. Yani petrol buralarda kalmaması, daha o başta bahsettiğimiz işte 65-70 falan oralara doğru inmesi ve oralarda kalması. Yeni jeopolitikist artık hani bir zahmet bizim işte 1-2 saat uçuş bölgesinde yaşanmaması gerekiyor diyelim. Biraz temenni niteliğinde oldu ama hani böyle hafif tatlı kapatalım.
1: Peki o zaman kısa bir araya gideceğiz. Tabii. Efendim bir reklam arası, burada devam edeceğiz piyasalara dair sohbetimize.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu Türk Çağdaş Sanatı'nın en önemli temsilcilerinden biri olan ressam Çağatay Odabaş.
2: Bence en önemli şey doğru iş yapmak, yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli.
1: Nokta sanatı onun için ne ifade ediyor?
2: Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renk ...renklerimi işin içine kattım.
1: Sanata ilgisi hangi filmle başladı?
2: O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu.
1: Işık, gölge, sahneler. Sergisini nasıl anlatıyor?
2: Figür beklerken mum resmi karşına çıkıyor. Onun için çok şaşırdı insanlar.
1: Jennifer Lopez'in tablosu hakkında neler söyledi?

0: eseri yaptık, yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani.
1: Türkiye'deki galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgenini nasıl anlatıyor?
0: Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da A-Para'da.
2: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Şimdi de emtia tarafına da bakacağız. Zafer Ergezen bizimle birlikte. Aynı zamanda Serdar Pazar'la da sohbetimize devam ediyoruz. Zafer Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi petrolle başlayalım. Ne dersiniz bundan sonraki seyre ilişkin?
1: Yani orada zaten savaş en azından anlaşma haberiyle birlikte $80 seviyesine geldik. Hatta altına da geçmiş durumdayız. Tabii burada eğer kalıcı bir anlaşma sağlanırsa daha aşağı seviyelerini de görmesi mümkün. Yani $70 seviyelerine kadar gidebiliriz. Ama sonrasında fiyatların ne olacağını aslında bize OPEC'in üretim arzı ve talep belirliyor olacak. Baktığımız zaman şu anki OPEC arzının artmış olması, Hürmüz Boğazı'nın açılması kısa vadede bir arz artışına yol açıyor. Bu arz artışı ile birlikte fiyatların $70 seviyelerine kadar geri gelmesi de mümkün. Daha aşağısı olabilir mi? Daha aşağısının olmasına dediğim gibi OPEC arz artışı hala bu seviyelerde devam edecek olursa ki küresel büyümede bir miktar yavaşlama bekleniyor. O beklentiler devam ederse o zaman belki yeniden $65 seviyelerini görebiliriz. Ama ben bu seviyelerde bir süre yatay kalmasını bekliyorum açıkçası. Özellikle Orta Doğu'daki savaşa yönelik haberler günden güne değişebiliyor. O da beklentileri bir miktar değiştiren unsur. Ama şurası da bir gerçek. Burada kalıcı anlaşma Hürmüz Boğazı'nın açılması OPEC arzı anlamında bakarsak bu da kısa vadede bir arz artışı olacak. Bu arz artışının da reelde piyasalarda bir miktar daha geri çekilmeye yol açması mümkün görünüyor.
0: Evet, altın için ne dersiniz?
1: Altın tarafına bakarsak altın tarafında açıkçası çok da fazla görüşlerimde değişiklik yok. Ben burada anlaşma haberleriyle birlikte 4000-4400 arasındaki bandın devam etmesini bekliyorum. Eğer kalıcı bir anlaşma görürsek, artık savaşın tamamen sonlandığını görürsek 4500'lerin üzerine doğru bir hareket olabilir ama şu anki görünüm itibariyle bir miktar zayıflık var. Bu bize kalıcı bir yükselişin veya bir yükseliş trendinin olmasını engelleyecektir diye düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de yüksek enflasyon ve dolayısıyla faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı endişeleri. Son ABD Merkez Bankası faiz kararında da burada bir miktar endişeler olduğunu görüyoruz. Yılın geri kalanında da faiz indirimleri beklentisi yeniden oluşmaya başlayıncaya kadar ben ons altın tarafında çok da iyimser olduğunu söylemem zor. Yeni bir düşüş trendi oluşmasını bekler miyim ki şu anda zaten bir miktar düşüş trendi oluştuğunu söyleyebiliriz. O trendin içerisinde diyebiliriz. Açıkçası 3950-4000 bandının altına geçen bir ons altın şu anda çok fazla beklemiyorum. Dediğim gibi 4000-4400 bandı bir yatay piyasa oluşmasını bekliyorum. Eğer faizlerde artış beklentileri gündeme gelirse burada aşağıda 3950-4000 bandını zorlanacağını düşünüyorum. Tam tersi kalıcı bir anlaşma ve artık iyimserliğin arttığı bir durumda ise 4400 bandının üzerinde kalıcılık aramaya çalışacağını, bu bandın üzerine geçmeye çalışacağını düşünüyorum. Ama onun haricinde yatay bir piyasa olduğunu söylememiz mümkün. Bir miktar satıcılı bir piyasa var. Çok iyimser olunacak bir piyasa değil şu anda ons altın ve gümüş tarafı diyebilirim.
0: Evet, bir de Serdar Pazı'ya dönelim ve soralım. Siz ne beklersiniz altın tarafında?
2: Evet, aslında yani büyük ölçüde Zafer Bey'in dediği gibi, yani ben de Zafer Bey'le yayın yaptığım yıllarda hani özellikle altın, gümüş, petrole genelde odaklanır ama onun haricinde de çok sayıda işte tarımsal emtia, yani baz metaller vesaire, özellikle bu savaşın hani tedarik zincirlerini bozması, işte Çin'e vesaire sevkiyatın sehtiye uğramasıyla, hani müsaade olursa ben de Zafer Bey'e hani bu genel bilinen altın, gümüş, petrol dışındaki işte baz metal, tarımsal emtia, hani zaman zaman işte pamuk, şeker, kakao, çok farklı sayıda hareketi, trendi hani başından yakalayan hani Serdar'ın olduğu için ben de o tarafta hani bu resmin dışındaki acaba takip ettiğiniz emtia tarafındaki hareketler nedir diye bir soru sormuş.
0: Evet, Serdar Bey'den de soru.

0: geldi Zafer Bey. Buyurun.
1: Tabii ki. Orada öncelikle teşekkürler Serdar Bey. Aslında ilginç detaylar var. Hemen El Nino'dan başlayalım. El Nino nedir? Bir hava olayıdır ve şu anda artık reel olarak başlamış durumda. Bu ne anlama geliyor? Bu dünyada bazı bölgelerde yağışların azalması anlamına gelmekte, bazı bölgelerde hava değişiklikleri anlamına geliyor ve doğal olarak burada tarım enkiyaları tarafında ilginç gelişmeler yaşanabilir. Bu anlamda kahve tarafında bir miktar parantez açmak isterim. Son dönemde özellikle talep endişeleriyle çok fazla gerilemişti. Buradan yeniden yukarı yönlü kahve tarafında hareketler görebiliriz. Burası ilginç bir beklenti oluşturabilir. Buna mutakip kakao tarafında da benzer hareketler görebiliriz. Bunların ötesinde geçtikten sonra şu anda tabii bazı metaller, bu faiz arttırımı veya faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı endişesi tüm emtialar tarafında etkili olmakta. Fakat yapay zeka tarafında çok güçlü bir trend görüyoruz. Özellikle şirketler tarafında da ve şu anda küresel büyümede yavaşlama beklense bile yapay zekada çok ciddi bir büyüme bekleniyor. Şirketlerde örneğin %20'lere yaklaşan, hatta daha üzerinde büyüme beklentisi var. Bu ne demektir? Bu yapay zeka tarafında ve özellikle yapay zeka altyapısına yönelik emtialarda talebin artışı anlamına gelecek. Burada küresel yavaşlamayı çok hissetmeyeceğiz. Hmm. Hemen oraya söyleyelim.
0: Yani hangileri mesela?
1: Hangi olacak burada?
0: Hangileri?
1: Bakır tarafında örneğin, burada bakır tarafında ben yukarı yönlü trendi görmemizi bekliyorum. Nadir metaller tarafında nikel olsun, lityum olsun, keza gene yukarı yönlü seyirlerin devam etmesini bekliyorum. Burada kısa vadedeki hareketler, özellikle bu faiz savaşın sonlanması, faizlerin yüksek kalacağı beklentisi bir süre buraları baskılayacaktır. Ama sonrasında yukarı yönlü trend devam edecektir diye beklentim var. O tarafta iyimser tablo görebiliriz. Bir de dediğim gibi tarımsal emtialar tarafında olumlu bir trend varken tam tersine olumsuz trendler de olabilir. Çok dalgalı hareketler görebiliriz. Özellikle tarım gıda tedarikçisi veya gıda ham maddesi kullanan işletmenin mümkün olduğunca açık pozisyon taşımamaları bu sene, bu yaz, önümüzdeki 4-5 aylık dönem içerisinde oldukça önemli olacak. Bunu da satır altı olarak not düşün.
0: Peki, bir de gümüş diyeyim ben o zaman size. Son iki dakikamızmış.
1: Tabii ki gümüş tarafında da dediğim gibi, yani küresel büyümenin yavaşlayacağı endişeleri yüksek faizden nedeniyle baskı oluşturmakta burada. Ben hemen söyleyeyim, yeni zirve seviyelerin görülmesini beklemiyorum bu sene içerisinde. Bu sene içerisinde 88-92 bandının da kolay kolay yukarı geçilmesini beklemiyorum. En azından faiz indirim ihtimalleri yeniden artmaya başlayıncaya kadar. Burada da yükselişlerde özellikle 78 dolar seviyesi önemli olacaktır. Savaşın bitmesiyle birlikte burada bir miktar yükselişler görebiliriz ama bu yükselişlerin satış fırsatı olarak ben karşılanacağını düşünüyorum yatırımcılar tarafından. Çünkü büyüme endişeleri bu miktarda, bu anlamda önemli olacaktır. Ama sonraki aşamada yavaş yavaş burada da güçlenmenin yeniden oluşmaya başlamasını bekliyorum. Özellikle fiziki talep tarafı bir miktar burada canlı kalacaktır. Yapay zeka altyapısı talebi nedeniyle. Bu arada da şunu da parantez açayım. Bakırla gümüş arasındaki farklardan en önemlilerden bir tanesi, gümüş tarafında arz bir miktar daha fazla. O yüzden gümüş tarafında bu etkiyi çok görmeyeceğiz. Bir de geçtiğimiz sene çok ciddi bir yükseliş oldu gümüş tarafında. Onun bir miktar sindirilmesi gerekiyor piyasa tarafında. Arzın yüksek olması nedeniyle piyasa dengeli oluyor. Orada da geri çekilmelerde özellikle 55-60 dolar bandının ben kısa, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. O seviyenin altına geçmesini çok fazla beklemiyorum. Eğer faiz arttırımları gündeme tekrar gelmezse veya beklentilerde, ihtimallerde artış olmazsa, orada da bir miktar 65 dolar, 70 dolar bandı arasında bir süre yatay giden bir piyasa görebiliriz. Olumlu senaryoda savaş bitti, yeniden iyimserliğin attığı tabloda 88-92 dolar bandına doğru yükselişlerde görebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zafer Ergezen. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. İyi haftalar diliyoruz. Aynı şekilde Serdar Paz'a çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, yatırım günlüğünü burada kapatıyoruz. Yarın Avpara ekranlarında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan

Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara,
2: bankanın güzeli. Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
3: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
1: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
2: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteli.

İş Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda öne çıkan en önemli başlıklardan bir tanesi İngiliz Başbakanı Keir Starmer istifasını bugün açıkladı. Beraberinde hemen tabii gözleri borsalara ve etkilenen şirketlere çevirdik ama bir diğer yandan şu an aslında hükümet değişikliğinden ziyade belirsizliği fiyatlamaya başlandı, takip ettik. Aslında beklenen bir haberdi. Bugün bekleniyor. Dolayısıyla piyasanın tepkisi biraz sınırlı kalsa da önümüzdeki dönemde daha da baskın artması beklenirken özellikle İngiltere'den yeniden bir liderlik yarışında başlanması bekleniyor. Zaten Starmer bu noktada yeni liderinde destekleneceği de şimdiden açıkladı. Tabii bu noktada da ekonomi politikaları değişir mi? Bütçe disiplini konusunda korunmaya devam eder mi? Vergiler artar mı gibi de sorular da yeniden gündeme gelmeye başladı. Dolayısıyla da aslında bugün bakmamız gereken konuda bir başkan istifasından çok siyasi geçiş döneminde İngiliz varlıkları ve şirketler nasıl etkilenir? 3 tane 2 şirket aslında bir varlık üzerinden bunun detaylarını akacağız. Önce bir gidelim borsalarına bakalım. Londra'da FTSE 100 endeksi nasıl bir fiyatlama gösteriyor? %0,20 bir yükseliş olduğunu kaydettiğini takip ediyoruz. Özellikle aşağı yönlü çok da sert bir baskı görmedik istifa haberinin ardından. Çünkü bahsettiğimiz gibi çok da beklenen bir haberdi. Dolayısıyla şu an için baskının sınırlı kaldığını görüyoruz ama önümüzdeki dönemde artma ihtimali de göz ardı etmiyoruz diyelim. Ve en önemli etkilenecek şirketlerden bir tanesi, aslında sektörlerden bir tanesi bankacılık olduğu için de oranın da en büyük bankası olan HSBC ile başlayalım. Önce bir şirketin yine başlıklarını kısaca aktarmış olalım. Daha sonra listesini hemen detaylarına bakacağız. Dünyanın en büyük çok uluslu finansal yatırım bankacılığı gruplarından bir tanesi olurken bireysel kurumsal bankacılık alanlarında faaliyet gösteriyor. Gelirlerin önemli bir bölümü Asya, özellikle Hong Kong ve Çin'den gelmesi zaten önemli bir başlık. Yine hisse başlıklarına ait detayları ekranlarda görüyorsunuz diyelim ve bakalım hisse performansına. Tabii bu noktada özellikle bu şirket özeline baktığımızda devlet tahvilleri yükselirse fonlama maliyetlerine etkilenebilir. Ekonomi büyüme beklentileri aşağı çekilirse de yine şirket özelinde kredi

talebinin yavaşlamasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla yeni hükümetin finans sektörüne yönelik aşağı yönlü vergi ve düzenleme yaklaşımı da yeniden fiyatlanmaya yol açabilir. Tabii HSBC'nin burada önemli bir avantajı da var. Onu da eklemiş olalım. Gelirlerinin büyük bir bölümü, az önce zaten altını çizik, Asya'dan gelmesi önemli. Dolayısıyla da şirket tamamen İngiltere ekonomisine bağlı değil. Dolayısıyla da hisse üzerindeki tepkisi de daha da sınırlamaya aslında sebebiyet verebilir diyelim. Ve son düzlükteki performansına bakıyoruz. Bu yıl %20'lik bir yükseliş kaydederken son bir yılda %65 oranında da bir yükselişe de imza attığını takip ediyoruz. Tabii kısa vadede belirsizlik hala yaratılma ihtimali var ama özellikle küresel yapısı nedeniyle ve Londra'daki merkezi olması nedeniyle de siyasi şoklara karşı İngiliz bankalara göre daha da dayanıklı bir profilde çiziyor diyelim. Ve bir de bakalım havacılık sektörü bu ortamdan nasıl etkilenir? Yine ülkenin en büyük havacılık gruplarından biri olan British Airways'e bakalım. Özellikle burası daha hassas bir nokta. Yine bir şirketin alt başlıklarını aktarmış olun. Büyük bir havayolu şirketi olurken aslında International Airlines Group, yani AAG çatısı altında işlem gören bir şirket, Avrupa'nın da en büyük havayolu gruplarının içinde de yer alıyor diyelim. Ve hissesine ait, aslında AAG hissesine ait detayları ekranda görürken, hisse performansına giderken havacılık şirketlerine tabii tüketici güveni oldukça önemli. Yanı sıra iç seyahatleri, kur hareketlerine ve ekonomik büyüme beklentilerine duyarlı bir sektör. Dolayısıyla da bu tarz siyasi belirsizlik dönemlerinde tüketici harcamalarındaki yavaşlama beklentisi oluyor. Dolayısıyla da bu tarafta da sterlinin zayıflamasının da etkisiyle yurt dışı seyahat maliyetlerine bir artış gösterilebiliyor. Dolayısıyla da bu tarz havacılık sektöründeki şirkette İngiltere çıkışlı havayolu turizm talebi de daha da baskılanabiliyor diyelim. Mesela performansında %12'lik bir yükseliş var. Bir de İngiliz sterline çok kısa bakmış olalım. Çünkü bir baskı bekleniyordu ama artı tarafta yine fiyatlamasına devam etti. Bu yıl %2'ye yakın bir düşük kaydetti. Son bir yılda %1,7'likte bir değer kaybı var bu noktada İngiliz sterlini tarafından. Tabii ki önümüzdeki dönemde yeni başbakanın politikaları oldukça önemli olacak. Dolayısıyla yeni bir hikaye mi yazacak, yoksa belirsizlik daha mı derinleşecek? Bu da İngiliz sterlini ve varlıklar üzerinde de takip edeceğimiz önemli bir başlık olacak diyelim. Ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.

0: pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Senin koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak. Hayallerin.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 19-26 Haziran arasında Bim'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Parite. Bir ülkenin parası esas alınarak diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
4: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
0: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
5: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19.

0: 29 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
2: Bu salı binde Queen

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları sizlerle buluşturacağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Yurt içinde ve yurt dışında önemli gelişmeler var. İçeride 12. yargı paketini takip ediyoruz. Meclise geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili'nin açıklamaları var. 30 maddelik 12. yargı paketinin meclise sunulduğunu ifade etti. Uyuşmazlıkları tek hakimin karara bağlayacağını Akbaşoğlu duyurdu, AK Parti Grup Başkan Vekili. Diğer yandan enflasyon beklentilerinin biraz daha iyileştiğini görüyoruz. 12 ay sonrası için hane halkının enflasyon beklentisi %46 bandında olurken piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi %23 bandında olarak kayıtlara geçiyor. Yine reel sektöre baktığımızda ise %33.10 seviyesinde enflasyon bekliyor 12 ay sonrası adına. Tüketici güven endeksi bir miktar yükseliş kaydetti. Bu bağlamda baktığımızda %3'ün üzerinde yükseliş kaydetti tüketici güven endeksi. Hal böyle olunca da 3 yılın zirvesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve risk birimi düşüyor. Risk biriminde özellikle barışa dair gelişmelerin yaşanması sonrası Türkiye'nin 5 yıllık risk biriminde savaş öncesi seviyeleri görüyoruz. 220 bandına doğru geri çekilme söz konusu oldu. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: BIST endeksinde yükseliş var, an itibariyle %0.55'lik yükselişi görüyoruz. Endeks cuma gününü düşüşle tamamlamıştı. Geçen hafta olumlu bir fiyatlama Borsa İstanbul'da görülmüştü ve haftanın son işlem gününde kar realizasyonu denilebilecek bir fiyatlama gördük. Şu anda da 14.815 puan seviyesini görüyoruz. BIST işlem gören 100 şirkete bakalım. Görüntü ne anlatıyor? Ekranlarınıza taşıyalım. Özellikle Borsa İstanbul'da bugün ağırlıkta yükseliş var. Balsu taban oldu. Efor Yapı, Europower, Astor Enerji ve Enerji Enerji fiyatı en fazla artan şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatı en fazla düşen şirketler Ral Yatırım Holding, TAV, Margün Enerji, Anadolu Sigorta, Enka İnşaat, DAP Gayrimenkul olarak karşımıza çıkıyor. Borsadaki bu fiyatlamaları değerlendireceğiz. Bizlere Buz Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, merhaba Uğur Bey.
0: Fiyatı en fazla artan şirketlere baktığımızda Efor Yapı, Europower, Astor karşımıza çıkıyor. BIST'te işlem gören şirketlerin 61 tanesinde yükseliş var. Yarım puanlık bir yükseliş. Yeni haftanın ilk işlem günündeki bu fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, bu hafta biliyorsunuz Beta Enerji'nin halka arzı olacak. 23, 24, 25 Haziran olarak halka arz talep toplama tarihleri güncellendi. Bunun bir etkisi var aslında. Enerji sektöründe genel olarak olumlu bir pozitif ayrışma görüyoruz endekste. Tabii Astor'un 100 endeks ağırlığı %2.82 mertebesinde. Oradaki dikkat çekici yükselişte endekse en fazla pozitif katkı sağlayan hisse olarak ön plana çıkıyor. Şu anda pozitif bir başlangıç oldu haftaya. İran-Amerika arasındaki bu müzakereler ile ilgili çok karışık bir haber akışı var ama yine de müzakerelerin devam edeceği ve bir mekanizma kurulacağı yönündeki haberler netice itibariyle olumlu karşılandı. Sabah saatlerinde 80 doların altında 78.65 dolar seviyelerinde bir Brent petrolle haftaya başladık. Tabii Asya piyasalarında da bunun etkisi oldukça pozitifti. Kore borsası rekor bir kapanış gerçekleştirdi. Yapay zeka ve teknoloji hisseleri odaklı yükseliş Asya piyasalarında başı çekti. Bizde de aslında yapay zeka temasına ilişkin çok fazla hisse senedi örneği vermek zor ama yine de bu yüksek enerji ihtiyacını karşılayacak işte bu trafo üreticileri, elektrik altyapı sağlayıcı şirketler tabii. Bu yapay zeka ile ilgili bağlantıları sebebiyle ön plana çıkabiliyor. İşte burada Astor, Beta Enerji'deki bu hareketlilik de belki bunda bağlantılı. Yani bu yapay zeka teması hala sürükleyici olmaya devam ediyor. Siz programın girişinde bazı bugün açıklanan ekonomik verilerden bahsettiniz. Gerçekten de tüketici güven endeksinde Haziran ayı hane halkı enflasyona yönelik beklentiler konusunda olumlu gelişmeler var. Bu biraz tabii ABD'deki ekonomik enflasyon beklentileriyle biraz da paralellik arz etmiyor. Orada FED 2026 medyan enflasyon faiz beklentisini %3.4'ten %3.8'e yükseltti. Orada hala enflasyona yönelik endişeler ön planda kalmaya devam ediyor. Yani üyelerin en az yarısı bir faiz artırımını şu anda öngörüyor. Dolayısıyla yani FED'den gelecek açıklamalar ön planda olacak. Aslında bu hafta çok fazla ekonomik veri gündeminde önemli bir paylaşılacak olan veri yok ama sadece Perşembe günü açıklanacak ABD tarafından gelecek olan PCE verileri önemli olacak. Bu FED'in enflasyona anlam verme konusunda daha ön planda tuttuğu bir veri biliyorsunuz. Dolayısıyla buraya biraz gözler çevrilecek diyorum Perşembe günü. Bir de bu Londra'da iklim eylem haftası var, bu hafta boyunca devam edecek. Bu arada bu yenilebilir enerji şirketleri ön plana çıkaracak bir gündem oluşabilir. Yani bu hafta boyunca enerji sektöründeki, yani konvansiyonel enerji değil ama bu yenilebilir enerji hisselerindeki hareketlilik devam edebilir diye düşünüyorum. Endeksin geldiği seviyelere baktığımız zaman sabah 14.734 puanla başladık. Yani 15.200 puan seviyesi bu Mayıs ayının başında eriştiğimiz zirve, yakın bir zirve. Aslında oraya çok uzak değiliz. Dolar bazlı baktığımız zaman 317 dolarlar seviyesindeyiz. Yani 340 dolara yaklaşık %7'lik bir yükseliş potansiyeli var aslında yukarı doğru piyasanın kısa vade. Burayı eğer endeks enflasyondaki olumlu gelebilecek beklentiler pozitife doğru evrilirse Burayı geçtiğimiz takdirde tabii daha yükseliş hızının artmasından bahsedebiliriz ama öncelikle tabii bu iç siyasi gündemdeki çalkantılar biliyorsunuz daha evvel bizi 15.200 puan seviyesinden 13.000'lere kadar çekmişti geri. Şu anda onun etkisi biraz azalmış gözüküyor piyasada. Dolayısıyla biraz daha bir olumlu pozitif bir beklenti aşamasındayız. Yani enflasyonun göreceli olarak enerji fiyatlarından da pozitif anlamda besleneceği, mevsimsel etkilerin pozitif anlamda katkı verebileceği bir dönem yaşayacağız. Döviz tarafında, döviz cephesinde oldukça sakin bir gün yaşıyoruz. Altında petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak hafif bir tepki niteliğinde yükseliş var. 4200 ons bazında 4200 dolarlara doğru. Biraz daha böyle pozitif beklentili bu halka arz sektörlerine yönelik beklentilerin kuvvetli olduğu bir hafta yaşayacağız gibi gözüküyor.
0: Serdar Bey teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Efendim piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Bizlere stratejist Yunus Kaya eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Piyasalardaki bu fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz? Bir yandan barış tam anlamıyla gelecek mi gelişmesini takip ediyoruz. J.D. Vance'in şu sıralarda açıklamaları var. Başarılı bir anlaşma sağlamak için temeller oluşturuluyor diyor. Ama hafta sonu aslına bakarsak Trump'ın yine tehditvari mesajlarını da gördük. Bugün borsada yükseliş var. Piyasanın baktığı tek gelişme buradan nihai bir sonucun çıkıp çıkmayacağı mı yoksa başka parametreler de fiyatlamalar içerisinde var mı?
2: Orada saldırı, ateş gerçekten fiili olarak olmadıkça sanki piyasalar bunu çok tınlamıyor. Yani 28 Şubat'ta başlayan o saldırı döneminde ilk 10-15 gündeki karşılıklı füze göndermelerin arkasından işte barış görüşmeleri başladı, başlayacak, ertelendi şeklinde ilerleyen süreçte fiiliyatta ateşin olmadığı her gün borsalar yükseldi. Amerika'da Nasdaq %30 yükseldi 2,5 ayda. Türkiye borsası da yeni rekorlarına ulaştı o süreçte. Dolayısıyla bugünlerde yaşadığımız bu görüşmelerde kopma, işte İran'la heyet terk ediyordu, sonra geri döndü, Amerika rest çekti filan. Totalde baktığın zaman bu fikri destekleyen bir şekilde. Yani görüşmeler silahlı çatışmanın tekrardan canlanmasına yol açmadığı takdirde piyasa onu pozitif fiyatlamaya devam ediyor. Ne de olsa anlaşırlar mantığı burada geçerli. O yüzden şu an itibariyle süreçten negatif olarak piyasanın etkilendiğini söyleyemeyeceğiz. Hatta petrol fiyatlarının 78 dolara kadar Brent'in gerilemesi bugün de %2 civarında ekside aslında anlaşma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bize piyasalarında bir miktar daha gazının devam etme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ayın 22'sine geldik. Bu ay itibariyle çok iyi getiriler oluşmuş durumda. Türkiye'de bile öyle. Yani şunun şurasında bir BIST endeksi sadece %2,5 yükselse yeni TL bazlı rekorunu kıracak. Ay başından beri banka endeksi %24 yükselmiş durumda. BIST 30 %11 yükselmiş durumda. Çok ciddi getirdiler bunlar. Dolayısıyla bir dinlenme moduna da geçmesi makul. Hatta bugün özelinde söyleyebiliriz. Bugün en çok katkı verenler Astor, Destek Finans Faktörü'nün katılma BIST 100 endeksi. Yani büyük ana kağıtların yerine diğer yeni gelen popüler kağıtlar endekse daha fazla katkı veriyor. Diğerleri dinleniyor gibi gözüküyor. Yarın bir gün bugün katkı verenler dinlenirken BIST'in ağır topları hareket ederse daha ciddi bir politik katkı da gelmiş olabilir borsaya diye düşünebiliriz.
0: BIST 100'de işlem gören şirketlerin 63 tanesi artı fiyatlama gösteriyor. 2 tanesi nötr fiyatlama gösteriyor. 35 tanesinde düşüş var. Halk Bankası'nda sınırlı bir hareket görüyoruz. Geçen hafta davayla alakalı nihai netice sonrasında aslında gün içerisinde hem yükseldi hem de yatay kapatmıştı. Artık Halk Bankası'ndaki hikaye sona erdi diyebilir miyiz?
2: Yani o biraz zor çünkü yılbaşından beri sadece %30 getirisi var. Bu ay %12 yükselmiş durumda. Zaten bankacılık endeksinin gerisinde kaldığını net olarak gözlemleyebiliyoruz. Bu ay en çok yükselen %32 ile Yapı Kredi, %29'da Akbank olduğunu izliyoruz. Demek ki Akbank henüz o kadar popülerleşmiş, mümkün diyebiliriz. Beklentilerin bitmesi orada bir miktar realizasyonu beraberinde getirmiş olduğunu söyleyebiliriz ama önümüzdeki dönem için artık daha canlı bir hale geleceğini de izliyoruz. Çünkü yıllarca dışarıdan borçlanma yapamayan bir bankaydı. Şimdi dışarıdan borçlanmaya gittiğini gözlemliyoruz. Ve talebin de yüksek olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden kaynak bulma, yeni sermaye ile güçlenme imkanı Halkbank'ı önümüzdeki dönemde daha popüler

0: ele getirebilir diye düşünüyorum.
1: Bankalar için genel tablo nasıl devam edebilir peki?
0: Orada bizde daha ziyade enflasyonla ilgili mücadele bankacılık hisselerini popüler hale getirecekti bu sene için baktığımızda. Hatta yabancı bankalar öyle diyordu. 7 yıldır enflasyonun altında öz sermaye karlılığıyla yürüyen bankalar getiride sanayinin gerisinde kalmışlar yıllarca. Ama bu sene itibariyle baktığımız zaman bankalar öz sermaye karlılığı enflasyonun üzerine çıkar beklentisi vardı. Yıla başlarken %20 bir tüfe beklentisi hakimdi çünkü. Ama geldiğimiz noktada %30'a yükselmiş durumda tüfe beklentisi. Dolayısıyla bu sene bankaların bu beklentisi önümüzdeki yıla ötelenmiş durumda. Yılbaşından beri bankacılık endeksi %15 artarken BIST endeksi %31 arttı. Bankacılık BIST 100'ün çok gerisinde kalmış durumda. O da en büyük darbeyi yediği noktaya baktığımız zaman savaşın başladığı dönemde enflasyonda patlama beklentisi ki gerçekten %50 beklentiyle arttı diyebiliriz. 20'den 30'a çıktı yıllık bazda baktığımız zaman. Bankaların da bu karlılığı yakalayamayacağı için bayağı geride kalmasını yol açacaktı. Yabancının yoğun satış yaptığı dönemde en çok sattığı hisseler bankalar oldu. Şimdi yavaş yavaş geri dönüyorlar ama hala daha bizim yıl sonu enflasyon beklentisi veya biraz daha sonrasına dair beklentiler iyileşmiş durumda değil. O iyileştiği takdirde canlı olabilir. Buna ilişkin emareler var aslında. Mesela mazot fiyatları 85 liralara çıkmışken 60'lı fiyatlara gerilediği bir dönemi yaşıyoruz. Enflasyona katkısı bunun pozitif olacaktır. Yaz sezonunda tarımsal ürünlerde
1: Yunus Bey müsaadenizle bölüyorum. Amerika'da Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'de açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı İsviçre'ye çeviriyoruz.
2: Şu anda hali hazırda bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Biz burayı bitirmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Bazılarının donmuş veya donmamış İran değerleri hakkında konuştuklarından bahsediyoruz. Biz burada bir süreç ortaya koymak istiyoruz. Eğer bunları dondurmasını donursak İran parasının tekrardan İran'daki insanlara gitmesini sağlamak istiyoruz. Terörizme gitmesini istemiyoruz. Varlıklarının. Eğer herhangi bir dondurulmuş İran varlığı varsa burada bizim onayımız var demektir. Onayla birlikte para tekrardan İranlı insanların yararına gitmesi için kullanılmış anlamına gelmekte oluyor. Bütün İranlılar için değil, bunun da altını çizmek istiyorum. Sosyal medyadan da bunları görüyoruz ama ana olarak Bergenstock'taki ve buradaki bütün takımın ortaya koyduğu şey, eğer İran varlıkları dondurulursa burada tekrardan Amerikalı çiftçilere gidip daha sonra İranlı insanların beslenmesi için kullanılacak. Bu da tekrardan İran'daki insanlar için de iyi ve genel olarak da bölgesel güvenliğe katkıda sağlıyor. Ve olabildiğince bölgenin bu şekilde kalmasına devam edeceğiz. Bununla birlikte teşekkür etmek istiyorum bugün burada olduğunuz için. Eve geri dönmeyi bekleyemiyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak. Çok teşekkürler.
1: Bir anlaşma olacak mı olmayacak mı? Hafta sonu bu konuyu detaylı bir şekilde takip ettik. Özellikle İranlı ve ABD'li yetkililer İsviçre'de bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilen Başkan Yardımcısı J.D. Vance toplantılara katıldı ve bu toplantıdan ilk oturumu gerçekleşti. Bu kapsamda olumlu ilerlemenin olduğu ifade ediliyor, yol kat edildiği belirtiliyor ve İran'a yönelik de bazı başlıkların masada olduğunu ifade etmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yakın dönemde nihai bir anlaşma gerçekleştirecek mi? Piyasanın yakından takip ettiği gelişme olarak yer alırken ABD Başkanı Donald Trump dün Fox News'e vermiş olduğu mülakatta özellikle İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde İran'ı yerle bir edeceğine ilişkin başlıkta gelişme de vardı. Bu piyasa kanadında yeni haftada nasıl fiyatlamaları beraberinde getirecek sorusunu da gündemimizde tutmamızda etkili oldu ama bugün baktığımızda İsviçre'den gelen mesajların ayrıntılarında İran'a yönelik dondurulmuş varlık haberlikler

0: Onayımızla İran'a gidecek diyor ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Önemli bir gelişme, İran'ın dondurulmuş varlıkları onayla birlikte İran'a gidecek diyor. Yine bu gelişmelerin piyasalar üzerindeki yansımasını değerlendirmeye devam edeceğiz. Stratejist Yunus Karaya ile birlikte. Ne dersiniz, nasıl okumak gerekir bu mesajları?
1: Pozitif yolda ilerliyorlar en azından, bu bir güzellik diyebiliriz. Önümüzdeki günler için biraz daha iyimserlik oluyor. Orada sorun en çok Lübnan'a saldırılarda İsrail'in devam etmesiydi. O konuda bir ilerleme sağlanmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Ki bu da barış için Amerika'nın bir adım attığını gösteriyor. Çünkü Amerika orada söz götüremedi anladığımız kadarıyla. O koordinasyon sağlanacak. Artı İran'a olan para akışının da işte teröre gitmediği sürece destekleriz gibi bir ifade var. Dolayısıyla bunlar sanki anlaşma için Amerika'nın ciddi adımları olarak görülebilir. İyimserliği arttıracak açıklamalar diye algılayabiliriz.
0: Bu tarz gelişmeler petrolde daha düşük seviyeleri beraberinde getirecek mi? Ham petrol 75 dolar bandında, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar seviyelerinde ve aslına bakarsak 27 Şubat'ta Brent petrol 73 dolardan günü tamamlamıştı. 28 Şubat'ta savaş başlamıştı. Yaklaşık 5 dolar kadar yakınlaştı savaş öncesi seviyeye. Nasıl okumak gerekir petroldeki bu geri çekilmeleri?
1: Dibi orası olarak algılayabiliriz. Aslında yıla başlarken 60 dolarlar seviyesindeydi Brent petrol. Savaş çığlıkları işte Şubat ayında tamtamlar çaldığı zaman diyelim, petrol fiyatları da 60'tan 73'lere doğru gitmişti ve saldırı geldikten sonra da hızlanmıştı yükseliş. Şimdi geldiğimiz noktada geri çekilme devam ediyor. Geri çekilmenin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Piyasalar genelde köpük yapmayı severler. Ancak mesela kuzeyde Rusya'nın ciddi bir tahribatı var. Kendi rafinelerine Ukrayna'nın saldırıları sonrasında. Aşağıda da İran'ın vurduğu Katar, Kuveyt ve diğer yerlerdeki doğalgaz ve rafineri vuruşları var. Dolayısıyla onların yeniden yapılanması ciddi bir yük getirecektir ve petrol üretimi konusunda eski seviyeye gelmesi hızlı bir şekilde mümkün olmayacaktır. O baskı nedeniyle fiyatların yine de 75-80 doların üzerinde kalmasını makul karşılayabilirim. Yani 73 lira 70 lira inse bile orada sadece piyasanın köpüğü olarak algılarım. Arkasından tekrar arz talep dengesine baktığımız zaman yukarı yönlü seyrini görebiliriz. Diğer taraftan dikkat etmemiz gereken bir unsur, bu petrol fiyatlarının düşmesindeki ana unsur ülkelerin petrol rezervlerinden ciddi kullanım yaptıklarını. O yüzden Amerika'da da petrol stokları, Japonya'da petrol stokları son yılların en düşük seviyesinde stoklardan harcıyorlar. Bu stokların da tekrar doldurulma süreci olacağı için az önce söylediğim unsur destek olarak 73'lere görse bile Brent petrol arkasından 80 dolarların üzerinde denge noktasını oluşturur diye tahmin ediyorum.
0: Hemen konuyla alakalı ilintili olarak altını da konuşalım. Petrol geri çekiliyor. Altında istenilen yükselişler yok. Savaş var. Altın yükselmiyor. Savaş bitiyor. Altın yükselmiyor. Barış konuşuluyor. Altında istenilen yükselişler görülmüyor. Bir dönem hiç düşüş göstermeyen altın şimdi yönünü yukarı çeviremiyor. Neye bağlamak gerekir?
1: Orada da 4400 dolar fiyatını net olarak sert bir bariyer olarak takip edeceğimizi söyleyebiliriz. 4400'ün üzerine geçtiği zaman o zaman konuşuruz altın çok güçlendi, çok hızlı yükseliyor diye. Ama şu an itibariyle altında hala bu dengesini bulma olayı önemli bir sorun gibi gözüküyor. 2,5 yıl boyunca altın rally yaptı. O rally sürecinde başlarken Çin Merkez Bankası'nın rezervlerinde altının payı %2 idi, %9'a çıktı. Ve bu sürede baktılar ki merkez bankaları alıyor, bu sefer büyük fonlar girdiler işe. Büyük fonların arkasından bireysel yatırımcılar girdiler işe ve o dalga büyüdükçe hızlandığını gözlemlemiştik. Savaş döneminde ise merkez bankalarının İran'a falan sattığını izledik. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 4800 civarında swap'tan satış yapmıştı. Şu anda bu nokta itibariyle baktığımızda düzeltmenin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Yeniden yukarı yönlü ivmelenmesi için de sanki savaşın bitip tekrardan Amerika-Çin gerginliğinin öne çıktığı dönemleri bekliyoruz diyebiliriz. Çünkü o dalganın itici gücü oydu. Politik gerilimler, işte gelen ek vergiler Amerika ile Çin'in süre giden sorunlarıydı diyebiliriz. Şu anda gündem farklı. O yüzden henüz altına da yoğun bir talebi görmüyoruz. Çünkü talebi eden büyük merkez bankaları o talebi tekrardan gündeme getirmediler. Ama Bu süreçler bittikten sonra tekrar o eski trende girdiğimizde altının 4400 doları geçmesiyle beraber tekrardan yoğun bir şekilde bir numaraya doğru yükseldiğini görebiliriz.
0: 4400 dolar seviyesini aşamayan altında baskı olur mu peki? Çünkü 4022 dolar seviyesi daha önce son 15 günlük periyotta en düşük görülmüştü. Buradan sonra da şayet bu düşüş devam ederse ilk durak neresi olacaktır?
1: Orada artık 3800-3900 önemli bir destek gibi görülecektir. Çünkü uzun süre o 4000'in altında bir maliyetlenme olmuştu. Oranın altına şu anda pek mümkün görmüyorum. O yüzden yani bu süreç aylarca sürebilir tabii ki, birkaç ay boyunca. Ama şu an itibariyle bu geçiş dönemini yaşamak zorunda diye düşünebiliriz.
0: Yeniden Borsa İstanbul'a dönelim. Endeks için bu hareketler ne anlama geliyor? Evet, yarım puanlık yükseliş var. Siz ilk değerlendirmenizde zirvesinden sadece %2,5 aşağıda dediniz. Savaş öncesi seviyelerle kıyasladığımızda olumlu geçirdi bu periyodu. Ama sadece bazı kağıtlarla bu hareketin gerçekleştiğini de söylemek gerekir. Bu anlamda biz sene içerisinde topyekün bir yükseliş görecek miyiz? Yoksa böyle sadece birkaç kağıtla hareketler yine devam edecek mi? Burada yatırımcı kendini korumak adına da nasıl bir strateji geliştirebilir?
1: Yani şimdi yeni zenginlikler üretildiğini gözlemliyoruz borsada. Hisselerin yükseltilip o seviyeden realize edilmeyip oralarda kalıp daha da devam ettiği dönemler yaşanıyor. Bu nedenle de endeks yönünde etkileri farklılaşıyor. MSCI endeksinden de bu noktada uyarı aldığımızı da gözlemliyoruz. Endeks mimarlığı konusunda farklı bir yıl yaşadığımızı net olarak söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bunlara yenilerin katılmasını bekleyebiliriz. Çünkü sistem buna müsait ve yeni popüler hisselerin geldiğini gözlemliyoruz. Ama diğer taraftan da ilginç bir dönem yaşıyoruz. 7 yıl arka arkaya Borsa İstanbul'dan çıkış yapan yabancı yatırımcılar 2025 yılında geri dönmeye başlamışlardı. 2026 yılında da bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Gerek yurt dışındaki sorunlar, gerek yurt içindeki sorunlara rağmen yabancı girişi pozitif olarak varlığını koruyor 2026 yılı itibariyle. Bunun katkısının devam edeceğini izleyebiliriz. Çünkü dikkatimizi çekiyor. Tahtadan almak yerine direkt şirket ortaklarından blok alımlar, parçalı alımlar yabancılarca talep ediliyor. Onlardan da satışların geldiğini gözlemliyoruz. Bu yüzden yabancının da Türk borsasında aslında potansiyel olarak, varlıklar olarak gördüğünü anlayabiliyoruz. Şu an itibariyle özellikle gecikme yaşanıyor enflasyon oranının düşürülmesi konusunda maliye yönetiminde, ama 2026 kayıp bir yıl olsa bile 2027'de bunu tutturacağına dair imajı güçlenirse sanki borsaya bir miktar daha para girişinin devam etmesiyle beraber bizim yeni rekorları kırmamız muhtemel gibi duracaktır diyebilirim.
0: Şimdi BIST 30 kağıtlarına bakıyoruz. Orada da ayrışma var aslında. Yani hani daha önce BIST 30'a seçimlerin yapılması gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyordu. Ama yani sektör sektör baktığımızda da mesela havacılık sektörü bir tanesi biraz daha iyi durumdayken diğerleri daha menfi bir performans gösteriyor. Ya da bankalarda biraz önce Halkbank'a bir parantez açtık. Zaman zaman bazı özel bankalarda iyi periyotlar görüyoruz. Zaman zaman haber akışı kaynaklı kamu bankalarında bu hareket söz konusu oluyor. Burada spesifik mi yaklaşmak daha doğru olacak peki? Yatırımcı eskiden hangi sektörler öne çıkacak diye sorduğumuzda belli başlı sektörler ifade ediliyordu. Bu biraz genel kalıyor sanki şu anki konjonktürde.
1: Şimdi birinci çeyrek büyümesi bize ilginç veriler veriyor. Diyor ki mesela aylardır 3-4 çeyrektir bilgi işlem teknoloji %9 civarında büyüyor Türkiye'de. Çok iyi bir veri bu. Bunun yansımalarını Türkiye borsasında da gözlemliyoruz. Bu noktada ciddi katkılar olduğunu hisse bazında sektörel olarak anladığımızı söyleyebilirim. Diğer taraftan sanayi %1 küçüldü. Birinci çeyrekte %0.8, imalat 1.4 civarında küçüldü. Sanayi sektörünün zorlanmaya devam ettiğini de izliyoruz. Finansman giderleri ciddi yük. 2025 sonu itibariyle yaptığım bir çalışma vardı. 400 küsür sanayi şirketinden sadece 206 tanesi finansman giderini bile karşılayamamıştı. %50'ye yakın bir oran. Yarısı şirketlerin finansman giderini bile karşılayamıyor. Yani çok ciddi zorlandıkları bir yıldı 2025. 2026'nın da birinci çeyreğinde küçülmenin devam ettiğini dikkate alırsak hala da sanayiden böyle çok öne çıkma çıkanlar hariç diyelim, gerisinin çok zorlandığı bir dönemi yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden oradan öne çıkanlar sürpriz, bireysel,

0: şirket bazında oluyor, sektörel bazdan ziyade. Mesela ulaştırma konusunda da maliyet artışlarını, petroldeki artışların ciddi hasar aldırdığını izliyoruz. Karlılıkları sıkıntı yaratıyorlar. Türk Hava Yolları 2026 yılında en çok iptal eden, hat iptal eden havayolu firması oldu. Çok zorlandığını gözlemlediğimiz bir unsur buradan dikkat çekiyor mesela. Sektörel olarak karlılığını arttırabilenler, işte savunma şirketlerimiz burada öne çıktı. Yılbaşından beri son veya 1,5 yıldır Aselsan'ın liderliği var, taşıyıcı liderliği. Endeks üzerinde ağırlığını %10'un üzerine taşıdı BIST 100 endeksinde. Onun katkısı olmasa ciddi zorlanırdık. Bir de diğer küçük şirketlerden gelenler, küçükten büyük ölçekliye taşınan şirketler burada BIST 100 endeksinde fayda sağlıyorlar. O yüzden genele yayılan ve sektörel olarak çok öne çıkan bir şey bulmaktan ziyade sanki şirket bazlı hikaye yaratabilen şirketler daha çok fayda sağladı BIST'e diyebilirim.
1: Yunus Bey, son günlerde millilere üzülüyoruz tabii. Yüzümüzü güldürmediler ama spor hisselerine baktığımızda spor hisseleri de yatırımcının yüzünü güldürmedi. 12 aylık performans ekrana geliyor. BIST 100 endeksi bu 12 ayda %61 yükseliş kaydederken yaklaşık olarak spor endeksi %16 düşüş gösterdi. Alt kırılımlarına da bakalım. Fenerbahçe'de yaklaşık %16'lık düşüş var. Galatasaray'da %33'lük değer kaybı görüyoruz. Beşiktaş %5 geri çekilme yaşarken bu 12 aylık periyotta Trabzonspor'un değer kaybı da %28'leri buldu. Spor şirketlerine yatırım yapan yatırımcı dikkat edeceği hususlar var mı? Yoksa tamamen transfer haberleri ya da takımın galibiyeti, mağlubiyetiyle eş değerde bir fiyatlama mı görüyoruz? Gerçi Galatasaray şampiyon oldu. Şayet öyle bir fiyatlama görseydik herhalde bu %33'lük bir değer kaybı da söz konusu olmazdı. Ne dersiniz?
0: Yani spor hisseleri spor kulüpleri tarafından yatırımcıdan para toplama merkezi olarak kullanılmaya başlandığından beri yüz güldürmüyor. Aşırı sulandırma etkisi oluyor. Sürekli bedelli sermaye artışlarıyla para toplayıp kulübün biriken borçlarını ödemeye çalışıldığını izliyoruz. O yüzden aşırı sulanma var. Tüm dört büyük kulübün de hisselerinde piyasada dolaşımdaki lot sayısı inanılmaz artmış durumda. Bunların bu kadar bedelli sermaye artışına rağmen hala daha yüksek borçlulukları geleceğe de çok iyimser bakmamıza engel oluyor. Yatırım yapmayın demek daha mantıklı olur oradakilere. Çünkü bunların yukarı gitmesi için o kulüplerin gerçekten iyi ve karlı hale gelmesi imkanlı olması lazım ki şu anda yani bunu başarmaya en yakın aday belki Galatasaray olabilir Şampiyonlar Ligi ve diğer gelirler nedeniyle ama diğerlerinin buna yetişmesi de zor olduğu için ya bu sulandırmadan ve başarısızlığın getirdiği etkileşimden kolay çıkabileceklerini zannetmiyorum diyebilirim.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte hem Borsa İstanbul'daki diğer sektörler hem de bu şirketlerin görüntüsü neye işaret edecek. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Stratejist Yunus Kaya bizlere eşlik etti. Piyasalarda gelinen noktayı konuştuk. Elite Naturel'i birazdan masaya yatıracağız. Şirketin finansallarını konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Kimse seni de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var.

onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk bank.

0: kaçırmayın.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Elite Naturel'i konuşacağız. İlk çeyrek finansallar şirketlerin geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Ama malum artık ilk 6 ayı tamamlıyoruz. Bu kapsamda şirket adına ilk 6 ay nasıl geçiyor? Kalan 6 aylık dönemde yatırımcı şirket adına neler görecek? Hedeflerde, yatırımlarda hangi hususlar ön plana çıkıyor? Finansallara yönelik önümüzdeki periyot yatırımcının tahmin ettiği ortaya konulan hedefler noktasında mı şirketin gidecek? Birçok soruya cevaplar arayacağız. Bizlere Elite Naturel CEO'su Çağrı Eşmekaya eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeyna.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: İlk 6 ayı konuşarak sohbetimize başlayalım. İlk 3 aylık periyot zaten kamuoyuyla buluşturuldu ve 6. ayında artık sonuna doğru ilerliyoruz. Öngörüleriniz dahilinde mi bu 6 aylık periyot geçiyor?
1: Geçen sene biliyorsunuz aslında iyi bir yıl değildi. Ülkemiz için de iyi değildi. Aslında global ekonomi açısından da iyi bir yıl değildi. Tabii bunun yansımalarını hepimiz yaşadık. Buna rağmen biz geçen seneyi 2024'e göre 1.8 milyarlık bir hasılattan 2.2 milyarlık hasılata çıkarmıştık. Ama geçen sene yaptığım tüm konuşmalarda esas 2026'dan daha ümitli olduğumuzu hep belirtmiştim. Aslında bu belirttiğim şeylerin realize olduğunu görmüş oluyoruz. Çünkü 2026'nın ilk çeyreğinde %128'lik hasılatta büyüme açıkladık. Bu tabii bizim açımızdan sevindirici bir gelişme oldu. Bunun haricinde bu büyümenin dolar bazında %90 olması, yani sadece kura bağlı bir büyüme olmadığının da ortaya çıkması güzel bir gelişme. Adet anlamında da biz yaklaşık 5 milyon ünitelerden 9 milyon ünitelere çıkmışız. Yani üretim hacmimiz de bu dönemde ciddi manada artmış. Tabii şu an artık 6. aylarda sona geliyoruz. Yani 2. periyodu da bitirmek üzereyiz. Kendi iç değerlendirmelerimize baktığımız zaman 1. periyotla paralel bir büyümede devam ettiğimizi görüyoruz. Güzel bir haber diyebileceğim. Geçen sene Q3 rakamlarına biz bu sene Q2'de yaklaşacağız, yakalayacağız gibi gözüküyor.
0: Ortaya konulan yatırımlar noktasında gelinen nokta ne anlatıyor peki?
1: Tabii yatırımlar bizim daha önce yaptığımız hem konsantre tesisimiz hem sağlıklı atıştırmalık tesislerimiz bu sene artık yavaş yavaş devreye girmeye başladı. Esas Q3'te bazı şeyler daha netleşecek, çünkü özellikle konsantre tesislerimizin satışa dönmesi, biliyorsunuz bizim işimiz organik taze meyve ve sebze işleme olduğu için hasat dönemlerimizle birazcık bağlantılı. Hasat dönemimiz de aslında Temmuz ayı itibariyle bizde başlıyor. Dolayısıyla Temmuz ayından Kasım ayına kadar olan süreçte biz ciddi bir hasat dönemi ve bu hasat ettiğimiz ürünlerin proseslerini gerçekleştireceğiz. Prosesler gerçekleştikçe de özellikle tabii konsantre ve kompan tarafındaki tesislerimizin tam randımanlı olarak devreye girmesi ortaya çıkacak. Bunun da gene Q3'ten itibaren yansıması olacağını ciddi olarak öngörüyoruz.
0: Bu arada şirketin fiyatına baktığımızda 36 TL'nin üzerinde konumlanmış durumda. Günlük bazda %1'e yakın değer kaybı var. Son 6 aylık performansı 27 TL'den 42 TL'ye gitti. Daha sonra grafik yana yatmış ve şu an 36 TL'de. Son 6 ayda yatırımcısına kazandırdı. Hisse performansını nasıl değerlendiriyorsunuz bu periyotta?
1: Yani 2026'da yaklaşık %30'luk bir yukarı gidiş var. Bugün evet %1'lik bir geri çekilme gördük ama ilk dönemde, 2026'nın ilk döneminde %30'luk bir artış göze çarpıyor. Tabii bizim açıkladığımız bilançolar ve hani şu anda ikinci döneminde pozitif ilerlemesinin hisse performansına da olumlu yönde katkı yapacağını umut ediyoruz.
0: Biraz ihracat pazarlarınızı da değerlendirelim mi? Şirketin ihracat pazarları son olarak ne kadar genişledi? Hangi pazarlarda faaliyet gösteriyorsunuz?
1: Şu anda %87 civarında ihracat rakamlarına ulaşmış durumdayız. Tabii yine Amerika Birleşik Devletleri bunda önde gidiyor. 2025 yılında hem enflasyonun tabii ki yüksek olması, bunun maliyetlere ciddi oranda yansıması, dolar kurunun aynı oranda yukarıda olmaması, bizim tabii ki planlarımızı, 2025 planlarımızı tam olarak realize edememize sebep oldu. Bir de özellikle Amerika'da tabii ek vergilerin ortaya çıkması bizi istediğimiz atılımı yapamamamıza sebep olmuştu. Ama 2026'da artık biraz daha önümüz açıldı. O yüzden Amerika pazarında beklemekte olan projeler şu anda tekrardan masanın üstüne çıkmış durumda. O yüzden de mutluyuz. Bunun haricinde Uzak Doğu ve Asya piyasalarında da önemli bir oyuncu olmak üzereyiz. Orada da daha önce biliyorsunuz bazı yatırımlar yapmıştık. Özellikle satış ve pazarlama alanında Pan Pasifik için Kore'de bir joint venture gerçekleştirmiştik. Oranın da artık devreye girmesiyle beraber Uzak Doğu pazarı da bizim için çok cazip bir pazar olmaya başlıyor. Bunun yansımalarında özellikle B2B tarafında, yani Eylül-Ekim'den itibaren daha çok yaşayacağız. Çünkü bazı ürünlerin bizden ham madde olarak temine yönelik ciddi bir talep var. Bununla ilgili şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların yansımaların iyi olacağını düşünüyorum. Biraz önce siz de konuştunuz. Sanayide işte %1.2'lik ikilik gerilemelerin olduğu bir dönemde gösterdiğimiz büyüme bizim açımızdan mutluluk verici.
0: Amerika ve Asya pazarından bahsediyorsunuz. Şirket adına ana pazarlar bu pazarlar olarak mı kayıtlara geçiyor?
1: Şu anda evet, en etkin olarak yer aldığımız pazarlar bunlar. Kuzey Amerika ve Uzak Doğu pazarları aslında. Avrupa ile ilgili olarak da tabii çalışmalarımız devam ediyor. Biz çünkü güzel bir mozaik oluşturmaya çalışıyoruz. Hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da çalışmalarımız devam ediyor. Buralarda da satış paylarımızı yukarı çekmeye yönelik çalışmalarımız var.
0: Amerika'daki faaliyet

0: inanıyorum. Keza daha öncesinde konuştuğumuz Walmart var. Walmart'ın beklemeye aldığı bazı projelerimiz vardı. Bunları 2026 sonu itibariyle tekrardan gündeme aldıkları bize bildirildi. Bunların realize olmasını düşünüyoruz. Yine özellikle dördüncü çeyrekte. Bir de yine Amerika'nın ön önünde gelen süpermarket zincirlerinden Albertson'da bir çalışma başlatıyoruz. Bunlarla da sanıyorum Temmuz başı itibariyle çalışmalarımız realize olacak. Ben de zaten yarın bununla ilgili bir görüşme yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorum. Oradan da inşallah daha güzel haberlerle ülkemize döneceğim.
1: Faaliyetlerimizin %87'si ihracat dediniz. Şimdi %87'nin ne kadarını ABD'deki faaliyetler oluşturacak peki? Ya da oluşturuyor?
0: Şu anda %67 civarında Amerika'da faaliyetlerimiz var. Tabii sektörümüz bizim organik, sağlıklı yiyecek içecek sektörü. Bunun da dünyadaki devi Amerika Birleşik Devletleri, pazar lideri. Trendlerin çok hızlı geliştiği bir yer. Biz de firma olarak çok dinamik ve inovasyonu çok seven bir firma olduğumuz için bu trendlere çok çabuk cevap verebiliyoruz. Bence başarımızın altında yatan esas etken budur. Buradaki trendlere çok hızlı cevap verebilmemiz ve sürekli inovatif, yeni Ar-Ge'mizin çalıştığı ürünlerin hızlı bir şekilde hazırlanıp pazara sürülmesi bizi burada çok ciddi bir oyuncu yaptı. Çok büyük oyuncularla çalıştığımız için de ciddi referanslara sahip olduk. Bunun sanıyorum önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam etmesi gündemde olur. Ama biz sadece bu %68'leri tabii ki yani satış hacmimizi korumak istiyoruz ama diğer coğrafyalarda da bunu çeşitlendirmek istiyoruz. İşte Asya yaklaşık %15'lik, %16'lık bir pay almaya başladı. Keza Orta Doğu ve Avrupa'yı da biz bu rakamlara getirebilirsek güzel bir mozaik elde edeceğiz. Güzel bir sepetimiz olacak. O zaman da özellikle 2027'de daha iyi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum.
1: Asya'da ağırlıklı olarak Çin'i mi burada öne çıkarmak gerekir?
0: Çin'de de yine oranın Walmart'ı Sam's Club'la çalışmamız var. Onu geliştirmek için şu anda devam ediyor görüşmelerimiz. Bizim oradaki joint venture'ımız Kore'de, Seul'da. Dolayısıyla Seul merkezi olarak ciddi bir operasyonumuz var. Biraz önce bahsettiğim gibi B2B kanalına ciddi bir yatırım yaptık. Bunun karşılığını bu sene topluyoruz. Toplayacağız Eylül'den itibaren. Keza perakende sektörü içinde markalı ürünlerimizle ilgili. Çünkü biz private label'da evet ciddi bir liderlik yapıyoruz ama artık biraz markalı ürünlerimizle de biz sektörde yer almak istiyoruz. Bununla ilgili de Kore'de yaptığımız ciddi çalışmalar var. Gene Japonya bölgede önemli oyuncu. Tabii daha konservatif bir tüketim alışkanlığı var Japonların ama bizim sağlıklı ürün gruplarımız, özellikle sağlıklı atıştırmalıklarımız şu an çok ilgi görüyor. Bu da yeni yaptığımız yatırımın aslında ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Çünkü yaptığımız temaslarda meyve suyu ve smoothie'den daha çok bu sağlıklı atıştırmalıklara o bölgede talep geliyor. Bunlar da sanıyorum değer bulacaktır yakın zamanda.
1: İç pazarda tüketicinin teveccühüne sunduğunuz ürünlerin aynısını mı global ölçekte peki sergiliyorsunuz? Yoksa her ülkenin geleneklerine ya da beğenisine göre farklılık gösteriyor mu bu ürünler?
0: Yani Türkiye'deki ürünlerimizle Amerika'daki ürünlerimiz arasında bazı farklılıklar olabiliyor. Çeşitlilik anlamında bazı farklılıklar olabiliyor. Ama özellikle tabii halka arzımızı gerçekleştirdikten sonra bizim markalaşma alanında da ciddi yatırımlarımız oldu. Bu yüzden de artık daha önce Türkiye'deki SKU sayımız çok düşükken şu anda çok ciddi bir SKU sayısına ulaştık Türkiye'de de. O yüzden artık sadece bazı lezzetler anlamında veya Amerika'da veya uzak doğuda gerçekleşmiş bazı trendleri yakalamak adına sadece farklılaşmalarımız var. Bunun haricinde aslında Türkiye'de de global pazarlarda olduğu gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başladık.
1: Özellikle bu faaliyetler finansallara nasıl bir

0: katkı sunuyor. Önümüzdeki dönemde şirket adına büyüme ve ciro neleri beraberinde getirecektir? Tablo nasıl olacaktır?
1: Yani bu seneki rakamlar dediğim gibi Q2'de geçen senenin Q3'ünü yakalamış gibi gözüküyor. Bu güzel bir gelişme. Bu
0: yani ikinci çeyrekte 3 çeyreklik rakamı yakalamış gibi.
1: Evet, şu an öyle bir öngörümüz var. Bu da tabii ki bizim için sevindirici. Bu bahsettiğimiz yatırımların yansıması diye de değerlendirebiliriz. Daha önceden bizim hissedarlarımızın da bu konuda çok sorular geliyordu. Dolayısıyla bu yatırımların faaliyete geçmesi bize işte böyle bir ek katkı yapmış durumda. Bunun daha da ivmelenerek, çünkü dediğim gibi bazı yatırımlarımızın tam karşılığını aslında Eylül-Ekim aylarından sonra almaya başlayacağız. İvmenin daha da yükselerek ciroya olumlu yönde katkı yapacağını düşünüyorum. 2026 hala enflasyon açısından zor bir yıl, hala mücadele edilen bir yıl. Hani biraz önce daha kayıp bir yılmış gibi nitelendirildi ama bizim için kayıp bir yıl değil. Biz büyümemizi ciddi manada devam ettiriyoruz ama 2027'de özellikle tabii ki enflasyonla mücadelenin daha iyi seviyelere gelmesiyle beraber bizim de hem maliyetlerimizin daha düşeceğini, bir de yeni bir yatırımımız var Adana'da. Bu yatırımın da devreye girmesiyle beraber özellikle karlılıklarımızın da daha yukarı çıkacağını öngörüyoruz.
0: Adana'daki yatırım kapasiteyi de etkileyecek mi peki? Biraz Adana'daki o yatırımı da anlatalım mı?
1: Adana'daki yatırımımız bizim Adana serbest bölgede, yumurtalık serbest bölgede yatırım olacak. Orada 33 dönümlük bir yeri tas anlaşmasını gerçekleştirdik. Şu anda fizibilite raporları tamamlandı. Mimari projeler çıkmak üzere. Dolayısıyla yaklaşık 14-15 ay içerisinde biz orayı faaliyete geçirmeyi öngörüyoruz. Bu şu demek, kapasitelerimizi iki misli en az artıracağız demektir. Bu hem şeyde, hem meyve işlemede, meyve sebze işlemede, hem şişelemede, aynı zamanda muhtemelen bebek maması ürünlerinde de iki misli bir kapasite artışı bize getirecek. Artı tabii oradaki serbest bölgede olmamızın bazı avantajlarını da değerlendirerek, hem lojistik anlamda hem vergisel boyutta avantajlarımızı da değerlendirerek karlılığımıza çok olumlu bir yansıma olacağını 2027 yılında öngörüyorum.
0: O zaman bekleyen siparişler var, doğru mu anlıyoruz? Yani kapasiteyi arttırmak evet önemli, bunu harekete getirecek bir siparişin de olması gerekiyor.
1: Evet, bizim şu anda o siparişlerimiz var. Onlarla ilgili dediğim gibi bazı konularda frene bastığımız durumlar vardı. Biz çok biraz temkinli yaklaşan bir firmayız. Artık yeni yatırımla beraber daha önce değerlendirmediğimiz projeleri değerlendirme altına alacağız. Bununla ilgili tabii ki kamuoyunda zaman içerisinde bilgilendireceğiz. Güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte hem şirketin fiyatı hem de gelecek kap açıklamaları yatırımcı nezdinde nasıl karşılık bulacak? Elite Natural CEO'su Sayın Çağrı Eşmekaya bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Elite Natural'i konuştuk. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece. Seramik hava durumunu sundu.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: efendim, 22 Haziran Pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu haftada yine yoğun bir hafta olacak, öyle görünüyor. Ve tabii en önemli konularda özellikle yurt dışından gelenler olacak. Bu savaşla ilgili, anlaşma ile ilgili son durum ne olacak, bunu dikkatle izliyor olacağız. Piyasalarda da hareketlilik var. Gündemde de çok yoğun maddeler var. Bakalım haftaya nasıl başlıyoruz? Kısaca özetleri göz atalım. 12. yargı paketi mecliste. 12. yargı paketi meclise sunuldu. Yargı sisteminin işleyişini hızlandırmak ve dava süreçlerinin makul sürelerde tamamlanması hedefleniyor. 30 maddelik teklifte icra iflas süreçlerinden idari yargıya, ceza muhakemesinden hukuk yargılamasına kadar geniş bir alanda değişiklikler öngörülüyor. Enflasyon beklentileri Haziran'da düştü. Türkiye'de farklı kesimlerin 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri geriledi. Piyasa katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23.81 seviyesine inerken reel sektör beklentisi %33.1 ile değişmedi. Hane halkının beklentisi ise 3.38 puanlık düşüşle %46.13'e geriledi. Enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı ise %15.7'ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, biz enflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz, dedi Şimşek. Bu arada tüketici güveni de 3 yılın zirvesinde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında %2,5 artışla 87,9'a yükseldi. İran'la müzakerelerde ilerleme sağladık. Bu açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e ait. Malumunuz İsviçre'de ilk temaslar başladı ve İran'la nihai anlaşma için temel oluşturduk. Müzakerelerde ilerleme sağladık. Teorik görüşmeler birkaç hafta sürecek. Bölgesel ateşkes istiyoruz, dedi J.D. Vance. Bu arada Avrupa'dan da farklı bir haber geldi. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. Başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı Keir Starmer. Ve adaylık süreci 9 Temmuz'da başlayacak. Yarış tamamlanana kadar görevde kalacağım, dedi İngiliz Başbakan. Çin'den Amerika'ya ticaret misillemesi geldi bu arada. Pekin, Pentagon'un Çinli şirketleri kara listeye almasına karşılık 10 Amerikan sanayi tedarikçisini ihracat kontrol listesine, 46 Amerikalı firmayı da kamu alımlarından men listesine ekledi. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST %0.37'lik yükseliş var. 14.789 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. Diğer endekslere baktığımız zaman BIST Banka'da %0.6'lık yükseliş var. BIST Sanayi'de %0.8, BIST Turizm'de %1.7, BIST Spor'da yükseliş var. BIST Spor'da yatay negatif seyir var. BIST Gayrimenkul'de %0.4'lük yükseliş var. BIST Teknoloji'de ise yatay bir seyir var. BIST Sigorta'da %0.65'lik düşüş var. BIST Kimya'da yatay negatif seyir var. Keza BIST İnşaat'ta da öyle. BIST Gıda'da %0.4'lük yükselişi görüyoruz. BIST Madencilik ve BIST Bilişim'de ise yatay pozitif seyir var. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Valsu Gıda, Efor Yatırım, Europower, Enerji Enerji ve Astor Enerji olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler ise Real Yatırım, Margün Enerji, Anadolu Grubu, Coca-Cola İçecek ve Anadolu Sigorta olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatında %1.3'lük yükseliş var. 4.208 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda Amerikan Tipi petrolde %1'lik düşüş var. 75 doların hemen üzerinde bir fiyatlama var. Brent petrolde de %1.8'lik düşüş var. 78 dolar 60 centten fiyatlanıyor. Evet, piyasaları da baktık. Tablo ortada. Az sonra konuşacağız detaylı bir şekilde ama öncelikle Türkiye'de enflasyon beklentileri gerilemeye başladı. Beklentilerle ilgili haberimizi de ekranlarınıza taşıyalım.
1: Türkiye'de farklı kesimlerin 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri geriledi. Haziran ayı enflasyon beklentileri verilerine göre hane halkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının beklentileri düştü. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,81 seviyesine inerken reel sektör beklentisi %33,10'la değişmedi. Hane halkının beklentisi ise 3,38 puanlık düşüşte %46,13'e geriledi. Enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı ise %15,70'e yükseldi. Anket sonuçlarında fiyat artış algısında gıda ve enerji grupları öne çıktı. Katılımcılar son bir yılda en yüksek artışın gıda ürünlerinde yaşandığını belirtirken bu grubu yakıt ve enerji kalemi takip etti.
2: Bu meyve fiyatlarını...
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi destekleyeceğini açıkladı. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi. Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Yatırım tercihlerinde ise dikkat çekici bir değişim yaşandı. Altın almayı tercih edenlerin oranı 4 puan azalarak %44,3'e geriledi. Buna karşılık gayrimenkul ve arsa gibi varlıklara yönelim artarak %37,1'e yükseldi. Konut fiyatlarına ilişkin 12 ay sonrası artış beklentisi %33,82'ye gerilerken döviz kuru beklentisi 52,67 lira seviyesine çıktı.
0: Efendim piyasaları konuşacağız. Tabi tablo belirsizlikle aslında ifade edilebilir bir tablo uzunca bir süredir. Peki bundan sonra neler konuşacağız? Rota Portföy kurucu ortağı Emrah Yücel konuğumuz olacak. Emrah Bey hoş geldiniz Zeyna.
3: Merhaba Özlem Hanım.
0: Şimdi biraz zor bir dönemden geçtik ama sanki böyle Orta Doğu'daki bu anlaşma görüşmeleriyle birlikte bir umut var gibi. Piyasa bunu yeterince fiyatladı mı ya da o belirsizlik korkutuyor mu hala?
3: Aslında piyasa sürecin tamamına baktığımız zaman riskleri belirli bir oranda iskontoladı ve onu fiyatladı diye görüyoruz o zaman. Yani şöyle açayım, dönüp Trump, Amerika gibi...

0: ya da liderlerinin söylemleri geçtiğimiz dönemlerle kıyasladığımız zaman aslında son derece sert içerikler de barındırıyordu. O dönemde piyasa aslında bunun belirli bir oranda karşılıklı müzakere sürecinin bir bacağı olduğunu değerlendirdi ve aslında daha önceki dönemlerde çok daha sert aşağı yönlü tepki verebileceği, negatif tepki verebileceği süreci belirli bir oranda iskontoladı. Dolayısıyla bunun akabinde pozitifler yaşandığı noktada da onun yukarı doğru ivmelenmesi de belirli bir oranda daha az sert oldu diye biz aslında değerlendirebiliriz. Genel itibariyle baktığımız zaman şu anda ana piyasadaki beklenti bir şekilde müzakerelerin pozitif sonuçlanması. Ama bununla birlikte de özellikle Hürmüz'ün kapalı kaldığı süre sonrasında petrol arzındaki yaşanan kesintinin ondan sonraki, yani anlaşmadan sonraki süreçte ne kadarlık bir vadede normalleşebileceğiyle de ilgili olarak bir belirsizlik barındırıyor açıkçası. Dolayısıyla evet, anlaşma ihtimali piyasa açısından pozitif ama bununla birlikte önümüzdeki dönemde de özellikle makro anlamda bütün ülke ekonomilerini etkileyecek bir takım belirsizlikler de masanın üzerinde diye gözüküyor açıkçası. O açıdan geldiğimiz nokta piyasanın bir miktar böyle temkinli iyimserlikle fiyatladığı bir nokta gibi gözüküyor. Bence bundan sonraki bacağı hakikaten dönüp petrol akışının nasıl hızlı bir şekilde dünya piyasalarına sirayet edeceğiyle ilgili sürecin izlenmesiyle birlikte olacak ama genel ton, genel bakışın nispeten daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz bugünlerde.
1: Şimdi tabii petrolde baktığımız zaman Brent petrolde $78 seviyesinde ki Amerikan Spot petrolde $75'leri gördük. Şimdi genel olarak aslında baktığımız zaman Türkiye'de enflasyonu hesaplarken $65 seviyesiyle bir 60'lı rakamları konuşarak yapılan bir hesaplamaydı. Şimdi gerçi $120'lara kadar uzanan bir şey gördük ama fiyatlama gördük ama şu anda yavaş yavaş geriye doğru geliyor gibi görünüyor. Acaba bu arada bu kaybettiğimiz özellikle şimdi şeyin 5 puan dediği enflasyonla ilgili kaybımızı telafi etme imkanı olur mu yıl sonuna kadar?
0: Şimdi tabii dediğiniz gibi Merkez Bankası yıla başlarken $60-$65 bandında bir petrol öngörüsü koymuştu. Ama bu gelişmelerle birlikte de bunu aslında yukarı revize, 90 seviyesine doğru revize etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla aslında şu anda sizin vermiş olduğunuz fiyatlamalara da baktığımız zaman bu yılın geri kalanı açısından bir miktar enflasyon beklentileri açısından daha pozitif bir seviyeye işaret ediyor. Önce onu söylemek lazım. Aslında petrol fiyatlarında en korkulanın da olmadığını vurgulamak lazım. Yani hani bizler petrol uzmanı değiliz ama bu konuyla ilgili uzman görüşlerine baktığımız zaman özellikle Hürmüz'ün kapalılık süresiyle ilgili yapılan projeksiyonlar bugüne kadar işte Haziran'a kadar kapalı kalması durumunda petrol fiyatları nereye oturur diye baktığımız zaman $110-$120 civarında projeksiyonlar söz konusuydu. Dolayısıyla aslında burada genel beklentiler kadar kötü bir noktada olmadığımızı değerlendiriyorum ben. O açıdan Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme bakışı itibariyle de ve piyasanın da bunu enflasyon beklentileri kanalıyla fiyatlaması açısından da nispeten daha pozitif bir noktadayız diye gözüküyor. Hani çok sert böyle 70'lere doğru bir geri çekilme genel beklentiler içerisinde yok. Ama bu seviyelerde oturacak olsa dahi evet sürecin başına göre daha kötü bir yerdeyiz. Ama bu sene içerisinde yapılan revizyonlar, Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili beklenti revizyonlarına da baktığımız zaman aslında güncel fiyat seviyeleri daha iyimser bir tabloyu işaret ediyor. Bunu bir miktar piyasa katılımcılarının beklentilerinde de yavaş yavaş görüyoruz diye açıkçası gözüküyor. O açıdan bir miktar önümüzdeki döneme dair bir pozitiflik barındırıyor. Burada tabii hani Türkiye özelinde eşel mobil sistemini de vurgulamakta fayda var. Yani bu sistem çok önemli bir tampon vazifesi gördü. Evet, belirli bir oranda bütçe maliyetiyle bunu yaptık ama o bütçe maliyeti daha yönetilebilir bir seviyede bir maliyetti diye gözüküyor. Ama enflasyon tarafındaki beklentilerin de ve fiyatlama davranışlarının da çok bozulmaması adına son derece iyi bir araçtı. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimiz noktada şu anda geldiğimiz senaryo bence önümüz geçen aylarda bir iki ay öncesine göre baktığımız noktadan daha iyi bir senaryo.

0: diye değerlendirebiliriz.
1: Peki şimdi tabii yavaş yavaş aslında enflasyon beklentilerinin düştüğünü görüyoruz ama yine de bugün açıklanan rakamlarda piyasa beklentisi 23.8 12 ay sonrası için, reel sektör 33, hane halkı da yine 46.13. Yani ciddi bir gerileme var aslında hane halkında ama yine de %46'lık bir beklenti var. Bu beklenti yönetimini yapmak aslında özellikle dıştan gelen etkilerle bu belirsizlik döneminde çok zordu. Bundan sonrası için bir avantaj olur mu acaba Merkez Bankası için?
0: Yani burada mutlaka olur. Bence zaten biraz orada seviyeden ziyade trende bakmak daha önemli. Çünkü hane halkı geçmiş dönemlerde de Özlem Hanım hep piyasa katılımcılarından ya da reel sektörden daha negatif bir enflasyon bakışına sahip. Dolayısıyla tabii ki de bunun nominal seviyeler olarak aşağıda olması enflasyona sirayet açısından çok daha pozitif olacaktır ama yine de trend itibariyle baktığımız zaman bunu pozitif bir bence değerlendirme olarak okumak lazım. Diğer taraftan da evet piyasa katılımcıları tarafında çok önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz ama en azından geçtiğimiz aylarda her ay bu dataların yukarı yönlü revize edildiğini görüyorduk. O açıdan da buradaki yukarı yönlü revizyonların da duruyor olması bir miktar pozitif bir okuma olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu son dönemde biraz önce konuştuğumuz gelişmelerin sanki beklentilere de belirli bir oranda yansımaya başladığını görüyoruz. Özellikle bu süreç, ateşkes süreci problemsiz devam eder ve petrol akışı hızı kademeli olarak yukarı gelecek olursa önümüzdeki dönemde bu beklenti kanalında bir miktar daha iyileşme görmek söz konusu olabilir diye değerlendiriyoruz açıkçası.
1: Peki faizler konusunda ne dersiniz? Çünkü aslında faiz indirimi sürecine devam edebilir mi Merkez Bankası diye çok konuşmaya başlamıştık. Hatta bu yıl acaba pas geçer mi, yıl sonuna doğru ihtimali olur mu diye konuşmaya başladık sonradan da. Şimdi acaba daha yaklaştı mı, ne dersiniz, bir faiz indirim süreci başlar mı?
0: Yani bir miktar tam söylemek için bence erken. Daha hala belirsizlik bir sürecin içerisinde olduğumuzu da vurgulamak lazım. Tüm söylediğimiz o nispeten iyileşmelere rağmen. Dolayısıyla biraz onu söylemek için erken ama piyasa fiyatlamalarına baktığımız zaman özellikle faiz swap'ı fiyatlamalarında piyasa Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki toplantısına yönelik olarak yaptığı fiyatlamalarda %38.20'ler civarında bir swap fiyatlaması yapıyor diye görüyoruz. Yani bu da şunu gösteriyor açıkçası. Bir faiz indirimi değil ama önümüzdeki günlerde likitte kanalıyla bir miktar daha Merkez Bankası'nın piyasayı rahatlatması ya da yüksek fonlama seviyesinden yavaş yavaş geri çekilmeler görebiliriz ile ilgili bir piyasa fiyatlaması olduğunu görüyoruz. Burada ana senaryo bence ilk planda bir faiz indiriminden ziyade zaten Merkez Bankası'nın fonlamayı 40 seviyesinden politika faizi olan 37'ye çekmesi olur diye biz düşünüyoruz. Ama bir faiz indirimi için yıl sonuna kadar baktığımız noktada şurada yapabiliri söylemek için henüz biraz biz erken olduğunu düşünüyoruz. Bizim baz senaryomuz 40 seviyesinden 37 seviyesi olan politika faizine geri çekilen bir piyasa faizi ve yıl sonunda da büyük ihtimalle buralarda kapatmamız yönünde ama bu konuştuğumuz gelişmelerde pozitif bir takım sürprizler gerçekleşiyor olursa sonbahar itibariyle Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapma ihtimalini tekrar bir daha değerlendirmek söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki piyasaya baktığımız zaman şimdi tabii yatırımcı için de zor bir süreç. Borsada da özellikle çok dalgalandığı bir dönemi yaşadık. Borsa İstanbul çok daha diğerlerine göre daha dalgalı bir süreç yaşadı bu savaş döneminde. Şimdi 15 binler sınırında ama hani yıl sonu için baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Bu yıl borsa yani artık yılbaşında aslında şey diye düşünüyorduk. Hani borsanın güzel yılı olabilir mi? Tekrar yatırımcı borsaya döner mi diye konuşmaya başlamıştık. Hatta halka arzlar falan gelince de biraz daha heyecanlı bir dönem olmuştu. Ama maalesef savaşla birlikte borsa yine iki ileri bir geri tablosuna devam etti. Şimdi bundan sonrası için borsa yatırımcısı ne beklemeli? Ve siz nasıl bir öngörüde bulunursunuz bundan sonrası?

0: Evet, aslında hani seneye başladığımız tablo önemliydi. Söylediğiniz gibi geçen seneyi biz emsal ülke sepeti olan, gelişmekte olan piyasalara göre daha geride kapatmıştık. Yani neredeyse dolar bazında 35 puanlara yakın varan bir fark vardı. Dolayısıyla bu seneye baktığımız zaman özellikle gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan fon yöneticileri için aslında Türkiye iyi bir alokasyon tercihi oluşturuyordu ki bunun da gerçekleştiğini yılbaşında görmüştük. Yani Türkiye tarafına teveccüh iyiydi. Geldiğimiz nokta itibariyle siz de ifade ettiğiniz volatil bir süreç yaşadık. Ama yine de bir kere Türkiye'nin MSCI endeksleri üzerinden baktığımız zaman küresel piyasaların içerisinde iyi getiren ülkeler arasında yılbaşından bugüne kadar yer aldığını bir kere söylemek lazım. Yani bizim dolar bazında performansımız %23'ler civarında sene başından itibaren. Gelişmekte olan ülke sepeti de yaklaşık %27 civarında ki burayı ana domine eden daha çok uzak doğu, özellikle Kore gibi ülkeler bu çip teknolojileriyle ya da yapay zeka ile ilgili pozitif fiyatlamalardan daha çok faydalanan ülkeler. Dönüp Latin Amerika gibi gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman %9'lar civarında görüyoruz. Yine küresel olarak da ortalama hisse senetlerinin performansı %9'lar civarında. Dolayısıyla bir kere aslında kötü bir performansı yok Borsa İstanbul'un yılbaşından bugüne kadar. Bugünden önümüzdeki döneme baktığımız zaman da bu seyri biz bu trendi devam ettirmesini bekliyoruz. Yani çok sert yukarı yönlü trendleri konuştuğumuz bir süreç değil. Belirli bir volatilite ama temeli itibariyle de fonlama faizinin daha üzerinde bir performans gösterme potansiyeli olan bir Borsa İstanbul olduğunu düşünüyoruz. Tabii önümüzdeki aylarda gelecek finansal sonuçların açıklandığı dönemler de burada belirli etkiler yaratabilir pozitif ya da negatif yönde ama ana senaryomuz aslında yılın ilk yarısındaki trendini biraz daha devam ettiriyor olması, çok sert bir yukarı yönlü trendin olmadığı ama Türkiye'deki faiz seviyelerinin üzerinde bir performans sergileme potansiyelinin olduğu bir süreç bekliyoruz biz ikinci yılı için açıkçası.
1: Şimdi ilk yarıya baktığımızda özellikle şimdi BIST Banka geliyor mesela 19.139 puanda. Endeksin, BIST endeksinin bir miktar daha hisselerden koptuğu, yani bazı hisselerin çok, yani BIST 100'de sınırlı bir yükseliş varken bazı hisselerin kopup gittiği, sektörlerin daha farklı davrandığı, yani böyle bir endeksten kopuk bir fotoğraf da karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl okursunuz bu tabloyu? Yani bundan sonraki dönem için sağlıklı olan yatırımcı açısından nedir?
0: Aslında en sağlıklı olan bir iyi bir yayılımı sağlayabilmek. Biraz bunu Merkez Bankası da enflasyonu okurken difüzyon endeksleri üzerinden okumaya çalışıyor. Yani o fiyat hareketlerinin ne kadar genele yayıldığı ile ilgili olarak borsa açısından da öyle bakmak lazım. Yani aslında bizim yükselişler açısından daha sağlıklı gördüğümüz senaryo belirli hisse senetlerine odaklanan yükselişlerden ziyade borsanın geneline yayılmış hareketler. Tabii ki de o dönemlerde de daha iyi performans gösterecek ya da daha zayıf kalacak hisse senetleri mutlaka olacaktır ama geneli itibariyle hisse senedi adedinin, bu harekete katılan hisse senedi adedinin daha fazla olması yükselişin daha sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin yaptığınız tespit de geneli itibariyle Borsa İstanbul'a dair biraz önce bir takım rakamlar verdik ama genel algı itibariyle bu performansın tüm hisse senetlerine yayılmamış olmasından dolayı da tabii ki de doğal olarak yatırımcı tarafında da birebir o yükselişi, endeks yükselişini hissedememekte söz konusu olabiliyor performanslarda. Dolayısıyla aslında en sağlıklısı daha geneli yayılıyor olması. Önümüzdeki dönem yatırımcıların da burada borsadaki potansiyel hareketlerini değerlendirdikleri noktada ben hani buralara bakmanın önem arz ettiğini düşünüyorum.
1: Sektörel olarak baktığımız zaman hangi alanlarda önümüzdeki dönem daha parlak ya da potansiyeli var gibi düşünüyorsunuz? Mesela bankacılık tarafını nasıl görüyorsunuz?
0: Yani bankacılık özellikle konuştuğumuz sürece devam edecek olursak aslında buranın potansiyel iyi performans gösterebilecek sektörlerinden biri diye biz düşünüyoruz. Çünkü günün sonunda belki sene başında beklediğimiz kadar sert enflasyonun düşmediği bir süreç yaşıyoruz ama bugün

0: Ben ileriye baktığımız noktada özellikle biraz önce ifade ettiğimiz petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri tarafında iyileşmelerin olduğu bir senaryo bankacılık hisselerine daha pozitif yansıyacaktır. Burada birinci gerekçe özellikle Merkez Bankası'nın sıkı para politikası koşullarını nispeten relatif olarak biraz daha gevşetiyor olması. Tabii biraz önce de ifade etmeye çalıştım, bu çok sert bir gevşeme beklentisi ortaya koymak realistik olmayacaktır ama bunun kademe kademe geliyor olması fiyatları da yansıyor olacaktır. Dolayısıyla ben birinci kazananı bankacılık sektörü olma ihtimali daha yüksek olur diye biz düşünüyoruz. Sanayi gibi sektörlere yansıması biraz daha gecikmeli olabilir. Orada özellikle büyüme tarafında bir takım somut gelişmeleri de görmek gerekecek. Ama bunun öncü ilk emarelerini yaşayacağımız taraf, eğer söylediğimiz senaryo gerçekleşecek olursa, bankacılık tarafı olabilir diye biz düşünüyoruz. Sadece fonlama faizi üzerinden değil, beklentiler kanalıyla da baktığımız zaman en hızlı fiyatlamanın olduğu alan burası diye değerlendiriyoruz. Dolayısıyla böyle bir senaryoda bankacılık sektörünün biz bir miktar daha pozitif ayrışmasını bekleriz. Tabii yine ulaştırma gibi bu sene içerisinde özellikle petrol fiyatlarından negatif etkilenen ve savaş ve o jeopolitik risklerin yaratmış olduğu ulaşımla ilgili olarak kesintilerden etkilenen sektörlerde nispeten hani bu trendi takip edebilecek sektörler arasında yer alabilir.
1: Peki yatırımcı profiline baktığımız zaman yabancı konusunda yabancının geri dönüşü diyelim ne zaman mümkün olur? Yani bir yandan da baktığımız zaman aslında CDS'lerde de düşüşü görüyoruz. İşte bu mutabakatla birlikte belki biraz daha sakin. Savaş döneminde daha aslında güvenli bir alan olarak kaldı Türkiye. Böyle baktığımız zaman yabancının dönüşü için bir ortam oluşturulabildi diyebilir miyiz? Çünkü şimdi yargı paketi de mesela gündemde. Hani yatırımcının istediği aslında pek çok noktada pek çok adım atıldı gibi görünüyor ama dönmek için neyi bekliyor acaba yabancı?
0: Yabancı açısından baktığımız zaman aslında bir kere Türkiye piyasalarına devam eden bir ilgisi var yabancının. Yani zaman zaman gidiyor, zaman zaman çıkıyor ama Türkiye piyasalarında birinci dereceden tercih ettiği alan faiz piyasaları. Yani bunu carry trade üzerinden yapabiliyor. Zaman zaman yatırım fonları üzerinden yapabiliyor. Zaman zaman devlet iş borçlanma senetleri üzerinden yapabiliyor. Ama mümkün olduğu kadar daha kısa vadeli, varlık fiyat riskini çok barındırmayan ama Türk lirası riski almak isteyen pozisyonlar olduğunu biz görüyoruz. Şimdi hisse senedi tarafı bir miktar daha risk iştahının yükselmesiyle tercih edilecek bir alan. Henüz yabancı yatırımcı iştahının o noktada olmadığını görüyoruz açıkçası. Yani burada zaten birinci dereceden özellikle gecelik fonlama faizinin 40 olduğu bir yerde yurt dışı işte Amerikan doları, İngiliz sterlini ya da euro gibi para birimleriyle faiz hadlerinin çok ciddi şekilde açık olduğu Türk lirası tarafındaki faiz yatırımları daha güvenli yatırımlar yabancılar açısından baktığım zaman. Burada ana aldıkları risk aslında Türk lirası fiyat hareketleri, yani kur hareketleri diye söyleyeyim. O açıdan burası zaten bir cazibe alanı oluşturduğu için bir miktar hisse senedi tarafına gelebilmeleri için faiz tarafında biraz daha bence aşağı seviyeleri görmemiz gerekiyor. Oradan biraz daha risk iştahını arttırabilecek enstrümanlar arayışına giriyor olması gerekir yabancı yatırımcının. Biraz da tabii son dönemde haber akışı ile ilgili olarak da yabancı tarafında özellikle Türkiye hisse senedi piyasaları ile ilgili olarak bir miktar negatif haber akışı da olduğunu gözlemledik. Cuma günü MSCI'nin bir takım açıklamaları vardı. Dolayısıyla hani şu anda ana oyun planı biraz daha carry trade ve faiz tarafı diye gözüküyor. Yani hisse senedi tarafına gelebilmesi için bu söylediğimiz enflasyon düşüş trendini sağlıyorsak böyle belki yılın son 3 aylık döneminde biraz daha bunu yoğun konuşabiliriz ama biraz daha hisse iştahının bir sınırlı olacağı bir birkaç aylık bir dönem öngörüyoruz açıkçası.
1: Peki özellikle Fed'deki değişim ve son açıklamalara bakacak olursak oradaki böyle biraz daha sanki yatırımcının diken üstünde duruşu bizim gibi ülkelere biraz yaramaz mı?
0: Yarayabilir tabii. Yani orada özellikle borç yönetimi biraz geçen hafta yapmış oldukları açıklamaları piyasa belirli bir oranda şahin gibi yorumladı ama çok da şahin açıklamalar olduğunu biz düşünmüyoruz açıkçası. Belki daha fazla güvercin açıklamaları bekliyordu piyasa. O gelmediği için belki böyle bir tepki verdi ama güncel Fed yönetiminin bir miktar burada daha az şahin duruşunun bizim gibi gelişmekte olan piyasalara pozitif etki etme ihtimali yüksek açıkçası. Dolayısıyla o tarafı da ana takip edeceğimiz alanlardan biri. Bu açıdan da bu hafta Amerika'da çekirdek PCE enflasyon verileri gelecek. Buraya bakmak önem arz edecek. Orası Fed'in çok yakın takip ettiği bir alan. Ama mutlaka burada yeni yönetimin duruşu gelişmekte olan piyasalara para akışı ile ilgili olarak da önemli bir etki yapacak unsurlardan biri diye değerlendirmek lazım.
1: Siz ne beklersiniz Fed'den? Yani faiz artışı beklentisi var ama faiz indirimi bekleyenler de var.
0: Yani bir kere faiz artışı ihtimalinin biz daha düşük olduğunu düşünüyoruz Özlem Hanım. Yani şu andaki koşullar itibariyle baktığımız zaman Fed'in yapısıyla da değerlendirdiğimiz noktada evet sene sonuna kadar bugünden itibaren yaklaşık böyle 1,5 adetlik bir faiz artışı fiyatlanıyor ama biz baz senaryonun faiz artışı olmadığını düşünüyoruz. İndirim için henüz biraz erken ama bir faiz artış aksiyonuna mümkün olduğu kadar imtina etmeyi tercih edecek bir Fed yönetimi olduğunu düşünüyoruz. Onun olması için yani faiz artışının olması için gerçekten işte bu hafta gelecek datalarda çok negatif sürprizlerin olduğu birkaç aylık data dönemi yaşayacak olursak o zaman o ayrı bir senaryo olur ama bugün itibariyle baktığımız zaman biz baz senaryo olmadığını değerlendiriyoruz.
1: Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Rota Portföy Kurucu Ortağı Emrah Yücel bizimleydi efendim. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: ...19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM,
3: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim paranın yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tabii yaz sezonu başlıyor. Yaz sezonu ile birlikte alışverişler artıyor mu acaba? Dün de Babalar Günü'ydü ve Babalar Günü ile birlikte yine alışverişte biraz daha hareketli bir dönem gibi göründü. Acaba öyle mi? Bakacağız. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel konuğumuz olacak. Sinan Bey hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle dünkü Babalar Gününüz kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Acaba siz mutlu oldunuz mu? Bu alışverişler nasıldı diye sorayım. Yılın önemli günlerinden birisi çünkü özellikle sizin sektör için, perakende sektörü için önemli bir gün ama nasıl bir karşılık buldu?
1: Önemli tabii ki. Anneler günü, babalar günü, yılbaşı alışverişi bunlar perakendenin çok önemli hareketli günleri. Dün de iyi geçti. Gözleme dayalı veriler, daha BKM verilerine bakmadık. Hı hı. Ama gözleme dayalı verilerden ve rakamlarımızdan, kendi rakamlarımızdan ve arkadaşlarımızla konuşmamızdan, özellikle erkek ürünü satan firmalardan aldığımız verilerde önemli artışlar olduğunu görüyoruz. Ama öyledir. Yani babalar günü, anneler günü küçük büyük demeden bir hediye mutlaka alınır. Önemli bir hareketlenme vesilesidir. Ve bu sene markalarda da hep kampanyalar görüyoruz. Tüketiciyi harekete geçirmek için. Çünkü tüketici bir türlü harekete geçmiyor. Özellikle gıda dışındaki konularda müşteriyi, tüketiciyi çekebilmek için sürekli bir şey vermeniz gerekiyor. O yüzden de markalar bunu fazlasıyla yapıyor. Önemli fiyat indirimlerine gittiler. Sepet indirimleri yapıldı. Hani birden fazla ürün alınması durumunda ek indirimler verildi. Adet kayıplarını, satışlardaki kayıpları perakende bu şekilde gidermeye çalıştı. Tabii nakit yaratan bir sektör perakende. Nakit de çok değerli biliyorsunuz. Para çok değerli. O bakımdan bu satışlar çok önemli katkı sağlıyor perakendeye. Ama ona rağmen ay bazında bakıldığında hala eksik bütçelerin gerisinden gittiğini söyleyen perakendecilerin sayısı da az değil. Onu da inşallah önümüzdeki hafta sonu, bu hafta sonu hatta okullar kapanıyor. Okul tatil alışverişi ve okulla beraber çocuklara yapılacak alışverişle beraber inşallah kapatırız diye düşünüyorum. Zor zamanlar hep beraber atlatacağız inşallah.
0: Yılın ilk ayı aslında ilk 6 ayı geride kalıyor. Şimdi ilk 6 aya baktığımız zaman geçen yıla oranlarsak daha mı zor bir yıldı bu yıl?
1: Tabii. Yani tabii yani bütün anketleri arka arkaya koyduğumuz zaman işte üyelerimizin önemli bir kısmı geçen yıla göre, hani özetle diyeyim, geçen yılın ilk 4 ayının biz anketini yapmıştık. Geçen yılın ilk 4 ayına göre bu yıl ilk 4 ay cirondaki artış ne kadar oldu dediğimiz zaman üyelerimizin %52'si %30'un altında arttı diye ankete cevap verdi. Tabii sadece ciro da bir belirleyici bir unsur değil. O ciroyu hangi indirimlerle sağlıyor perakendeci, onu da sorgulamak lazım. Onu da sorduk. Çok önemli bir kısmı, %40'lık 45'lik bir dilimi ciromun %50 ve üzerini ben indirimli satışlardan elde ediyorum diye bilgi verdi. Kısacası yani özetle perakendeci yüksek indirimlerle ciro sağlayarak işini devam ettirmeye ve bu dar boğazın aşma konusunda çaba gösteriyor diyebiliriz. Tabii dış etkenlerin de payı çok büyük.
0: Tabii.
1: Daha çok daha sabah bir bize tedarik ham madde tedariği yapan bir firmayla yaptığım görüşmede fiyat indirimine gideceğini söyledi. Çünkü işte diyelim ki 100 liraya aldığımız bir ürünü işte 90 liraya verebilirim dedi. Dedi ne oldu, indirime gidiyorsun? Dedi Hürmüz meselesi. Ondan dolayı fiyatlar geri gelmeye başladı. Yani Hürmüz meselesi bizim Beyazıt'taki ham maddeciyi etkiler boyutta. Sadece Beyazıt'taki değil, tüm dünyadaki ham madde piyasalarını Hürmüz meselesi etkiliyor. Orada da bir barış görüşmeleri bir iyiye gidiyor, bir kötüye gidiyor. Altın fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor. Tabii biz altının ötesinde ham madde boyutuyla bu işin çok ilgiliyiz. Petrokimyada çok dengesizlikler olmuştu bundan 1-1,5 ay önce. O biraz oturmaya başladı. Özellikle süngeri kullanan çok geniş bir elyafı ve süngeri kullanan çok geniş bir perakende üreticisi var. Başta mobilyacılar olmak üzere. Orada astronomik fiyat artışları meydana gelmişti. Şimdi onlar yavaş yavaş oturuyor. Zor dalgalı bir dönemde perakende gemisi gitmeye çalışıyor.
0: Üyelerinizden özellikle Orta Doğu'da çok mağazası olan ve çok etkilenen oldu mu?
1: Tabii ki özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok ciddi istihdam kayıpları izin verildi veya satışlar azaldığı için mağazalarda şu anda kapamaya daha gidilmedi. Çok yeni olduğu için mağazalar açık ama tedirginlik son derece devam ediyor. Yeme içme sektöründe kapanan, mağazasını kapayan üyelerimiz var ama kapayıp da terk etmiyor. Hani tatil veriyor diyelim. O bakımdan biraz oralarda hafif bir gevşeme söz konusu ama barış görüşmeleriyle beraber herhalde yine eski haline kavuşacaktır diye tahmin ediyoruz. İran Amerika gerginliği devam ettikçe de İran pazarındaki gerginlik devam ediyor. Bölgede çok ciddi bir tansiyon yüksekliği, işte sabah gelirken haberlerde onu dinliyordum. İşte Suriye Devlet Başkanı'nın yaptığı görüşmeler bizi çok yakından ilgilendiriyor. O bölgedeki Türk ihracatçılarının veya bizim Suriye'ye ihracatımızı çok yakından ilgilendiriyor oradaki gerginlikler. Çünkü öncelikle mal satabilmeniz için çok rahat bir şekilde gidip dolaşabilmeniz lazım. Veya oradaki insanların huzur içinde olması lazım. Perakende sektörü her zaman huzur arar biliyorsunuz.
0: Peki şimdi bir yandan da aslında turizm sezonu ve aslında turistler de perakende sektörü için çok önemli.
1: Tabii.
0: Bu yıl biraz savaş etkiliyor gibi görünüyor ama genel olarak beklenti aslında turizmde her yıl bir rekor daha kırılması. Peki alışveriş konusunda turistin durumu nedir acaba? Bu yıl beklentiniz nasıl?
1: Şimdi sosyal medyada sabah onlara da baktım gelmeden hani oralardan ne alabilirim diye ekonomi sayfalarının sosyal medya yansımalarında turizm yazarak baktım onlara azıcık. Turizmde gerçekten şu anda bir bekleyiş var. Hani turist gelir inşallah şeklinde ama daha tam olarak açılmamış değil. Okulların kapanmasıyla beraber biz iç turizmin canlanacağını umut ediyoruz. Ama yabancı turiste ise daha maalesef harcayan turist daha gelmedi gibi görünüyor. İlk 4 ayda toplam harcama içerisinde, kartlı harcama içerisinde turistin payı yanılmıyorsam şurada yazıyor %2.2 civarında ki bundan 3 sene önce %9'larda olan bir rakam. O yüzden turist, evet, yabancı kartla 2026 ilk 4 ayında BKM verisine göre yabancının harcama oranı 2.4. %2.4'ünü kredi kartıyla yapılan harcamanın %2.4'ünü ilk 4 ayda 2026'da yabancılar yapmış. Bu oran 2022'de %9.2'ymiş. Bu çok ciddi bir düşüş. Bunun üstüne üstlük bir de yerlinin yurt dışı harcamalarında neredeyse iki katına varan bir harcama var. Yani yerli müşteri de fırsatını bulan, vizeyi alabilen hemen yurt dışına gidiyor, harcamayı yurt dışında yapıyor. İşte bu fiyat dengesi oturabilirse, bu fiyat dengesini oturtabileceğimiz bir ortam oluşursa inşallah şu enflasyon, yüksek enflasyondan da kısa zaman içerisinde kurtuluruz diye ümit ediyoruz.
0: Şimdi bu yıl böyle tüketici trendlerine, harcamalarına baktığımız zaman aslında biraz daha sanki perakendeden uzak duruyor gibi, değil mi? Az önce siz de bahsettiniz.
1: Mecburen uzak duruyor çünkü özellikle gıda fiyatlarındaki artış, Haziran'a geldik hala taze sebze meyve fiyatlarında mevsimsel düşüşleri maalesef göremiyoruz. Göremediğimiz zaman da hane halkının bütçesinden ayıracağı pay maalesef hazır giyime yansımıyor. hazır giyime veya gıda dışındaki harcamalara yansımıyor. Yansımadığı için de ister istemez çekimser davranıyor. Şimdi özellikle Temmuz-Ağustos evlilik sezonu, orada da kampanya, herkes kampanya peşinde doğal olarak. Ev eşyaları satan üyelerimiz var.

0: daha farklı, lüks çok fazla etkilenmiyor bu durumdan. Gerçi tüm dünyada lükste bir daralma olduğu gözlemleniyor ama lüks harcama tabii gelir gruplarının özellikle faiz gelirleri anlamında çok ciddi faiz geliri veya kira gelirleri diyelim anlamında ciddi artış meydana gelmesi sebebiyle onların lüks harcamaları devam ediyor diyebiliriz.
1: Peki şimdi tabii bir yandan da baktığımız zaman hani perakende şirketlerinin, özellikle tekstil şirketlerinin performansına baktığımız zaman bu yıl içerisinde biraz aslında sanki cirosu olarak da sıkıntılar var gibi görünüyor. İşte ilk 500'e baktığımız zaman,
0: evet,
1: şirketlerin performansına da baktığımız zaman ama şöyle şeyler de duyuyorum. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Bir tekstilcilerin bir Türkiye'den gidişi ve özellikle başka yerlerde fabrika kuruşu gibi bir tablo vardı ama sanki şimdi geriye dönüyorlar gibi de görünüyor. Nasıl bir tablo var orada?
0: Şimdi orada elimizde net bir rakam yok. Yani elimizde net bir rakam olmadığı için de hep biz haberlerden, sosyal medyada gördüğümüz veya arkadaş sohbetlerinde gördüğümüz rakamlarla bunları dile getiriyoruz. Şimdi oradaki, şimdi şu önemli bir veri. ISO 500'de geçen yıl 32 tekstil hazır giyim firması varken bu 29'a düşmüş bu yıl. Bu ISO 500'deki tekstil hazır giyimcilerin satış artışları %10 olmuş. Ama yine ISO 500'de toplam satışlardaki artış %27'ymiş. %27 iken tekstil hazır giyimin %10'a düşmesi burada önemli bir daralmayı işaret ediyor. Yurt dışına da ihracatçı firmalar öncelikle tercih ediyor. Çünkü fiyat tutturamıyorlar Türkiye'deki koşullarda. Tabii yurt dışında da kalite tutturamıyorlar. Yani oraya fiyat tutturmak için giderken kalite tutturamayanlar da geri dönmeye başlıyor. Maalesef, çünkü kaliteyi de tutturmanız gerekiyor. O da hiç kolay değil. Oradaki işçinin, bandın bir oturmuşluğu da önemli. Müşteri sizden benim kaliteyi tutturmamı biraz bekleyin diyemezsiniz. Ben bunu almıyorum dediği anda siz %20 daha ucuza mal yapacağım diye gittiğinizde malınızın hiçbirini satamıyorsunuz bu defa. O bakımdan standart ürünlerde belki çok basic dediğimiz bizim çok standart ürünlerde belki başarılı olunabiliyor yurt dışında ama biraz daha böyle karmaşık ürünlerde bunu belli bir noktaya getirebilmek gerçekten kolay değil.
1: Şimdi özellikle tabii perakende sektörünün bu dönemdeki, hani siz şimdi kısmen aslında aralarda değindiniz ama sıkıntılarından biraz bahsedelim. Özellikle kira ciro karşılaştırmasına baktığımız zaman değişmez bir sorun galiba bu.
0: Bu değişmiyor. Yani gerçekten değişmiyor. Çünkü değişik kimliklere bürünerek bizim bu karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili kanunlar çıkıyor. Bununla ilgili bizim biliyorsunuz dövizden TL'ye dönüşte çok ciddi bir problemimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla hemen biz bunu TL'den belli bir sürenin sonucunda dövizden TL'ye döndürmüştük. Fakat 6 yıl geçti. Kira ciro oranlarında özellikle dövizin 6 yıl geçti diyorum yok 2018 8 yıl geçti yanlış söylemeyeyim. Şimdi şöyle bir rakam söz konusu. Kasım 2021'den bu yana TÜFE USD döviz artış oranlarına baktığımız zaman TÜFE'nin %577, doların ise %235'lik bir artışı var. Bu geniş makasa rağmen yeniden biz dövizle kiralama yapalım diye sorduğumuz zaman üyelerimize hiçbiri bunu istemiyorlar. Dolayısıyla bizim bu yüksek kiraların ciro içindeki payı da geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda dramatik bir boyuta doğru gidiyor. %15'in üzerinde benim kiram yüzde ciro kira oranım %15'in üzerinde diyenlerin oranı %60'lara gelmiş durumda. Bu 2 sene önce %30'lar civarındaydı. Şimdi %60'a gelmiş durumda. Bir de perakende de Özlem Hanım tek bir parça yok.

0: Kendi de çok değişik gruplar var. Kiralama konusunda daha avantajlı kiralama yapabilen markalar var. Baktığınız zaman bir avantajlar oluyor, bir dezavantajlar olabiliyor. O bakımdan tek bir parçada yorumlayamıyorum. Ama dezavantajlı grubun oranında giderek büyük bir artış trendi gözlemliyoruz. Tabii biraz önce de söyledim, ciro sadece hiçbir şey ifade etmiyor. Karlılık çok önemli. Karlılıklarda çok ciddi düşüşler var. Burada mülk sahipleri o beni ilgilendirmiyor diyor. Ben enflasyona bakıyorum diyor. Hatta 5 ve 10 uzama yılları sonunda 2 kat, 3 kat, 4 kat belki artışlar istiyorum diyor. Diyoruz biz özellikle alışveriş merkezlerinde bir sabit kira, bir ciro kirası veriyoruz. Siz bir daha 3 kat artış istiyorsunuz, 2 kat artış istiyorsunuz. Hatta 4 kat isteyenler var. Böyle bir çatışma ortamında mahkeme koridorlarında perakendeci çok ciddi zaman kaybediyor şu anda.
1: Peki krediye erişim konusunda ne durumdasınız?
0: O da kolay değil. O da kolay değil. Hep hani sizin programlarınızda da izliyorum. Hep bankalar lazım olduğu zaman değil de lazım olmadığı zaman banka kredi verelim der. Lazım olduğu zaman da %50'lerle %50-60 bandında oranlarda kredi vermesi durumunda nasıl perakendeci veya herhangi bir girişimci nasıl götürebilir? Gerçekten çok zor. Yani bu yüksek kredilerle, kredi faiz oranlarıyla çok çok zor. Ondan dolayıdır ki perakende de mağaza açma iştahı kesilmiyor. Çünkü nakite ulaşma bakımından en kolay durum e-ticaret ve mağazacılık. Nakite olan ihtiyaçtan dolayı da kimse mağazasını kolay kolay kapatamıyor. Kiracıro oranları yükselmesine rağmen. Ama tabii ki bu da ülke ekonomisi adına çok endişe verici bir durum. Girişimcileriniz çok ciddi banka borçlarıyla mağazalarını açık tutma yolunda hayatlarını devam ettiriyorlar. Çok devam edebilir gibi durmuyor. Yani gerçekten sıkıntılı bir süreç. Yani bu ekonomi politikalarında bu kadar yüksek faiz oranlarının çok devam edecek gibi durmuyor. Yani burada bir takım radikal kararların alınması gerekiyor maalesef.
1: Şimdi faiz indirimi sürecinin de başlaması bekleniyor aslında. Eylül'den sonra. Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum.
0: Tabii başladı ama Hürmüz meselesi girdi. Dış etkenler bunu 2-3 ay öteledi biliyorsunuz. Orası yani onları da hiç göz ardı etmiyoruz. Dünya politikasındaki çalkantılar, jeopolitik gelişmeler, hani onlardan biz ayrıyız gibi bir durumda zaten söz konusu değil ama sonuçta da bir gerçek var. İlk İsrail-İran çatışması ilk çıktığı an dedi ki eyvah turizm bizim sıkıntıya girecek. Çünkü çatışmalı bölgelerde turist gelmek istemiyor haklı olarak, doğal olarak. Yani mesela örnek vereyim, bir Orta Amerika ülkesinde bir çatışma olsun, dünya gündemine o yansısın. Orayla alakası olmayan ama 500 kilometre, 1000 kilometre uzaktaki ülkelerin turizmi de etkileniyor. Çünkü hava sahaları kapanıyor, olumsuz etkileniyor, sürekli haberler turisti tedirgin ediyor. İnsanlar huzurun olduğu, barışın olduğu toprakları tercih ediyorlar haklı olarak. İnşallah bizim sahillerimiz o şekilde, inşallah turistler bir an önce bu huzur ve barış ortamına gelirler diyeceğiz ama bu defa da fiyatlar turizmi olumsuz yönde etkiliyor. Otelcilerin fiyatlarına baktım işte gelmeden önce. Doluluk oranları çok düşük gidiyor şu anda. Belki Temmuz, Ağustos'ta belki bir bizim perakendeciler gibi onlar da yerli müşteriye özel bir takım indirim kampanyaları yaparlarsa hızlı bir şekilde en azından o turizm bölgelerindeki hareketlilik, canlılık bir nebze yukarı çıkar. Çünkü bu tüm ekonomiyi çok ciddi etkiliyor. Belki otelcilere yönelik belki Turizm Bakanlığı bir teşvik programı uygulayabilir. Güney bölgesindeki veya bütün otel bölgelerinde bir takım otelcilere yönelik uçak biletlerine, otobüs biletlerine yönelik bir takım indirimler yapılması turizm sezonunda büyük bir canlılık getirecektir diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Biz yayınımıza teşekkür
1: katıldığınız
0: ederiz.
1: İçin, değerlendirmeleriniz için. Efendim, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel konuğumuzdu. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanlar geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Bu salı binde Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira.

Beyaz Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı

0: sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

haftalık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Günü akşama bağlıyoruz. Özellikle 28 Şubat'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırıları konuşuyoruz. Nisan ayının başından itibaren ise barış görüşmeleri masada ama son haftalarda bu barışın olacağına ilişkin inanç bir hayli fazla. Hal böyle olunca da olumlu açıklamaları da görüyoruz. Tabii savaşla birlikte birçok sektör olumsuz etkilenmişti. O olumsuz etkilenen sektörlere baktığımızda turizm sektörü ilk sırada yer alıyordu. Şimdi barışla birlikte yeniden bu sektörde kıvılcımlanma olacak mı? Hareketlenme söz konusu olacak mı? Ve kruvaziyer turizmin geldiği nokta ne anlatıyor diyeceğiz. Bizlere Sea Genesis Grup Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yazıcı eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Teşekkür ediyoruz. Özellikle kruvaziyer turizm denildiğinde çok zahmetli bir turizm gibi anlaşılıyor. Yani tatilciler, tüketiciler ben tatile gideyim dediği noktada işte falanca operatörden hemen 3 gece, 5 gece alırım, giderim, deniz, kum, güneş yaparım. Bu kolay. Evet. Ama kruvaziyer şimdi kim uğraşacak? Bununla uğraşırken vize alabilir miyim? Ya da benimle alakalı bu vize problemimi çözecek bir kurum var mı? Bazı soruların cevabını da bilmiyor. Evet. Bu da tabii turizme kruvaziyer noktasında ilgiyi nasıl oluşturuyor, zorlaştırıyor mu ya da son dönemde kruvaziyer turizmle ilgi ne durumda? İsterseniz bu başlıkta başlıyor.
1: Aslında kruvaziyer turizmi son 12 yılın zirvesini yaşadı. Geçen yıl gelen yolcuda 2 milyon rakamını geçtik özellikle.
0: Türkiye'de.
1: Kruvaziyer hala Türkiye'de pahalı algısı var. Aslında baktığınız zaman otelden daha uygun fiyatlarla seyahat ediyor misafirlerimiz.
0: Nasıl oluyor?
1: Baktığınız zaman genelde kruvaziyer 3 gece, 4 gece, 7 gece, 116 gece kadar kuru seyahatimiz var. Burada misafirler aldığı konaklama ve gezi programlarıyla beraber aslında çok ekonomik bir şekilde seyahat ediyorlar. Bugün Türkiye çıkışlı kapı vizeli Yunan adalarına baktığımız zaman 2 gecelik kruzun 299 euro olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten cazip fiyatlar olarak karşımıza çıkıyor.
0: 2 gece minimum mu?
1: 2 gece, 3 gece, 4 gece, 7 gece her limandan yolcu aldığı için kruz gemileri belli ana home portlardan ona göre farklı programları misafirlere sunabiliyor.
0: Daha küçük montanlı geziler yakın yerler olarak mı değerlendiriliyor? Yani Yunanistan mıdır bu 2 gece?
1: 2 gece Ege Adaları, evet doğrudur. Ege Adaları'nda 2 gecelik programlara katılabilirler. Genelde konaklamalı paket olarak da satıyoruz. Yani adada bir gece overnight dediğimiz geceleme yapıyorlar. Bu süre 3 gece, 7 gece, işte 11 gece hatta 119 geceye kadar varıyor. Kruvaziyer'de özellikle fiyatların cazip olduğunu bu son zamanlarda artışlardan, misafirlerin taleplerinin artışından görüyoruz aslında. Onlar da bunun farkına vardılar. Özellikle Türkiye çıkışlı gemi sayılarının artması, homeport olarak İstanbul, İzmir, Kuşadası gibi limanların ağırlıklı bir şekilde yolcu alması bu sayıları giderek arttırdı.
0: Tatilciler kruz tatili yaptığı zaman farklı bir vize mi alıyor yoksa aynı vizeyi mi almak zorunda?
1: Normalde aynı Schengen vizesi geçerli fakat Türkiye çıkışlı kapı vizeli olarak kruz seyahati yapan firma mevcut. Bunun haricinde sadece kruz olarak düşünmeyelim. Feribotlara da yoğun talep var. Özellikle İdo feribotlarıyla konaklamalı belli adalarda kapı vizeli izinleri mevcut olduğu için orada da yaklaşık 500 bin rakamın üzerinde bir taleple karşı karşıyayız.
0: Mesela biz kalktık geldik Sea Genesis'a. Evet. Ki 10 gecelik bir tura katılmak istiyoruz. İlk etapta size bu şekilde gelen tatilciler nasıl bir dönütle karşı karşıya? Yani burada ilk vizeyi mi soruyorsunuz? İlk bakılması gereken aslında fiyatı mı? Paketin anda, içeriği mi? Nasıl ilerlemek gerekiyor?
1: Gelen misafirler aslında tecrübeli misafirler. Çünkü kuru seyahati yapanlara baktığımız zaman iki kere, üç kere seyahat eden misafirler. Öncelikle vize durumlarını soruyoruz. Gidecekleri destinasyona göre. Çünkü dünyanın hemen hemen her yerinde bir kuru seyahati bulmanız mümkün. Örneğin uzaklarda, Karayipler'de, Akdeniz'de, Norveç fiyortları, Baltık başkentleri gibi baktığınız zaman dünyanın hemen hemen her yerinde kruz var. Ve bu gemiler hava ve iklimlere göre ve destinasyonlara göre farklılık yapabiliyor. Yani örneğin Akdeniz'de işi biten gemi Amerika'ya geçiyor. Bu geçişleri de biz transatlantik diye satıyoruz. Onu da işte transatlantik geçiş turu olarak alıyorlar. Misafirin önce vize durumuna bakıyoruz. Eğer o da uygunsa misafirlere farklı destinasyonlarda farklı kruzlar öneriyoruz. Ve misafir tabii gemilerde iç, dış ve balkonlu olmak üzere 3 ana kategorimiz var kabin tipi olarak. Misafir dilediği kabin tipini seçerek bu seyahate katılıyor.
0: Burada ne gibi imkanlar oluyor peki? Yani cruise seyahati yapan, tatili yapan kişiler ne gibi imkanlarla karşılaşıyor?
1: Kolay bir tatil yapıyorlar. Hı-hı. Çünkü örneğin 7 gecelik bir Akdeniz seyahatinde 4 ülke gezebiliyorlar. Misafirler valizlerini açma kapama dertleri yok. Örneğin Cenova'da başlayan bir cruise programı İtalya'da, bir sonraki liman Marsilya, Fransa, o gece uyuma sürelerini seyahat ederek geçirdikleri için her gün bir limanda uyanıyorlar ve farklı destinasyonları görme imkanı buluyorlar. Bu da yoğun bir şekilde taleplerin artmasına sebep oluyor.
0: Gemide mi yatıp kalkıyorlar?
1: Evet, gemide kabinleri var. Kendi kabinlerinde bütün seyahati tamamlıyorlar.
0: Bütün paketler böyle mi yani?
1: Tabii, bütün paketler bu şekilde. Konaklamalarını gemide gerçekleştiriyorlar. Konsept sabah, öğle, akşam yemekleri, 5 çayları, gece yarısı ikramları fiyatının içerisinde. Misafirler almış olduğu bu paketle seyahatlerini gerçekleştiriyorlar.
0: İstanbul'dan cruise seyahatine katılmak isteyen misafirler Galata Port'tan mı hareket ediyor?
1: İstanbul'da şu anda iki tane limanımız var. Birisi Galata Port, bir tanesi de Sarayburnu. İkisi de yolcu alıyorlar. Şu anda Türkiye sıralamasına baktığınız zaman ilk liman Kuşadası Limanı yoğun talep alıyor. İkinci liman İstanbul Limanı, daha sonra Bodrum, sonra Çeşme ve Antalya olarak gözüküyor. Bu yıllarda da Karadeniz limanlarına yoğun bir taleple karşı karşıyayız.
0: Son dönemde malum açılışta savaş halinden bahsettim. Evet. Bu durum petrol fiyatlarında ciddi yükselişleri ve oynaklığı beraberinde getirdi. Petrol eşittir lojistikte de çeşitli sıkıntılar anlamına geliyor. Bu kapsamda cruise fiyatlarının uygun olduğunu siz ifade ettiniz. Böyle bir periyotta fiyatlar nasıl uygun kalmayı başardı?
1: Şöyle diyeyim, büyük cruise line'lar yakıtlarını hatchleme dediğimiz fixleme ile bir yıl öncesinden fiyatlarını fixliyorlar. Yani şu anda bu konjektürel durumunda yaşanan savaştan dolayı artan fiyatlar aslında direkt bilet fiyatlarına yansımadı. Çünkü yapılan anlaşmalarla büyük cruise line'lar bir yıllık yakıtlarını daha önceden fix rakamla anlaştıkları için büyük petrol şirketleriyle, bu da bilet fiyatlarına bir yansıma olmadığını görüyoruz. Özellikle bazı destinasyonlar ve bazı tarihlerde de fiyatların çok cazip olarak düştüğünü görüyoruz. Çünkü kabin fiyatlarına baktığımız zaman borsa gibidir. Sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim içerisinde de çok özel promosyonel fiyatları gemi firmaları misafirlerine bu sene için sundu.
0: En güzel seyahat cruise'da hangi takvimde yapılmalı?
1: Şöyle diyeyim, aslında yaşadığınız ülkeye ve gideceğiniz destinasyona göre değişir. Türkiye'de bir Ege Adaları yapıyorsanız Eylül'ün ilk haftası aslında en çok tercih edilen cruise anlamında ideal bir mevsimdir. Mevsimsel olarak ve deniz yapısı olarak en çok talep edilen Eylül'ün ilk haftasıdır. Ama siz bir Norveç fiyortlarına gidiyorsanız Temmuz-Ağustos'ta gitmenizi tavsiye ederim. Bir Alaska turu yapacaksanız Temmuz'da gitmenizi tavsiye ederim. Türkiye'de kışın bir Dubai programına gitmenizi ya da bir Karayipler yapmanızı tavsiye ederim. Burada önemli olan sizin yaşadığınız ülkenin coğrafi konumuyla gitmek istediğiniz yerin yapısı olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki en fazla tercih edilen destinasyonlar hangileri?
1: Türk misafirler açısından baktığımız zaman Ege Adaları yoğun talepte görüyor. Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişi kuru seyahatine gidiyor. Bunun da yaklaşık %65'lik kısmını Ege Adaları karşılıyor. Ege Adaları'na giden misafirler ikinci periyotta Ege Adriyatik, üçüncü periyotta Akdeniz, sonra Norveç fiyortları, Baltık başkentleri ve Karayipler olmak üzere genelde %90'ı bu sırayla ilerliyor. Kruzları bitiren misafirlerimiz genelde nehir turlarına geçiyor. Avrupa'da Tuna ve Ren olmak üzere nehir cruise seyahati gerçekleştiriyor. Mekong, Kamboçya, Rusya'da Volga olmak üzere farklı alternatiflerle de misafirlerimiz nehir cruise'larıyla seyahatlerini devam ettiriyorlar. Baktığımız zaman bu yıl yüksek oranda bir artış var. Bunun da en önemli sebebi fiyatlar. Özellikle yeni nesil gemilerin gelmesiyle bile beraber, yeni teknolojik gemilerin gelmesiyle beraber taleplerde yoğun bir hızlı artış var.
0: Siz yakın dönemde böyle bir seyahat gerçekleştirdiniz mi?
1: Ben senede sürekli gerçekleştiriyorum. Mesela Temmuz'da bir Alaska yapacağım. Önümüzdeki haftada bir Akdeniz'e gideceğim.
0: Şey mi oluyor yani, bir kere bunun tadını aldım mı normalde Karada tatil yapamıyorum.
1: Yani şöyle diyeyim. Hiç gemi seyahati yapmamış bir misafir gemiye giderse yaklaşık %96-%97 gene cruise seyahatine devam ediyor. Daha yeni bir misafirimiz gitti. Ben yeni tanıştı daha doğrusu cruise'da. Ben artık cruise'dan başka bir seyahate gitmem diyor. Çünkü gerçekten hem eğlenceli hem farklı destinasyonları kısa sürede görme açısından faydalı.
0: Dezavantajları yok mu? Yani siz çok güzel ifade ettiniz. Uyurken hareket ediyorsunuz. Bir noktadan diğer noktaya gidiyorsunuz. Evet, belki bu avantaj olarak değerlendirilebilir ama ne kadar büyük olsa da bir geminin içerisindesiniz. Zaman zaman o karaya ayak basma isteği ya da istediğin zaman oradan ayrılamama durumu dezavantajlar arasında ifade edilebilir mi?
1: Aslında gemide her şey var. Yani içinde bir cadde dediğimiz cadde, kafeler, şoplar. Baktığınız zaman karada bulabileceğiniz her şeyi gemide bulabiliyorsunuz. Artı tam teşekküllü bir mini klinik, yani hastaneyle seyahat ediyorsunuz. Yani çok kısa bir sürede bir doktor, bir hemşirenin size gelmesi belki 5 dakikayı bulmuyor. Hem sağlık güvenliği açısından üst segment. Bunun haricinde her gün zaten bir limandasınız. Geminin genelde programları sabah limana varış, akşama kadar o şehrin gezimi, bazen şehrin durumuna göre geceleme ve ertesi gün tekrar başka bir limana hareket şeklinde oluyor. Genelde seyahatleri gece vakitlerinde yaparlar. Yani geminin varış sabah 9'sa akşam 18 veya 20 kalkış yapar. Bir sonraki limana hareket eder ve bir sonraki liman yeni bir şehirde gözlerinizi açarsınız. Ve gemide aktiviteler, eğlence de bir sınır olmadığı için aslında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.
0: Sıkılmaya vakit bulamayacaksınız.
1: Bulamıyorsunuz. Diyorsunuz. Bazen o 7 gecelik kuruzun nasıl geçtiğini misafirler anlayamıyor. Hatta günleri bile karıştırıyorlar geminin içinde. İşte bugün hangi gündü vesaire. Bazı gemilerin asansörlerin halılarında her gün günü yazan bir şey bırakırlar, tabela bırakırlar ki misafir evet bugün çarşamba ya da perşembe desin.
0: O kadar hızlı,
1: o kadar
0: ve,
1: hızlı
0: keyifli.
1: Ve keyifli.
0: Şimdi ben uyumayı çok sevmiyorum. Tamam, geceleri seyahat olabilir. Evet. Bir noktadan diğer noktaya gidilebilir. Ama uyumayacağım diyen tatilciler için de etkinlikler ve faaliyetler gece saatlerinde de devam ediyor.
1: Gemide hayat 24 saat devam ediyor. Günlük geminin bir gazetesi vardır. Bu her gün kabininize bırakılır. Orada 24 saatlik aktiviteyi görebilirsiniz. Örneğin salsa dans eğitimi saat 16'da show lunch'ta yapılıyor şeklinde. Siz oradaki programa göre kendinize bir program seçip ona göre günü değerlendirebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmayıp havuz başında güneşlenerek keyifli vakitler geçirebilirsiniz. İsterseniz klasik müzik dinlemek için bir bölüme gidip orada eğlenebilirsiniz. Burada önemli olan sizin karakterinize uygun şekilde içerideki tüm aktivitelerden faydalanmanız. Gemilerin de genel olarak zaten bir karakteristik özellikleri var. İşte özgürlüğünü sevenler için bir gemi konsepti varken, eğlence için başka bir gemi konsepti, çocuklu aileler için başka bir gemi konsepti var. Burada önemli olan siz kendi karakterinize uygun cruise line'ı seçiyorsunuz. Seçtiğiniz cruise line'da da sınırsız ve güzel bir eğlencenin keyfine varıyorsunuz.
0: Burada peki fiyatlamalar nasıl oluyor? Siz biraz önce en küçük cruise seyahati için bir meblağdan bahsettiniz ama bu tutarları bu seyahate katılmak için verip içerideki etkinlikler adına farklı fiyat skalaları mı söz konusu fiyat oluyor? Yoksa hepsi içerisinde mi?
1: Bunun içinde hepsi içerisinde. Gemilerde eğlence ücretsizdir zaten. Burada dediğim fiyat işte Ege Adaları'nda 2 gecelik bir kapı vizeli programdaki
0: mesela 6 gece 7 günlük bir seyahat cruise seyahatin 2 kişilik 3 kişilik ne kadar apartta ya da tek kişilik?
1: 7 gece 8 günlük iç kabin olarak düşündüğünüz zaman 800-900 Euro'dan başlayan fiyatlarla çok rahat seyahat edebilirsiniz. Burada gecelik fiyata baktığınız zaman aslında bir şehir içi otelinin oda kahvaltı fiyatıyla hemen hemen aynı geldiğini görürsünüz. Aslında fiyatlar gerçekten cazip.
0: 7 gece 8 günlük seyahatin içerisinde
1: sabah öğle akşam yemekleriniz, 5 çaylarınız, gece yarısı ikramlarınız, gemideki her gece düzenlenen şov ve eğlenceler artı gemideki tüm aktiviteler ücretsiz. Aslında siz yüzen bir resort otele dahil oluyorsunuz ve otelinizle geziyorsunuz. Aslında kuruzun mantığı o. Ve gerçekten yeni gemiler teknolojik açıdan gerçekten çok ileri seviyedeler. Ve farklı noktalarda birbirleriyle yarışır duruma gelmiş durumdalar.
0: Aslında şunu sormak istiyordum. Bu süre zarfı içerisinde makbul olan kaç destinasyondur? Yani fazla lokasyon görmek mi burada önemlidir? Yoksa ya 8 günde 3 tane ülkede olmak daha cazip, daha yormadan gerçekleşen bir seyahat midir?
1: Aslında her gün bir limandasınız. Onu değiştiremiyorsunuz. Yani sabah
0: yani kısa da olsa, uzun da olsa
1: genelde her gün bir limandasınız. Genel konsept. Bazı mesela İstanbul gibi önemli destinasyonlarda gemiler overnight veriyor, geceleme veriyor. Çünkü İstanbul'a bir gün gündüz yetmiyor. Ve burada buraya gelen gemiler iki gün kalıyorlar. Bazen home port yani ana liman İstanbul'u yaparlarsa havalimanından inen yolcular bir gece otelde kalıyor. İstanbul'u doya doya yaşıyorlar. Üstüne gemiye katılarak seyahatlerini tamamlıyorlar. Genelde uzun mesafelerde biz bir gece otel ekliyoruz ama genelde her gün bir limanda olacak şekilde geziyoruz. Akdeniz çanağında baktığınız zaman İspanya, İtalya, Fransa gibi destinasyonlardaki limanlar ön plandayken Ege bölgesinde ise Ege Denizi'nde ise işte Yunan adaları, İstanbul, Bodrum, Kuşadası, özellikle Kuşadası Efes'ten dolayı yoğun talep alıyor ve misafirler yoğun bir şekilde bu destinasyonları seçiyor.
2: Galata Port'un bu gemilerin yanaşmasındaki katkısı büyük mü peki?
1: Evet, benim üniversite bitirme tezim kruvazer limanı özelleştirmesi. Galata Port özelleştikten sonra gemi sayılarında hızlı bir ivmeyle artış gerçekleştirdi. Çünkü Galata Port şu anda gerçek manada bir kruz limanı. Şu anda dünyadaki kruz limanlarına baktığınız zaman genelde konteyner ya da kuru yük gemilerinden limanları kruz limanı olarak kullanılıyor ama direkt kruz limanı olarak servis veren liman sayısı gerçekten fazla değil. Galata Port'un yapısına baktığınız zaman check-in, check-out kısımları ve genel liman yapısı açısından baktığınız zaman misafirler için gerçekten cezbeden bir yapısı var.
2: Bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor değil mi?
1: Tabii ki bir gemide yaklaşık 7 bin kişinin aynı anda o şehre indiğini ve aynı anda harcama yaptığını düşünün. Otomatikman o şehrin ekonomik yapısı da hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü şu anda Türkiye'de baktığınız zaman yaklaşık 1 milyar dolarlık bir gelir elde ediyoruz. Dünyada bu rakam 200 milyar dolar olsa bile.
2: Bu 1 milyar dolarlık geliri ne kadar sürede elde ediyoruz?
1: Sezonda bir yıl içerisinde. Bir sezonda yıl içerisinde. Elde ediyoruz. Bu 1 milyarlık doların içinde liman gelirleri, işte shoppingler, alışveriş ve tüm harcamaları düşünürsek bunda müze giriş biletleri de dahil var. Kruz yolcusunun en önemli özelliği nitelikli yolcu olarak gelmesi. Yani normal bir otel yolcusuyla gelen yolcudan özellikle ana liman Türkiye çıkışlıysa 7 katı daha fazla para harcıyorlar. Bu da yaklaşık ortalama 1500-2000 doları buluyor. Bu da gerçekten yüksek bir rakam. O yüzden tüm dünyada önemli olarak turizm bölümünde kruz yolcularını kendi ülkelerine çekmeye çalışıyorlar. Çünkü az yolcudan çok fazla gelir elde etme imkanı buluyorlar. Özellikle şu anda İstanbul ve Kuşadası'na gelen gemi kapasitelerine baktığımız zaman bu sayıların gerçekten yüksek olduğunu görüyoruz.
2: Kruvaziyer gemilerinin 12 ayda yaygın olması genel tatil tablosuna, genel turizm tablosuna da olumlu yansıyor değil mi?
1: Tabii gemiler genelde 12 ay servis. Bir ay dry dock dediğimiz tersane süreçleri vardır. Çünkü belli bir klas raporuyla servis verirler ve her sene düzenli bakımlarının yapılması gerekir. Bu sürede de belli destinasyonları dolaşırlar. Göçmen kuşlar gibi. Örneğin Akdeniz'de sezonu geçiren gemi daha sonra Singapur çıkışlı başka bir programa gitmek için farklı bir bölgeye gider. Bu geçişleri de ayrıca biz program olarak satarız ama genelde baktığınız zaman gemiler yılın 11 ayı hızlı bir şekilde servis verirler.

0: milyar dolarlık bir gelirden bahsettiniz sene içerisinde. Evet, evet. Buradaki payı arttırmak adına hangi çalışmaları yapmamız gerekir?
1: Şimdi kuru özel sektörüne baktığınız zaman kuru özel sektörü normal ticari yapıdan biraz farklıdır. Önce arz yaratılır, arza talep gelir. Liman sayılarımızda artış yapmamız gerekir. Yani Genesis dediğimiz büyük tonajlı ve büyük yapıdaki gemilerin yanaşabilmesi, bunların altyapısına servis verebilecek yeni limanları inşa etmemiz lazım. Çünkü sadece liman inşa etmiyoruz, şehirciliği de buna göre planlamamız gerekir. Çünkü bir büyük gemiden yaklaşık 60-70 tane otobüsün aynı anda şehri gezmesi aynı zamanda o şehir altyapısının da ona göre yapılanmasını gerektiriyor. Limancılıkta belli oranlarda liman yapımızı arttırırsak ve bunu da iyi bir şekilde pazarlarsak sayılarımızda hızlı bir şekilde artış öngörüyoruz.
0: Firmanın çatısı altında kaç kruz gemisi var peki?
1: Bizim normalde temsilciğimiz olduğumuz 20'nin üzerinde cruise line şirketi var. Biz aynı zamanda operatörlere ürün tedarik ediyoruz. Bunun haricinde online yapıda yeni markalarımız var. Son kullanıcıya satış yapacak şekilde. Firmamızın bir tarafı da aynı zamanda management ve danışmanlık servisi veriyor.
0: Biraz bu home port hamlesinden de bahsedelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekonomiye katkısını da sokmak gerekir.
1: Şimdi burada önemli olan home port yani başlangıç limanı. Çünkü bir cruise gemisi 7 gecelik bir cruise seyahatini yaptığı zaman her limandan yolcu alıp indirmiyor. Yani embarkation, disembarkation yapmıyor. Burada önemli olan home portlarda yani özellikle Türkiye'yi home port olarak ön plana çıkartmak. Bunun da sebebi gelen misafirlerin home portta gemiye binmeden önceki konaklamalarından sağlanacak olan gelirler ve Türkiye 3. Havalimanı ile beraber önemli base olduğu için buradan başlangıçlı kruzlarda otomatikman gelirin %100 arttığını görüyoruz. O yüzden Türkiye'de özellikle İstanbul, Kuşadası, İzmir, Çeşme ya da Antalya gibi limanların daha çok home port olarak servis vermesi özellikle Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın da kruza katılımını kolaylaştırıyor. Çünkü buradan gemiye binmesiyle yurt dışından gemiye binmesi arasında bir maliyet farkı var. Yani uçaklı paketle direkt only cruise dediğimiz sadece gemi almasından. O yüzden Türkiye çıkışlarının cruise sayılarının artması Türkiye açısından gelir artışını da hızlı bir şekilde sağlayacaktır.
0: Böyle seyahat etmek isteyen, cruise tatili yapmak isteyen tatilciler nelere dikkat etmeli?
1: Yani aslında şöyle diyeyim.
0: Seçim yaparken özellikle.
1: Seçim yaparken gemi firmalarının yapılarına dikkat etmeli. Yani her gemi firmasının bir özelliği var. Karakteristik özelliği var. Vermiş olduğu servis detaylarına bakması gerekiyor. Cruise'dan ne beklediğine bakması gerekiyor. Yani gideceği destinasyon ve programın içeriğine bakması gerekiyor. Eğer çok tarih dolu bir program yapmak istiyorsa ona göre bir destinasyon. Yok ben sadece deniz, kum, güneş yapayım diyorsa ona göre bir destinasyon seçmesi gerekiyor. Burada önemli olan kendi karakterine uygun destinasyonu seçmesi, daha sonra da kendine uygun cruise line'ı seçerek tura katılması gerekiyor.
0: Son dönemde yaşanan savaş sonrası Körfez'de biraz daha hem yatırımcı ilgisinin hem iş dünyasının ilgisinin azaldığını bizlere gösteriyor. Bu sektör adına da benzer cümleler kurabilir miyiz? Oradaki ilgi evet. Ülkemize kayabilir mi?
1: Aslında şöyle ülkemize kaydı. Özellikle daha önceki İsrail Savaşı'nda da bunu yaşadık. Gemilerde war dediğimiz insurance yani savaş sigortaları var. Şimdi Golf bölgesine baktığımız zaman orada sigorta rakamlarında yüksek oranda bir artış oldu. Bu da 2027-28-29 destinasyonlarında cruise line'ın daha çok Dubai kruzları yerine alternatif programlar arayarak itinerilerini değiştirdiklerini görüyoruz. Bu da Türkiye'ye gelen gemi sayılarının hızlı bir ivmeyle arttırmasına sebep oluyor. Yani geçen sene son 12 yılın zirvesini yaşayıp 2.2 milyonu yakaladık. Önümüzdeki sene ve bu sene bu rakamın hızlı bir şekilde artacağını öngörüyorum. Çünkü coğrafi yapı olarak Türkiye önemli bir konumda. Bu konumdaki limanları olan tercihler giderek artıyor. Bu destinasyonlardan kaçan kruz gemileri kendilerine yeni destinasyon arayışında Türk limanlarını seçiyor ve bu da sayılarımızın hızlı bir şekilde artmasına sebep veriyor.
0: Yılın ilk 6 ayındaki rezervasyonlar ikinci 6 ay adına nasıl ipuçları barındırıyor?
1: Aslında biz 6 aydan ziyade 3 yıllığı görebiliyoruz. Çünkü kruz sektöründe baktığınız zaman şu anda 2027-28'de satışlar gerçekleştiriliyor. Sadece ülkemizdeki satışlar biraz bizim last minute dediğimiz son dakika. Bizim zaten marketimiz, pazarımız emergency yani son dakika satış marketi olarak gözüküyor. Burada satış ivmelerine baktığımız zaman aslında iyi rakamlarla karşı karşıyayız. Bu ivmeyle

0: bu sene de geçen seneki rekorları kıracağımızı öngörüyorum.
1: Bakalım. Umarım arzu edilen şekilde sezonlar devam eder. SeaGenesis Grup kurucu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Yazıcı bize eşlik etti. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.

0: 2026 varlık barış düzenlemesini konuşacağız. Başvuru şartları, vergi oranları ve ayrıntıları masaya yatıracağız. Bizlere Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platformu Başkanı Sayın Serkan Kumdakçı eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Öncelikle bu yurt içi ve yurt dışı varlıkların %0 ile %5 arası vergi avantajının beyan edilmesi hususunu konuşarak sohbetimize başlayalım. Nasıl yorumlamak gerekir, ne dersiniz?
1: Yani Varlık Barışı Kanunu aslında peyderpey önceki dönemlerde de yürürlüğe girmiş bir kanun. Yurt dışındaki varlıkların ya da yurt içerisinde bulunup da kayıtlara girmeyen varlıkların kayıt altına alınmasında ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi konusunda özendiren bir düzenleme. Daha öncekilerden bazı farklılıkları var yalnız mevcut kanunumuzun. Şimdi daha önceki Varlık Barışı Kanunları bizim Gelir Vergisi Kanunu'yla yürürlüğe giriyordu. Bu şu anda mevcut düzenlememiz Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yürürlüğe girdi. Öncekilerde standart bir %2 vergi oranı belirleniyordu ama mevcut uygulamada artan oranlı bir tarifeyle vergilendirilmesi gündeme gelecek. Yani kademeli bir vergi sistemi gündeme gelecek. Öncelikli olarak varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'de mevcut bulunan varlıkların kayıt altına alınması bankalar üzerinde. Varlık derken tabii gayrimenkuller mevcut düzenleme içerisinde yer almıyor. Aslında diğer kanunlardan en önemli farklılıklarından birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece para, altın, döviz ya da menkul kıymet gibi varlıkların kayıt altına alınmasını hedefleyen bir yasal düzenleme. Bu mevcut varlıkların bankada gösterilmesi ve ya da beyan edildikten sonra en geç 2 ay içerisinde bankaya yatırılması gerekiyor. Bu yatırılan varlıkların hedeflenen devlet iç borçlanma senetleri ya da kira sertifikalarında değerlendirilmesi amaçlanıyor. Yani varlığı bir bankaya yatırmamız ya da bankada mevcut olan varlığımızı göstermemiz vergi avantajı için yeterli değil. Eğer ki biz bir devlet iş borçlanma senedinde ya da bir kira sertifikasında bu varlıklarımızı en az 5 yıl bulunduracağımızı taahhüt edersek mevcut varlık barışından %0 oranında yani herhangi bir vergi ödemeden istifade edebiliyoruz. 4 yıl bulunduracağımızı taahhüt edersek %1 vergi oranı, 3 yıl bulunduracağımızı taahhüt edersek %2, 2 yıla %3 ve evet 1 yıl bulundurulacağı durumda da %4 vergilendirme ile varlık barışı uygulamasından faydalanabilecek mükelleflerimiz. 1 Temmuz 2027 tarihinden itibaren 31 Temmuz'a kadar bildirimler yarım puan arttırım yapılarak uygulanacak. Yani 2027 yılında eğer bir bildirim yapılırsa bunlar yarım puan arttırılacak. Yani aslında varlıkların 2026 yıl içerisinde sisteme alınması, kayıtlara alınması özendiriliyor. Burada en önemli şartlarından bir tanesi de şirketlerin ya da işletmelerin bu varlıkları bilançolarına kaydettiklerinde bunları bir özel fon hesabında tutacaklar ve 2 yıl boyunca işletmelerinden çekemeyecekler. Pasif hesapta tutacaklar. Eğer bunları 2 yıldan daha önceki bir sürede çekerlerse bunlar kar dağıtımı şeklinde vergilemeye tabi olacak mevcut varlıklar. Diğer taraftan önemli hususlardan bir tanesi vergi incelemelerine etkisi. En çok kamuoyunda tartışılan ve vakıfta da tarafımıza sorulan en önemli sorulardan bir tanesi bu. Beyan edilen varlıklarla ilgili herhangi bir vergi incelemesi ya da bununla ilgili tarihiyat yapılmayacağına ilişkin hüküm var. Ancak devam eden vergi incelemeleri bu kapsamda değerlendirilmemiş ve bu varlıkların da tabii ki bu vergi incelemesi için kaynaklandığının da müfettişe ya da vergi inceleme elemanına tespit edilip ibraz edilmesi ve ispat edilmesi gerekiyor. Yani aslında vergi incelemesi konusunda bir bağışıklık kazandırdığını söyleyebiliriz. Yurt dışındaki varlıkların veya da yurt içerisinde bulunup

0: kayıt altına alınmayan menkul kıymet ve para, altın, döviz gibi varlıkların kayıt altına kayıt altına alınmasının amaçlandığını ve özendirildiğini de söyleyebiliriz varlık barışının uygulamasını kısaca.
1: Ciddi bir talep olacak mıdır? Başvuruların ne derece olmasını beklersiniz peki? Siz takvimi ifade ettiniz zaten. Bu özellikle vatandaşı, esnafı direkt etkileyen bir konu ve ilgilendiren bir konu.
0: Ya tabii ki aslında baktığımızda genel olarak kamuoyunda bir matrah arttırımı, vergi affı vesaire gibi beklentiler vardı ama mevcut bu yasal düzenleme aslında hem borçların belli oranda tecille ilgili oranların yumuşatılması ve özendirilmesiyle ilgili tecil şartlarının iyileştirilmesi ve varlık barışı ile ilgili getirilen uygulamayla da işte kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması sonucu vergi incelemeleri konusunda işletmeleri ve şirketlere bir bağışıklık kazandırılacağına ilişkin hükümlerin bulunması dolayısıyla ben katılımı ciddi anlamda yüksek olacağını düşünüyorum. Daha önceki kanunlarda da aslında varlık barışı ile ilgili uygulamalarda ciddi katılım olmuştu ama orada tabii aslında biraz daha gayrimenkul, kayıtları alınmayan gayrimenkullerin ve taşınmazların kayıt altına alınması biraz ön plana çıkmıştı. Ama mevcut varlık barışı uygulamasına baktığımızda da parasal anlamda da son dönemdeki ekonomik olayların ve ekonomik krizler dolayısıyla da işletmelerde oluşan mevcut durumların bu şekilde bertaraf edilmesi amaçlanabilir ya da kişiler açısından baktığımızda da hem yurt dışındaki varlıkların hem de yurt içinde kayıt altına alınması gereken varlıkların kayıt altına alınması ile ilgili bir avantaj olarak değerlendirileceğinden ben ciddi bir katılım olacağını düşünüyorum.
1: Kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması deyim yerindeyse bir nevi enflasyonla da mücadele anlamını taşımaz mı?
0: Yani tabii ki sonuçta şimdi yastık altındaki hani Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yastık altındaki döviz ve altınların ekonomiye kazandırılması ile ilgili söylemlerin aslında bir nebze de olsa katkı sağlayacağını, ekonomi dolaşımındaki paranın, sıcak paranın ciddi anlamda artacağını, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesiyle beraber piyasadaki dolaşımındaki paranın artacağına bahisle hem maliye politikası açısından baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe hedeflerindeki vergi gelirlerinin etkisine olumlu etkisi olacağını söyleyebiliriz. Çünkü sonuçta %5'e uzanan bir vergi oranı var daha önce dediğim gibi. Hem de diğer taraftan da sizin de bahsettiğiniz gibi hem enflasyonla mücadelede hem para politikasının dövizle ilgili hem orta vadeli ekonomik planda yer alan hem de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından verilen hedefler doğrultusunda dövizin üzerindeki oynaklığın azaltılması hem de faiz konusunda da bir miktar bir nebze fayda sağlayacağını söyleyebiliriz. Ama tabii ki hani gelen ve katılımcı sayısına göre piyasada dolaşımda olacak paranın artması yönünde eğer bir katılım sağlanırsa hem enflasyonda hem döviz üzerinde olumlu etkisinin olacağını da söyleyebiliriz. Evet.
1: Peki hangi borçlar kapsama girecek ve taksitlendirmenin boyutu da nasıl olacak?
0: Borçlarla ilgili olan kısma bakarsak evet aslında şimdi dediğim gibi kamuoyunda bizim ciddi anlamda bir vergi affı, vergi yapılandırılması ile ilgili bir beklenti vardı ama bunun dışında şimdi biz tecil uygulamasının yumuşatılmasıyla bir kanun karşımıza çıktı. 7582 sayılı kanun yayınlandı. Mükelleflerin gönüllü uyum çerçevesinde yani 6.183 sayılı kanun kapsamına giren vergi borçlarının özellikle yapılandırarak sisteme kazandırılması konusunda bir yasal düzenleme yapıldı. Şimdi bizim 6.183 sayılı kanun 25. maddesinin tecille ilgili şartları daha önce 36 aya kadar tecili sınırlandırıyordu. Mevcut düzenlemede 72 aya çıkartıldı. Tabii şimdi burada aslında vergide zaman aşımının 5 yıl olduğu dönemde taksit sayısının 6 yıla çıkartılması aslında bir miktar kamuoyunda tartışma yarattı ama hani borçların gönüllü uyum çerçevesinde yapılandırılması, daha küçük taksitler halinde ekonomiye kazandırılması ve hazinenin tahsil edemediği vergi borçlarını tahsil edebilmesi açısından olumlu gelişme olarak yorumlandı. Şimdi bizim tabii ki bu tecil müessesinin faydalanabilmesi için vergi dairelerinin ve kamu idarelerinin bir teminat müessesi vardı. Yani teminat gösterilmeden tecil ve taksitlendirme yapılamıyor. Daha önce 50 bin liranın üzerindeki borçlar için teminat aranması gündemde

0: iken yasa tasarısı hazırlanırken bu 50 bin liradan 50 bin liralık sınır 1 milyon liraya yükseltildi. Ama daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu 1 milyon liralık sınırın da 10 milyona çıkartıldığını gözlemledik. Yani şu anda 10 milyon liraya kadar olan borçların herhangi bir teminat gösterilmeden vergi borçlarının 72'ye kadar taksitlendirilmesi söz konusu olacak. Ama tabii vergi türlerine göre de farklılık gösterdiğini söylemek istiyorum. Mesela ÖTV kapsam dışında katma değer vergisi daha önce 6 aya kadar taksitlendiriliyordu. Şimdi mevcut düzenlemede 12 aya kadar, ama gelir ve kurumlar vergisi açısından baktığımızda eğer ki mükelleflerin belli rasyoları sağlaması durumunda, çünkü burada mükelleflerin bir zor durum hali beyan etmesi gerekiyor. Bunun için de belli bazı mali parametrelerin vergi dairesine ibraz edilmesi lazım. Eğer bu zor durum halini tespit edecek rasyoların sağlanması durumunda yine 72 aya kadar kademeli bir şekilde taksitlendirme imkanının olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer yenilik de aslında tecil açısından baktığımızda tecil faizinin 29'a düşürülmesi. Yani hem 72 ay taksitlendireceğiz, hem de daha önce 39 olan tecil faiz oranımız da 29'a düşüyor. Yani mükelleflerin ciddi anlamda bir vergi borçlarından kurtulması ile ilgili bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii hemen akabinde bir SGK genelgesi yayınlandı. 2026'ya 15 sayılı tecil işlemlerini değişiklik kapsı başlığı altında bir Sosyal Sigortalar Kurumu genelgesi yayınlandı. Bu da Haziran ayı itibariyle tahakkuk etmiş olan 4A işveren prim borçlarını, yine aynı şekilde Bağkur prim borçlarını ve idari para cezalarını yine aynı kapsam içerisinde, yani 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş idari para cezaları da dahil olmak üzere yine aynı kapsam içerisinde bir yapılandırma imkanı sunuyor işverenlerimiz için. Çünkü ciddi anlamda Sosyal Sigortalar Kurumu'nda da birikmiş bir prim borcu olduğunu biliyoruz. Ve mevcut uygulamada zaten bununla ilgili de Sosyal Sigortalar Kurumu son dönemde ciddi anlamda bu tahsilata yönelik işlemler de yapıyordu. Özellikle mükellefler nezdinde e-haciz uygulamaları, arabalar üzerine yakalama kararları gibi tahsilat hızlandırmayla ilgili işlemleri vardı. Şimdi bu işlemlerin hepsi bir kenara bırakılacak. Bu borçlar mükellefler tarafından gönüllü uyum içerisinde yapılandırılacak. Yine aynı şekilde SGK genelgesinden gözlemledik. 10 milyon liraya kadar tecil limiti teminatsız şekilde yapılabilecek. Haziran ayı itibariyle tahakkuk etmiş borçlarla beraber 31 Ağustos 2026'ya kadar tahakkuk edecek idari para cezaları da yine bu kapsamda değerlendirilecek. Yalnız ilk taksitin ödenmesi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Bu tecil şartlarından faydalanabilmek için eğer 31 Ağustos'a kadar ödenmeyen bir taksit varsa tekrar faiz oranı %29'dan %39'a çıkartılıp 6183 sayılı kanuna göre takip başlatılacağını da söyleyebilirim. Diğer taraftan ilk taksit ödendiğinde haciz, icra ve satış işlemleri gibi ya da araçlar üzerindeki yakalama işlemleri gibi işlemlerine durdurulacağını ve mükelleflerin bu konuda rahat bir nefes alacağını da söylemek istiyorum.
1: Serkan Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Efendim, piyasalar kanadına da bakalım. BIST endeksinde görüntünü anlatıyor. Ekranlarınıza taşıyalım. Haftanın ilk işlem gününde 14.764 puan seviyesi an itibarıyla test ediliyor. Oldukça yatay bir seans oluyor. 14.857 gün içerisinde görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Açılış sonrasında bu seviyeyi test etti. Peki endekste işlem gören 100 şirketin görünümü ne anlatıyor? 55 şirkette yükseliş var. Balsu tavan oldu. Europower %8.38 artı bir fiyatlama gösteriyor. Astor Enerji, Efor Yapı, Enerya Enerji, Gesan, Batı Çimento, Odaş Elektrik, Vestel, Gübre Fabrika. İşte fiyatı en fazla artan şirketler bu şekilde. Fiyatı en fazla düşen şirketler Rail Yatırım Holding, Margün Enerji, Hektaş, CVK Maden, Anadolu Sigorta, Tekfen Holding. Fiyatlamaları konuşacağız. Bizlere Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeyne.
2: Merhabalar Uğur Bey.
1: Borsanın akıbetini nasıl görüyorsunuz? Bir ileri bir geri, Trump'ın bir bitiriyoruz, bir vururum açıklaması. Endeks buna rağmen savaşın başladığı günkü fiyatlamanın üzerinde fiyatlamalara devam ediyor ama zirvesinden de yaklaşık %3 aşağıda. Gelinen noktayı nasıl okumak gerekir?
2: Şöyle ki aslında bu yıla iyi bir başlangıç yapmıştık. Sonra bu savaşın etkisiyle diğer dünya endekslerine göre bir satış yedik. Şu aşamada toparlama çabası var ama bu toparlama çabasının çoğunluğunu biz banka hisselerinde. Yani şunu söylemem lazım. Yani banka hisselerindeki toparlanmayı ben bekliyordum. Ama bu toparlanmanın biraz da tahvil faizlerindeki düşüşle beraber olmasını bekliyordum. Şu ana kadar tahvil faizleri, gösterge tahvil faizi benim beklediğim kadar düşmedi. Yani 41'lere kadar düştü. Hani ben böyle bir banka toparlanmasının karşılığında en azından gösterge tahvil faizinin 38'lere 39'lara kadar düşmesini beklerdim. Yani burada bir tezatlık var. Bunun cevabı olarak tabii ki şunu söyleyebiliriz. Yani borsa her zaman önceden alır. Belki de şu andaki banka alışlarının arkasından bir gösterge tahvil faizinde bir düşüş görebiliriz ama birazcık şu tahvil faizinde bir düşüş olabilse o zaman ben bu banka yükselişinin daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Şu aşamada açıkçası sağlıklı bulmuyorum. Dolayısıyla biraz kırılgan bir yapıdayız. Birazcık bankalara satış gelirse, bankalar eksiye dönerse endeks hızlı bir şekilde negatife döner diye düşünüyorum. Ama şurası çok net ki ben Haziran Temmuz enflasyonların uluslararası bir şok olmadığı sürece geçtiğimiz yılın altında olacağını tahmin ediyorum. Yani çünkü özellikle petrol fiyatlarında yeni bir şok yaşamazsak geldiğimiz fiyat seviyesi itibariyle Haziran-Temmuz enflasyonları geçen yılın altında kalır. Bu da enflasyonun yıllık enflasyonu aşağıya doğru kırar. Böyle bir ortamda biz daha fazla faiz indirimi konuşmaya başlarız Türkiye'de ama bunun için en azından bir Haziran enflasyonunu görmek lazım. Dolayısıyla sözünüzü çok uzatmayayım. Haziran enflasyonu açıklandığından itibaren tekrar söyleyeyim uluslararası bir şok olup da petrol fiyatları sert yukarı yapmadığı sürece bence bizim piyasa bu 15.000 ve 15.500'lere doğru Haziran ayının ilk Haziran enflasyonu tabii Temmuz'da açıklanacak. Yani Temmuz'un ilk iki haftasında biz 15.500'lere doğru rahat bir hareket yapabiliriz ama şu önümüzdeki Haziran'ın sonuna kadarki 10 günde yani bir 13.500 14.500 hareketi yatay hareketi olursa beni çok şaşırtmaz. Ama Temmuz ve sonrasında ben çok daha iyi bir piyasa bekliyorum.
1: Artan yükselen şirketlere baktığımızda sanki hep aynı şirketler yükseliş kaydetmiyor mu? Yani Astor durduğunda, Aselsan durduğunda endekste patinaj yapıyor gibi. Bu konuyla alakalı sizin görüşünüzü de merak ediyorum.
2: Şimdi hocam Aselsan'ın durumu biraz daha farklı. Aselsan şu anda piyasada en çok piyasa değerine sahip ve ağırlığı en yüksek ise dolayısıyla Türkiye'deki yatırım fonları, menkul kıymet, bireysel emeklilik yatırım fonlarının tamamı, hisse taşıyanların tamamı bir kere Aselsan taşımak zorunda. Çünkü taşımadığınız zaman endeksten farklılaşıyorsunuz. Bu da yatırımcı nezdinde olumsuz bir haber yaratıyor. Şöyle söyleyeyim, bir yatırım fonu yönetiyorsunuz ve hisse fonu diyelim, hiç Aselsan taşımıyorsunuz ve o gün Aselsan %4 prim yapsa sizin fonunuz getiri sağlamadığı noktada yatırımcı bundan rahatsız oluyor. Dolayısıyla fonların tamamı endeks ağırlığı nispetince Aselsan'ı taşıma mecburiyeti hissediyorlar. Dolayısıyla Aselsan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Astor dediğim zaman da hocam şöyle, yani son 1-1,5 yılın en önemli hikayesi elektrik üzerine transformatörler, yani elektrik üretenler demeyeyim de elektrik altyapısı üreten şirketler çok ön planda. Bu sadece bizde değil bu. Yani dünyanın bütün borsalarında buna benzer bir durum yaşıyoruz. Dolayısıyla bu elektrik ekipmanı üreten şirketler daha bir süre daha popülerliğini koruyacak. Ama tabii son 1-1,5 yıldır bunlar popülerdi. Yavaş yavaş eski ivmelerini kaybetseler de bir süre daha gündemde kalmaya devam ederler. Ha, onlar gündemini kaybeder. Bu sefer faiz indirim beklentisiyle onların yerine bankacılık hisseleri alır. Petrol fiyatlarındaki düşüşe ulaştırma hisseleri alır. Dolayısıyla yani uluslararası yeni bir şok olmadığı sürece bizim borsamız, yani ben Temmuz-Ağustos için pozitif ayrışacağını düşünüyorum.
1: Yabancının ilgisi nasıl olacak peki?
2: Ya şöyle hocam, yabancı ilgisi inşallah artar. Bu tabii temenni bu yönde.
1: Son dönemde temenninin ötesine geçemedik bu konuda ama.
2: Ama hocam şimdi şöyle, mesela MSCI geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz şey açıkladı. Yani sizin bildirimleriniz, yani kurumsal yönetim bildirimleriniz yeterli.

0: Yani hisse senedi piyasasında çok ciddi bir momentum sağlıyor. Benzer şekilde altın yatırımcısı da ya artık altın bu sene çok fazla bir şey yapmaz, acaba yeni bir arayışa girsek mi dediğin noktada onlar da riskli bir enstrüman arıyorlar. O da hisse senedi piyasasına yarıyor. Bu ise önce ama faizler eğer biraz geri çekilebilse olur. Bence yurt içi yatırımcının birikimleri hisse senedi piyasasının Borsa İstanbul'u bence bizim istediğimiz o 15.500 lira 16.000 lira çok daha rahat, çok rahat taşıyabilecek büyüklükte bir para olur. Var orada.
1: 1500 16.000 zaten şu anki seviyelere çok yakın değil mi? Yani bugün endekse yatırım yapmak isteyen yatırımcı %5, %7 için mi buraya girecek? Biz endeks için bunu söylüyoruz ama hisse bazlı daha yüksek potansiyeller var mı?
0: Haklısın hocam. Niye 15.500 16.000'ler diyorum? Çünkü orada bizim
1: ben 20 bin
0: kıramadığımız
1: bekliyordum ama özellikle son dönem sonrası tabii insan muhafazakar oluyor.
0: Yok yok şöyle hocam, şimdi bizim yıllardır kıramadığımız bir 340 dolar direnci var olur. Yani biz bunu 2016'dan bu yana neredeyse kıramadık, 340 dolar seviyesine. Dolayısıyla o yüzden 340 doları şu aşamada ilk direnç, kuvvetli direnç olarak görüyorum. Yani geçtiğimiz 3 yıl içinde 3-4 kez test ettik, bu direnci geçemedik. Dolayısıyla ilk başta orayı söylemek lazım. Ama olur da faizler geri çekilmeye devam ederse, enflasyon beklentisi aşağı doğru kırılırsa olur. Ben açıkçası 340 doların, geçtiğimiz haftalarda seninle de konuşmuştum, 340 doların kırılıp 500 dolar hedefine doğru Borsa İstanbul'un ilerleyebileceğini düşünüyorum ama önce şu 340 doları hacimli, momentumlu ve faiz düşüşüyle önce bir kırmamız lazım. Daha önce denedik, hep bir şeyler oldu. Yani çeşitli siyasi gerilimler oldu, çeşitli olaylar oldu, işte İran ABD savaşı çıktı. Nedense 340 dolara geldiğimizde bir şey oluyor ve bizim endeksimiz geri çekiliyor. O yüzden bu sefer yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih edip önce bir 340 dolardaki dirençten bahsetmek lazım. Ama kırılırsa ki faiz düşüşüyle, faiz beklentisi, faiz indirim beklentisiyle bence 340 doları kırarız bankalar öncünde. Ondan sonra elbette ki 500 dolarları konuşuruz. 500 dolar da şu anda o senin dediğin, az önce dediğin 20 binin biraz daha üst seviyesini temsil ediyor. Görebilir miyiz? Bence faiz düşüşüyle beraber çok rahatlıkla görebiliriz.
1: Bir dakikadan az bir sürem kaldı. Kısa bir altın değerlendirmenizi rica edeceğim. Nasıl buluyorsunuz altındaki bir ileri iki geri fiyatlamayı?
0: Valla altın için ben aynı görüşümü koruyorum hocam. Yani 5.500 doları gördük bu yıl hatırlarsan. Ben o
1: Doğru.
0: seviyenin en azından 2-3 yıl, ha belki de, yani şimdi böyle konuşunca altın
1: 3.000 dolara
0: yatırımcısı
1: iner mi?
0: inebilir. Yani önümüzdeki günlerde 4.300 doların üzerine çıkacak bir momentum yakalayamazsa altın düşer. Hocam şöyle, Amerika'da faiz
1: Evet.
0: yükseliş ivmesinde, enflasyon yükseliyor. Ona bağlı olarak da faiz yükselirse altını geri iter. Ne yazık. Yani biraz böyle
1: Evet.
0: konuşunca altın yatırımcısını üzüyoruz ama benim görüşüm bu şekilde.
1: Ercan Bey, çok kıymetli görüşleriniz. Çok teşekkür ederiz
0: Benim
1: katkılarınız için.
0: ben
1: Sağ olun.
0: teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Ercan Göçmen bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

Altera Yatırım sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu salı binde bonfilet dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Vurdurum beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin ucuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye güvenliğe geçer. Sınırlar geçer.
2: Bu aralar güvenliğe geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

0: kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Mağfur ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta örnekler üzerinden emekliye yeni ek ödeme hesabı yapacağız. Faruk Erdem'le birlikte ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun.etapara.com.tr adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Evet, ilk örnek üzerinden hemen başlayalım isterseniz.
1: Şimdi önce bir bu ek ödeme nedir istersen biraz ondan bahsedelim. Hani emekliler biliyor ama biraz tekrarlamış olalım. Şimdi Temmuz ayı yaklaşıyor. Dolayısıyla emeklilerin ve memurların yılın ikinci artışını alma dönemleri de gelmiş oluyor. Bu biz bazı hesaplar yaptık seninle. İşte Haziran enflasyonunun da etkisiyle zaten Mayıs enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon %16.61 çıkmıştı. Haziran enflasyonuyla birlikte bunun 18 ile 19 arasında olacağı artık aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Memurlar açısından da baktığın zaman %14-15 civarında bir artış olacak. Herkes hesabını buna göre yapabilir. Tabii hükümet başka bir formül düşünmezse yani bir refah payı vermesi, bunların eşitlenmesi gibi bir formül düşünmezse 6 aylık enflasyon %18 ile 19 arasında bir rakam çıkacak. Bu tabii hem maaşları artırırken aslında emeklilerin aldığı ek ödemeleri de artıracak. Ek ödemene emekliler bir süredir vergi iadesi diyebileceğimiz bir ek ödeme alıyorlar. Maaşlarının %4'ü kadar alıyorlar. Bunu memur emeklileri de alıyor, Bağkur emeklileri de, SSK emeklileri de, herkes alıyor. Belli bir skalanın altındaki maaşlarda ise yani işte 14-15 bin lira civarında olacak o skalada Temmuz'dan sonra %5 olarak uygulanıyor ama o daha çok az sayıda emekli ilgilendiriyor ama %4 çoğunluğa %4 uygulanıyor. Şimdi maaşlar artınca maaşın üzerinden %4 ek ödeme ödendiği için ek ödemeler de artacak. Bizim aslında yaptığımız örnekler bunlar. Biraz da aslında bu artışların kök maaşa yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Onu ikinci örnekte anlatalım. İstersen önce şunu bir anlatalım. Şu anda 30 bin lira maaş olan bir emekliyi düşünelim. Bu emekliye 1200 lirada %4 1200 lirada ek ödeme veriliyor ve bankaya 31.200 lira yatırılıyor. Ama işte Temmuz'da artış olacağı zaman bu artış bu 31.200 liranın üzerine değil 30 bin liranın üzerine yani onun gerçek maaşının üzerine yapılıyor. Evet. Yaptık %18 diye bir tahminde bulunduk. Yeni kök aylığı 35.400 lira oldu. Şimdi bunun %4'ü alınacağı için 1200 liralık ek ödeme de 1416 liraya çıkmış oldu. Dolayısıyla bu emekli için bankaya yatırılacak para 36.816 lira. Evet. Ocak'ta bu emekli için 35.400 liranın üzerinden artış yapılacak. Sonra yeniden ek ödeme hesaplanacak. Şimdi bir sonraki grafiği verirse arkadaşlar orada aslında bu 20.000 liranın altında maaş alanlar için önemli bir hesap yapacağız. Çünkü onlar 20 bin lira alıyorlar ama gerçek maaşları farklı. Yani kök maaşları var. Dolayısıyla artış da bu kök maaş üzerinden yapılıyor.
0: Evet.
1: İşte bu emeklilerin maaşı 15 bin lira olsun. Şu anda yani Temmuz öncesi. Hı-hı. 600 lira 15 bin liraya göre 600 liralık bir ek ödeme alıyor. 15.600 lira oluyor. Ne oldu? Taban maaş 20 bin lira. Dolayısıyla bu emeklimize 20 bin lira yatırılacağı için 4400 lirada hazine desteği yapılıyor. Seyyanen bir ödeme yapılıyor bu emeklimize ki böyle 3-4 milyon emekli var. Şimdi yeniden bu taban maaş belirlenecek ve bu hazine destekleri de artacak. Şimdi bu emekli açısından %18 zam olduğunda nasıl hesap yapacak ona bakalım. 15 bin liralık kök aylığın üzerine yapılacak. Dolayısıyla 17.200 liraya çıkacak. Kök aylığı. Ek ödemesi 708 lira olacak. Bunun %4'ünü aldık. Yeni taban aylıkta %18 arttı diyelim ve 23.600 lira oldu. Dolayısıyla hazine desteği de artmış oldu. 5.692 lira hazine desteği verilecek. Hı hı. Ve 23.600 lira alacak. Şimdi emekliler şunu düşünebilir. Ya ben nereden bileyim kök maaşım nedir, ek ödemem nedir? Bunu nasıl öğrenebilirim diye. Çünkü netice itibariyle gidiyorlar sadece bankadaki kartını sokuyor. İşte orada 20 bin lira görüyor, 31 bin lira görüyor, 33 bin lira görüyor neyse. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Arama bölümüne emekli aylık bilgisi yazıyoruz. Emekli aylık bilgisi. Emekli ödeme bilgisi ayrı.
0: Aylık bilgisi farklı.
1: Aylık bilgisi farklı. Aylık bilgisinde daha detay var. Ödeme bilgisinde o ay alacağınız maaş görünüyor. Aylık bilgisine girdikten sonra orada bir net maaşınızı görüyorsunuz. Yani kök aylığınızı görüyorsunuz. Ek ödeme miktarınızı görüyorsunuz. Ayrıca eğer maaşınız böyle düşükse size yapılan hazine desteğini de görüyorsunuz. Ve bankaya yatırılan miktarı da görüyorsunuz. Böyle bir döküm. Ya ben hiç bu e-devlete de giremiyorum, bunu da göremiyorum, yine de öğrenmek istiyorum diyorsa bir emekli, alo 170'i arayabilir. Oradaki arkadaşlar yardımcı olacaklardır. Ya da bir dışarı çıktığında en yakın sosyal güvenlik kurumu müdürlüklerine uğrarsa orada da kendisine maaş dökümü verilir. Hem kök maaşını görür hem ek ödemesini görür. Dolayısıyla yapılacak artışın da nasıl yansıyacağını kolayca kendisi hesaplayabilir. Biz de buradan yardımcı oluruz. Ama tabii biraz Temmuz'un 3'ünü beklemek lazım. Herkes de o tarihi bekliyor şu anda. Ya aşağı yukarı 20 milyondan fazla insanı ilgilendiren bir enflasyon rakamından bahsediyorum. İşte 16-17 milyon Sosyal Güvenlik Kurumu'nda dosya var. İşte dul yetim maaşlarıyla birlikte emekliler, SGK'lılar, SSK'lılar, Bağkurlular, emekli sandığı emeklileri. 4-5 milyon civarında kamu görevlisi var. Yine 1 milyona yakın sosyal yardım alanlar var. İşte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi. Dolayısıyla aşağı yukarı 20 milyon kişi, üçer kişi desen 60 milyon.
0: Evet, Türkiye'nin nüfusu zaten çok konumuz
1: var. Türkiye'nin nüfusu neredeyse 80 86 milyon nüfusumuz evet. var. Dolayısıyla neredeyse Türkiye'nin çocukları çıkartırsan tamamını ilgilendiren rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Hani öyle basit konu da değil. Yani 60 milyon insanı ilgilendiren rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden Temmuz'un 3'ünde açıklanacak. Haziran enflasyonu çok önemli Ahmet. Dolayısıyla bu birçok insanı ilgilendiriyor. Herkes şunu merak ediyor. Temmuz'un 3'ünden sonra bu taban maaş kaç lira olacak? Bu biliyorsun yasayla oluyor. Evet. Mecliste 15 Temmuz'da kapanma durumu var. Dolayısıyla 15 Temmuz'a kadar da bunun bir mesai yapacak meclis. Hem taban maaş mesaisi yapacak. Bir karar verilirse işte belki işte bir ek artış refah payı şeklinde o da yasayla çıkacak. O yüzden de şu önümüzdeki 15-20 günden sonra biz de bayağı bir mesai yapacağız. Temmuz'un 3'ünde açıklanacak bu oranlardan sonra hesaplamalarımızı yapacağız inşallah.
0: Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularımıza geçelim. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine yollayabilirsiniz. Ekranda da göreceksiniz mail adresimizi. Şimdi ilk sorum Yasin Yiğit'in sorusu. Özel bir çağrı merkezinde çalışıyorum. 3 yıldır polis okulunu kazandım. Ayrıldığım zaman kıdem tazminatı alabilir miyim? Alamazsam ne yapmam gerekir?
1: Şimdi şöyle, polis okulunu kazanmak ya da memur olarak atanmak, bunlar kıdem tazminatı alma gerekçesi olarak sayılmıyor. Dolayısıyla hani siz bu 3 yıllık tazminatı hani ben polis okuluna gidiyorum diye alamazsınız maalesef. Yapacak da bir şey yok. Burada tek şey hani istifa ederek tazminatı almanın yolu

0: Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Bunları tamamladıysanız, yani prim sayısı, yıl neyse, o zaman alabilirsiniz. Onun dışında hani memur olacağım ya da polis okuluna gideceğim diye tazminat alınmıyor maalesef. Evet.
1: Devam ediyorum. Erol Yalçın. Annem 2 Mayıs 2014 sigorta girişli, 1969 doğumlu, 3966 gün primi var, %40 engeli var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi şöyle, rapor alması lazım %40 ve üzeri engeli olduğuna dair. Bunun da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bütün bunlar gerçekleşirse 18 yıl 4680 günle emekli olur. 18 yıl aşağı yukarı tamamlanmış 2022'de, ama primde 4680 güne ulaşması lazım. O da ulaşırsa ve rapor onaylanırsa emekli olur. Evet. Engelli emeklilikten bahsediyorum. Yani burada bir mahallen evet. Emeklilik yok.
1: Evet. Turan Kısa. 1978 doğumluyum. Sigorta girişim 1995. 4200 günüm var. EYT'den faydalanabilir miyim? Nasıl emekli olur?
0: Faydalanabilir tabii, ama burada bir 17 yaş sigortası görünüyor. O tabii çıraklık ya da staj değilse EYT'li olmuşsunuz zaten. Hani uzun vadeli sigorta kullanılan bir prim yatırılmışsa 5750 gün gerekiyor. Onlar tamamlanınca emekli olursunuz.
1: Coşkun İnanoğlu, 6 Aralık 1980 doğumluyum, 11 Kasım 1999 girişliyim. En başta 4500 gün SGK, sonra 2200 gün Bağkur, son dönemde de 580 gün SGK'lı çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şu son dönemde SSK'lı oldum diyor ya, buna evet. Devam etsin. Hani en az 3,5 yılı da tamamlaması lazım 1261 günü ve toplamda da 7000 güne ulaşacak. 60 yaşını bekleyecek. Daha 2040'a kadar zaten o SSK'yı doldurur. Evet. Yaşı 1980'li olduğu için söylüyorum. 2040'ta emekli olacak.
1: Mehmet Karadurak. 1978 doğumluyum. 1999 Ağustos ayında askerliğimi yaptım. Askerlik borçlanmasını yapsam sigorta başlangıcımı geriye çeker mi? 2003 memuriyet girişim var.
0: Şöyle, birincisi 2003'ten sonra geriye çekse de EYT'li olamazsınız, bir işe yaramaz. İkincisi, evet, memurlarda askerlik borçlanması işe giriş tarihini geriye çekmiyor. Yani bu 2000 yılı da olsaydı hani geri çekip EYT'li olabilir miyim? Maalesef memurlarda böyle bir hak yok. Değişik davalar açıldı. O davalardan da bir sonuç çıkmadı. Hani böyle Bağkurlarda ve SSK'larda var ama memurlarda yok. Zaten burada o hak olsa da EYT'li yapmıyor sizi. O yüzden 2003'e göre 60 yaş 9000 günle memuriyetten emekli olacaksınız.
1: Murat Türkmen. Yaşım 49. Sigorta girişim 2013. Primim 4220 gün. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Tabii biraz geç sigortalı olmuş, evet, arkadaşımız. Dolayısıyla 2008 sonrası olduğu için 7200 güne ihtiyacı var. Bir 20 yıl çalışacak. Zaten 61 yaş şartı var. Yani 11 yılı var. Dolayısıyla yaş için o 11 yılda da 7200 güne ulaşır zaten. Yaşı dolduğunda da emekli olur.
1: Evet. Devam ediyorum. Levent Pelit. 1983 doğumluyum. Prim günüm 4788. Giriş tarihim 5 Eylül 99. 4A tescil başlangıcım 2000. Hizmete başlamam 2002. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2002'ye bakacağız. Hani 2000'de tescil olsa, ki prim yatırılmamış olsa da çok geçerli olmuyor, ama şu 5 Eylül 99'da ne olmuş onu bilmiyoruz tabii. Hani giriş diyor, çalışmış mı çalışmamış mı, keşke orada bir çalışılıp da prim yatırılmış olsa EYT'li olacak. Evet. Ama hizmete başlamam 2002 diyor. Belli ki 2002'de prim yatmaya başlamış. Ondan önceki o iki tarihte ne olmuş onu bilmiyoruz. Arkadaşımız da zaten yazmamış.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz bu 2002'yi dikkate alacağız ve 60 yaş 7000 günle emekli olacak. Ama bu 5 Eylül 99'da ne olduysa onun peşine düşsün. Çünkü orası onu EYT'li yapar. 5975 günle yaş şartı olmadan emekli olur. Yoksa 2043'ü bekleyecek, evet, yani. Evet.
1: Arzu Döner, 1973 doğumluyum. 2008 Şubat'ta 1 aylık sigorta girişim var. 2013'te isteğe bağlı bağkurlu oldum. 9 sene ödedim. 2022'de işe girdim. Son 2,5 senedir sigortalı olarak çalışıyorum. Toplam 4100 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, bu sigortalı çalışmaya devam etmesi gerekiyor netice itibariyle. Çünkü hani Bağkur'dan kurtulmak için 2,5 sene dolmuş. 1 sene daha en azından çalışması lazım. 3,5 sene, 3,5 yılı tamamlaması lazım. Ama toplamda da zaten 7000 güne ihtiyacı var. Dolayısıyla onların hepsini toplayacak, çalışacak, 7000 günü tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Burhan Mermer. Eşim 1966 doğumlu, 2005 Bağkur girişi var. Sonra SSK'lı çalıştı. Toplam 5700 günü var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi tabii Bağkur olduğu için biraz Bağkur fazlaymış gibi görünüyor. Ama SGK'lı çalıştı diyor. Ne kadar çalıştı onu bilmiyoruz. Onun 3,5 yıl olduğunu varsayalım ya da 3,5 yıl olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü 5700 gün var, zaten 7000 güne tamamlaması lazım. Dolayısıyla 60 yaşında, 58 yaşında emekli olur eşi. Zaten yaş tamam da hani şurada bir SSK'lı çalışması lazım. 3,5 yılı tamamlaması lazım. Eğer 7000 günü tamamlamayayım derse o zaman 4500 günle emekli olur ama 1025 yıl 2030'u bekleyecek. Evet. Yine de 3,5 yılı tamamlaması lazım.
1: Evet. Peki, Erdem Pusat. 1989 doğumluyum. 2010 Aralık ilk girişim. 4500 gün SSK gün sayım var. 2017 yılında kalpten rahatsızlık geçirdim. Şu an %86 engelli raporum var. Özel banka çalışanıyım. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca emekli olup çalışabilir miyim?
0: Şimdi işe giriş tarihine göre 7200 gün ve 61 yaş şartı var. Ama tabii özel bir durumu da var arkadaşımızın. Hani %86 çalışamaz raporum var diyor. Çok ciddi de bir oran.
1: Evet.
0: Çünkü mahallen emeklilik için %60 yeterli oluyor. Dolayısıyla şimdi bir sağlık kuruluşuna gidecek. Orada %60 ve üzeri rapor alacak. Bu raporunu SGK'ya onaylatacak. 1800 gün gerekiyor. O zaten tamam. Mahallen emekli olacak. Mahallen emekli olduktan sonra çalışılmıyor tabii. Maaş kesiliyor.
1: Devam ediyorum. Ali Kemal Seven. 1976 doğumluyum. Sigorta girişim 1995. 5730 günüm mevcut. Temmuz ayının 10'unda emeklilik düşünüyorum. Yıl sonunu beklesem emeklilik hesaplamasında maaşım düşer mi? Kurumda çalışıyorum.
0: Şimdi şöyle. Temmuz ayının 10'unda emeklilik düşünüyorum diyor ya. Ağustos'tan itibaren maaşı bağlanacak. Evet. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 5 ay. Siz yani yıl sonunu düşünüyorsanız aralığı 5 tane maaş kaçıracaksınız. Şimdi Temmuz'da zam da var. Diyelim taban maaş 25 bin lira oldu. 5 tane 125 bin lira bir kere kaçıracaksınız en az.
1: Evet.
0: Maaşınız bilemiyorum belki 30 bin lira belki 40 bin lira olacak. 200 bin lira para kaçıracaksınız yine. Ne gerek var? Yani maaşınız düşse mantıksız. Ne olur çıksa ne olur? Hani zaten o 200 bin lira diyelim ki maaşınız 2 bin lira artacak Aralık evet. ayın Ocak'ta başvurduğunuz için. Ki artmayacak da onun da hesabını yaparız. Siz 200 bin lirayı bu 2 bin lira ne kadar zamanda 100 ayda çıkartabileceksiniz. Doğru. O yüzden ben hep onu söylüyorum yani. Tarih geldiğinde gidin emekli olun. Niye maaş kaçırıyorsunuz?
1: Doğru.
0: Burada da hiç bu hesaplara girmeyin kardeşim. Yani gidin Temmuz'un ayın 10'daysa gidin başvurun. Ağustos'ta maaşınız bağlansın 5 tane fazladan maaş alın. Temmuz zammı maaşınıza eklensin.
1: Evet.
0: Ocak'ta yeniden artış var. Ocak'ta da artıştan faydalanın.
1: Peki, Ergin Bozkurt, 1974 Türkiye doğumluyum. 1985'te ailece Almanya'ya gittik. Okul bittikten sonra 1992 Haziran'da çalışmaya başladım. 99 Eylül'de Alman vatandaşı mavi kartlı oldum ve 2022 Mayıs ayına kadar Almanya'da çalıştım. Yani 30 yıl çalıştım. 2022 Haziran'dan sonra Türkiye'ye yerleştim ve çalışmaya başladım. Şimdi 937 prim günüm var. Halen çalışıyorum. SGK'lı olmak için kaç gün prim lazım ve gerisini borçlanabilir miyim? Hangi prim üzerinden borçlama yapabilirim? 3600, 4000, 5400, 7200 günden mi?
0: Şimdi 92 ile 99 arasındaki 7 yıl var ya, hı hı, bir kere onu borçlanabilir. Yani Türk vatandaşı olarak çalıştığı yılları borçlanabiliyorsunuz. Alman vatandaşı olduktan sonraki süreyi borçlanamıyorsunuz. SSK'lı, bunlar da Bağkur sayılıyor. SSK'lı olabilmek için de bu 97 37 gün prim 1261 güne çıkması

0: olması lazım. Yani 3,5 yılı tamamlamanız lazım. Dolayısıyla bu primler tamamlanacak. Tabii yaş şartı da var. Önce bir 3,5 yıl çalışın. Sonra o borçlanmaları yapın. 5400 günü tamamlayın. 2022 girişiniz tabii 2022'den geri gidecek borçlandığınız kadar. Dolayısıyla bir 61-62 yaş size gerekecek.
1: Ahmet Dramalı. 5600 günüm var. 2006 sigorta girişliyim. 1981 doğumluyum. Sigortalı çalışanım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2006 girişli. Dolayısıyla 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Henüz primler tamamlanmamış. Yaş da dolmamış. 2041'e kadar bunu 7000 gün yapalım. 60 yaşında emekli olalım.
1: Adem Pehlivan. 1981 doğumluyum. 1997 staj. 1997-98 yılında normal SGK girişim var. Kendi işimden dolayı 2016-2022 yılları arası Bağkur'a geçmek zorunda kaldım. 1349 gün ödedim. 2022 yılından sonra tekrar SGK'lı olarak çalışmaya başladım. Bağkur'u 100 gün fazla ödediğim için emekli olamazsın dediler. 5753 gün SGK ve 1349 gün Bağkur'um var. Toplam 7103 günüm var. Nasıl ve ne zaman emekli olurum?
0: Evet, maalesef yani o 3,5 yılı geçtiği için Bağkur artık Bağkur şartları oluşmuş. SGK'dan emekli olmak için yani 1261 gün daha SSK'lı çalışması lazım. Evet. Bağkur'dan emekli olması için ise 9000 güne ihtiyacı var. Hani 1261 gün SSK'lı çalışmak mı, 1900 gün Bağkur ödemek mi? İkisi arasında bir karar verecek ve günlerini dolduracak. Yapacak bir şey yok. Yani kural böyle. Evet, 100 gün, bir gün bile olsa fark etmeyecekti. Hani Bağkur kapsamına girmeyecekti. Girmiş. Onun hesabını o zaman yapmak lazım. Yani biz hep şunu söylüyoruz zaten. Emeklilik planlarınızı şimdiden yapın. Yani bunlar emekliliği planlamak demektir. Siz buna dikkat etmeniz lazım. Bu kurallara dikkat etmek lazım. İleride ben şu yılda şu da çalışırsam şu şekilde emekli olurum şeklinde planlama yapın. Zaten hani bize gelen sorulara baktığın zaman hani bir 10 yıl 20 yıl sonrasını da soran izleyicilerimiz var. Evet. Dolayısıyla bu planlamayı yapmak lazım. Özellikle bu şekilde farklı kurumlarda çalışmış olanların mutlaka emeklilik planlarını erken yapmaları lazım. Yani işte 100 gün fazla Bağkurlu olduğu için 1900 gün daha prim ödeyecek. Bu ne demek? Aşağı yukarı 5 yıl demek yani. 5 yıl geç emekli olmak evet. demek. 5 yıl fazla maaş almamak demek. Ciddi bir mağduriyet ama kendi hatası burada. Hata demeyelim ama işte bu biraz da bu işlerle ilgilenmemek bu yani. Sonucu getiriyor. Hep onu söylüyorum yani buradan bir kere daha tekrarlayalım Milli Eğitim Bakanımıza. Yani ortaokulda mı olur, lisede mi olur? Haftada bir gün, bir saat, ne bileyim o yani eğitimciler buna karar verir. Seçmeli ders olabilir ama bir sosyal güvenlik dersinin olması lazım okullarda gençlerin. Yarın bir gün iş hayatına atıldıklarında neyle karşılaşacaklarını bilmeler lazım. En azından emeklilik nedir, prim nedir, sigorta nedir? Evet. Bütün bunları biliyor olmaları lazım. İş kazası nedir? Dolayısıyla hani Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şey yaparsa seçmeli olur, seçmeli olmaz. Yani onu eğitimciler karar verir ama epeydir ben bunu talep ediyorum. Çok önemli. Yani çocuklar mezun olduklarında, iş hayatına atıldıklarında en azından temel olarak çalışma hayatıyla ilgili kural ve kaideleri biliyor olmaları lazım. Bu da önemli.
1: Evet.
0: Eskiden hani Milli Güvenlik Dersi diye bir ders vardı. Biz rütbeleri öğretirlerdi. Askere gittiğimizde o rütbeleri tanıyor olurduk ama kızlar da öğrenirdi evet. mesela.
1: Albaylar geliyordu.
0: Evet. Zaten. Dolayısıyla şimdi de hani uzmanların verebileceği bir ders. Dolayısıyla çocuklara bu bilgileri vermek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet, buyurun. Peki. Araya bir parantez açmış olduk.
1: Evet. Peki mailden devam edelim.
0: Lütfen.
1: Vedat Kaya'nın sorusu. Eşim ön lisans hemşire olarak 2007 yılında 4B statüsünde devlet memuru oldu. 2011 yılında emekli sandığına geçiş yaptı. Toplam 6400 gün prim ödemesi var. %61 engelli raporu var. 1973 Mayıs doğumlu. Çalışırken lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.

0: Mevcut durumda birinci derece, üçüncü kademe en iyi şartlarda nasıl emekli olur?
1: Şimdi tabii burada birkaç ihtimal var. Hani bu %61 engel sonradan mı oldu, baştan mı oldu? Baştan olduysa engelli emeklilik imkanları var. Eğer sonradan olduysa maullen emeklilik imkanları var. Bu tabii rapor onaylandı mı, onaylanmadı mı? Bütün bunlar bir alternatif o tarafta. Evet. Hiç rapordan bahsetmeden, hani bu engellilik oranından bahsetmeden zaten 7200 günü doldurması lazım. 58 yaş şartı var. Dolayısıyla hani eğitim emeklilik yılını değiştirmiyor. Netice itibariyle memuriyetten 58 yaşında ve 7200 günde emekli olacak. Ama işte bu engellilik meselesi değişirse orada yaş şartı ortadan da kalkıyor. Belli evet. bir yıl ve primle engelli emeklilik olabiliyor. Maullen emeklilikte daha farklı. Orada yaş da yok. Belli bir primle emekli olunuyor. Ama tabii hepsinin bu raporların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmasına bağlı.
0: Evet. Devam ediyorum. Nejat Özer. 1969 doğumluyum. 2001 yılı Bağkur başlangıcım var. Aralıksız olarak bugüne kadar 25 yıl prim ödedim. Kaç yaşında emekli olur?
1: 60 yaşında emekli olur. Ona da pek bir şey kalmamış.
0: Ersoy
1: Günler tamam.
0: Evet.
1: Diye kabul ediyoruz 25
0: evet.
1: yıl.
0: Evet. Ersoy Akbulak sormuş. Doğum tarihim 20 Temmuz 1966. Sigorta girişim 1985.
1: 85. Evet.
0: 3800 prim günüm var. Yurt dışı borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olurum? Emekli olursam Almanya'da tam gün çalışabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, bu primle emekli olabilirsiniz yani 60 yaş şartıyla.
0: Evet.
1: 3600'den emekli olursunuz. Yurt dışı borçlanması yapmadan. Ama emekli olursanız Almanya'da çalışamazsınız.
0: Evet, Emel Saraçoğlu'nun sorusu. 1980 doğumluyum, kadınım. 1999 Kasım girişliyim. 1043 SSK, 5000 günümde Bağkur. Son 90 gündür SSK'lı çalışıyorum. Emekli olabilir miyim demiş.
1: Olamazsınız. Hani EYT'yi kaçırmışsınız. Bir de Bağkur çok fazla. Siz bu 90 günü 1261 güne çıkartın. Evet. Hani 3,5 yıla çıkartın ve 58 yaşında emekli olursunuz.
0: Peki, devam ediyorum. Bekir Enes'in sorusu. 1987 doğumluyum. 5215 prim günüm var. Sigorta açılışı 2004, başlangıç 2007 demiş. Ne zaman emekli olurum? EYT ne zaman olur?
1: EYT'li değilsiniz zaten. EYT 99 öncesi biliyorsun. Evet. Dolayısıyla 2004'te açılmış, sonra ne olmuş bu 3 yılda hiç bilmiyoruz.
0: 2007'de 2007
1: dersek evet. Her halükarda 2004 de olsa 2007 de olsa 60 yaş ve 7000 güne ihtiyaç var. Yani 2047'de emekli olursunuz. O zamana kadar da zaten 7000 gün dolur.
0: Evet. Eda Kavaklı. Eşim 1985 doğumlu, 2006 girişli. SGK 6030 gün. Ne zaman emekli olur?
1: Burada da bir 60 yaş gerekiyor ve 7000 gün gerekiyor. Primler de eksik. Yaş zaten eksik. Dolayısıyla her ikisi de dolacak. Eşiniz 2045 yılında inşallah sağlıkla emekli olsun. Evet.
0: Erdinç Ertemel. 1 Mart 1969 doğumluyum. 1985 yılı sigorta girişim var. 3641 günüm var. Sigortadan ne zaman emekli olurum?
1: Bu primle 60 yaşında. Yani ama mutlaka ben tam emekli olayım derse 5225 güne ihtiyacı var. Yani çalışmaya devam ediyorsa bunu 5225 güne tamamlayıp emekli olabilir hemen. Ya da ben artık çalışmıyorum derse 3600 günde yeterli. 2029'da 60 yaşında doğum gününde 1 Mart 2029'da emeklilik müracaatı yapabilir.
0: Evet. Abdullah Gürses. Yurt dışında yaşıyorum. 2 Mart 1966 doğumluyum. 1 Ocak 1983 SSK girişim. 1260 gün primim var. emekli veya yaştan emekli olabilmem için neler yapabilirim?
1: Şöyle, şimdi yurt dışında yaşamak başka şey, çalışıyor olmak başka şey. Erkekler yaşadıkları yılları değil, çalıştıkları yılları borçlarını satın alabiliyorlar. O yüzden yurt dışında çalıştığınız ve Türk vatandaşı olarak çalıştığınız yılları satın alabilirsiniz.

0: 1260 günün üzerine koyup 5400 güne tamamlayabilirsiniz. Evet. Ve 61 yaşında da emekli olursunuz.
1: Hanife İncal, 1979 doğumluyum, 2005 işe başlangıcım, 6533 prim günüm var, 3 çocuğum var. 58 yaşından önce nasıl emekli olur?
0: 58 yaşından önce emeklilik yok burada. 2005 girişine göre mümkün değil. Hatta prim de eksik. Onları da 7000 güne tamamlamak lazım. Çocukları borçlanıp 7000 güne tamamlayıp artık çalışmanıza da gerek kalmayabilir. Ama her halükarda 58 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Hasan Tutak, 1970 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Eylül 1986. Şu an için toplam 4384 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi evet, orada da bir 16 yaş sigortası var değil mi?
1: Evet.
0: 16 yaş. Eğer 70 doğumlu 86. Staj değilse ya da çıraklık değilse 5300 gün gerekiyor. Şurada 1000 gün kadar süre kalmış. 1000 gün kadar, ki 3 yıl kadar bir süre çalışıp primleri tamamlayın ve EYT'den emekli olun. Yok ben çalışamıyorum, edemiyorum diyorsanız bu primle de 60 yaşını beklemeniz lazım. Başa dönüyorum, 16 yaşındaki sigorta uzun vadeli sigorta kollarındansa, çıraklık ya da stajsa başka bir hikaye yazılacak.
1: Evet. Ömer Doğan, 1992 doğumluyum, memurum, 2013 işe girişim, kaç yaşında emekli olacağım?
0: 61 yaşında emekli olacak.
1: Peki devam ediyorum.
0: Biraz memuriyette 25 yılı tamamlamak gerek.
1: Evet. Devam ediyorum. Leyla Baran, 1978 doğumluyum. 4100 günüm var. EYT'liyim ve prim günüm eksik. 93 girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 93 girişine göre 5600 gün gerekiyor. Priminin eksik olduğunu o da biliyor zaten. 1500 güne ihtiyaç var. Şöyle, 1993'ten sonra bir doğumunuz ya da iki doğumunuz varsa mesela 1400, iki doğumdan 1440 gün satın alabilirsiniz. Evet. Ve hemen emekli olursunuz varsa, yani eğer çocuk yoksa çalışacaksınız ve 5600 günü tamamlayacaksınız. Ama ben artık çalışmıyorum diyorsanız bu primle de emeklilik mümkün, ama bu sefer 58 yaş şartı devreye giriyor. 2028'i beklersiniz. Ama bana sorarsanız hani primleri eğer doğum borçlanması ile tamamlayabiliyorsanız çok daha avantajlı bir emeklilik olur.
1: Evet. Şammas Avan, 1983 doğumluyum, 2002 sigorta girişim var, 7035 gün sigorta primim var, 60 yaşı bekleyeceğim. Sigorta primi devam ederse emekli olduğumda farklı maaş mı alırım yoksa aynı mı alırım?
0: Devam ederse tabii nasıl devam edeceği önemli. Hı hı. Eğer yüksek primler yatırılırsa yüksek maaş alırsınız. Düşük yatarsa, yani asgari ücret yatarsa çok bir şey değişmez hayatınızda, emekli maaşı anlamında söylüyorum. O yüzden de eğer imkan varsa yüksekten yatırmak lazım. 60 yaşına çok var.
1: Evet.
0: Yani 2043'te
1: 17 evet. Sene galiba. Yasemin Töre, 1977 doğumluyum. 1998 yılında şirket kurdum. Bağkur başlangıcı yapmadım. 2006'da sigortalı olduğum İHA'ya başvurduğum zaman EYT'den emekli olabilir miyim?
0: Ama Bağkur yok. Neyi ihya edeceksiniz? Hani ödemediğiniz bir Bağkur yok. Şimdi ihya dediğin şey, siz Bağkur'a başlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bağkur primi. SGK diyor ki bana getir prim yatır. Siz de yatırmıyorsunuz. Borç birikiyor. Sonra o günleriniz donduruluyor. Borç da siliniyor. Sonra siz diyorsunuz ki ya buna bana ihtiyaç var. Geleyim ben bunları tekrar ödeyeyim şimdiki paradan. Hı-hı. Şimdiki asgari ücretten ve satın alayım diyorsunuz. Ama burada ortada bir Bağkur yok. Gidip neyi canlan, yani ölen bir şey yok ki ihya edesiniz. Evet. Dolayısıyla hiç Bağkur yapmamışsınız. 2006'ya göre de eğer SSK ise 7000 gün 58 yaş, Bağkur ise 9000 gün 58 yaş şartlarınız var. Burada EYT yok.
1: Evet.
0: Maalesef.
1: Evet. Köksal Bey, 7 Temmuz 99 için hizmet tespit davası açtım. Zaman aşımı nedeniyle red geldi. 2000 SGK girişim. Kademeli çıkar mı?
0: Evet, maalesef kademeli diye bir şey yok. İşte burada da bu hizmet tespit davalarında da zaman aşım var. 10 yıldı 5 yıla düştü. Dolayısıyla ona da dikkat etmek lazım. Geçmişte insanlar sigortası çalışmışlar ama bunun peşine düşmemişler. Şimdi bu EYT meselesi çıktıktan sonra tabii önem kazanmış. Bağkur

0: da aynı şey. Geçmişte şirket kurmuşlar, iş yeri açmışlar ama Bağkur'a gitmek de akıllarına gelmemiş ya da önemsememişler. Bak şimdi az önceki bir önceki izleyicimizde olduğu gibi EYT'yi kaçırmış. O zaman Bağkur'a gidip en azından bir Bağkur numarası alsaydı bugün EYT'li olacaktı. Dolayısıyla hani böyle bir umut işine de kapılmayın lütfen, kademeli vesaire. Primlerinizi doldurun kardeşim ve yaşınızı bekleyin. Hani böyle kademeli diye bir emeklilik sistemi yok. Öteden beri anlatıyoruz. Böyle bir değişiklik için hazırlık da yok. Yani söylentilere, internet haberlerine çok aldanmayın. Böyle bir şey yok. Yani hesaplarınızı ona göre yapın. Evet.
1: Peki tekrar mailde dönüyorum. Ümit Özdemir sormuş. SGK girişim 1997. Gün sayım 6900, 25 Aralık 1983 doğumluyum, ne zaman emekli olurum diye sormuş Ümit Bey.
0: Şimdi 15 yaşında bir sigorta var.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sigortanın ne olduğunu da yazabilir mi bize mesela? 15 yaşında ne yaptınız da siz sigortalı oldunuz?
1: Evet. Hatta 14 galiba, 83 doğumlu.
0: Evet, 14 yaşında. Evet. Çırak mıydınız? Staj mıydı? Neydi? Dolayısıyla prim dolmasına rağmen bak emekli olamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Diyelim ki bu 97'deki giriş gerçekten 14 yaşındaki giriş uzun vadeli sigorta kollarından. Bu sefer 25 yıl 18 yaşında başlayacağı için 2001'de başlıyor. 25 yılı bunun üstüne koyacaksınız. 2026 olacak. Bu yıl İşe ilk girdiğiniz, yani 97'de ilk girdiğiniz tarih neyse o tarihte emekli olursunuz. 25 yıl o zaman da olacak. Ama hala 14 yaşındaki sigortanın durumu çok önemli tabii. Onunla ilgili bilgi verirse onu da söyleriz.
1: Evet. Orhan Balkan. SGK öncesi doğum yapan ev kadınlarına doğum borçlanması diye bir kanunun çıkması sizce adil olmaz mı? Ve böyle
0: olmaz.
1: Bir kanun. Evet.
0: Yani şöyle, evet devam et.
1: Ve böyle bir kanun çıkarma ayrıca ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri primleri 4B'den 4A'ya dönmesi gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş.
0: Birincisi adil olmaz. Niye? Zaten kanunun hani kanunun amacı çocuk dünyaya getirdiği için çalışma hayatından uzak kalınan süreleri satın almak üzere bu düzenleme var. Yani anne çalışmaya başlıyor, doğum yapıyor. Çalışma hayatından uzak kalıyor. O süreyi satın alıyor. Ha, öncesinde zaten bir çalışma hayatı yok. Dolayısıyla satın alacağı bir süre de yok.
1: Evet.
0: Ama böyle talepler var. Elbette hani ben onu söylüyorum. Şimdi eşitlik adalet değil. Yani adil mi diye sorduğu için hayır dedim. Yani eşitlik değil bu. Çünkü çalışma hayatına başladıktan sonra doğum yapanla başlamadan önce doğum yapan arasında bir eşitlik sağlarsanız adalet olmaz. Ama annelerimiz önce çocuk sonra kariyer yapmış birçok anne. Onlara bir hak verilmesi gerekir mi? Gerekebilir. Bununla ilgili talepler var. İkincisi neydi soru orada?
1: 4A olsun. 4B'den 4A'ya dönmesi gerekiyor,
0: evet,
1: demiş.
0: Yani niçin gerekiyor onu bilmiyorum. Hani evet. O gereklilik ne? Çünkü kendi priminizi ödediğiniz zaman siz Bağkurlu olmuş oluyorsunuz. Yani iş yeri açmış gibi, bir şirketin ortağı olmuş gibi kendi priminizi ödüyorsunuz. Yani bir hizmet sözleşmesiyle bir yerde çalışmadığınız için kendi priminizi ödüyorsunuz. Dolayısıyla bunun hizmet sözleşmesiyle bir yerde çalışanla aynı olması, orada da eşitlik, adalet olmaz.
1: Evet. Peki az önce soru soran seyircimiz Vedat Kaya, hatırlatayım isterseniz sorusunu. Eşim ön lisans hemşire olarak 2007 yılında 4B statüsünde devlet memuru oldu demişti. %61 engeli vardı. Tekrar mail atmış. Engel durumu hastalık kaynaklı olup çalıştıktan sonra ortaya çıktı. Kendi kurumunda, sağlık kurumundan %61 engel durumu raporu alındı. Vergi dairesine kayıt yaptırıldı. Emekli maaş kesintisi olmadan emekli olabilir mi? Bu şartlarda nasıl emekli olabilir?
0: Valla buna işte dediğim gibi kurum karar verecek. Yani evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun o raporu onaylaması lazım. Ondan sonra maullen emeklilik devreye girer. Hani vergi indirimiyle mi emekli olmak istiyor, maullen mi emekli olmak istiyor, o ayrımı yapması lazım. Dediğim gibi eğer bir heyet raporu varsa bunu da kurum onaylaması onayladıysa emeklilik.

0: için başvursun. Yani kesinti olması diye bir şey yok. Ödenen prim kadar emeklilik maaşı hesaplanacak.
1: İsa Uçar. 1987 doğumluyum. 2007 sigorta girişliyim. 5200 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: 7000 günü önce tamamlayacak. Evet. Sonra da 60 yaşını bekleyecek. 2047.
1: Ahmet Şancı'nın sorusu. 4 Ağustos 1987 doğumluyum. Sigorta girişim 10 Aralık 2005. Şu an çalıştığım iş yeri sezonluk işçiyim. İşe giriş tarihim 2009'un 6. ayı. Haklarımı alabilir miyim demiş.
0: Tam soruyu anlayamadım. Ben, yani 2009'da bir iş yerine girmiş. Evet. Sezonluk çalışıyor.
1: Sezonluk işçiyim. İşe giriş tarihimde 2009
0: haklarım
1: demiş.
0: Dediği hani sözleşme neyse hani evet. Sezonluk sözleşme yapıyor. O sözleşme neticesinde size vaat edilen haklar ödenmediyse elbette alabilirsiniz tabii.
1: Evet.
0: Devam ediyorum. Haklardan kasıt ne onu anlamadım.
1: Evet. Herhalde çıkmak mı istiyor tam anlaşılmadı.
0: Tazminat
1: Ahmet Şancı
0: meselesi ise
1: evet. Tekrar mail
0: şöyle,
1: atarsa.
0: Süreli sözleşmeli çalışmalarda bu sürekli tekrarlanıyorsa evet. O sözleşmeler yani mesela turizm çalışanları için söyleyeyim. Otelde çalışıyor arkadaşlarımız. Gidiyorlar her yaz aynı otelde çalışmaya devam ediyorlar sezonluk. Hani sözleşme süreli de olsa devam eden bir sözleşme. Onlar toplamda bir yılı geçince kendi isteği dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatı hakları oluyor. İzin hakları da oluyor. Hani evet. Süreli sözleşmelerde böyle bir durum var. Ama ben geldim seninle bir anlaşma yapıyorum. 6 aylığına anlaştık. Beni 5. ayda çıkartırsan o kalan 1 ayı da ödemek zorundasın. Tazminat öyle oluyor. Ama 6 ay anlaştık. 6 ayın sonunda daha da eyvallah dedim. Hı-hı. Bana vaat ettiğim parayı verdiysen orada başka bir hak talebim olmuyor. Yani.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Ersoy Akbulak az önce bir mail atmıştı. Doğum tarihim 20 Temmuz 66. Sigorta girişimim 1985. 3800 prim günüm var. Yurt dışı borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Emekli olursam Almanya'da tam gün çalışabilir miyim diye sormuştu. Tekrar mail atmış. Şunu soruyor. Yurt dışı borçlanması yapmadım. 3800 prim günüm var. Sigorta girişim 1985. Doğum tarihim 1966. Bu primle emekli olabilir miyim? Olursam yurt dışında tam gün çalışabilir miyim?
0: Onu da cevapladım. Bu primle 60 yaş evet. Şartıyla emekli olursunuz. Yurt dışında çalışamazsınız. Yani Türkiye'de emeklilik maaşı alabilmek için yurt dışından kesin dönüş yapmak şartı var. Kesin dönüşten kastım valizi alıp gelmek değil. Orada herhangi bir gelirinizin olmaması lazım.
1: Evet. Şunu da eklemiş. SGK'ya sordum. Olabilirsiniz dediler. 3 kez farklı SGK müdürlüğüne sordum. Evet. Fakat siz de...
0: Ben size kuralını söyledim. Evet. Artık hani sizin dosyanıza bakıp farklı bir cevap verdilerse dosyanıza bakıp vermişlerdir. Onu bilemiyorum.
1: Evet. Peki devam ediyorum yine mailden. Doğan Akgül. Önceden son emekli olmaya 10 yıl ve üzeri kadar çalışıldığında emeklilik maaşı yükseliyordu. Şimdi 8900 günüm var. Son 12 yılım kamudan bağlanacak. Maaş 30 bin. Çalışmalı, emekli olunmalı şu an. İşçi olarak kamudayım demiş.
0: Şimdi kimisi bunu 3,5 yıl diyor. Kimisi 5 evet. yıl diyor. Kimisi 10 yıl diyor. Böyle bir şey yok. Emekli maaşı hesaplama sistemi belli. İlk günden son güne kadar bütün maaşlarınızın ortalamaları alınarak belli bir formülasyonla emekli maaşınız belirleniyor. O yüzden son 10 yıl yüksek olursa filan evet son 10 yıl da olsa son 1 yıl da olsa son 2 yıl da olsa ne kadar yüksek maaş alırsanız o kadar emekli maaşınız artar.
1: Evet.
0: Yani elden geldiğince yüksek prim ödemek gerekiyor. Ama hani son 10 yıl beni kurtarır gibi düşünmemek lazım. Öncekiler de hesaba katılıyor.
1: Evet. Evet. Peki Gülsüm Özden'in sorusuyla devam ediyorum. 15 Nisan 1961 doğumluyum. 1 Ocak 2004 girişim. 6570 prim günüm var. Hala aktif çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Çok bir şey kalmamış. Yaş tamam. Burada işte 430 gün sonra yani aşağı yukarı işte 1,5 yıl sonra emekli olabilirsiniz artık. Hayırlı olsun.
1: Mehmet Çıracı. 21 Nisan 2006 sigorta.

0: bin liranın üzerinde bir para eder. 250 bin liraya yakın bir para eder.
1: Ya.
0: Bu yıl için söylüyorum. Asgari ücret artınca o da artacak. Her ay için asgari ücretin %45'i ödeniyor en az.
1: Evet. İsmet Akkuş. Sigorta girişimi 2002, 7200 gün sigorta sürem var. Askerlik borçlanmasını ödersem emeklilikte maaşım artar mı? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi zaten priminiz dolmuş. 60 yaşını bekleyeceksiniz. Boşu boşuna gidip az önce söylediğim gibi 250 bin lira vermenin anlamı yok. O 250 bin lira sizin maaşınızı arttırmaz. Diyelim ki arttırıyor. Diyelim ki 1000 lira arttırdı maaşınızı. 250 ay sonra verdiğiniz parayı geri almış olacaksınız. Çok akıllıca bir şey olmaz. Boşuna para ödemeyin. Priminiz tamam. Yaşınızı bekleyin. 60 yaşında emekli olun.
1: Evet. Devam ediyorum. Nur Saruhanoğlu. 1968 doğumluyum. 3900 günüm var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi sigorta girişini yazmamış izleyicimiz. Hem doğum borçlanması yapamayacağını hem de emekli olup olamayacağını söyleyemiyoruz. Çünkü hangi tarihte işe girdiğini bilmiyoruz. Ama doğum borçlanması az önce de söylediğim gibi sigorta olduktan sonraki doğumları borçlanabilirsiniz. 3 çocuk borçlanabilirsiniz. Her bir çocuk için 2 yıl satın alabilirsiniz belli şartlarda. 2160 gün eder o da. O yüzden de böyle bir avantaj var kadınlarda. Tabii çocukların yaşaması lazım. 2 çocukların arasında da 2 yıllık süre olması lazım ki o 2 yılı satın alabilirsiniz. Yani çocukların arasında 1 yıl varsa 1 yıl satın alabiliyorsunuz. Ama toplamda 2160 gün, 3 yıl, 6 ay, 6 yıl satın almak, 3 çocuk için 6 yıl satın almak mümkün. Evet.
1: Mehmet Başak, 1978 doğumluyum. 1999'da askerlik yaptım. 2005 Nisan SGK girişim. Askerlik borçlanmasıyla YTL olabilir miyim? 6000 günüm var.
0: Evet, bir kere bugünü 7000 yapacaksınız. Yaşı da 60 yapacaksınız. Hani askerlik 99'da yapılınca böyle de bir yanlış bilgi var. Hani askerliği yaptığınız tarihe dönmüyor. Evet. Askerlik borçlanması yaptığınızda işe girişiniz. İşe girişiniz borçlanma yaptığınız gün kadar geriye çekiliyor. Yani diyelim 1 yıl yaptınız, 2005 oluyor 2004. Dolayısıyla burada da 99 öncesine çekemeyeceksiniz. 5 yıllık bir askerlik yok. Dolayısıyla size yeterli olamayacaksınız. 60 yaş 7000 günle emekli olacaksınız.
1: Evet. Alihan Barlas, 1 Eylül 1999 işe girişliyim. 4704 SGK primim var. Askerlik borçlanması ödersem Bağkur primi olarak mı sayılır yoksa 4A olarak mı sayılır?
0: Şimdi o borçlanmaların ne sayılacağı çok önemli değil. Yani eksik priminize borçlandığınız süre ekleniyor. Sizin nasıl emekli olacağınızı son 3,5 yıldaki çalışmalarınız belirliyor. Siz son 3,5 yılda eğer Bağkurlu olursanız o eklenen primler Bağkur primi gibi emekliliğinize yansır. SSK'lı olursanız SSK olarak yansır. Dolayısıyla siz askerliğinizi borçlanın. Zaten EYT'li olmuşsunuz. 5975 güne ihtiyacınız var. Sonra bu 5975 günü SSK'lı olarak tamamlayıp emekli olun.
1: Evet. Peki devam ediyorum. İlhan Bozkurt. Eşimin 6000 günü var. Şu an çalışmıyor. 2000 SGK başlangıçlı doğum ödemesi yaparak borçlanma yapılabilir. 7000 güne ulaşmak için 1000 gün daha dışarıdan prim ödemek mi mantıklı? Doğum borçlanması mı? Hiç ödeme yapılmazsa 4500 günden emekli olduğunda 7000 güne göre ne kadar az maaş alır?
0: Şimdi şöyle, burada mantıklı olan şu: eğer eşiniz 58 yaşını doldurmuşsa hemen 1000 günlük bir doğum borçlanması yapıp emekli olmasını sağlarsınız. Dolayısıyla 1000 günü birden satın almak gibi bir fırsat var. Ay ay ödeyip 1000 gün beklemek fırsatı var. 3 yıla yakın bir süre. Evet. Dolayısıyla burada mantıklı olan doğum borçlanması yapın ve 1000 günü satın alın. 58 yaş dolmuşsa da emekli olur. 4500 günden de emekli olabilir ama niye 1000 gün dururken, hani 6000 günü 7000 güne tamamlamak dururken kısmi emekli olasınız. Evet. Orada da yine 58 yaş gerekiyor ve 25 yıl gerekiyor. 25 yılda olmuş. Burada kararı siz verin. Evet. Tabii ki 7000 güne göre daha az maaş olur.
1: Ya. Peki, devam ediyorum. Bilal Şahin Ulusoy. Bağkurluyum. 2 Ağustos 99 girişliyim. 1980 doğumluyum. 7989 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: EYT'li olmuş arkadaşımız ama tabii Bağkurlu. Netice itibariyle 9000 günü tamamlayacak. Burada da işte

0: 1000 gün kadar bir süreye ihtiyacı var ve emekli olacak EYT'den.
1: Evet. Peki son sorumuzdu bu da Faruk Bey. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bu haftalık bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.

İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

0: deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
3: Evet, paralı erkeklerde, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdiğimizi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.

yazında gölevi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 Endeksine dahil payları da kapsar.

0: güzel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu Türk Çağdaş Sanatı'nın en önemli temsilcilerinden biri olan ressam Çağatay Odabaş.
1: Bence en önemli şey doğru iş yapmak, yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli.
0: Nokta sanatı onun için ne ifade ediyor?
1: Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renklerimi işin içine kattım.
0: Sanata ilgisi hangi filmle başladı?
1: O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu.
0: Işık, gölge, sahneler. Sergisini nasıl anlatıyor?
1: Figür beklerken mum resmi.

0: karşına çıkıyor. Onun için çok şaşırdı insanlar.
1: Jennifer Lopez'in tablosu hakkında neler söyledi?
0: Eseri yaptık, yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani.
1: Türkiye'deki galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgenini nasıl anlatıyor?
0: Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da A-Para'da.
2: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız ve hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likashev, Akkuyu nükleer güç santraline gerçekleştirdiği ziyaret sırasında birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığını teyit etti. Likashev, gerçekleştirilen tüm çalışmaların sonuçlarına göre kapsamlı bir değerlendirme yapılacak ve son aşamaya ilişkin gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek açıklamasını yaptı. Merkez Bankası'nın anketine göre Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşirken hane halkı için ise 3,38 puan azalarak %46,13 seviyesine geriledi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin iyileşme beklentisini destekleyeceğini söyledi. ABD ile İran, İsviçre'de yapılan görüşmelerde 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşma yönünde ilerleme sağladığı gelişmenin ardından petrol fiyatları gerilerken altında toparlanma görüldü. ABD Başkan Yardımcısı İran tarafıyla başarılı nihai anlaşma için iyi bir temel attıklarını söyledi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri İran petrolünün satışına 21 Ağustos'a kadar izin verdi, tabii bir kısmına. İngiltere'de devam eden siyasi kriz Başbakan Keir Starmer'ın istifasıyla sonuçlandı. Starmer'ın istifasının ardından piyasalarda gözler yeni başbakanın ekonomi politikalarına ve kabinede yapılacak tercihlere çevrildi. Hepsinin detaylarına birazdan bakacağız. Şimdi yurt içi piyasalarla devam ediyoruz. BIST'e bakalım. BIST'deki son durum nedir? 14.725 seviyesinde BIST endeksi 14.857 sabah saatlerinde açılıştan sonra gün içerisinde en yüksek seviyeydi. 14.699 seviyesine kadar da geriledi. 1,5 ay önce aslında 15.000 üzerinde görmüştü. Tekrar 15.000 üzerine görür mü? Birazdan değerlendirmeyi alacağız. Sektörlere bakalım hemen. Bankacılık 19.053 seviyesinde, sanayi 18.317, turizm 1.969 seviyesinde, teknoloji 49.881, gayrimenkul 7.000'in üzerinde %0,6'lık yükseliş var, spor 1.901. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortayla devam edelim. Sigortacılık düşüşte 78.830, kimya düşüşte 15.255, inşaat 23.000 üzerinde, bilişim %1'in üzerinde primlenme var, 9.375, madencilik 14.966, gıda 16.518 seviyesinde. Sektörlerdeki durum bu şekildeydi. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizlerle birlikte. Tunç Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahmet Bey, iyi yayınlar yaptılar dedim.
0: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. ABD-İran müzakereleri için taraflar buluştu ki günün en önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Somut adımlar atılmaya artık başlandı. ABD tabii bugün önemli bir gelişmede takip ettik bu buluşmaya dair. İran petrolünün bir kısmının satışına izin verdi. Amerika Birleşik Devletleri 21 Ağustos'a kadar. Hem küresel piyasalara baktığımızda hem de özellikle yurt içi piyasalara baktığımızda ilk etapta nasıl bir etki söz konusu?
1: Aslında baktığımızda yurt içi tarafa baktığımız noktada Borsa İstanbul tarafı direnç seviyeni olduğundan dolayı burada birazcık da tepki satışı karda sorunları gördüğümüzü söylemek doğru olacak. Fakat gelen haber akışlarına baktığımız zaman 21 Ağustos'a kadar İran petrolüyle ilgili verilen izin de, hatta bu izin aslında baktığımızda yıllar sonra ilk kez gelen bir izin olarak da karşımıza geliyor ki bu da aslında baktığımızda

0: Yaklaşık olarak yani 140 milyonluk bir varil petrole birazcık daha tekabül etmektedir ki bununla da beraber petrol fiyatlarına bir geri çekilme zaten net bir şekilde karşımıza çıkarıyor. Aslında baktığınızda bu tarz tavizlerin verilmesi, bu tarz izinlerin verilmesi ABD-İran barış görüşmelerine, nihai anlaşma görüşmeninde olumlu gittiğini bence gösteren unsurlardan bir tanesi diyebiliriz ki bugün de Vance'ın yaptığı açıklamalara dikkat edecek olursak da burada ciddi bir ilerleme kaydedildiğini, şu an için temellerin atıldığını ve ilerleyen dönemlerde bu temele bir ev inşa edileceğinden de detaylı bir şekilde bahsetti. Tabii ki bu da biraz da piyasa olumlu etkilerini söylemek doğru olacaktır. Fakat piyasa olumlu etkilemesiyle beraber endeks tarafında Borsa İstanbul tarafında biraz daha direnç seviyelerinde olması 14.836 attı direnç bölgesi olmasından dolayı buradan biraz da kar satışların geldiğini, daha öncesinde aşağılardan alan yatırımcı burada biraz da kar satışı yaptığını söylemek doğru olacaktır. Fakat uzun noktaya baktığımızda yani büyük resme baktığımız takdirde burada birazcık da petrol fiyatları aşağı gelmesi veya aşağı geliyor olması bu savaştan dolayı oluşan küresel enflasyon cephesinin enflasyon pik yapması sebebiyet ve enerji maliyetinin düşmesi sebebiyet verecektir. Bunu da tekrardan birleştirdiğimiz zaman da burada özellikle enflasyon tarafını ilerleyen dönemlerde dünya tarafında olsun, Türkiye tarafında olsun geri çekilmeleri bir altyazı görme ihtimali olacak. Tabii ki bunlar gecikmeli veriler olarak karşımıza gelecek ama petrol fiyatları nasıl ki yukarı yönlü 100 dolara gittiği zamanlar hızlı bir şekilde enflasyonu olumsuz etkilediyse veriler kısmında aşağı gelmesi ama enflasyonu olumlu anlamda etkileyecektir. Piyasada bunda biraz da beklenti oluşunu söylemek doğru olacaktır. Tabii ki piyasanın burada konsantre olacağı anlamda gelecek veriler olacaktır her zaman. Eğer ki bu veriler konuştuğumuz gibi gelirse, gecikmeli olarak da karşımıza gelirse bu da Merkez Bankası'nın elini rahatlamasına devam ediyorsa belki de faiz indirmeyi konuşmamız ve farklı noktada konuşmamıza sebebiyet verecektir diyebiliriz. Fakat günün sonuna baktığımızda tüm bu senaryo çizildiği noktada özellikle bankacılık sektörünü geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul tarafı olumlu bir destek atması biraz da Borsa İstanbul tarafını yukarı yöne taşıyan unsurların bir tanesi olurken aynı zamanda savaştan dolayı enerji maliyeti artmasından da olumsuz etkilenmiş olan şirketlerin veya sektörlerin de geçen Borsa İstanbul tarafında yukarı yönelik hareketlenmesi yapması nasıl ki olumsuz etkilenmişse olumlu haberlerden olumlu etkilenecektir. Yani bu şirketler yukarı yönelik hareketlenme yapmasına sebebiyet verir. Bundan sonrası dikkat edeceğimiz nokta bu gelen haber akışının bozulması olacaktır. ABD-İran arasındaki nihai anlaşma görüşmelerinin bozulmaması olacaktır. İsrail'in Lübnan hattından gelebilecek açıklama çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü İran tarafı o konuda çok hassas gibi gözüküyor. Burada piyasayı bozucu veya enflasyon beklenti bozucu haber akışının gelmemesi en kritik olan nokta. Direnç olarak 14.836'a dikkat edeceğiz bu hafta içerisinde. Bunun kırılması 15.200 hareketini başlatmış demek olacaktır. Buna çok dikkat etmeliyiz. Aşağıda destek seviyesi olarak da 14.500 seviyesi önemli bir destek. 14.500 aşağıya kırılması daha önceki base bölgemizde 14.200'e kadar geri çekilmenin sebebiyet verir. Ama günün sonuna baktığımız zaman beklentiler bozulması için bunda borsa tarafında birazcık daha olumlu yansıması bekleyebiliriz diye hepsini toparlamış olabilirim.
1: Peki BIST 100'ü biraz detaylandıralım ki kapanışa doğru zaten bir 2-3 dakikamız kaldı. 1,5 aydır gördüğü en yüksek seviyeleri test ediyor BIST 100 endeksi. 15.000'e bugün çok yaklaştı. Aslında 14.800'ün üzerine de çıktı. Şu anki genel yükselişe baktığımızda haftaya nasıl başladı endeks? 15.000 seviyesi ne kadar uzakta?
0: Aslında baksa Borsa İstanbul tarafı ben 15.000 seviyesinin çok uzakta olduğunu düşünen noktada değilim. Özellikle bahsettiğim 14.836 attı. Yukarı yönde kırılsa bizim burada o gün içerisinde 15.000 seviyesini deneme ihtimalimiz olacaktır diyebiliriz. Özellikle Borsa İstanbul tarafında yukarı yönde tetiklenmeye destekleyen en büyük unsurlara baktığımız zaman da savaşın başlaması veya enerji maliyetlerinin olumsuz etkilenen enflasyondan dolayı olumsuz etkilenen şirketlerin savaşın bitmesi, nihai barış görüşmesi ve petrol fiyatlarının 80 dolardan aşağısına gelmesiyle beraber bu beklentiler olumlu döndüren şirketler ve sektör olarak karşımıza geldi. X-Bank tarafı olsun, X-Holding tarafı olsun, CDS'nin düşmesi bunda çok ciddi büyük bir etken de oldu. Deniz bununla birlikte baktığımızda X ulaştırma tarafı olsun, Borsa İstanbul tarafı yukarı taşıyan unsuru oldu. Bu beklenti bozulmadığı sürece özellikle Haziran'da enflasyon tarafında da beklenti altı olumlu bir enflasyon verirse karşımıza gelirse Borsa İstanbul tarafı ben birazcık da 15.000'i geçeceğimizi düşünen noktaya ama fakat bu hafta nasıl başladı diye soracak olursanız bu haftaya baktığımızda özellikle direnç bölgenin gelindiği zaman bir kar satışlarını gördüğümüz birazcık da riskin azaltılarak başladığı bir hafta olduğunu söylemek doğru olacak. Biraz kararsızlık hakim. Özellikle buradaki yukarı yönlü kırılımları yakından takip etmemiz bu hafta içerisinde önemli olacaktır diye.
1: Peki son bir dakika kaldı kapanışa. Bankacılığı da en son söyleyeyim size. Şimdi bankacılık endeksi Mart ayında 19.000 seviyeleri görmüştü. Gün içinde 19.200'ün üzerinde gördü banka endeksi. Geçen hafta da tabii olumlu bir haber geldi ABD'den Halkbank'la ilgili. Onun üzerine yükselişini sürdürdü. Bankacılıktaki genel görünümle ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii ki bankacılık tarafına baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası faiz indirimleri ötelemesi, fonlama maliyetlerinin 40'lara çıkması, CDS'in yükselmesi gibi durumlarda X-Bank tarafının ilk başta en olumsuz etken sektörlerin başına geldiğini söylemek doğru olacaktır. Buna birlikte enflasyon tarafının 32-61'e gelmesi, dezenflasyon sürecinin yavaşlaması ile de beraber bankacılık tarafı olumsuz etken. Fakat şimdiye baktığımız zaman da Mart ayından beri geldi en yüksek seviyelerden bahsettik. İşte buradaki Mart ayından sonrası oluşan beklenti artık tersine dönmesi söylemek doğru olacaktır. CDS'lerin düşmesi, özellikle küresel enflasyon tarafında dezenflasyon sürecinin tekrar hızlanma veya başlama ihtimalinin karşılığı gelmesi, petrol fiyatları düştüğünden dolayı bu da biraz da X-Bank tarafına olumlu etki. Kritik olan nokta burada X-Bank tarafına bir zirve almasını istiyorsak, zirvesini kırmasını istiyorsak burada Merkez Bankası faiz indirimi başladığı zamanı birazcık daha denk gelecektir. Kritik nokta fonlama maliyetinin 40'ın altına indiğini gördüğümüz, 37'yi gördüğümüz zaman X-Bank tarafının hareketlenmelerine hızlanacağını düşünen o kadarıyım.
1: Tunç Bey, borsa kapanışına bakalım. Devam edeceğiz.

0: Evet, haftanın ilk işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 14.729 puandan tamamladı ve hemen değerlendirme alıyoruz. Tunç Bey, bu günün performansına ilişkin neler söylersiniz? Açılışta da konuştuk. 15.000 çok uzak değil dediniz. ABD ile İran arasında olumlu haber akışı eğer gelirse ve takip edersek bu hafta tekrar BIST endeksi 15.000 üzerine görür mü?
1: Aslında baktığı Borsa İstanbul tarafında kapanışı incelediğimiz zaman da bugün biraz kararsız bir kapatış geldiğini söylemek doğru olacaktır. Direnç bölgeye doğru bir hareketten mi olduğu zaman bir kar satışı karşımıza gelen aşağıya bölgeye geri çekilme yolunda bir alım dalgasının geldiğini ve doji bomba oluşturduğunu söylemek doğru olacaktır. Bizim için burada dikkat etmemiz gereken nokta sizin de dediğiniz gibi, yayın başında dediğiniz gibi ABD-İran hattından gelecek haber akışları, nihai anlaşma ile ilgili gelecek haber akışları olacaktır. Eğer ki buralarda olumsuz haber akışları bizim karşımıza gelmez, bununla da birlikte olumlu haberler gelmeye devam ettiğini görürsek bu da biraz da Borsa İstanbul tarafı 14.836 puanı yukarı yönde kırıp devamlı 15.000 doları hareketi başlatma ihtimali ben olacağını düşünen noktada tabii ki bunlar tamamıyla haber akışına çok daha pahalı. Bundan sonrasında ise Haziran enflasyonla ilgili beklenti fiyatlanmasına, erken Haziran enflasyon rakamı beklenti altında karşımıza gelip dezenflasyon sürecinin de tekrar hızlandığını biz görebilirsek bu da Borsa İstanbul tarafının en büyük tetikleyici bence unsur olacaktır demek olacak. Bununla da beraber baktığımız zaman fonlar maliyeti düşecek. Belki haftalık repoların da açılmasına sebebiyet verecektir ki bu da Merkez Bankası elin biraz daha rahatlık ilerleyen dönemlerle yakın bir zamanda faiz indirimi gelme ihtimalini de gündeme getirecek. Eylül ayı olsun yani diğer sonraki toplantı olsun. Ve bütün bunların hepsine baktığımız zaman bu enerji marketine, petrol tarafına fiyatlamaya bağlı olacak. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman Irak tarafı tekrardan üretimini arttıracak. Yani üretime eskisini döndürmeye çalışacak. Kuveyt tarafı yine aynı şekilde üretime eskisini döndürmeye çalışacak gibi gözüküyor. Bunların hepsini topladığımız zaman petrolü baskılayacak. Petrol yukarı yönlü fiyat hareketlenme olmadı sürece burada nasıl ki petrolün yukarı yönlü gitmesi enflasyonist bir ortam yarattıysa dünyada aşağı yönlü gelmesi dezenflasyonist bir ortam yaratma ihtimali olup enflasyonlardaki pik rakamları görmüş olma ihtimalimiz olacaktır. Haliyle bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman olumlu beklentiler oluşturur. Bu da aslında baksa Borsa İstanbul'da X Bank tarafında ben biraz da olumlu senaryoların belki de yaklaştığını düşünen nokta değil mi? O yüzden 14.836'ya dikkat edin, direncimiz kırılmasın 15.000 altını açacak yani 14.500'e kırılmaması gereken en kritik destek noktamız olarak toparlamış olayım.
0: Tunç Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.

0: Türkiye'de enflasyon beklentileri Haziran 2026 itibarıyla gerileme eğilimini sürdürdü. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi %23,81'e gerilerken reel sektör beklentisi %33,10 seviyesinde sabit kaldı. Hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise 3,38 puanlık düşüşle %46,13'e indi. Yatırım tercihlerinde ise altın yerine gayrimenkul ve arsa gibi varlıklar aldı.
1: Türkiye'de farklı kesimlerin 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri geriledi. Haziran ayı enflasyon beklentileri verilerine göre hane halkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının

0: beklentileri düştü. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,81 seviyesine inerken reel sektör beklentisi %33,10'la değişmedi. Hane halkının beklentisi ise 3,38 puanlık düşüşte %46,13'e geriledi. Enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı ise %15,70'e yükseldi. Anket sonuçlarında fiyat artış algısında gıda ve enerji grupları öne çıktı. Katılımcılar son bir yılda en yüksek artışın gıda ürünlerinde yaşandığını belirtirken bu grubu yakıt ve enerji kalemi takip etti.
1: Ve bu meyve fiyatlarını...
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi destekleyeceğini açıkladı. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi. Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Yatırım tercihlerinde ise dikkat çekici bir değişim yaşandı. Altın almayı tercih edenlerin oranı 4 puan azalarak %44,3'e geriledi. Buna karşılık gayrimenkul ve arsa gibi varlıklara yönelim artarak %37,1'e yükseldi. Konut fiyatlarına ilişkin 12 ay sonrası artış beklentisi %33,82'ye gerilerken döviz kuru beklentisi 52,67 lira seviyesine çıktı.
2: Tüketici güveni 3 yılın zirvesinde. Tüketici güven endeksi Haziran ayında %2,5 artarak 87,9'a yükseldi.
0: Tüketici güveni 3 yılın zirvesinde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında %2,5 artışla 87,9'a yükseldi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 69,2'den 72,3'e yükselirken, gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi 87,9'dan 89,5'e çıktı. Genel ekonomik durum beklentisi 81,4'ten 83,9'a, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 104,5'ten 105,9'a yükseldi.
2: Ticaret Bakanlığı ikinci el otomotiv piyasasında tüketiciyi korumaya ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik iki kritik düzenlemede süre uzatımına gitti. 6 ay 6000 kilometre kuralıyla ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalacak.
0: Ticaret Bakanlığı ikinci el otomotiv piyasasına yönelik kritik iki düzenlemede süreyi uzattı. 6 ay 6000 kilometre kuralıyla ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar geçerliliğini sürdürecek. Düzenlemelerle sıfır araçların kısa sürede ikinci el piyasasına düşerek spekülatif fiyat artışına neden olması ve ilanlarda fahiş fiyatlandırma yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık açıklamasında piyasa istikrarı, adil rekabet ve tüketici korunmasının öncelikte olduğu vurgulandı. Uygulama kapsamında motosiklet, otomobil ve arazi taşıtları ilk tescilden itibaren 6 ay ve 6000 kilometreyi doldurmadan satılamayacak. Ayrıca ikinci el araçların üretici veya distribütörün güncel satış fiyatının üzerinde ilanla pazarlanmasına da izin verilmeyecek. Bakanlık denetimlerde kurallara uymayanlara bugüne kadar 54 milyon lira, ilan kısıtlamasını ihlal edenlere ise yaklaşık 116 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yetki belgesi olmadan yılda 3 ve üzeri araç satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik noterlik engel uygulamasının da devam edeceği belirtildi. Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında kayıt dışılıkla mücadele ve fiyat istikrarını sağlama çalışmalarının kararlılıkla süreceğini duyurdu.
2: Türkiye küresel krizlerin çözüm masasında etkisini artırıyor. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatta Ankara'nın üstlendiği kritik rol dünya basınının gündemine oturdu. Uluslararası yayınlar Türkiye'nin farklı cephelerle aynı anda diyalog kurabilen nadir aktörlerden biri haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Amerika Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında başlayan müzakere

0: Süreci Türkiye'nin bölgesel diplomasideki rolünü yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde Türkiye yeni dönemin en dikkat çeken aktörlerinden biri olarak gösteriliyor. İngiltere merkezli haftalık Ekonomi ve Politika dergisi The Economist, Türkiye'nin son dönemde kritik kriz başlıklarında üstlendiği role dikkat çekti. Dergiye göre Türkiye sadece bölgesel gelişmelerden etkilenen bir ülke değil, aynı zamanda kritik masalarda söz sahibi olan aktörlerden biri haline geliyor. Analize göre Türkiye farklı bloklar arasında temas kurabilen az sayıdaki ülkelerden biri konumunda. Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de kritik önemde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmeleri sonrası oluşacak yeni güvenlik denklemine ilişkin beklentileri de artırdı.
1: Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.
0: Diğer yandan Körfez ülkelerinin güvenlik ve savunma harcamalarını artırması, Türk savunma sanayi açısından yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Savunma sanayinden enerjiye, lojistikten dış ticarete kadar birçok alanda Türkiye'nin bölgesel etkisinin arttığı değerlendiriliyor. Önümüzdeki 60 günlük müzakere takviminin Orta Doğu'da oluşacak yeni dengelerin ve Türkiye'nin bu denklemdeki rolünün de yakından takip edileceği bir süreç olması bekleniyor.
2: Sayın seyirciler, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Tofaş Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Hüseyin Şahin, otomotiv servis sektörünün Türkiye'de 9 milyar euro büyüklüğünde olduğuna dikkat çekti. Şahin, Tofaş olarak yılda 2,2 milyon müşteriye hizmet verdiklerini söyleyerek ücret artışlarının enflasyona paralel yapıldığını belirtti.
1: Efendim hoş geldiniz. Otomotiv sektöründe rekabet artık sadece araç satışıyla gerçekleşmiyor. Satış sonrası deneyimle de şekilleniyor ki tüketici için en çok önemli olan konulardan bir tanesi de bu günümüzde. Önce sektör değerlendirmesiyle başlayalım. Ne kadarlık bir büyüklüğe sahip servis sektörü Türkiye'de?
2: Şimdi tabii...

0: Büyüklük olarak da birkaç açıdan bakmak lazım. Şimdi bir tanesi en başında tabii satış sonrası pazarını oluşturan sonuç itibariyle ülkedeki yollarda yürüyen araç parkı. Geçen senenin kapanış rakamlarına baktığımızda Türkiye'de otomobil artı ticari araçta park 24 milyon adede ulaşmış durumda. Şimdi tabii burada önemli nokta şu, 16 yaşın üzerindeki araç parkı %41'ler civarındaki bu yaklaşık olarak 10 milyon adet. Hatta bunun toplam parkın %32'si de 20 yaşın üzerinde. Bu şu demek tabii, doğal olarak araçlar yaşlandıkça maliyetleri, bakım maliyetleri, onarım maliyetleri artacağından bu da satış sonrası pazarı destekleyen bir konu. Şimdi doğrudan hani net bir cevap vermek zor olmakla birlikte bir takım otomotiv derneklerinin yapmış olduğu çalışmalar var. Ekonomik değeri bu işin ne kadardır diye. İşte en son yapılan çalışmaya baktığımızda da parça artı işçilik olarak toplam yıllık değerin yaklaşık olarak 9 milyar euro civarında olduğunu söylemek mümkün.
1: Tofaş olarak şu an sizin Türkiye'de kaç tane servisiniz var ve bu servislerde aylık kaç müşteriye hizmet veriyorsunuz ve ne kadar parça sevkiyatı gerçekleştiriliyor bu servislerde?
0: Şimdi bizim bu 7 markaya hizmet verdiğimiz ülkemizin dört bir köşesinde 369 tane yetkili servisimiz var. Araç parkımızın bulunmuş olduğu bölgelere baktığımızda da kapsayıcılık oranı %98. Günlük olarak bu servislerimizde 8000'in bir miktar üzerinde müşterimizi her gün servislerde ağırlayıp hizmet veriyoruz. Bu da kabaca yıl toplamına baktığımızda 2.2 milyon müşteriye her yıl hizmet verdiğimizin bir göstergesidir.
1: Efendim, Euro Repar Cars Service isminde aslında sizin bir başka bağımsız markanız da var. Buradaki hedefleriniz nedir? Burada kaç tane servis var şu anda Türkiye'de?
0: Şimdi Euro Repar Car Service bizim bağımsız pazarda sizin söylediğiniz gibi hizmet vermiş olduğumuz bir servis yapılanmamız. Buradaki amacımız da markadan, modelden, yaştan ya da ekonomik bütçeden bağımsız olarak tüm müşterilere hizmet vermeyi hedefliyoruz. 2019'dan beri bu işi yapıyoruz ve hani şu an itibariyle de Türkiye'de 380 farklı servis noktasına ulaşmış durumdayız. Geçen yıl bu servislerimizde 250 bin müşteriye hizmet verdik. Bu seneki hedefimiz ise bu sayıyı 450 adede çıkartıp yatırımlarımız devam ediyor bu alanda ve 350 bin müşterimize de bu servislerimizde yine marka modelden araçtan bağımsız olarak hizmet vermeyi hedefliyoruz.
1: Peki, son olarak ücretleri de sormak istiyorum. Enflasyondaki yıllık değişime baktığımızda servis ücretlerinde ne kadarlık bir değişim söz konusu?
0: Yani genel olarak şimdi bizim işte gerek işte işçilik fiyatlamasını veya parça fiyatlamasını yaparken baktığımız yer doğal olarak enflasyon değerleri. İşte işçilik fiyatlarında ki artışlarda ve parça fiyatlarındaki artışlara son bir yıla baktığımızda hani açıklanan enflasyon değerleriyle paralel olduğunu söyleyebilirim.
1: Türkiye'de mobilite yatırımları artmaya devam ediyor. A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını cevaplayan Yandex Uluslararası CEO'su Alexander Popovski, Türkiye'de ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesine 100 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. Detaylar röportajımızda.
2: First of all, Thank you joining us today.
3: Öncelikle bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizin için özel bir gün. Yeni yatırım vizyonunuzu duymak isterim. Detaylarını anlatabilir misiniz?
4: Yeah, we continue our investments in Turkey.
3: Evet, Türkiye'deki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Birçoğunuz Yandex'i Yandex Search ve Yandex Navi ile tanıyor. Ancak aslında Yandex çok geniş bir hizmet ekosistemidir. Bugün de işlem odaklı hizmetlerimizden biri olan Yandex Go'yu burada İstanbul'da tanıtıyoruz. Türkiye'deki ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesine 100 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyoruz ve hem ülkenin hem de İstanbul'un elbette hem müşterilerin hem de sürücülerin bu gelişmelerden ve yatırımlardan büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.
5: Peki mobilite sektöründeki büyüme planınız nedir?
3: Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de 5 şehirde faaliyet gösteriyoruz ve İstanbul bu tacın en değerli taşı gibi. Aynı zamanda taksi hizmetlerinin geliştirilmesi açısından en zorlu pazar. Buraya müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve pazara en güncel teknolojileri getirmek için geldiğimize inanıyoruz. Lisanslı araç sayısı ile ilgili tüm kısıtlamalara rağmen pazarın bu tür teknolojilerden çok şey kazanabileceğini inanıyoruz. Türk pazarının, daha doğrusu Türk ulaşım pazarının hızla geliştiğini görüyoruz ve sahip olduğumuz Yandex Go ile sunduğumuz teknolojilerin bu pazara gerçekten fayda sağlayacağına inanıyoruz.
5: Son olarak Türkiye şirketiniz için nasıl bir pazar konumunda Türkiye'den memnun musunuz?
4: Yeah, how can not you be satisfied here with Turkey?
3: Evet, Türkiye'den nasıl memnun olmayabilirsiniz ki? Aslında burası en çok sevgi gördüğümüz kullanıcıların bulunduğu ülke, bölge diyebilirim. Uzun yıllardır Yandex Search ve Yandex Navi ile oldukça popüleriz ve şu anda Türkiye pazarına sunduğumuz her hizmette bunu görüyoruz. Örneğin bu yılın Şubat ayında sunduğumuz Yandex AI uygulamasında olduğu gibi şu anda da İstanbul'da Yandex Go ile müşterilerden daha fazla ilgi ve memnuniyet görüyoruz ve bize memnuniyet veren de tam olarak bu.
1: Lüksera GYO Sultanbeyli Belediyesi işbirliğiyle Sulkent projesini hayata geçirerek bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Ağparanın sorularını cevaplayan Lüksera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, projenin bölgeye ciddi bir yatırım değeri sağlayacağını söyledi.
6: Sulkent bizim İstanbul Anadolu yakasındaki ilk projemiz olacak. Burada Sultanbeyli Belediyesi, Sulkon ve Lüksera Geyoğlu işbirliğiyle bu projeyi inşa ediyoruz. Projemizin arazisi 15 dönüm bir arazi. 445 tane konut, 13 tane de ticariden oluşuyor. Toplam 458 tane bağımsız bölüm var. Güzel bir site inşa ettik konseptten, tasarımdan. Gerçekten mimarlarımız, iş geliştirme ekiplerimiz ciddi bir çalışma yaptı ve buraya bölgeye değer katacak bir proje inşa edeceğiz inşallah. Projemizde peyzaj alanları, sosyal testleri, otopark imkanları ve her türlü aile yaşantısına, çocuklara göre uygun aktivitelerin olacağı bir proje inşa edeceğiz bu bölgede. Projemiz inşaatına şu an başlamış bulunmaktayız. Teslimi de 30 ay sonra anahtar teslim yapılacaktır projemizde. Bölge zaten İstanbul'un gelişen bölgesi, gelişen ilçelerinin arasında, kuzey tarafındaki gelişen akslarda. Projenin tamamlanmasıyla bölgeye ciddi bir yatırım değeri oluştuğu için bir katkı sağlayacak. Projemizde hem ulaşım imkanları hem çevresindeki yeni yerleşimler ve gelecekte burada yapılacak yatırımlarla ciddi bir katkı sağlayacaktır. Şu anda ilk etabını, evet, çok ciddi bir teveccüh var, ilgi var. Bundan dolayı da kura çekilişiyle yapmak durumundayız. Burada erişilebilir konut gerçekten son dönemin en ciddi ihtiyaçlarından bir tanesi. Ve bunu tek başıma yapması özel şirketlerin mümkün değil. Bizim de burada örnek bir model aslında oluşturduk. Sultanbeyli Belediyesi ve Lüksera Geo el ele vererek kamu özel sektör işbirliğiyle burada erişilebilir konuta bir derde derman olmaya çalışıyoruz şu anda. İki kurumda kendisine fedakarlık göstererek fiyatları ciddi şekilde avantajlı bir şekilde tuttu ve vatandaşlarımızın teveccühüne sundu. 2+1 dairelerimiz 85 metrekare 6 milyon 300 bin liradan başlıyor fiyatlarımız. %30 peşinat, yani 1 milyon 890 lira peşinat vererek kalan bakiyeyi de 30 ay eşit taksit, vade farkı yok, enflasyon farkı yok, sabit TL olarak bunu ödeyecekler. Enflasyonun bugün bu kadar yüksek olduğu dönemde, faizin yüksek olduğunda bu da ciddi bir avantaj sağlıyor. Yani yaklaşık daire başına 2 milyon 3 milyon TL arasında aslında şu anda gerçek piyasa değerine daha uyguna erişime imkanı olacak. Kurada tabii hak kazananlar açısından.
2: Efendim, son olarak yüksek faiz ortamı ve finansman erişimde yaşanan zorluklar konut sektörünü nasıl etkiliyor? Yılın ikinci yarısına ilişki beklentileriniz neler?
7: Şöyle, tabii ki faiz biliyorsunuz konut sektörünü derinden etkileyen bir konu. Merkez Bankası faiz indirimini tüm sektörü bekliyorduk ama jeopolitik riskler, İran savaşı biraz daha durağan bir döneme erişti. Ama önümüzde şu an barış oturumları var. Barışın olmasıyla beraber önümüzdeki dönemi tekrar faizlerin düşeceğini bekliyoruz. Onunla beraber yılın ikinci yarısında gene bir hareketlenme olacaktır. Sonuçta barınma ihtiyacı, temel ihtiyaç, konut ihtiyacı çok ve özellikle oturma ihtiyacı da deprem gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuzda bölgemizde, ülkemizde ihtiyaç çok. Erişilebilirlikle ilgili bahsettiğiniz gibi sorun vardı. Burada da faizin daha kullanılabilir, daha ödenebilir bir seviyeye ulaştıkla bu rakamlar çok çok daha ciddi yükseklere çıkacaktır.
1: Ataşehir'de yeni bir konut projesi daha yükseliyor. Ağparaya konuşan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Ataşehir'de inşasına başlanan 173 konutluk projenin 24 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. 5 milyar lira ciro hedefimiz var dedi.
8: Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Tabii yeni projenin heyecanı var. Ataşehir'de geliştirilecek. Ben öncelikle projenin detaylarını sizden dinlemek isterim.
9: Projemiz Ataşehir'de. Ataşehir'in tam merkezinde, Batı ve Doğu Ataşehir'in birleştiği, yeni finans merkezine de çok yakın. Aslında ikinci köprünün ve birinci köprünün, E5'lerinin tam kavşaklarını kesiştiği bir alanda. AVM'lere, hastanelere ve iş merkezlerine yürüyüş mesafesinde, restoranlara yürüyüş mesafesinde bir bölgede geliştiriyoruz. 173 tane bağımsız bölüm var. 9200 metrekare alan üzerinde emlak konutla beraber projeyi geliştiriyoruz. Startını verdik. Sizlerle beraber de bugün basın toplantısını yaptık. 24 ay içerisinde de bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.
8: Ne kadarlık bir yatırımdan söz ediyoruz efendim?
9: Yani yaklaşık 5 milyar TL'lik bir ciro gelirini bekliyoruz bu projede. Az önce de bahsettiğim gibi emlak konutun ihalesinden aldığımız, emlak konutla beraber geliştirdiğimiz, Ataşehir bizim yıllardır proje geliştirmek istediğimiz bir aks. Özellikle son zamanlarda Anadolu yakasının hani proje geliştirme anlamında en önemli bölgelerinden bir tanesi. Hem ulaşım aksının ortasında olması, hem de üst beyaz yakalının ve şirket sahiplerinin genellikle tercih ettiği bir bölge burası. Biz de DAP yapı olarak hani adı da üstte, doğru alanda, doğru yerde proje geliştirmeye çaba sarf ediyoruz ve bunun gayreti içerisindeyiz. Ataşehir'de sevdiğimiz bir bölge ve projemize start verdik.
8: Tabii ciddi rakamlarda bahsediyorsunuz. Yatırımın da aslında görece zor olduğu bir dönem. Evet. Faiz indirimlerinin ertelendiği, Merkez Bankası'nın bekle gör dediği bir dönemden geçiyoruz. Özellikle konut ve gayrimenkul sektöründe ben gelecek beklentilerinizi de almak isterim. Faiz indirimlerinin olması sektörü hareketlendirir mi?
9: Tabii hem konut sektörü için hem genel tüm sektörler için, aslında spesifik sektörler hariç, durağan bir dönemden geçiyoruz. Ama ben tabii çok umutlu bakıyorum. Yani günün sonunda bulunduğumuz coğrafyaya baktığınız zaman Rusya-Ukrayna savaşı, İran-İsrail-Amerika savaşı, bu üçgenin aslında biz ortasındayız. Hakikaten cennet gibi bir vahda yaşıyoruz dönüp baktığınız zaman. Bu da bir nimet. Bu coğrafya pahalı bir coğrafya dönüp baktığınız zaman. Ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Enflasyon bütün dünyada yüksek. Emtia fiyatları bütün dünyada yüksek. Ama bu savaşın, özellikle İran, İsrail ve Amerika savaşı işte bitti diye haberleri duyuyoruz. İnşallah bu savaş bittikten sonra ben enflasyonun tüm dünyada da, kendi ülkemizde de aşağı ineceğini, düşeceğini düşünüyorum. Bununla beraber faizler de düşecektir. Bu yıl biraz daha durağan olabilir ama 2027 yılının hem bizim sektör açısından hem de tüm sektörler açısından çok daha hareketli, çok daha bereketli, güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Onun için hani umutlu olmamız lazım. Güzel bir ülkedeyiz. 86 milyonluk nüfusumuz var. Genç bir nüfusumuz var. Çalışkan bir nüfusumuz var. Ve bundan sonra da konut yatırımlarımıza aynı bu şekilde devam edeceğiz. Pendik'te bir projemiz var, büyük bir projemiz var. İzmir'de projemiz var. Yani enflasyonun düşmesiyle paralel oranda bu projeleri de yavaş yavaş piyasaya arz edeceğiz.
1: Türkiye mobilite ekosistemini güçlendirecek yeni bir yatırım hamlesi yaptı. Mobilite İnovasyon Fonu hayata geçirildi. Yeni yatırımın detaylarını Ağparaya değerlendirdi.

0: Ren Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği Başkanı Kemal Yazıcı, fonu 25 milyon dolar büyüklüğe çıkarmak istiyoruz dedi.
1: Fonun ilk yatırımını biz 75 milyon Türk lirası olarak OİB fona koyduk. Fonu başlatmak amacıyla yakın bir dönemde 25 milyon dolar seviyesine çıkmayı amaçlıyoruz. Bu rakamla büyük ihtimalle eğer olabilirsek istediğimiz seviyede yatırımcı girişim grubunu yaklaşık 10 civarında firmaya ilk aşamada yatırım yapmayı düşünüyoruz.
2: Efendim, bu yatırımların Türkiye'nin otomotiv ihracatına ne kadar bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz?
1: Şimdi yakın dönemde tabii bunu hemen ihracata döndürebilmek kolay değil. Bizim bildiğiniz gibi geçen yılki ihracatımız 41,5 milyar dolar, bu yıl 43 milyar dolar hedefliyoruz. %2.6 şu ana kadar 17 milyar dolar ihracat yaptık. Planımıza göre %2.6 yukarıdayız. Bunu herhalde birkaç yıl etkileyemez diye düşünüyoruz bu yeni yatırımda. Bunlar ülkenin ve sektörün geleceğine yönelik destek verecek yatırımlar. Önce girişimcilerle birlikte çalışacağız. Bu herhalde bir 3-4 yıllık bir periyodu alır ve bir 5-10 yıllık süre içerisinde ihracatın arttırılmasında bu tür girişimlerin çok önemli katkısı olacak.
2: Efendim, fonun öncelik vereceği alanlar neler olacak? Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, yazılım, yapay zeka gibi hangi dikeyler öne çıkacak?
1: Şöyle diyeyim ben size, biz sektörün global olarak iki temel konudan etkilendiğini düşünüyoruz. Bunların bir tanesi küresel ısınma. Küresel ısınma dediğimizde de otomotiv sektörü alanında baktığımızda içten yanmalı motorlu araçların devre dışı kalması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu şunu getiriyor: elektrifikasyon veya sıfır emisyonlu araç teknolojileri ilk önceliğimiz olacak. Bu anlamda baktığımızda fon açısından nereye konsantre olacağız? Bataryalar, batarya hücreleri, anot katot malzemeleri, batarya yönetim sistemleri, elektrik motorları, inverter, konverter türü elektrik motorla ilgili bileşenleri. Bunlar birinci önceliğimiz. İkinci aşamada bir sonraki step olarak düşünebiliriz. Biz şöyle diyoruz: insanların ekonomik durumu iyileşiyor, teknoloji gelişiyor ve sürücülerin, araç sahiplerinin beklentileri değişiyor. Bir taraftan da iyi ya da kötü, insanlık yaşlanıyor. Yaşlanmanın getirdiği araçlara yansıması var, değişiklik isteği var. Burada da otonom sürüş ağırlıklı, gömülü yazılımlar, araç içi konfor, rahatlık türü konular ön plana çıkıyor. Bizim yatırım alanımız temelde bu alanlar olacak.
2: Efendim, Türkiye'de birçok girişimde finansmana erişimde tabii zorlanıyor. Bu fon erken aşama girişimlerin küresel pazarlara açılmasına nasıl bir katkı sağlayacak?
1: Tabii beklentimiz şu, dünyada da bu böyle oluyor aslında. Bütün büyük OEM'lere otomotiv sektöründe baktığınızda kendi işlerinde teknoloji geliştirip inovasyon yapsalar da dışarıdaki girişimciler ve inovasyon sahibi kişilerin desteğini alıyorlar ve onlarla birlikte bu işi geliştiriyorlar. Biz de onu amaçlıyoruz. Biz de Türkiye'de bizim otomotiv sektöründe 168 Ar-Ge merkezimiz var. OEM'ler ve tedarikçiler olarak bu Ar-Ge merkezleriyle girişimcileri ve bu tür şirketleri bir araya bir şekilde getirmeyi ve onları da dünyaya tanıtabilmeyi hedefliyoruz. Yani hem kendi teknolojik seviyemizi arttıracağız, hem de bulduğumuz ve geliştirdiğimiz firmaların dünyaya açılımını sağlayacağız. O anlamda bizim gücümüz var. Dünyada 200 değişik ülkeye hemen hemen ihracat yapıyoruz. Büyük pazarlarda varız. Yeni girişimcileri onlarla bir araya getirebilme veya onlara teknolojinin son ürünlerinin gittiği yerlere onları tanıtabilme imkanımız olacak. Bu da bir pozitif sistemin bir getirisi olacak diye düşünüyorum.
2: Efendim, son olarak otomotiv sektöründe ikinci yıla ilişkin beklentileriniz nedir?
1: Otomotiv sektörü sürekli artan hacimde. Aslında Covid döneminde bir olumsuz etkilendik. Covid dönemi sonrası üretim adetleri olarak sürekli bir artış var. Ama dünyaya baktığınızda hem ticaret savaşları, en son dönemde fiziksel savaşlar, Rusya, Ukrayna ya da Amerika, İran

0: Global oyuncu olmayı hedefliyor. 80 ülkeye ihracat kapasitelerinin olduğunu söyleyen Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi Cem Cansu, şirketin gelecek dönem hedeflerini Apara'ya değerlendirdi. Özel röportajımızı geliyor ekranlarınıza.
1: Biz Bacacı Yatırım Holding olarak biliyorsunuz kargo, lojistik, telekomünikasyon, açık hava medyacılığı, operasyonel filial kiralama, gıda ve takviye edici gıdalar gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren çok alanlı bir yatırım holdingiz. Bu alanda bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz sene 1 milyar dolar gibi bir ciroya ulaştık. Fakat bizim vizyon olarak aslında ana hedefimiz değer yaratma üzerine. Biz çünkü ana olarak hem mevcut şirketlerimizi potansiyellerine ulaştırmaya, yani değerlerini arttırmaya çalışırken aynı zamanda yeni yatırımlar katmaya gayret ediyoruz. Yani bizim için önemli olan şirketlerin performansı ve potansiyelleri arasındaki farkı, kendi yetkinliklerimize ne kadar hızlı kapatabileceğimiz. Bu anlamda 2026 senesi için bir ciro hedefi vermek bu kapsamda yanıltıcı olabilir. Ama en azından şunu söyleyebilirim ki bu değer yaratma yolculuğumuz verimli bir şekilde devam ediyor. Tabii dünya ve Türkiye'ye baktığımızda birçok denge faktörünü yönetiyoruz şirketler olarak. Böylesine bir dönemde memnuniyetle söyleyebilirim ki bizim için 2025 yılı dolar bazında baktığınızda, Türk lirası bazında %40'lar, %25'ler gibi büyümeleri gerçekleştirdiğimiz bir sene oldu. 2026 senesi içinde son dönemiyle birlikte değerlendirdiğimde benzer büyümelerle gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi bizim için büyümeden çok değer yaratma konusu gündemimizde. Çünkü portföyümüzdeki şirketlerin olgunluk seviyeleri farklı. Dolayısıyla büyüme rakamları da bazen bu anlamda yanıltıcı olabilir. Ana olarak hedefimize koyduğumuz bizim bu sürdürülebilir büyüme trendi devam ettirebilmek olacaktır.
2: Efendim, son dönemde de gıda, sağlık, kimya ve dayanıklı tüketim alanlarına odaklandınız. Başka alanlara odaklanmayı hedefliyor musunuz? İhracatta hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Yeni hedef pazarlar olacak mı?
1: Evet, yani 2025 senesinin ortalarından itibaren baktığınızda Bacacı Yatırım Holding kaslarını ihracatta, üretimde, son tüketicide, özellikle Zade grubunun katılmasıyla hem gıda hem takviyeci gıdalar tarafında güçlendirdi. Bu anlamda 80 ülkeye ihracat yapma kapasitesi olan bir grup haline gelmiş durumdayız. Bahsettiğiniz sektörler, yani bizim sektörde bir kırmızı çizgimiz yok. Etik olduğu sürece, bizim ilkelerimizle doğru orantılı olduğu sürece yatırımcı kimliğin daha orada ön plana getirmeye çalışıyoruz. Ancak tabi bahsettiğim potansiyelini şirketlerin götürme sizin kendi kaslarınızı ve yetkinliklerinize ne kadar doğru orantılı olduğuyla alakalı. Bu bakımdan saydığınız sektörler ana olarak radarımızda olan sektörler ve bunlara belki ilave olarak hani lojistiği söyleyebilirim. Yani zaten bizim ana kollarımızdan bir tanesi ve ikinci noktada da Bacacı Yatırım önümüzdeki iki sene içinde global bir oyuncu olma yönünde. Yani biraz da coğrafya katayım sektörlerin yanında belirtebilirim. Ana stratejilerimiz bu kapsamı değerlendirebilirim.
2: Efendim, son olarak enflasyonla mücadele ve faiz ortamında Türkiye ekonomisinin genel görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya Türkiye ekonomisi tabii ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. Yani dünyaya baktığımda ya da gelişmekte olan ülkelerle değerlendirdiğimde halen Türkiye'ye ilgi çeken bir ülke konumunda. Gerçekten bizim coğrafyamız, dinamik nüfusumuz, bu tüketim alışkanlığımız, ben kendi sektörlerimizde, bizim çünkü sektörlerimiz arasında ekonominin dinamiklerini çok yansıtan sektörler var. Örneğin kargo gibi, örneğin lojistik gibi. Buradaki canlılığı görüyor ve hissediyorum. Bu bakımdan Türkiye'yi ben şöyle değerlendiriyorum. Yani özellikle enflasyonla mücadele kapsamında şirketlerin en büyük çektiği sıkıntı tabii ki makro ihtiyadi tedbirler kapsamında finansmana erişim. Fakat bu noktada da biz şirketlerin de kendimize çıkartması gereken ders aslında bu değer üretimine odaklanmak. Yani dolayısıyla geçtiğimiz yollarda dayanıklı olmamız bir noktada gerektiriyor konjonktürden bağımsız olarak. Bu manada bizim bu anlamda şu an Türkiye'ye daha fokus işler yapmamız avantajımız oldu. Stratejimiz daha çeşitlenmek olsa da dolayısıyla Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda da ben bu büyüme motorunu devam ettireceğine inanıyorum. Enflasyonla mücadelede de tabii dünyada bir savaş ortamı yaşadık. Baktığımızda zaman olarak sapmalar olacaktır. Hep biz dayanıklılıkta da bunu zaten tarif ediyoruz. Planlarımız değişmiyor, amacımız değişmiyor. Belki planlarımız değişebiliyor. Ama o amacımıza ulaşma zamanlaması bazen ileri ya da geri kayabiliyor. Bu anlamda olumlu bir bakışımız ve görüşümüz sürüyor. Onun için zaten büyüme oranlarını 2026 için 2025 gibi ciddi oranda seyretmesinin temel sebebi de bu faktör.
0: Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz veriler.

Ve hemen bakalım. Euro bölgesi, Almanya ve ABD hizmet imalat PMI verilerini takip edeceğiz ve ABD'de istihdam değişimi, bu verileri takip edeceğiz yarın. Piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz sayın seyirciler. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.

0: mi? Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
5: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Ankara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İlefix sunar.

0: Gerçekten herkese merhaba. Bugün Türk Çağdaş Sanatı'nın en dikkat çeken ressamlarından biri olan sevgili Çağatay Odabaş konuğum. Hoş geldin Çağatay.
1: Hoş buldum.
0: Ne güzel seni burada görmek.
1: Aynı şekilde yani seninle, senin programında olmak çok güzel. Çünkü insan yakın bir dostuyla böyle bir programda olunca kendini daha iyi ifade etme fırsatı buluyor. Onun için nazik davetin için ben teşekkür ederim.
0: Ya çok teşekkürler. Ne mutlu bana. İyi ki buradasın. Çok güzel projelerim var. Dinlerken çok heyecanlıyım. Anlandım. Şimdi izleyicilerimize de aktaracağız.
1: Tabii ki.
0: Ama en baştan başlayalım istiyorum Tabii. ki izleyicilerimize daha doğru anlasın. Senin E.T. filmiyle başlayan hayalin ve sonrasını senden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii,
0: kaç
1: tabii.
0: yaşındaydın?
1: 1984. Yani şimdi geriye dönüp bakınca tabii seneler geçmiş. O yıllarda filmlerin yıllar sonra Türkiye'de vizyona girmesinden dolayı kaynaklanan bir durumdan dolayı 1984 yılında Steven Spielberg'in E.T.'si Süreyya sinemasına geliyor. Şimdiki Süreyya operasına. Hı hı. Ve ben o zaman 4 yaşındayım. Annem beni alıyor, o filme götürüyor. İşte bütün bu önündeki kitap olsun, seninle birlikte geçirdiğimiz bir sürü sergilerimiz var biliyorsun. Bunların hepsinin başlangıcı işte o filmdi aslında. O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu. Hı hı. Ve oradan sonra her şey buraya gelmeye başladı.
0: Ama ne, yani zaten ikonik filmlerin ikonik sahnelerini çok güzel resmediyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Tekniğin de şahane. Tekniğimi de soracağım Tabii. birazdan ama Christopher Nolan'ın filmlerinden Marvel karakterlerine ama daha neler var?
1: Çok var. Yani ben bunu sohbetlerimizde de hep söylüyorum. Sinema bir derya deniz. İçinden hı hı. bir şey çıkartmak istedikten sonra inanılmaz bir çeşitliliği var. Şimdi çok güzel isimler söyledin. Christopher Nolan gibi günümüz ana akım sinemadan bahsettin. Ama bunun yanı sıra Tarkovski gibi, Haneke gibi ki benim en sevdiğim yönetmendir. Hı hı. Bergman gibi, Hitchcock gibi inanılmaz derin yönetmenler de sinemada muazzam tatlar bırakıyor. Ondan da bir tat çıkarabilmek bir yetenek bence. Ondan da çıkarabilmek. Bu şeye benziyor. Her gün bir restoranda aynı restoranda aynı yemeği yiyemezsin. Farklı yemekler, farklı tatlar istersin. Sinemada bize bunu sunuyor. Farklı yönetmenler. Hepsi birer şef gibi. Hepsi bize bir tabak hazırlıyor. Yemeği bildikten sonra bence hepsi çok lezzetli.
0: Çok haklısın Tabii. gerçekten. Peki pointillism. Yani senin tekniğini bize nasıl anlatırsın? Nasıl bir teknik bu?
1: Ya bunu şöyle anlatayım. Bu tarif benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben genelde çok tekrar ediyorum ama pointillism ufak parçaların bir araya gelmesinden oluşan bir sanat akımı, sanat yöntemi, tekniği. Şimdi bana en çok sorulan soru şu. Ya bir filmdeki bir sahneyi donduruyorsun. Bunu tekrar neden hani resmediyorsun? Şimdi burada iki tane şey devreye giriyor. Bir, sinemanın o hep söylediğimiz akışkan bir bünyesi, bir bedeni var. Yani girdiğiniz zaman filmi izliyorsunuz, film akıyor gidiyor. Onun içinden bir anı çıkartmak, bir anı dondurmak benim için önemli. Peki diyeceksin ki ya bunu bir anı çıkarttın, dondurdun. Bunu parçalara bölüp tekrar neden yapıyorsun? Bunun en güzel cevabı yine çocukluğumuza dönelim. Hani burada da Tarkovski'ye bir selam çakalım. Tarkovski der ki çocukken yaşadığımız şeyler yetişkinlikteki hayatımızdaki olaylara yön verir der. Şimdi bir Lego'yu düşün. Bir mağazaya gidiyoruz, bir kutu Lego alıyoruz. Lego'nun üzerinde diyor ki işte bunun içinde bu itfaiye aracı var veya bu uzay gemisi var. Tamam, kutuyu açıyorsun, paramparça. O itfaiye aracının olacağını bile bile o parçaları birleştiriyorsun. Yani sonucu bilerek yapıyorsun onu. İşte benim resimlerim de öyle. O sonucu bilerek o sahneyi yeniden noktalarla inşa etmek bana muazzam bir haz veriyor. Tabii yine seninle hep sohbetlerimizde geçen şey bunun tabii inanılmaz uzun bir sürede olması.
0: Çok.
1: Yani ona bir emek, ona bir bedensel ve zihinsel bir emek harcanması da bu işin hem niş olmasını hem de benim için kıymetli olmasını sağlıyor.

0: Rekorun nedir peki? En uzun süren eserin ne kadar zaman aldı?
1: Şöyle, benim büyük 4 metre boyutunda bazı eserlerim var. Onlarda tabii 700 bin nokta, 800 bin nokta gibi sayılar. Onların hepsi tek tek handmade olarak yapıldığı için böyle büyük eserlerim var yani.
0: Ne kadar zaman aldı? Şu rekor merak ediyorum. Tabii. Çünkü George Sirah'a geleceğim. Onun çünkü tabii, en meşhur eseri çok böyle yıl sürmüş.
1: Tabii. Şimdi şöyle, benim atölyemde tabii ki beni asiste eden bir ekibim de var. Ama bu asiste eden ekip bana rutinlerde yardımcı oluyor. İşin herhangi bir nihai kararı veya işin gidişiyle ilgili kararlar hepsi bana ait. Burada bir ekiple birlikte girdiğimizde, aralıksız bir şekilde de yaptığımızda, yani o boyutta bir iş 3-4 ayı buluyor tabii ki. Yani bir de şu var sevgili Funda, yani bir işin içine girip sürekli onda çalışmak, o da yoruyor bazen. Tabii. Onun için ben genelde birkaç eseri aynı anda yapıyorum. Yani birkaç eser, biraz onun üzerinde çalışıyorum. Çünkü bir yerden sonra bazı şeyleri göremiyorsunuz, yanlışlıklar olmaya başlıyor. Onun önüne geçmek için farklı farklı eserlerde devam etmek beni hem zihinsel olarak dinlendiriyor hem de o heyecanını daha sıcak tutuyor.
0: Ya bu kadar nokta nokta nokta nokta. Tabii. Bu biraz delilik değil mi Çağatay?
1: Tabii. Sence neden? Şimdi bundan herhalde 3-4 yıl önceydi değil mi? Bir NFT macerası vardı.
0: Vardı.
1: Nerede
0: evet.
1: Şu anda o NFT'ler? Hiçbiri yok.
0: Yok.
1: Şimdi teknoloji geliştikçe, burada bak çok kıymetli bir stüdyodayız. İnanılmaz teknolojik bir yerdeyiz. Hı hı. Teknoloji inanılmaz imkanlar sunuyor. Ama sanatın içine bunu entegre etmeye başladığın zaman, NFT gibi, yapay zeka gibi şeyleri içine koyduğun zaman, insan duygusunun verdiği kararların önüne geçiyorsa eğer, bu bir sanat eseri midir? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kararı sen vermiyorsun. İşlemi sen yapmıyorsun. Nerede peki bunun içindeki sanat? Yani sanatçının ona harcadığı o hard work dediğimiz, yürek işi dediğimiz şey nerede? O yoksa olmuyor. İşte seneler önce NFT furyası çıktı, yok oldu gitti. Şimdi yapay zeka ile şeyler çıkıyor. Bunlar da sönümlenecek. Ama handmade olan her zaman kalıcı olacak. Emek harcanmış. Duygunun emekle birlikte tuvale yansıtıldığı şey her zaman kalıcı olacak. Yani şu anda yapılan yapay zekalar 5 yıl sonra belki çöp olacak. Ama 10 yıl sonra hala bir Rembrandt, hala bir Caravaggio. Peki. Caravaggio olacak. Bir Rothko, hala Rothko olacak.
0: Her
1: yani
0: zaman.
1: Bu çok önemli bir şey. Teknoloji geliştikçe handmade her zaman kıymetli ve özel olur. Dolayısıyla benim üzerinde durup insanları şaşırtmak istediğim, paylaşmak istediğim o işte binlerce nokta bu. O binlerce noktanın bir araya gelip sunmak istediği duygu da bu.
0: Ama hiç kolay olmuyor gerçekten.
1: Tabii çok zor.
0: Ben izlerken senin yaptığın işleri hayretler içerisindeyim.
1: Ben
0: çünkü
1: dün gece,
0: çok büyük emek.
1: Tabii dün gece 3.30'da çıktım atölyeden. Yani ben çoğu zaman eve gittiğimde kızımı bile göremiyorum. Yatmış uyumuş oluyor. Bu belli bir eseri oluşturmak için veya sanatçı olmak için yapılan belli fedakarlıklar mıdır? Evet, belli fedakarlıklardır. Bunun kıymeti bu mudur? Evet, bence budur. Ben şu anda bulunduğum konum ve gücüm itibariyle istesem 50 tane 60 tane asistan tutup onlara da bu işi yaptırabilirim. Ama bu değil işte. İşin başında olmak, onunla birlikte yoğrulmak, o noktaları tek tek sabırla koymak. Yani ben çok genç yaşta katarak ameliyatı oldum. Yani gözlerim özlerim bitti
0: çok
1: artık yani.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Ama bu bedeli ödemeden o için işin içindeki değerli, kıymetli hale getiremiyorsun. Ya tıpkı Michelangelo'nun Sistine Şapel'in tavanını boyarken çektiği acı gibi.
0: Çok haklısın. Biraz da tarihini konuşalım istiyorum. Tam bu pointillism 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları
1: tabii,
0: mı, Sirah'tan mı? Sen nasıl anlatırsın bize?
1: Sevgili Funda, aslında bu ve bunun benzeri akımların çoğunun çıkış noktası aslında nedir biliyor musun? İnsanlık tarihine baktığımız zaman fotoğraf makinesinin icadı ve görüntülenme teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte sanatçıların, daha doğrusu insan dediğimiz o içindeki sanat olgusunu taşıyan varlığın farklı bir şeyler üretme çabasıyla ortaya çıkan şeyler. Bu kimisi bunu noktayla yaptı, kimisi bunu çizgiyle yaptı, kimisi kimisi bunu boyayla yaptı. Soru şu olmaya başladı. Fotoğraf makinesi bir sanatçının yaptığı bir eseri çok çabuk bir sürede o görüntüyü veriyorsa, o görüntüyü bu sefer sanatçının görerek ne hissettiğini yapması önemli olmaya başladı. İşte bu noktada senin bahsettiğin isimler gibi noktayla bunu yapan, çizgiyle bunu yapan, farklı boyama teknikleriyle yapan, soyut dışa vurumcular, işte soyut ekspresyonistler, bir sürü akım çıkmaya başladı ve sanat böyle zenginleşmeye başladı. Aslında demin söylediğimizin tersine, teknolojinin dokunuşuyla sanat bir yerde farklı bir ivme kazandı. Fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte. Dolayısıyla bu pointillizm de bu dönemlerde çıkan izlenimcilerin izledikleri doğayı, tabiatı ve insan davranışlarını nasıl resmedeceğini gösterirken yaptığı bir teknikti bu. Aslında şimdi baktığımız zaman 2026 yılında diyeceksin ki ya Çağatay, aslında sen 2026 yılında yaşayan bir sanatçısın. Bu kadar geçmişteki bir tekniği tekrar neden kullanıyorsun? Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renklerimi işin içine kattım. Biliyorsun ki benim resimlerim sadece benim paletimdeki 7 renkten oluşuyor.
0: Evet, 7 renk.
1: Evet. O 7 rengin bir araya gelmesiyle o zenginliği ortaya çıkartmaya çalışmak. O noktaların inanılmaz derecede perfeksiyonist bir mühendislik çalışmasıyla bir araya gelmesi, çok hassas dokunuşlarla bir araya gelmesi, belki o geçmişteki tekniği daha üst seviyeye taşıma çabalarımın sonucu oluyor.
0: Bir de her eserin bir tane.
1: Evet, o işte içerik kısmı. Şimdi
0: peki bir filmden bir sahne mi? Yani o filmden başka sahne olabilir mi?
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Bu şöyle, her filmdeki karakter aslında bir defa. Çünkü karakter burada önemli olan şey. Şimdi buraya kadar biraz tekniği konuştuk. İçeriye bakacak olursak, o karakterin bir anı, bir duygusu. Yani şimdi ben mesela burada seninle sohbet ederken bile seni bir film gibi görüyorum. Ve senin jestlerin, mimiklerin seni belki de en estetik halinde nasıl algılayabilirim ve onu nasıl tuvale yansıtabilirim. Aynı şekilde filmde de bunu hissediyorum. Veya bazen de o figürü belki de çok çirkin resmetmek istiyorum. Yani çünkü o film bana onu işaret ediyorsa oradan çok çirkin bir anını çıkartmak istiyorum. Ama bunu bir kere seçiyorum. Ve bunu bir daha yaptığın zaman onun doğasına aykırı oluyor. Yani o karakteri bir kere yapmak, yönetmenin tercihleri arasından bir tane bir şeyi seçip çıkartıp onu tekrar ölümsüz bir hale getirmek. Benim derdim o. Onun için her filmdeki karakter yalnız bir defa.
0: Bir tane, ama bunu sürdürebilmek zor olmalı.
1: Çok
0: çünkü
1: zor.
0: İnsanlar, biliyorum ki koleksiyonerler seni zorluyor bu
1: çok
0: konuda.
1: Çok zor, evet çok hani, zor.
0: Ve ikinci ben, olmalı
1: tabii,
0: diye.
1: Tabii, bende şöyle bir şey oluyor. İşte bana da yap. Ben hemen şunu söylüyorum. Bir kere ondan bir tane daha yapmamın sende olmasını isteyecek misin? Yani bir tane olması varken bunu anlatıyorum. Bazen de artık çok başa çıkamıyorum. Onu almış olan koleksiyonerin telefonunu veriyorum. Onu ara, ondan al diyorum.
0: Aa, bu çok iyi.
1: Bu çok başımıza geliyor. Mesela
0: müzayedeye çıkıyor mu?
1: Çıkıyor tabii ki, arada çıkıyor. Ben genelde bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Hı-hı. Benim galerim Ruzi Galeri ile biz bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu zamana kadar yapılmış yüzlerce resim var. Bizim kontrolümüzün dışında olan, çeşitli hayat öyle bir şey sunuyor ki koleksiyonerlere de, ekonomik sebepler, başka sebepler, aile ayrılıklarından dolayı tabii ki müzayedelere çıkıyor.
0: Her ne hissediyorsun? Müzayedeye çıktığı zaman bir sanatçı eserini gördüğü vakit ne hissediyor?
1: Şunu hissediyorum. Şimdi benim işlerim çok niş. Demin bahsettiğim gibi senin de bir sürü arkadaşın, senin vesilenle, çok teşekkür ederim sana burada da bir kere daha, senin de vesilenle, senin de pek çok arkadaşın benim eserlerime sahip oldu.
0: Ama herkes seni çok seviyor. Ah,
1: sağ ol,
0: gerçekten bu arkadaş olduğumuz
1: sağ
0: için
1: ol.
0: Değil. Çağatay Odabaş eserinin sahibi olmak bir değer.
1: Teşekkür
0: gerçekten
1: ederim.
0: Çok
1: mahcup
0: kıymetli
1: ediyorsun.
0: Bir şey.
1: Şimdi o süreçleri biliyorsun. Hani o resmi ne kadar zor seçiyoruz, ne kadar zor yapıyoruz. Evet, o sahne mi, bu sahne mi, diyorum ki böyle olmalı, şöyle olmalı, onun yapım süreçleri. Dolayısıyla o resmin içinde benim o resmi yaparken harcadığım işte gözyaşı, kahkaha, yediğim yemek, içtiğim çay, bu programa geldim, konuk oldum, şu an atölyede bir resim var. O resmin içinde de bu program olacak. Her bir anı o resmin içinde. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki o resim tekrar bir müzayedeye çıktığı zaman hani buruk bir şey oluyor. Yani niye hani keşke o kişi de kalsa diye. Ama tabii bende oran çok düşük. Yani hı hı. müzayedeye çıkması veya başka bir şekilde hı hı. yer değiştirmesi çok düşük oranlarda oluyor. Benim en büyük şansım eserlerimle koleksiyonerlerim çok fazla empati kuruyor. Çok fazla bağ kuruyor ve genelde %97-96'lık bir oranda gittiği yerde o duvarda yıllarca kalıyor. Ve hepsinde bir hikayesi oluyor. Tabii. Yani mesela buradan da selam yollayalım. Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanımız, evet. sevgili dostumuz Eren Başkanımız.
0: Eren İçler Toprağı'nı.
1: Onun evinde mesela müthiş bir eserim var.
0: Çok güzel bir iş var.
1: Şimdi o eser, şimdi Eren Başkan bana bir gece bir video yolladı. Benim eserimle birlikte Jean Todt yan yana var. Jean Todt'a falan imzalatıyor. Yani şimdi bu o kadar güzel bir anı ki bir sanatçı için. Şimdi Eren Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Hem hayatında o eserime yer verdi. Hem de onu Jean Todt'la paylaştı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu hikayeler bir araya gelince o eser gerçekten gittiği yerde çok uzun yıllar kalıyor yani.
0: Hı hı. Ama şeyi merak ediyorum. Bu çok uzun süredir aslında sorduğum da bir soru. Müzayedeye çıkıyor olması bir eserin, o eserin piyasasını düşürüyor mu?
1: Kimi zaman düşürmeye çalışıyor. Aha. Ama yaptığınız iş unik bir işse veya özel bir işse zaten o her zaman değerini buluyor.
0: Tabii ki.
1: Burada şu var. Şimdi müzayedeye sadece ben çıkmıyorum ki. Müzayedeye Mehmet Güler yüzde çıkıyor. Bence tabii. Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı.
0: Abidin Dino da çıkıyor.
1: Ve satılmıyor. Şimdi Mehmet Güler kötü bir sanatçı da mı satılmıyor? Hayır. Her resmin bir alıcısı vardır.
0: Var.
1: Şöyle bu bir alıcısı vardır derken bunu ticari anlamda söylemiyorum. O resmin hikayesini yaşamak isteyen bir insan elbet vardır. Ha, o resimle bir yıl sonra denk gelir. Ha, bir gün sonra denk gelir. Ama o resimle mutlaka bir insan buluşur ve o resim onunla yüzyıllarca kalır. Yani Avrupa sanat tarihine bakalım. Bu böyle olmuştur. Ama o resimle o insanın denk gelme süresi kimi zaman o müzayede olmayabilir. Yani müzayede Halil Paşa çıkıyor satılmıyor. Yani evet. bu onun kötü olması veya piyasasını düşürüyor anlamına gelmez. O anki konjonktür, ekonomik durum, o resmin alıcısı o gün orada yoktur, bilgisayar başında takip etmemiştir, bir araya gelmemiştir. Dolayısıyla hani müzayedelere çıkması, satılıp satılmaması bence bir sanatçı için çok hani şey bir kriter değil, belirleyici bir kriter değil. Bence sanatçının üretiminin kontrol altında tutulması, eserlerin nerelerde olduğu, bunun galerisiyle birlikte nasıl takip ettiği bunlar daha önemli doneler bence.
0: Hı hı. Son dönemde yaptıklarını da konuşalım istiyorum. Çünkü çok şahane bir sergi açtın. Işık, gölge, sahneler. Biraz göstermek de istiyorum Ruzi
1: Tabii
0: Galeri
1: ki.
0: İle beraber. Bu farklı bir Çağatay Odabaş
1: evet.
0: Sergisi olmuş. Çünkü mumlar var.
1: Evet.
0: Ya film sahnelerinden mumlar var.
1: Evet.
0: Ama senden dinlemek istiyoruz. Çünkü çok inovatif de bir sergi olmuş. Birçok duyumuza hitap ediyor.
1: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi bu şu anlamda önemli bir sergi oldu. Ben bu sergiye kadar 7 yıllık bir sürede bir sergi yapmamıştım. Çünkü istediğim şartların sağlanması, istediğim ortamın sağlanması, bu derinliği anlayacak bir galerinin ortaya çıkması bu bir zaman aldı. Bunun sonucunda Ruzi Galeri ve Ruzi Galeri'nin kurucusu sevgili Esra Çevik'le bir araya geldik. Ben bu projeyi anlattım ve inanılmaz heyecanlandı. Ve kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu yaptı Ruzi Galeri ve Esra Çevik. Bu işte bu serginin bu kadar ses getirmesini bu sağladı. Al sana bir galeri, dört duvar, burada bir sergi yap demedi. Bunu nasıl daha üst seviyeye taşırız uğraştı. Galerinin fiziksel mekanı çok avantajlı. Biz bunu en iyi şekilde kullandık. İki katlı galeri. İşte ilk kata geliyorsun, ilk katta daha modern, contemporary bir ortam. Üst kata çıkıyorsun, daha bir nasıl diyeyim, geçmişe referans veren bir dekorasyonla. Şimdi alt kata girdiğin zaman alt kattaki eserler daha günümüzü anlatanlar. Üst kata çıktığında baktığında üst katta daha geçmişe referans veren eserlerdi. Bunun müziklerini, bu serginin müziklerini sevgili Rahman Altın yaptı. O da ilk bizim projemizdir. Bir serginin böyle bir özel bestesinin, müziğinin olması.
0: Kesin ödül alabilir. Rahman ne yapsa ödül alıyor çünkü.
1: Tabii tabii. Sağ olsun Rahman abi, o heyecanımızı bizi birlikte yaşadı. Galeriyi inanılmaz dekore etti Esra burada. Yani bir görüntü yönetmeni gibi davrandı. Yani her duyuya hitap eden şey yaptık. Özel bir koku tasarladık. İçeriye girenler o mum kokusunu hissedebilsin diye. Ve buradaki mumların her biri, burada yaklaşık 60-62 tane eser vardı. Her bir mum yine her bir sinema filminin içerinden çıkartılmış bir mumdu. Yani neydi? İşte giriyorsun, bir mum görüyorsun ama yanında bir kare kod var. O kare kutu telefonunla okuttuğun zaman o mumun olduğu sahne telefonda çıkıyor. İşte nedir? Schindler List'ten

0: bir mum, işte Godfather'dan bir mum, ne bileyim Kubrick'in Barry Lyndon'dan bir mum, demin bahsettik Tarkovski Nostalgia'dan bir mum, Alien filminden bir mum. Yani mumun o kadar bir zamansızlığı var ki sinemada, 1400 yıllarda geçen bir filmde de bir mum var. 2100 yılında geçen Alien filminde de bir mum var. Aslında yönetmenler bunu çok enteresan görüntülemiş. Yani mumun zamansızlığı ve insan yaşamına benziyor olması benim böyle bir seçki yaratıp böyle bir sergi oluşturmama vesile oldu.
1: Ne kadar zamanını aldı?
0: Bu çok zaman aldı gerçekten. Yani bunu bir kere kafada sindirmek, bunu üzerinde durmak, o resimleri tekrar oluşturmak. Yani geçmişe bakarsan böyle bir 2-3 yıllık bir süre. Ayrıca sergi temposuna girdiğimizde de yani böyle 24 saat falan çalıştık yani Esra ile. Yani Ruzi Galen'in burada çok büyük emeği var. Hani sevgili Esra Çevi'ye, galeri direktörümüz sevgili Polina'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle insanüstü bir tempoyla çalışıp bunu ortaya çıkardık. Ama kalıcı olabildiğini düşünüyorum. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Hani biz bir şeyler yapıyoruz ama bunun sanat olup olmadığına ve kalıcı ve ölümsüz olup olmayacağımıza gelecek nesiller karar verecek. Robert De Niro'nun çok güzel bir sözü vardır. Filmi yaparız, izleyiciler alkışlar ama gelecek nesiller onun sanat olup olmadığına karar verir diye.
1: Çok doğru.
0: Bu da öyle. Yani kalıcı bir şey bıraktığımızı düşünüyorum. Yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra bile biri diyecektir ki ya Etiler'de Ruzi Galeri'de Çağatay Odabaşı'nın mum sergisi vardı diye hatırlanacak. Şimdi biz Ruzi ile yola çıkarken şunu da yapabilirdik. Çok güzel sinemadan kadın yüzleri, yakışıklı erkeklerden oluşan bir sergi seçkisi de yapabilirdik. O da ses getirirdi ama hayır. Yani Ruzi Galeri'deki böyle bir sergiye gelen bir insan Çağatay'ın daha önce hiç görmediği bir şeylerini görsün istedik. Yani figür beklerken mum resmi karşına çıkıyor. Onun evet. için çok şaşırdı insanlar ve çok da güzel geçti ve buradaki bazı eserlerde çok önemli yerlere gitti.
1: Müthiş bir vizyon. Çok tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Duyduğum kadarıyla zaten birçok önemli koleksiyona girmiş bu eserler.
0: Evet, evet.
1: Devlet koleksiyonunda var.
0: Evet. Buradan da bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Sayın Kültür Bakanı Yardımcımız Batuhan Mumcu, onların destekleriyle ve tensipleriyle Devlet Resim Heykel Müzesi'ne buradaki bazı eserlerimiz girdi. Ama beni esas heyecanlandıran şey yine Sayın Bakanımızın da uygun görmesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'ne iki eser ben hazırladım.
1: Çok güzel.
0: Evet, hatta hangi eserler olduğunu da burada senin programında ilk defa söyleyeyim. Oraya tabii ki Türk sinemasından çok özel iki eser hazırladım. Şimdi o benim için çok daha duygusal oldu.
1: Eşkıya mı geliyor yoksa?
0: Yok, daha derin.
1: Aa, ya.
0: Şimdi sinema müzesinde tek bir sanatçı olmak o benim için çok büyük bir onur oldu gerçekten. Çünkü diğer müzelerde pek çok sanatçıyla birliktesin ama sinema müzesinde tek benim eserlerim oldu. Oraya Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı ve Halit Refik'in Gurbet Kuşları filminden iki sahne hazırladık. Birinde sevgiyi ve aşk temasını ve insan ilişkileri, diğerinde ise Türkiye'deki bir göç olayının ve sosyolojik onun yansımalarını anlatan bir filmden bir sahne tercih ettik. Bu eserlerimizi de bitirdik. Zannediyorum önümüzdeki yazın bitimiyle birlikte izleyiciler müzede bunları da görebilecekler.
1: Merakla bekliyoruz. Şu an hemen görmek istiyorum. Yani. O kadar merak ettim ve çok güzel filmler seçmişsin gerçekten.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Çok beğendim. Peki Jennifer Lopez sizin de koleksiyonunda bir Çağatay Odabaş var. Bu nasıl oldu?
0: Evet, bu gerçekten bu da ya yani çok uzun bir projeydi. Buradan yine onu da saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sevgili Şafak abi, Şafak Çak. Hı hı. Bence Türkiye'de gerçekten bir marka ve gerçekten bir başarı hikayesi o da.
1: Gerçekten
0: sırf Jennifer Lopez değil, pek çok Hollywood yıldızıyla iş yapıyor. Onların evlerine çeşitli tasarımlar yapıyor. Jennifer Lopez gibi önemli şarkıcıların sahnelerinde önemli dekorlar gerçekleştiriyor. Şafak abi bunu bana ilk geldi söyledi. Dedi ya böyle bir şey yapalım dedi Lopez'e. Tabii dedim ama hani bunu nasıl yapacağız diyeceğim falan filan. Yani bir kere karar vermek çok güç oldu. Yani kadına kadının resmini yapacağız.

0: O çok güç. Yani onun filmlerinden bir sahne bulabilmek, seçebilmek, onu düşün. Yani onu düşünmemiz zannediyorum Şafak abiyle bir buçuk yılımızı falan aldı. Biz bunu böyle gizliden devam ettirirken, ya şu mu olsun bu mu olsun falan derken. Sonra Netflix'te Hustler diye bir filmi var onun. Bir gerçek hikayeyi anlatıyor. Bir dansçıyı canlandırıyor. Orada Lopez çok güzel gerçekten, yani görüntü olarak da çok güzel. Tam o kadının enerjisini yansıtan bir şey. Oradan bir sahneyi seçtik. Onun menajeriyle görüşmeleri yaptık, şeylerini yaptık. Onun üzerine eseri yaptık. Yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani. Ama sağ olsun Şafak abi de bana güvendi, destek oldu bu konuda. Bayan Lopez'in koleksiyonunu onu kazandırdık. Bayağı da büyük bir iş yani, böyle şu bizim arkadaki ekranlar kadar falan, 2,5 metre falan bir iş bayağı.
1: Çok büyük. Ama zaten evet, genelde senin eserlerin çok büyük oluyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Daha güzel anlaşılıyor bu.
0: Ya nokta. Çok güzel bir şeye değindin ya Funda. İşte insan arkadaşıyla sohbet edince program daha güzel oluyor. Şimdi büyüklük çok önemli bir şey. Gerçekten bir şeyin abidevi olması, büyüleyici olması, ya önüne geçtiğin zaman dev bir portre, onun içinde kayboluyor gibi olmak çok önemli bir şey. Ama bence bir ressamın mahareti 2,5 metrelik bir resmi de yapabilmek, kendi aynı dilini küçücük bir tuvalde de yapabilmek, bu çok önemli bir şey. Ya benim şimdi 2,5 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik de eserlerim var. Daha yeni Katar'da bir koleksiyona benim şöyle ufacık eserlerim girdi. Minnacık, böyle ufak eserler. Sadece karakterin, sinema karakterinin gözlerinden oluşan bir seri böyle. Şimdi o çok önemli bir şey. Bunu mesela Türk resminde çok iyi ustalar yapıyordu. Mesela bunu en iyi yapanlardan biri Avni Lifici'di. Geçmişe bakarsak, günümüze bakarsak Mehmet Güleryüz gibi, Ergin İnan gibi sanatçılar bunları çok iyi yapıyor. Yani hem büyük işte kendi duygularını ifade edebiliyor, hem de küçücük bir alanda. Bu ne aslında biliyor musun? Duygularını her alanda ifade edebilme gücü ve yetisinin olduğunu gösteriyor o sanatçının. Onun için bazen 2,5 metrelik bir resim seni son derece büyülerken, bazen dev gibi duvarda belki ufacık bir resim sana çok büyülü geliyor olabilir yani. Onun için eserlerim genelde büyük boyutlarda ama bazı çok küçük işlerde beni çok heyecanlandırıyor onları yapmak da.
1: Onları da şu an çok merak ettim. Tabii. Hemen görmek istiyorum yayın sonrası.
0: Tabii ki.
1: Peki o sahneye karar vermek çok zor değil mi?
0: Çok zor. Sen şimdi burada bu kadar kıymetli bir program yapıyorsun. Bütün deneyimlerini konuklarınla burada paylaşıyorsun. Burada bir konuk seçmek senin için ne kadar zorsa benim için o sahneyi de seçmek o kadar zor. Acaba bir filmin içindeki karakteri anlatan bir sahne mi olmalı, yoksa filmi anlatan bir sahne mi olmalı? Bu çok güç bir şey. Ama burada tabii ki sanatçının hani kendi ilkel duyguları, dürtüleri devreye giriyor. Yani onunla kurduğun ilişki, empati, onda görmek istediğin şey, hangi anı durdurmak istediğin şey. Bazen bir yönetmen üzerinde çok araştırma yapıyorum. O yönetmenin neden o oyuncuyu, neden o sahneyi veya neden o görüntüyü tercih ettiği üzerine kafa yoruyorum. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Onun neticesinde, yani bütün bunların süzgecinde çıkıyor o bir anı seçmek. Bu bazen kimi zaman işte burada mumlarda olduğu gibi bir filmden bir objenin çıkması da oluyor. Yani çok anlamsız bir obje çıkabiliyor. Mesela demin bahsettik, Michael Haneke'nin filmlerinde öyle çok enteresan sahneler vardır. Kamera bir anda bir kahvaltı sahnesinde bir tabak cornflakes'e odaklanır. Yani o çok önemli bir andır aslında yönetmenin tercihi için. Bazen öyle bir sahneyi de seçtiğimde oluyor. Öyle bazı eserler var. Onları da biraz kendime saklıyorum aslında.
1: Evet. Güzel. Peki haftada kaç film izliyorsun?
0: Çok.
1: Yani en son kere, ne izledin?
0: En son ne izledim? O kadar çok izliyorum ki yani sürekli. Hı-hı. Bir kere atölyede çalışırken sürekli bir şey dönüyor. Hani şunu izledim, bunu izledim değil ya, hani hangisini en son izlediğimi hatırlamıyorum. Dün 3 tane şey izledim.
1: Sinemada en son ne izledin? Yani
0: sinemada en son ne izledim? Bakayım en son. Ya maalesef en son Superman'i izledim galiba. Bu yeni Superman'i hiç beğenmedim. Onu izledim.
1: Ben Michael Jackson'a gittim yeni, çok öneririm.
0: Ona
1: gerçekten
0: gideceğim.
1: Çok güzel ve bence bir Michael Jackson eseri yapmalısın.
0: Evet, onun üzerinde çalışıyorum zaten. Ona kesinlikle gideceğim. Çünkü şeyden de ben çok güzel bir sahne yapmıştım, Bohemian Rhapsody'den. Onun gibi bir film o da. Tabii ki şimdi şeyi çok heyecanla bekliyorum. Christopher Nolan'ın Odyssey'i tabii ki çok heyecanla bekliyorum.
1: Ağustos'ta galiba geliyor değil mi?
0: Evet, Ağustos, Temmuz'da. Nolan'ın dünyasında çok enteresan tercihleri var. Çok enteresan bir şey. Yani harika çocuk diyor.
1: O da senin gibi aslında. 5 yaşında mı başlıyor yönetmenliğe çekmeye? Sen de olsun aslında.
0: Çok gelenekselci, analog yöntemler kullanıyor. Şimdi mesela burada da teknik arkadaşlar var. Onlar da bilir. Çok inanılmaz teknolojik cihazlar varken adam böyle boynunda $40'lık eski bir cep televizyonuna benzer bir ekran taşıyor falan, ondan falan izliyor böyle. Çok analog bir adam. Cep telefonu falan kullanmıyor. İşte enteresan bir dünyası var. O analog dünyayı da kendi hikayelerine çok iyi yansıtıyor. Çok kıymetli bir yönetmen. Tabii ki sinemanın son 20 yılındaki o ivmesini sağlayan adamlardan biri. Oppenheimer döneminde sinemalar pandemiden çıktıktan sonra Oppenheimer'la bile inanılmaz bir ivme kazandırdı. Yani o kadar ağır bir filmle bile bunu başarabildi. Bence çok kıymetli bir yönetmen ama mesela ana akımda çok daha değişik adamlar var. Mesela ben David Fincher'ı çok beğenirim.
1: Ben de çok severim.
0: David Fincher işte Seven gibi, Fight Club gibi muazzam yapımlara imza atmış bir adamdır. Onun da sinema kariyeri aslında çok enteresan. Başlangıcı ilk uzun metrajlı filmi Alien. Alien 3'ü veriyorlar ve mahvediyor ve sinemaya küsüyor. Sonra tekrar galiba Seven'la tekrar geliyor. Bu yönetmenler tabii ki inanılmaz bir heyecan veriyor. Şimdi bak burada konuşurken...
1: Ve Tarantino'da vardı hatırlıyorum.
0: Tarantino'da var, evet. Tarantino hatta Kill Bill yapmıştım.
1: Kill Bill vardı,
0: Kill Bill, evet. Birinci filmden bir tane yaptım. İkinci filmden. Birinci filmdeki de Allianz koleksiyonunda, global koleksiyonunda. Allianz'ın global koleksiyonunda. Bazı büyük şirketler benim eserlerimle çok güzel bir uyum yakalayabiliyorlar. Yani bunu şirket koleksiyonlarında, binalarında çalışanlarıyla birlikte sunmaya çalışıyorlar. Bana şu şekilde geliyorlar mesela, o beni çok heyecanlandırıyor. Ya biz işte yeni bir bina yapıyoruz. Bu binada genç bir çalışan nüfusu olacak. Onların görüp heyecanlanabileceği bir film sahnesi yaratabilir miyiz diye geliyorlar. Bu projeler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü düşünsene, binlerce çalışanı olan bir holdingde her gün eserinle biri bir bağ kuruyor. Evet. Ben mesela sosyal medyayı açıyorum böyle. Instagram'da hiç tanımadığım insanlar resimleri paylaşıyor o binadan. O da çok inanılmaz bir enerji getiriyor insana.
1: Senin eserini gören zaten hemen tanıyordur. Bu bir çantayı, evet. O da başlıyor. Öyle bir özelliği de var bence. Zaten değerli yapan da bence bu. Peki sana genelde yönetmen sinemasıyla mı geliyorlar? Yani ben atıyorum işte Tarantino'nun filmlerini çok seviyorum. Ondan bir eser yapalım diye mi geliyorlar? Yoksa bu filmi çok seviyorum, buradan bir eser yapalım diye mi geliyorlar?
0: Funda, yine beni tabii çok iyi tanıdığın için çok güzel sorular soruyorsun. Çok teşekkür ederim. Her ikisi de oluyor. Genelde oyuncular üzerinden daha çok geliyor.
1: Yani şu beni şaşırttı.
0: Evet, yani bazı oyuncular var. Bunların tabii ki çok seven bir kitlesi var. Yani bunlar kimlerdir? Şimdi bilindik isimler, Al Pacino gibi, Robert De Niro gibi oyuncular. Bir de çok sinematografik, estetik bir yüzü olan ve bunu sinemaya çok iyi yansıtmış, bunu çok iyi kaba tabirle sinemada pazarlamış oyuncular var. Scarlett Johansson gibi. Bunlar üzerinden tabii ki geliyor talepler. Ama tabii ki buradaki en önemli konu şu. Bana bir talep bile gelse, ben o kıymetli koleksiyonerle oturuyorum, sohbetler ediyorum, birbirimizi tanıyoruz. Neden o filmi bana sorduğunu özellikle soruyorum. Ve ben kendi inanmadığım bir filme, bir sahneyi asla yapmıyorum. Yani orada anlatıyorum, ben bunu yapamam. Çünkü bununla ben bir bağ kuramıyorum. Bazen de şöyle oluyor. Yine senin bahsettiğin gibi bir koleksiyoner, bir yönetmen veya oyuncu düşünerek bana geliyor. Ben ona yapmayı düşündüğüm eserlerin eskizlerini gösteriyorum. Bazen bambaşka bir şeyde karar kılabiliyor onları görünce. Çünkü benim atölyemde çok geniş bir eskiz arşivim var. Ve gelenlere çok fazla şey sunabiliyorum. Ya sırada bak bunu yapacağım, şunu yapacağım, sırada bu var diye onları gösterebiliyorum. Bazen onların içinden bambaşka şeyler seçenler oluyor. Dediğin gibi yani yönetmen de geliyor, oyuncu da geliyor, sahne de geliyor. Bana ama size bir şey soracaksındır mutlaka. En çok sorulan ne? Değil mi? Evet. Evet, en çok sorulan film, söylüyorum, çok enteresan gelecek sana belki. Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmi.
1: Aa.
0: Evet, bana en çok

0: yani ben bir istatistik çıkarsam şu anda herhalde bana en çok sorulan o. O da buradan selam yolluyorum. Faruk Kütük isimli çok sevdiğimiz bir koleksiyonerimiz de. Yani çocuğa ne teklifler geldi yani, inanılmaz o resmi almak için. Çünkü ben o filmden tango sahnesini yapmıştım. Tabii ki çok önemli bir sahne. Yani filmin en iyi duygusunu anlatan, neden filmin adının Kadın Kokusu olduğunu, aslında o tango sahnesinin ardında gizli olduğunu anlatan sahnedir o. Onun için bana en çok sorulan o. Yani onun dışında tabii şeyler de oluyor. İşte Godfather, Scarface gibi o tarz şeyler Braveheart. De oluyor. Braveheart.
1: Onu ben Karadeniz'de Ovid Dağı'nda gördüm. Şoka girdim yani. Ya bak. Karadeniz'de bir kayağa gidiyorum, bir dağa ve otele girdim.
0: Kaç karşımda, bin metrede değil mi?
1: Ya kaç bin metrede yani 2000 küsür rakımlar ve ben
0: daha
1: karşımda...
0: Daha da yüksektir.
1: Evet, mutlaka ben böyle... Çağatay Odabaş, evet.
0: Ya, senin bana fotoğraf yolladığın o günü hatırlıyorum.
1: Benim fotoğrafım hala onunla duruyor. Yani orada onu görüyor olmak da
0: ya
1: beni
0: şimdi
1: çok
0: bu
1: mutlu
0: o kadar,
1: ediyor.
0: Bak ne kadar güzel bir anı. Seninle ne kadar güzel bir anımız. Ya düşünsene, bir otele gidiyorsun. Yani ve o otel inanılmaz butik bir otel.
1: Evet.
0: Sevgili Ruşen Ekşi.
1: Ruşen Ekşi.
0: Gidiyorsun, içeriye giriyorsun, kar, kış, kıyamet, o resmin oraya çıkabilmesi bile bir macera zaten.
1: Evet.
0: Ve çat diye o resim karşına çıkıyor. Yani bu benim için o kadar güzel bir duygu ki, şimdi onu yaşamak, bak kaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. O işte naizane senin o eserle bağ kurabilmen duygun ve o eserin de kendini gösterebilmesi, seninle birlikte sarılabilmesi, o işte benim için en büyük zenginlik. Demin bahsettiğimiz gibi her şeyin bir tane olması ve onun o dağın tepesinde olması, bak bunu biz biliyoruz ve birkaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. Yani bu işte müthiş bir güç yani. Ruşen de buradan selam.
1: Buradan selam olsun gerçekten.
0: Ruşen şimdi yeni bir resim aldı. Atölyede bitirdik. Aa! Daha paylaşmadık. Haftaya falan paylaşacağız.
1: Muhteşem resim yine bir, çok orijinal bir
0: çok
1: sahnedir
0: orijinal
1: diye düşünüyorum.
0: Bir şey aldı. Yine böyle dev gibi 2,5 metre bir şey.
1: Ay ne güzel. Aslında sen bir kulüp kursan da insanlar hem
0: Federico böyle... Fellini'den bir eser hem de. Evet. Bir hafta sonra falan paylaşacağız eseri.
1: Derin.
0: Tabii çok güzel.
1: Güzel.
0: Marcello Mastroianni'nin bir sahnesi.
1: Ay şu an...
0: İtalya'nın Tarık Akan'ı.
1: Galiba çok kıskandım şu anda. Gerçekten. Bir de diyorsun ya benim eserim, herkes bence senin eserlerine sarılmak istiyor. Peki Türkiye'deki şimdi galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgeni nasıl buluyorsun?
0: Şimdi buna bunu biraz açalım gerçekten. Hazır burada bu keyifli sohbeti yapıyorken. Şimdi burada gerçekten ben geriye dönüp baktığım zaman bu sene benim 25-26. yılım. Ben çok genç yaşta bu piyasanın içine girebilme şansını elde ettim. Sevgili Ertan Mesci'nin Artizan Sanat Galerisi vardı. Ben 2000 yılında orada sergi yapmıştım. Benden sonraki sergi Mehmet Güleryüz, Alaaddin Aksoy Komet sergisiydi. Yani ve ben o zaman yaşım 20 idi. Herkes şaşırmıştı. Ya 20 yaşında bir çocuk bu galeride nasıl sergi yapıyor diye. Sevgili Ertan Mesci bana o zaman o şansı tanıdığında onu da çok eleştirmişlerdi. Ama zannediyorum ki şimdi Ertan Bey, ya işte bakın gördünüz mü, ben bu çocuğun elinden tuttum, ne kadar doğru bir karar verdim diyebiliyordur insanlara, sağ olsun, eksik olmasın. Şimdi oradaki büyük ustalara baktığımız zaman onlara göre şu anda biz daha çok imkana sahibiz. Nedir? Daha fazla galeri var, daha fazla fuar var, daha fazla müze var. Ha, yine yeterli mi? Yetmiyor tabii ki. Ama bunun yanı sıra hem gerek teknolojinin gelişmesi hem de bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim, çok fazla güzel sanatlar fakültelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok da fazla sanatçı iddiasında olan insan ortada oluyor. Dolayısıyla bu bir kirlilik yaratıyor. Bu hem koleksiyoner için hem galerici için eleme için bir mesai harcamasını gerektiriyor. Şimdi düşünsene, senin bir galerin var. Yani bizim Ruzi Galeri'de de oluyor. Yani haftada onlarca, yüzlerce dosya geliyor, portfolyo geliyor. Yani bunların içinden iyi bir şey bulabilmek bu sefer zor bir hale geliyor. Çünkü teknolojik kolaylıklar, demin bahsettiğimiz gibi biraz niteliği düşük güzel sanatlar kurumlarının olması, biraz fazla olmaması gereken şeylerin ortada dolanmasına sebep oluyor. Ama bunlar da elbet elenecektir. Yani demin başa saralım, Robert De Niro'nun dediği gibi, zaten gelecek nesiller hangisinin iyi olup olmayacağına, hangisinin arkasında bir felsefe olup olmayacağını zaten gelecek nesiller

0: karar verecektir. Sanatçıları tanıdıkça. Dolayısıyla soruya tekrar dönecek olursak, bir piyasa var. Evet, bu piyasanın ciddi dinamikleri var. Bu piyasada eserlerini sunabileceğin, koleksiyonerlerle paylaşabileceğin çeşitli ortamlar da var. Ama işte burada hem koleksiyoner, galerici, sanatçı üçgeninin çok doğru kurulması, doğru kararlar verilmesi, galerinin sanatçının arkasında durması, sanatçının galerinin emeklerini hiçe saymaması, bunu özellikle söylüyorum. Bunlar ve koleksiyonerin buna ikna olması, bu çok önemli bir şey. Hı hı. Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur. Ben pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde bile insanlar benim eserlerime ulaşmak için bana ulaştılar. O zaman dedim ya, bir şeyleri demek doğru yapabiliyorum ki hani bu kadar sıkıntılı ortamda bile insanlar benim sanatımla bir güç kazanmaya, hayatlarına bir renk katmaya çalışıyor dedim. Dolayısıyla piyasada baktığımız zaman bence en önemli şey doğru iş yapmak. Yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli. Hı hı. Ama burada tabii ki ben hep şöyle bir formül söylerim. Hani bir mikserin içine %40 oranında, mikserin içinde %40, %50 oranında işte yetenek koyacaksın. Şans koyacaksın %20, %30 oranında. Ve ilişkiler %20, %30 oranında. İşte o %100'lük oranı basacaksın. Karışım o. Yani çok iyi resim yapabilirsin. Ama bunu kimseye sunamadıktan sonra yok olur gidersin. Çok kötü bir ressam olursun, iyi ilişkilerin vardır, bir sergi yaparsın, iki sergi yaparsın, yine yok olur gidersin. Veya iyi ressamsındır, iyi ilişkilerin vardır ama işte şans dediğimiz faktör o yoktur. Yine kendini ifade edecek bir şey bulamazsın, yine yok olur gidersin. Sanat tarihine baktığımızda da bu da böyle. Şu anda usta olarak gördüğümüz kişiler hep ilişki, yetenek ve şans faktörlerinin bir araya gelmesiyle sanat tarihinde kalıcı olmuşlardır.
1: Çok güzel anlattın gerçekten. Hepsi bütünüyle çok kıymetli.
0: Çok, çok,
1: peki
0: çok önemli.
1: Çağdaş sanat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun ülkemizde? Çünkü ben görüyorum çok genç koleksiyonerler çıktı ve onlar inanılmaz eserler topluyor.
0: Biz geçen hafta 17 yaşında bir koleksiyonere eser sunduk ve onun koleksiyonuna dahil ettik. Bu bizi o kadar heyecanlandırdı ki, neden? Ve bu kardeşimiz çok donanımlı. İki arkadaş geldi. İkisi de birbirinden pırlanta gibi. Sevgili Doruk ve Rüzgar, buradan da analım onları da. Çünkü o çocuklar 40-45'li yaşlarına geldiklerinde müthiş bir koleksiyon sahibi olacaklar. Hı hı. Yani aileleri de öyle bir yetiştirmiş ki bu kardeşlerimizi. Yani bu çocuklar gelip benden Çağatay abi işte Marvel, Avengers bilmem ne falan demediler. Yani çok enteresan filmler konuştuk, çok enteresan sahneler konuştuk. Ve Clint Eastwood'un eski kovboy filmlerinden bir sahne seçtik mesela. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Böyle bir nesil gelecek. Hı hı. Şu anda 17, 20, 25 yaşında olan bir koleksiyoner tabanı oluşacak. Ve bunlar önümüzdeki 30 yılı taşıyacaklar. Tıpkı şu anda 60 yaşında olan koleksiyonerler nasıl bu işe yeni başladıklarında bir heyecanla başladılar ve 2000'li yıllarda bir taşıma yaptılar, bir koleksiyon taşıdılar ve görevlerini bitirdiler. Çünkü onlar da doydular artık. Hani bir şey yaptılar, bir seçki oluşturdular ve artık onlar da köşelerine çekildi. Şimdi bu yeni gelecek nesil bence bunu sağlayacak ve ben bu yeni gelen neslin içindeki bu 20'li yaş jenerasyonunun az sayıda bunlar ama çok niş zevklerinin olduğu, çok kültürel olduğu, yani çok Anglo-Sakson düşüncelerinin olduğunu gördüm ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hatta yani o çocuklar benim atölyeme geldiği zaman, bu dediğim grup, o 20'li yaş grubu, bana da inanılmaz bir enerji veriyorlar. Yani kendilerinin hem o gençliği, şimdi ben de bakıyorum, ben 46-47 yaşındayım, acayip bana şey veriyor. Yani onlarla sohbet etmek, film konuşmak, sanat konuşmak, çok çok inanılmaz bir şey var. Bence bunlar taşıyacak zaten önümüzdeki çağdaş sanatı. Bir de bu gerekiyor Funda. Yani evet. Bir devir daim, bir görev değişimi gibi. Yani sırf tıpkı nasıl demin bahsettiğimiz Mehmet Güler yüzü

0: ruhu başka sanatçılarla beslensin istiyorum. Biz otoportre koleksiyonu yapıyoruz. Nacizane böyle bir küçük bir koleksiyonumuz var. Ben otoportrenin sanatçının kendini ifade etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Onun için öyle ufak bir seçkimiz var. Senin bahsettiğin gibi anneler babalar bu koleksiyonu yapıp çocuklara sunacak ya. Çocuklar bir sonraki nesil olarak taşıyacak bunu yani.
1: Aynen öyle. Bu çok önemli. Peki koleksiyon konuştuk. Aslında senin de çok şahane bir Funko Pop evet. koleksiyonun var. Hatta Back to the Future. Bu koleksiyon tutkun ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman toplamaya başladın bunları?
0: Koleksiyon tutkum çok uzun yıllardır var. Yani bu tabii ki benim hani o bahsettiğimiz çocuklukta bu E.T. izlemeyle başlayan bir serüven ve işte 80'li yıllarda büyüyor olmamız, video kaset dönemiyle yoğruluyor olmamız tabii ki o sinemaya, ana akım sinemaya ve o ana akım sinemanın sunduğu kahramanların bizim hayatımıza girmesi çocukluğumuzda bizi tabii çok etkiledi. Dolayısıyla büyüyünce tabii onlarla ilgili bir şeyler toplamak çok büyük bir heyecan yaratıyor. Benim bir E.T. koleksiyonum var. O da senin gibi çok kıymetli, değerli basın şeylerinde çıktı. Bir hiç gün yüzüne çıkarmadığım bir Back to the Future koleksiyonum var. Onu da
1: merak ediyoruz.
0: Seninle paylaşmayı çok istiyorum. Bir de bir Superman koleksiyonum var ama en önemlisi aslında Back to the Future. Çünkü ben Back to the Future'ın müthiş bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten birinci film sinema akademisinde de Amerika'da senaryo yapısı ders olarak okutuluyor. O inanılmaz bir yapısı var onun. İçinde olmayı çok isteyeceğim bir film gerçekten. Bir zaman yolculuğu bu kadar zekice anlatılabilirdi ancak. Onun için onunla ilgili eşyalar, objeler toplamak beni çok heyecanlandırıyor. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani bir sanatçısın, yani ressamsın, heykeltıraşsın. Ya sabahtan akşama kadar resim yap, heykel yap, bu böyle olmaz. Kendini bir şeylerle beslemen, farklı bir şeylerle onu doyurman lazım. Şimdi benim bir avantajım var. Zaten sinema cepte. Sinemayla bir haşır neşir olduğum için sürekli eserlerimi de ondan çıkarttığım için besleniyorum ama yine böyle farklı bir şeylerle uğraşmak, kendini doyurmak bence bir sanatçı için çok önemli. Mesela bak hiç unutmuyorum rahmetli Balkan Naci İsimyeli çok çok kıymetli bir hem ressam olarak hem hoca olarak çok kıymetli biriydi. Ve benim Marmara Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etme sebeplerimden biridir. Bir Ergin İnan, iki Balkan Naci. Bunlar çok kıymetli hocalardır. Çok önemli isimler yetiştirmişlerdir. Balkan Naci'nin mesela rahmetlinin atölyesine gittiğin zaman böyle tavanda böyle asılı Osmanlı makas koleksiyonu vardı. Kilit koleksiyonunu yapardı mesela. Ya onları bulmak, onları araştırmak, o makasların geçmişteki maceraları kesme, biçme onu çok besliyordu ve o eserlerine de yansıyordu. Diyeceğim o ki yani sanatçıların kendini besleyecek bir uğraşılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben nacizane işte dediğim gibi Back to the Future koleksiyonu vesaire onlarla kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Bir de biraz da işte müzikle alakam var. İşte onunla uğraşıyorum. Hı hı. Bu şekilde.
1: Peki Ninja Kaplumbağaları buldun mu?
0: Buldum.
1: Gerçekten mi?
0: Ya Ninja Kaplumbağaları şöyle bulduk. Buradan yine ona da selam söyleyelim. Benim Avusturya'da bir koleksiyonerim var, Rüya Hanım. Çok o da çok özel niş işler alır. Sağ olsun Avusturya'da buldu getirdi bize.
1: İnanılmaz. Galiba evet. 1991.
0: Tabii tabii.
1: Rafael ve Michelangelo.
0: Tabii. Ya bu şey de çok güzel. Ya şimdi demin bahsettim ya koleksiyonerlerimle o dostluğu kuruyorum ya. Buradan yine bir selam yollamak istiyorum. Ya İrina Namlıcı diye bir koleksiyonerimiz var. O da mesela bana şey bulmuştu. Japonya'dan bir yerden 1982 yılına ait E.T. bardakları.
1: Aa, çok
0: buluyor,
1: güzel.
0: Getiriyor. Yani şimdi insanlar seni tanıyınca sana gelen hediyeler de öyle olmaya başlıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki ben o zaman ya ben eserlerimle bu insanların hayatında bir yere dokunmuşum. Ya düşünsene o insan yurt dışına çıkıyor ve yurt dışında diyor ki Türkiye'ye dönerken Çağatay'a götüreceğim şey şu olmalı, bu olmalı deyip onu bulup getirip sana sunuyor. Bu işte yaptığımız o eserin izleyiciyle ne kadar fazla bağ kurabildiğiyle alakalı bir şey bence.
1: Çok güzel, çok değerli bir şey. Çağatay iyi ki geldin. Aa. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti inan anlamadık bile. Başarılarının devamını diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani sen çok kıymetli bir arkadaşımsın.

0: ya inan burada böyle program gibi değildi. Sanki seninle yine böyle atölyede sohbet ediyormuş gibi rahat rahat konuştum. Kendimi ifade edebildim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin.
1: Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
0: Sağ ol.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: durmayı ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
15: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
14: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
16: Neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
17: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
18: Halkbank'ın katkılarıyla.
19: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
20: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
18: Halkbank'ın katkılarıyla.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin ucuna halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Artık canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
5: Gökmenler. Göktengri kargış versin onlara. İlk baraklar Batı gök yapgılığına girdiğinde batraklarını astıklarında hiçbiri karşı koymamış.
6: Gökmenler Türk töresine göre yetişmiştir. Yurdunu kurtarmadan pusat bırakmaz. Ta ki pusat bırak diyene kadar. Bırakmazlar.
5: Kaya. Kaya!
7: Ulukam işini bilir. Batuka tez zamanda iyileşecektir.
8: Batuka iyi olsun da.

0: Alpagoan'ın Saltunten'in yerini öğreniriz ondan.
1: Alpagoan batı göktedir ak kız.
0: Sen nereden bilirsin?
1: Batuka söyledi sen uyurken.
2: Tanrı dağdan esen yer, toprağı süpür de gel. Ataların ruhunu tegine getir de gel.

0: Hacım nerede?
1: Sandığı ben açmadım efendim. Tanrı Şoto şahidimdi ki ben açmadım sandığı.
0: Kim açtı öyleyse? He? Barakan tacını kim aldı?
2: Kim?
3: Bu taç sayesinde Kuzubek. Obar'ın tasması hep elimizde olacak. Ona iyi bakmalıyız.
4: Kaya gibi olmadığımı anlayacak diye çok korkarım. Benim ne yapıp edip bir an evvel gebe kalmam gerek. Ama gebe kalamam bir türlü.
0: İşinde iyi bir aktarın Kekorda'ya geldiğini duydum. Yaptığı karışımlarla gebe kalmayan hatun yoktur derler.
4: O aktarı bul derhal. Altınlara bol gerekirse. Bana da tez o karışımdan hazırlasın.

Yüzün gözüme değince kırılıp parçalandı içim. Kırılınca seni buldum. O vakit kendime de varabildim. Bunca yıl göğsümde yara diye sakladığım yüreğim seni tanıyınca derman buldu. Senden evvel dolup taşan öç akıp gitti yüreğimden. Şimdi sende esenlik dolu yüzünü benden esirgeme Batuka. Başımı yasladığın, huzur bulduğum omzundan beni mahrum etme Batuka. Senin olmadığın bir hayat

0: kulağa atılmış düğüm. Beni bir başıma koyma. Bilirim duyarsın beni. Duyarsın. Haydi gel. Haydi gel ki şenlensin ruhum. Ne dersin? İyileşir mi?
1: Onu suyla sağaltıp havayla dinlendirdim. Toprakla yoğurdum, ateşle kaynaştıracağım. Dört ruhun gücü onu iyileştirecek.
0: Gündoğana kadar uyumadın Akkız. Bari bir şeyler ye. Yok. Gitmemiz gerek. Taci Kaya'dan Alpago Han'da it baraklarını elinden alacağız. Temur'la Saltuğ'da.
2: Bunlar Çin İmparatoru'ndan it barakların büyük hanı Obara dostluğunun bir işaretidir. Eski yurdunuza, atalarınızın topraklarına dönüşünün onuruna gönderdi. Gök orada yıkıp Türkleri buradan gönderdiğinizde çok daha fazlası sizin olacak.
3: Ne kadar fazla?
2: Bir devlet kurmanız için ne kadar gerekliyse o kadarına sahip olacaksınız.
3: Devlet için bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok. Ancak Türkleri Çin'e tehdit olmaktan kurtarmamızı istersen daha fazlası gerek.
2: Daha ne kadar istersiniz?
3: Altından fazlasını. Çin hanının kızını isterim.
4: Nasıl olur da Rus varek devleti hanlığımı tanımazmış? Cevap ver! Bütün bunlar senin başının altından mı çıktı? Babam varken hanlığımızı tanıyanlar, ben başa geçince nasıl tanımazlar?
0: Senin hanlığını ben de tanımam.

0: Demek sen haber gönderdin.
1: Benim gücümü küçümsemesen iyi edersin Kaya. Bana karşı durursan Rus varekleri de karşına alırsın. Ben olmazsam sen bir hiç olursun.
2: Öldü.
1: Beni öldürürsen Rus varekler seni yaşatır mı sanırsın? Rus vareklere karşı savaşacak ordun bile yok. Bunları düşünesin hanım.
3: O gururla anlattığınız Oğuz atanız Ulu Barak Han'ın karşısında çaresizdi. Çünkü atam güçlüydü. Topraklarımızı savunurdu.
4: Senin atan zalimliği savundu. Benim atamsa bu zalimliğe engel olmak için bu topraklara geldi.
3: Geldi de ne oldu? Ulu Barak Han'ın karşısında tıpkı kafesteki bir kurt gibi debelenmekteydi.

bilmediğim bir şey daha var. Kurtlar kafesteyken de boyun eğmez. Bir kurt yollandı mı, bütün acun onun avlağı olur. Bütün itler de onun avı.

0: Yeter bu kadar oyun. Emni söyle. Barak Han'ın yere düşen tacı nerede?
1: Kellesiyle birlikte düşen tacı mı?
0: Altago!
1: İstem de söyleme. Türkler için Barak Han'ın tacı Biritin tasmasından daha değerli değildir.

0: Teslim olun. Zorluk çıkarmaya kalkmayın.
1: Türk kanı akıtmak istemeyiz. Ana sıfatına bürünmüş o albızı bırakın gidin.
2: Sağ olarak ele geçmek istemezsen o vakit Kaya Ağa'na leşini götürürüz.

0: Ne vakit uyanır? Ulukam.
1: Vakti var. Ama uyanır.
0: Yüreğime yara açıp kolayca kaçacağını mı sanırsın? Hepsi kan dışı Muğla Ece'nin suçu. Ben... Senin de onun kadar suçun var. Sana ona diye sarılırken çok eğlendin mi?

0: sizin çıkmanız gerek. Hanımız künelerle kalacağınızı buyurdu.
1: Ne dersin sen? Öyle bir şey olmaz. Bana kimse bunu yapamaz. Kimse bunu yapamaz.
0: Ver hatunu eşlik edin.
1: O hanınıza söyleyin. Bunu onun yanına bırakmam. Duydunuz mu beni?
2: Hanım. Bayacan.
3: Haline bakılırsa kötü bir haber getirmişe benzersin Kuzubek. Konuşsana Kuzubek. Niye susarsın?
2: Bak kız. Alacağı öldürmüş.
4: Aşağı inelim de bir şeyler yiyelim, acıktım.
3: Yukarı kalın sonra.
5: Seni kurtaracak önemli bir sır bilirim. Canımı bağışlarsan söylerim.

0: Que seni... Gebe değil. Kaya'ya yalan söyler.
1: Ne?

0: beni çok iyi dinle. Ulu yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim.
1: Ben...
0: Boşuna inkar etme. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin. Ya Kaya'nın kılıcıyla öl, ya bu hançerle kendini öldür. Kurtulman için tek çare benim yanımda olmak. Ol ki ikimiz de kazanalım Günsel'i.
2: Rus Barak Kinezi'den size hediyeler getirdim. Kinezimiz Batıkök Yapkulluğu'nun Barak Hanlığı olmasını tanımıştır. Türklere karşı vereceğiniz savaşta yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizi söylemiştir.
3: Kinezine söyle, benim dostluğumu isteyip Türkleri yok etmek arzusundaysa bana armağan edeceği tek şey kızıdır.

0: Hacım nerede? Kim almış?
1: Bir düşman. Ama dost gibi görünen bir düşman.
2: Bu topraklarda düşmanımız çoktur. Ama dostumuz yoktur.
0: Bize dost gibi görünen bir düşmanımız var.

Orda'nın Hanı Kaya sizinle konuşmak ister. İtbaraklar emrinizi yerine getirmek için obanın girişinde bekletir.

0: you. Dök ben lan!
1: Burada yakalanırsak her şey biter.
0: Çek! Çek!
1: Ne beklersin bizi öldürmek için?
2: Misafirimi.
3: Bizi öldürmediğiniz her an, aldığınız her solukla ölüme daha da çok yaklaşacaksınız.
2: Atın şunları içeri. Ağızlarında bağlayın, sesleri çıkmasın.

Pura Tile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa ve Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 13 derece. Konya ve Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 25 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 20 derece. Denizli 31, Aydın 36, Muğla ve Manisa 32 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 36, Hatay 29 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21 derece. Bolu 26, Karabük 28, Rize 25, Samsun 27 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 28, Ardahan 23 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. Mardin ve Siirt 37, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ajet. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: anlaşmamızı bozdun. Sözümde durmadan tek bir Türk'e zarar vermeyecektin. Ancak sen ne yaptın? Saçının bir teli için tüm acını ateşe vermekten geri durmadın, budunumu öldürdün. Anlaşmamızda iki tarafta kan dökmeyecekti. Kimsenin otağına erişilmeyecekti. Tek bir Türk'e dokunmayacaktı.
1: Ne dersin sen? Sen bana...
0: Ben ne yaptıysam budunum için yaptım. Soyum için. Yoksa seninle ölmek pahasına savaşır, buraya sokmazdım. Madem ki anlaşmamızı bozdun, şimdi söyleyeceklerimi iyi işit. Her yerde aradığın atanız, Barağan tacı bendedir.

0: Eğer ki oyun oynamaya devam edersen, o tacı kendi ellerimle parçalarım. Tek bir parçasını bile bulamaz, o tahtada oturamazsın. Bilesin o var.
1: Buradan asla çıkamazsınız.
2: Çek!

0: Hediye yardım edersin bize. Çıkarın nedir?
1: Bilirim bana güvenmezsin. Haklısın da. Ama Temur'un yaşayıp yaşamadığını bir tek sen bilirsin.
0: Canını tehlikeye atacak kadar çok mu seversin Temur'u?
1: Temur'la yaşadıklarımızı bilirsin. Bu sebeple onu sevmediğimi düşünürsün. Ama neden yardım ettiğimi merak edersin. Bir çıkarım olduğunu düşünürsün.
0: Doğru düşünürsün.
1: Birbirimize ettiklerimiz. Temur'un beni sevmemesi. Bana olan öfkesi. Tüm bunlar şimdi umurumda değildir. Ne olursa olsun o benim evdeşim. Öldüğünü duyduğum gün bir hatun için evdeşin ne kadar önemli olduğunu anladım. Beni sevmese de, evliliğimiz çıkarlar için olsa da, evdeşim varken bu sarayda da, Acun'da da daha güvende hissederdim kendimi. Her şeye rağmen o sırtımı dayadığım dağımdı. Temur Tekin olmasa bu sarayda benim de ne olacağım belli değildir. Ulay Ece'yi bir çırpıda silen kaya beni burada hala niye tutar bilmem mi sanırsınız? Şimdi söyle bana Akkız. Temur hayatta mı? İzlerini bulabildiniz mi? Yaşarlar mı? Ölüm haberini aldığımda yüreğime bir ateş salındı. Ama bilirdim. Yaşarlar demek.
0: Yaşarlar. Ama yaşamaları bize bağlı.
1: Nasıl? Yaşarlar dedin.
0: Bize yardım eder misin? Sana güvenebilir miyiz? Ne işin?
1: Temur için ne gerekirse yaparım Akkız. Bana güvenebilirsin.
0: İyi. O vakit o bara bir tık göndermemiz gerek.
1: Adamlarımla kuşlardan bile hızlı gönderirim bir tiğini.
0: İyi.
2: Bana bir söz verdin Obar. Yaptığımız anlaşmaya uymadın.
3: Anlaşmaya mı uymadın?
2: Babamın yaşadığını bilirim. Hatta beni babamın gözü önünde küçük düşürmek istediğini de.

0: Neyi? O vakit bunu da bil. Bir daha benden bir şey saklarsan aramızda ne bir söz ne bir anlaşma kalır. Sen de kılıcımın kestiği binlerce gökbenden biri olursun. Şimdi Atam Barakağan'ın tacından nasıl haberin oldu?
1: Ben Batı Gök Yapkusu'ydum Mabaç. Batı Gök Kanlığı'nın altını da üstünü de en iyi ben bilirim. Siz dağlarda masal dinlerken ben sarayda destan dinlerdim. Benim bilgimi sorgulama.
0: Tacı alıp bana haber etmediğine göre sen de bana oyun oynarsın. Tacın benim için ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Neden bana haber etmedin?
1: Yaptığınla beni haklı çıkardın. Bu yüzden ben de tacı saklayıp yaptığımız anlaşmayı sağlama aldım. Görüyorum ki haklıymışım.
2: Bu itlerle anlaşmak ancak Kaya gibi bir adamdan beklenirdi.
3: Kaya Tegin ne ara o varalbızıyla anlaştı da şimdi anlaşmayı bozdun diye çırpınır.
2: He. Kaya Ustaltuk. Bir albızın bir albızı bulması çok uzun sürmez. Hemen bulmuşlar birbirlerini. Kaya'nın taht için anlaşamayacağı albız yoktur.
4: Kaya'nın gözü hep tahtta olmuştur. Taht için yapmayacağı şey yoktur. Ama atasını satacak kadar ileri gideceğini sanmam.
2: Han babam. Batı Gök Kanlığı'na düşman girmiş. Düşmanla anlaşmak nedir? Düşmanla anlaşma yapılır mı?
4: Yapılır. Önemlidir. Kalan canlar için. Hem ölen Türklerin hesabını sorardı. Duymadınız mı?
3: Bir de taştan bahsederdi hanım.
4: Çok önemli. Barakan'ın tacı. O baronsuz bir hiç. Kaya tacı bulmuş.
0: Tacı bulup saklama cesaretini kimden alırsın Kaya? O taç bana ait.
1: Ama benim elimde. Ben istediğim sürece de öyle kalır.
0: İmdi de beni Atam Barakağan'ın tacıyla mı tehdit edersin?
1: Ben seni atanın tacıyla tehdit etmem. Ben sana atanın tacını vaat ederim.

0: Sokak Eginimiz yaşar mı?
1: Sen önce buraya neden geldiğini söyle. Nereden bilirdin bizim yerimizi?
0: Sokak Egin'in yaşadığını ve burada olduğunu duyduk. Onu korumak için geldik.

0: Şimdi söyleyecek misin? Batuga Tegin'in neyi vardır?
1: Düşmanla cenk ederken yara almış. İyileşecek Göktengri'nin izniyle.
0: Tegin'imizi sırtlayın. Yoksa oraya gideriz.
2: İyileşmeden bir yere götüremezsiniz.
1: Batuga'nın ölmesini istersin.
0: Sen ne dersin Ulukam?
1: Bu halde yolculuk etmesi ölmesi demektir derim. İyileşmeden hareket ettiremezsiniz.
0: Tamam. Batuga Tekin'imiz iyileşene kadar

0: Çevirirsin sen Kuzubek.
1: Hemen otağın her yanını sarın. Bak kız, sakın sizi görüp kaçmasın. Haydi. Hemen Göksaray'a gidip Kayağan'ı, Batugan'ı yaşadığını, çolpanın da başında beklediğini haber et. Ak kız, er ya da geç buraya, Batugan'ın yanına gelecektir. O yüzden onu burada bekleriz.

0: Hem tacı saklarım hem de vaat ederim dersin. Aklı başında bir kişi olduğum bellidir. Belli olmayan sözünde durup durmayacağım.
1: Ben sana babamı öldürmen karşılığında Batı Gökkanlığını verdim. Sense babamı öldürmeyip üstüne bana oyun kurmaya çalıştın. Bu anlaşmada sözünü tutan benim Ömer.
0: Şimdi de oyun oynamadığını nereden bileceğim?
1: Bilemezsiniz. Ama ikimizin de oyun oynayamayacağı bir şekilde çözebiliriz.
0: Nasıl?
1: Sen verdiğin ilk sözü tut. Han'ı öldür. Ben de sana tacı vereyim. Daha önce sözünü tutup Batı Gökkanlığını verdiğim gibi.
2: Bir tek var, gücü o var.
0: Kimden?
2: Kimden olduğu yazmaz.

0: Ne yazar?
1: Barakan'ın tacı bendedir. Eğer tacı istiyorsan Alpaguan, Temur ve Saltuğ'u gün batmadan Bozat Çayırı'na getir. Ne demek bu?
0: Haksız. Haksız yaptı, bilirim.
1: Sen benimle oyun mu oynarsın? Akkız o eksik kardeşinle mağarada çoktan çürümüştür.
0: Akkız'ın ölmediğini bilirim. Mağaradan kurtulmayı başarmış. Yaşadığını duyar duymaz gökbenleri peşine saldı.
1: O zehirli pusudan kimse kurtulamaz.
0: Demek ki kurtulmayı başarmış. Sana bitik gönderdim. Akkız'ı hafife alma dedim. Rus varek kinezine gönderdiğim alacayı da öldürmüş. Göksaray'da her yeri bilir. Demek ki tacın senin için önemli olduğunu öğrenmiş. Bu bitik sana Akkız'dan geldi. Ancak bu tuzak. O tacı bulamaz. Yerini bilmez. Hiç kimse bilmez.
1: Demek ki Akkız biliyor.
0: Taç sakladığım yerdedir. Bırak getireyim.
1: Dur hele. Belki de sakladığın yerde değildir.
0: Var. O var, ne yaparsın?
1: Taç yerinde mi değil mi birlikte öğreniriz. Gün batmadan Bozat Çayırı'nda. Sen benim canlı kalkanım olacaksın. Götürün bunu. Yerlerinden ayrı bir yere koyun.
0: Bu var.

yeğenim.

0: şeyler olur. Tuka. Batuka.
1: Sadece olacak olanlar olur Çolpan.

0: kartalı, pençesi aksak olmaz.
1: Olunca görecekler.
2: Ama bir öksüzle bir yetimi çalacak diye. Köyün yok olmasına izin veremem.
1: İngiliz vermez.
2: Çünkü içimde bir han var.
1: Sen çift başlı kurtsun. Türk ilinin bana değil sana ihtiyacı var.
2: Hem de sana ihtiyacım var.
1: Var mı?
2: Çok.
1: Tahta yürümeye başlayasın. Çift başlı kurt.
2: Başlayalım. Bence bütün acun bitmeyecek bir karanlıktır sanki.
1: Her karanlık aydınlığa gebedir Batuka. Güneşin yazgısı doğmaktır.
2: Ne vakit doğacak Akkız?
1: Güneş sensin Batukan. Ne zaman doğacağını aya mı sorarsın? Güneş doğmak zorunda. Onunla aydınlanmayı bekleyen bir budun var.

0: Şimdi o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Ulu Yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin.
1: Göktengim, yalvarırım, bana yardım et. Ne olursun bana yardım et. Yalvarırım, bir şey olsun. Bir şey olsun, beni bu durumdan kurtar, ne olursun.

0: Ablacan? İyi misiniz? Ne oldu?
1: Vera Hatun bilir gibi olmadığımı. Tehdit etti beni. Nereden bilir gibi olmadığımı? Nereden bilir?
0: Yibek. Kesin o yılan söyledi. Mutfakta sana çay hazırlarken yanıma geldi. Bu ot gebe kalmak içindir bilirim. Günsel'i gebe değil midir diye sordu.
1: Sen ne dedin?
0: İnkar ettim tabii ki.
1: Nerede o Yibek? Nerede o?
2: Yibek! Nerede bu?
1: Nerede bu?

0: at üstünde götürülen de kim? İt baraklardan olmadığı kesin. O da bizim gibi esir herhalde.
1: Kaya gelir gelmez apar topar yola çıkardılar bizi. Nereye götürürler?
0: Nereye götürdüklerini bilmem Saltuk ama. Onlar bizi taç için tutar. Bizi taçla ilgili bir iş için götürür. İt barakların ağını barağın tacıyla takas edecekler bize. Kaya bugün taç bende dedi.
2: Ne yani? Kaya bizi düşündüğü için mi? Daha güvenli bir yerde takas etmek ister.
0: Görünen odur. Eğer Kaya bizi düşünmeseydi tacı getirir o bana verirdi. Kaya'nın gelişiyle birlikte biz yola çıktığımıza göre belli ki Kaya bizi güvenli bir yerde pazarlığa götürür.
2: Madem ölmediğimizi bilirdi Kaya, neden indi bir şey yapar? Neden indi bizi kurtarmaya çalışır? İndi mi aklına geldi bizi kurtarmak?
0: Bizi kurtarmak ister. Ama ne olursa olsun o taç obanın eline geçmeli.

0: dikkat edesin. Yoksa saraya hep birlikte döneceğiz. Merak etmeyin. Vakit geldi. Hazır mısın? Kasa etme kız. Alpaguan, Temur, Saltuk, Batuka için. Batuka Tekin de mi yaşar? Yaşar.
1: Ooh.

0: Alpa Buhan bile beni böyle cezalandırmamışken sen kim olursun da beni zindana atarsın?
1: İşlediğin tüm suçların cezası ulu yargı tarafından kesilecek, tasa etme. Yaptıklarına Yibe'yi öldürdüğün de eklenecek. Senin yaptığını bilirim.
0: Sen ne dersin? Ben kimseyi öldürmedim.
1: Yibek gerçekleri konuşunca ona düşman kesildin. Canına kıydığını bilmez miyim?
0: Sen beni neyle suçlarsın? Karşında Ulu Ece var senin.
1: Ulu Ece mi? Tacının alınmasını sindirmen kolay değildir, anlarım. Yibek'in canını onun için kıydın. Tanıklık yapmazsa tacımı geri alırım diye düşündüm.
0: Bunların hepsi iftira. Sen de evleşin Kaya gibi iftira atarsın. Ulu yargı toplandığında bunların hepsinin hesabını vereceksiniz.
1: Yerlerde kanı var Dibey'in. Ona ne dersin? Ulu yargı buna ne der? Senin nasıl bir abuz olduğunu ancak ben bilirim. Bugün bana hançer veren sen değil misin? Ver.

0: Bugün kendimi öldürmem için bana hançer veren bir ablası yarın kendi elleriyle canımı da alır. O sebeple zindanda kalman en doğru olandır.
1: Ulu yargı kararını verdiğinde senin gibi bir yalancının sarayda rahat rahat gezeceğini mi sanırsın?
0: Oğlum canıma kıymamı istediğini öğrendiğinde ne yapar sanırsın?
1: Kaya'ya söylediğin yalan ortaya çıkacak diye bunları yapıyorsan boşuna uğraşma. Ne yaparsan yap, oğluma her şeyi söyleyeceğim.
0: Yorulmayasın Vera. Evde şimdi tüm gerçekleri kendime anlatacağım.

0: Meji'nin ne işi vardır burada?
1: Demek takası yapacak olan kişi Meji'ymiş.
0: Taç ne arar Meji'nde?
2: Tacı o bana vererek büyük bir yanlış yapar. Büyük bir yanlış.

0: arkaya çekin.
1: Eğer oyun edecek olursan, kellesi gidecek olan tek kişi Kaya değil, tüm Han soyunuz olacak.
0: Biz neden sana güvenelim? Alpa Guha'nın, Temur Tegin'in, Saltuğ'un arabada olduğunu nereden bileyim?
1: Senin oyun oynamadığını nereden bileceğim? Önce sen de harç, tacı göreyim.

Tanrı Çora hem tacımı gönderdi hem de kanını akıtmam için Türkleri.

bedendi, gök ruhlu. Oğuz atasının soyu, Türklerin muştulanan oğlu. Gök ordunun tek umudu. Anlığının tuğu, gökte hep dalgalanacak olan. Yüreğini gök tengrinin buyruğuna aç. Yaraların sağaldı, acıların kurudu. Aldığı ilk can, atalarının yenildiği tek düşman olan Batuka. Şimdi

İlkin anası tılsımdan doğdu. Şimdi toprağın tılsımından yeniden doğar. İkinci doğumunda artık sen ruh olacaksın. Akkız yürek olup

tamamlayacak seni. Bir olacaksınız. İki bedende bir can. Türkleri birleştirecek çift başlı kurt olacaksınız. Birlikte it barakları yeneceksiniz.

0: Ulus aslan yapıldı. Orhun Nehri gibi dağları yırtıp düşmanı önümüze kattığımız günler geri geldi.
1: Umar.
0: Ben Alpa Guhanoğlu Batuga. Yüce Gök Tengri'nin muştusu. İç soyunu yok etmek için yeniden doğdum. İç barakları yok etmeden Acun'da tek Türk esen kalmayacak.
1: Umar.

0: Tengri'ye alkışlar olsun. Nasıl oldu bu?
1: Oğuz atası gibi avucumda kan pıhtısıyla doğdu. Kan pıhtısı Tengri'nin izidir. Kan varsa avucunda, hüküm sürer acunda. Düşman bizi yok etmek için varınca toprağımıza, Gök Tengri eksikliğini giderdi. Yeniden hayat buldu. Ancak artık eksik de değil, yalnız da değil. Yanında ak kız var. Gök Ordalı Batuga'yla Dağ Hanlı

0: Ah kız, biri ruh, biri yürek olup çift başlı kurdu tamamladılar. Onlar gök tengrinin vudunumuza muştularıdır.
1: Gök tengri, Oğuz atamın oğulları... Göğe, aya, dağa, güneşe, yıldıza, denize vermediğini oğluma vermiştir. Alkışlar olsun.

0: Fatih'in sağolmuş. Eksik değildir.
1: Aksak değildir.
2: Fatih'in Fatih'in sağoldur.
3: Bakarım. Gözlerinizde şüphe görürüm. Gördüklerimiz düş müdür, gerçek midir dersiniz. Gök Tengri Türk budununa bir muştu vermiştir. Bu muştuya sevinin. Ulukam, Arçuray. Gök Tengri, Türk soyunun yok olmaması için bize bir fırsat daha vermiştir. Doğru mudur Ulukam Arçuray?
4: Doğrudur Alpaguhan. Yıllar önce atalarımızdan bize aktarılan gizli bilgiler artık gün ışığına çıktı. Baharlardır çift başlı kurdun ruhu Batuga Tegin'in ayağa kalkmasını beklerdik. Çift başlı kurdun yüreği Akkız'da bir olup çift başlı kurdu oluşturdular. Onlar iki bedende bir ruhlar. Çift başlı kurtlar. Baharlardır bu mucizenin olmasını beklerdik. Onların tamamlanması Türklerin bir olmasıdır. Bütün çektiklerinin bir anlamı vardı Batuga. Gök Tengri seni eksik tegin olarak büyümekle sınadı. Başardın.

ve ak kız. Batuga ile ak kız boşuna bir arada değildir. Yazgı onları boşuna mı bir araya getirdi sanırsınız? Onlar... büyük bir destanı başlatmak için birliktedir. Gök ruhlu Batuga'yla korkusuzluğun ışığı ak kız. Artık bir aradalar. İtbarakları yenmek için çift başlı kurt oldular. Çift başlı kurt ilk savaşında İtbaraklara karşı kazandı.

sonra herkes çift başlı kurdu dinleyecek. Onu bize armağan ettiği için Gök Tengri'ye alkışlar sunup çift başlı kurdun yolunda savaşacak.

0: Хазин. Hacım. Bir şeyler yap Ulu Bilge. Yüce Ovar'ı ölümün pençesinden kurtar.
1: Ben elimden geleni yaparım. Ama yetmez. Yüce Ovar'a hayat verecek yiğitler gerek.

Eski budunlardan biri amansız bir hastalıkla pençeleşmiş. Hastalık sel gibi ilerleyip yakaladığı her insanı boğup öldürürmüş. Buna ne otacıları çare bulabilmiş, ne de ulu kanları. Tam budunları yok olacakken Muşlulu bir haber almışlar. Hanlıklarına çok uzak bir dağın tepesinde yağan karı bedenlerini sürerlerse yaralarının iyileşeceğini öğrenmişler. Bir kış vakti bu dağın tepesine çıkıp yağan karı bedenlerini sürünce yaraları hemen iyileşmiş. Budunu da bu dertten kurtarmak için karı çuvallara doldurmuşlar. Orada hiç kar bırakmamışlar. Atlarına yükleyip yurtlarına götürmüşler. Hastalıktan kurtuldukları için çok mutlularmış. Yolun üzerinde dinlendikleri bir yerde güneş çıkmış. Güneşin onlara verdikleri şevkle eğlenmeye, oynamaya başlamışlar. Oynarken de sarhoş olurcasına kendilerini kaybetmişler. Oyun oynamayı bırakmışlar. Sonra ne görsünler? Çuvalları topladıkları kar erimiş. Budunlarını da bu karı götüremedikleri için soyları yok olmuş.

de ne kadar benzerler değil mi? Atalarımız çağlar boyu nice acılar çekti. Kimi zaman Çin, kimi zaman Rus marek, kimi zaman başka budunların tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Ama gök tengrinin yardımıyla yok olmadık. Yine de ayakta kaldık. Yüce devletimizi var ettik. Tehlikelerin geçmesiyle birlikte de birbirimize düştük. Heveslerimiz uğruna kandaşlarımıza ihanet ettik.

karşılığında da Gök Tengri karşımıza it barakları çıkardı. Şimdi oyunlara dalarda durmazsak bizim de soyumuz yok olacaktır. Artık birbirimizle değil, düşmanla savaşma vaktidir. Bir olup Oğuz Atam gibi it barakları geldiği yere gönderme vaktidir.

0: Ulu Bilge. Güçlerini yüce obara adamak isteyen en iyi savaşçılarımız geldi.
1: İçinizdeki kanın sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Bedeninizdeki ruhun sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Yüce Obar kimdir?
2: Tanrı Şanadır! Tanrı Şanadır.
3: Kanım, Yüce Obar'a kan olsun! Canım, Yüce Obar'a can olsun! Yüce Obar var olsun!

0: Ben Alpaguhan oğlu Batuga. Ulukamların muştusu. Anaların, çocukların, gökbenlerin ve Acun'daki tüm Türklerin umudu. Çift başlı kurdun ruhu olarak Hanlar Hanı, yüce Alpaguhan'ın ordusunda iç baraklarla ve soyumuza ilişen herkesle savaşacağıma and içerim.
1: Ben Akkız, Evren Alp'ın kızı, çift başlı kurdun üreğiyim. Madem ki gök tengrinin dileğiyle çift başlı kurduz, bundan böyle buyruğundayız hanım.

dokuz atam, üç oğluna, üç gümüş ok, diğer üç oğluna altın yay vermiştir. Şimdi Oğuz atamın altı oğluna verdiği ok ve yayı ben sana veririm.

kılıç. Altay dağlarındaki ateşle dövüldü. Ötüken ormanlarındaki toprakla kalıplandı. Orhun Nehri'nin kaynağından çifte su verildi. Tanrı Dağı'ndaki rüzgarla soğutulup şekillendi. Ateş, hava, su ve toprak işledi bu pusada. Şimdi bütün düşmanlarımızı ve it barakları bu kılıçla yok edesin.

0: Soyumuz Oğuz Atan'ın oğullarıyla Acun'a yayılıp onlarla var olmuştur. Gök Orda'nın diriliği ve varlığı, çift başlı kurdun ruhu Batuga ve çift başlı kurdun yüreği Akkız'da olacak. Budunumuzu karanlık çağlara, kötü ruhlu albızlara karşı koruyun. Yanlış yapan ben bile olsam karşı durmaya çekinmeyin. Bu baban ve hanı olarak sana buyruğumdur.
1: Buyruk senindir hanım.
2: Öyle yaşadık, öyle ölürüz hanım.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Yani şimdi patronuz, önce işçiydik, şimdi patron olduk.
4: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
5: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
6: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
5: Kadınlar da olmalı tarım.

0: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
1: Tarlaya girmeye başladık.
0: Bırak doğru sürmeme.
2: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Trendyol Plus günleriyle alışverişte artıya geç. Trendyol Plus'a özel fiyatlar, artı her ay 10 kargo hakkı, artı ilk aya özel 1 TL'ye üyelik seni bekliyor. Trendyol Plus günleri yarın başlıyor. Favorilerini hazırla, avantajları kaçırma. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz

0: yepyeni bir sır küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Ankara'da.
1: Oğlumun sağaldığı için Gök Tengri'ye kansız ıdık sunarım. Binlerce atı Bozkır'a salın. Gök Tengri'nin bozkırlarında özgürce dolansınlar.

sana gelince. Yüzün nasıl güler? Benim yerime tahta geçmişken it baraklar nasıl kendilerine armağan edilmiş gibi Batı gökkanlığına girerler? Hem de hiç zahmetsiz. Türk'ün topraklarından vazgeçmesinin hiçbir geçerli nedeni olamaz. Bunun hiçbir açıklaması yoktur.

0: Selam neden yok? Nerededir?
1: Zindanda hanım. Hibe'yi öldürmüş olabileceğini düşünürüz. Yibek ortalarda yok. Odasında her yer kanla kaplı. En son odasında Ulu Ece'nin girdiği görülmüş. Yibek onu Ulu Yargı'da...
0: Neden? Bugün oğlum büyük bir tansık görmüştür. Bu geceyi hesaplaşmalarınızla değil, Göktengri'nin oğlum Mutuga'ya verdiği tansı alkışla geçirin. Gün doğumunda herkes avluda olsun. Ulukam Açuray da bizimle olacak. Size söyleyeceklerim var.

0: Alpaguhan. O albızı çıkartmaya gitmez, değil mi? Günseli senin yapamadığını yapmış. Sen de han olarak arkasında dur.
1: Ne zamandan beridir Gökhan'la hesap sorar oldun Çolpan?
0: Kendi hanlığımı Gökhan'ının evdeşi yok ettiğinden beri.
1: Çolpan.
0: Çalsın'ın kandaşımın canını aldırdı. Bir sürü suçsuz insan öldürttü. Çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirtti. O iç soylulardan ne farkı vardır Beri Hatun? Alpaguhan, söyle bana.
1: Bu söylediklerinin hiçbir kanıtı yoktur. Ulu yargı o zamanı gelince toplanıp doğru karar verecektir.
0: Ne durursun? Tez vakitte toplansın ulu yargı. Versin kararı.
1: Kendi çıkarları için suçsuz budunu aç bırakan, kıtlık başlatmaya çalışan sen mi istersin ulu yargının tez vakit toplanmasını? Üstelik bunca hainliğinin kanıtı varken. Şimdi birbirimizle hesaplaşma değil, Batıgöy'ü ele geçiren iç soylularla hesaplaşma vaktidir. Çolpan.

0: başkaysa onları yenecektim ve tacı kendi elleriyle bırakacaktı. Ama
1: o geldi ve her şeyi bozdu.
0: Önce mağaradaki tuzaktan kurtuldu. Sonra bütün budununu ölümden kurtardı. Vatoga. Vatoga ve Akkız. Ayağımıza çok dolanacağı benzerler Yüce Obar. Tacı aldıktan sonra ilk onları sileceğim ucundan. İlk onları. Beni bir defa yaraladı. Ona ikinci fırsatı vermeyeceğim. Onu kendi ellerimle bağladım. Kolunu kendi ellerimle kırdım. Çıtırtısını kendi kulaklarımla işittim. Ama sonra o hiçbir şey olmamış gibi çıktı geldi. Savaşı kazandıran da oydu zaten. Öldü denilen eksik bir tekinin kahraman gibi dönüşü. Bu nasıl olabilir?
1: Gizli ilimler ve ulu ruhlar. Belli ki çok ilim sahibi birinin elinden geçmiş.
2: Bizler öldüden de yanda. Demirden daha eritip yeniden doğan bir soyuz.
0: Dediğini de yaptı. Öldü derken yeniden doğdu. Gerçekten de çift başlı kurtmuş. Ama o çift başlı kurdun önce pençesini sökeceğim. Sonra da dişlerini. İkisi de ölmeden uyku değmeyecek gözlerime.

0: sana teşekkür borçluyuz. Hayatını tehlikeye atacağını bile bile yardım ettin. Çok cesurca.
1: İnsan kızsa da, kırsa da, evdeşinin canı söz konusu olunca ejderha inine girer, yılan zehri içer derdi anam. O zamanlar anlamazdım. Ama şimdi anladım ki evdeşin neredeyse yuvan orası olur.

0: O olmazsa yurtsuz kalırmışsın.
1: Bu kadar işli konuşacağını beklemezdim Mecin, sağ ol. Ama bilirsin, bizim evde içtiğimizden yuva olmaz. Artık seni kılıcımla yenemem, bilirim. İkinci hamlede yere sararsın beni. Saltuk, seni birinin öldürebilmesi için sırtından vurması gerek. O itlerin seni gördüğü vakit nasıl kaçtıklarını gördüm. Onları öldürürken seninle gururlandım. Var olasın, var olasın. Ya bana ne demeli? Kandaşım böyle sapasağlam görünce düş görürüm sandım Saltuk.
2: Ben de.
1: Ama gerçekmiş. Hala gözlerime inanamam.
0: Kandaşımın emaneti.

Bilirdim içindeki gücü. Bilirdim. Göktengir'in vakti gelince seni saltacağını. Sen benim için hiç eksik olmadın Tekin'im. Sen yüreğinle, bedeninle, ruhunla hep tamdın benim gözümde.

0: Tengrime alkışlar olsun. Seni korusun. Sağ salim sarayına dön diye adaklar adadım. Bilirdim hayatta olduğunu. Bilirdim. Şimdi karşımdasın.
1: Yibe'yi sen mi öldürdün?
0: Hayır. Yibe'yi ben öldürmedim. Onun ölüsü bile ortada yok. Günsel'in gebe olmadığını öğrendim diye bana bu suçu atar.
1: Günsel'i gebe değil miymiş? Bize oyun mu oynarmış?
0: Evet hanım. Kaya'ya söylerim diye beni zindana attı. Hepsi bir olup bana suç atar derim. Sen evdeşine neden inanmazsın?
1: Seni bu zindandan bir tek şartla çıkartırım.
0: İsteğim benim için buyruktur. Hem ben sadece zindandan çıkmak istemem. Senin gönlümde yeniden yer etmek isterim hanım.
1: İlk baraklara karşı Rus baraginden yardım isteyeceksin.
0: Evdeşim. Oğullarım. Hanlığımız için her şeyi yaparım ben. Bir ömür boyu zindanda çürüyeceğini bilsem, gök orada için gerekirse ölürüm. Benim buradan başka yurdum yoktur. Benim gideceğim yerim de sensin. Seveceğim erim de sensin. Bundan başkası yoktur.

0: yemeğin odasındaki kanı görünce bütün saray arandı. Ama ne ölüsü ne de derisi bulundu. Kimden şüphelenecektik? Tabii ki Ulayca'dan. Yibey'in odasından en son çıkan oymuş.
1: Yibey'in sırları açığa çıkınca bu sebeple canına kıymıştır.
0: Beni de tehdit etti. Sen de yoktun. Ben de korktum. Zindana kapattım onu.
1: Hüseyin. Neyle tehdit etti seni? Söylesene.
0: Sana söylediğim yalanı ortaya çıkarmakla.

0: Evet. Ya evde Kaya'ya doğruyu söylersin. Ya kendini öldürürsün. Yoksa o seni öldürecek dedi. Korktum. Çok korktum.
1: Füsun'a ne yalan söyledin? Söylesene, sen bana ne yalan söyledin?
0: Sana oğul veremediğim için üstüme kuma getirecektim. Ben de seni kaybetmemek için sana...
1: Bana? Bana ne Günsel'i? Bana ne yalan söyledin Günsel'i? Söyle.
0: Seni sevdiğimden... Seni kaybetmemek için... Sana... Gibi oldum yalanını söyledim.

Sana ilk sahip olmak istediğimde setlerin önünde duramadığı çılgın bir nehir gibiydim. Ama oğlu babaya evdeşe kandaşa düşman edeceğini bilmezdim. Çocuklarımdan ve evdeşimden kuşku duyacağımı, yüreğimin yanacağını bilmezdim.

0: Hanım, beni çağırmışsın.
1: Danış ya da. Bildiğin, inandığın, kendine diyemediğin bir gerçek varsa ne yapmalı? Ne yapmalı da içini kemiren o kuşkudan kurtulmalı?
0: Eskiler suya fısıldarmış hanım, dipsiz kuyuya akıtırlarmış. Toprağı kazıp oraya dökerlermiş içlerini. Yele verirlermiş sırlarını.
1: Suya, yele, toprağa, kuyuya söyleyememekten korkarım danış adam.
0: Kaya Telgin'in yaptıkları kuşkuludur hanım. İtbarakların Batı Gökhanlığı'na yürüdüğünü söylediğim de haberinin olduğunu söyledi. Kimseye danışmadı. Töreyi çiğnedi.
1: Bilirim. Hepsini bilirim.
0: Bilmek yetmez hanım. Şüphelerinin peşinden gitmek de gerekir. Düşündüğün gibi ise gereken cezayı vermen de gerekir.
1: Çevremizi itbarak belası sarmışken ne cezadan korkarım ne de kuşkularımın peşinde gitmekten. Ancak kuşkularımı öğrenirsem budunumun güveni yıkılır. Hanlık tehlikeye girer.
0: Haklısın hanım. Budunu telaş ve korku sarmıştır. Şimdi söylenen her şeyi kabul etmek en doğru olandır. Ancak vakit olanları sana unutturmasın. Yüreğin seni bu olanlara ve bunları yapanlara karşı töreyi yaşatmaktan alıkoymasın. Unutmayasın. Kurt yalnız bir şeyden korkar. Bitten. Sen böyle düşünürken bitlerin seni sarmasına izin vermeyesin.

Yaptığın onca şey Gök Tengri'nin yazgısını değiştirmeye yetmedi. Şimdi gözlerinle gördün. Şunu da bil ki bundan sonra yapacağın her şey sadece seni bulacak. Erlik Han'ın öfkesi üstünden eksik olmayacak.

0: Tamam mı? İzin verirsen göndereyim Roosevelt elçisine.
1: Yok. Ben gönderirim.
0: Bilirim. Bana güvenmez. Sana bir şey diyemem. Bu sarayda o kadar çok düşmanım vardır ki. Onlar aklına sokar. Bilirim. Ben her şeyi senin için, oğullarım için yaptım. Sadece iyi bir ana olmaya çalıştım. Kayayı bile bana suç atmasına rağmen bağışladım. Dağ baskınını yapıp kendi yaptığı suçu kapatmak için anasına suç attı. Yine de ses etmedim. Bilirdim ki sen Kaya'nın yaptığını işittiğinde onu öldürecektin. Her ananın yapacağını yaptım, Alpago. Oğlumun canını kendi canımdan üstün tuttum. Eğer bu suçsa, suçluyum hanım. Benim dağ baskınıyla da, Tılsım Bike'nin ölümüyle de hiçbir ilgim yoktur. Ama Kaya'ya bunun için kızamam. Kendini anasından daha çok sevdiği için. Oğullarımın kanına giren ak kızdır. Çolpanın zehrini akıtır teginlerime. Anayla oğlu birbirine düşman eder.
1: Yeter artık bana. Yeter.
0: Ak kızın oyunları yüzünden Kaya anasına da babasına da öyle bir düşman oldu ki, babasının da kandaşının da ölülerini görmeden balvanlarını diktirdi.
1: Balbal mı? Sen ne dersin?

0: Eksik halimle sevdin beni. Beni sen tamamlamadan kız. Eğer senin koşulsuz sevgin olmasaydı ben yeniden doğamazdım.
1: Eksik görmedim ki ben seni hiç. Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm. Yüreğindeki gücü gördüm.
0: Şimdi yerli yerine oturur. Uluka març yüreğin söyledikleri. Biz birbirimizin yazgısını vermişiz Akkız. Dağ obasında. Ben o tahta kılıcı verdiğim gibi hiç unutmadım.

0: James.
1: İyi sağ olsun. İyi ki geri döndüm de omuzunu eksik etmedim ben de.
0: Omuzumdaki yerin her zaman hazırdır. Ay yüzdüm gelsin de yerleşsin diye bekler.

Kalpte gözlerin neler gördü? Kulakların neler işitti? İhanete mi uğramadın? Sırtından mı vurulmadın? Tutsak mı düşmedin? Evdeşini mi gömmedin? Kandaşını mı gömmedin? Bu hayatta neler gördün Alpagohan? Sen yaşarken öldün.

kardeşimi öldürmeden ölseydim, kandışımı gömmeden ölseydim, ihanetleri görmeden ölseydim, balballarım dikilmeden ölseydim, eşime güvenimi kaybetmeden ölseydim, oğluma güvenimi kaybetmeden ölseydim. Ama babam.

0: yıl ardımdan diktiğin balballarımla konuşurum. Bak. Baba. Ben senin öldüğüne inanmadım. Gök Tengri bilir ki bir an olsun inanmadım. Ama inanmış gibi yapmam gerekti. O bar denen iç sürüsünü buna inandırmak gerekti.
1: Ona inandırmak için mi otağına tek başına gittin? Ona inandırmak için mi Batıköy'ü ona teslim ettin?
0: Başka çarem yoktu. Gökbenlerimizi kaybettik. Gücümüzü kaybettik. Gökhanlığını korumak için Batıgök'ten vazgeçtim.
1: Topraktan vazgeçilmez. Türk toprağından vazgeçmez.
0: Yanımda yoktu. Olur ama da ne yapacağımı bilemedim. Belki sizi kurtarırsam bir olup topraklarımızı geri alırım dedim. O iç sürüsünü tüm acından sileriz dedim. O yüzden tek başıma gittim. O yüzden tacı vaat edip sizi kurtarmak istedim. Sizden başka kimseye güvenemezdim baba. O yüzden tek başıma bir oyun kurup oyunun boşa düşmesin diye de Akkız'ı bile kapattım.
1: Akkız'a güvenmeliydin. Ben ona güvendim, görev verdim. Akkız'a güvenmeliydin.
0: Güvenemezdim. Size zarar gelmesinden korkup oyunum ortaya çıkardığı kimseye güvenemezdim. Anla beni baba. Koca Acun'da tek başımaydım. Koca Acun'da tek.

0: Şimdi daha iyi misin Yüce Ovar?
1: Barak Ağa'nın tacını bulmadan daha iyi olamam Barsuk.
2: Sen yeter ki başımızda ol Yüce Ovar. Tacı eninde sonunda alırız.
1: Eninde sonunda alacağımı ben de bilirim Kamaz. Ama kandırılmak beni deli eder. Önce taç bende diyerek Kaya geldi. Sonrasında tacı Kaya'dan çaldığını diyen Bitik geldi.
0: Şimdi ne edeceğiz?
1: O taç Gök Saray'da bir yerlerde. Onu alacağım. Bütün Gök Saray'ı almam gerekse bile. Ulu Bilge'ye haber edin, dediğimi hazırlasın. Adamlarım hazırlansınlar. Haydi.
3: Gökhanlığının yiğit çerileri, kahraman gökmenleri, bugüne kadar Gökhanlığını ayakta tutmak için canınızı verdiniz, kanınızı döktünüz, az zamanda çok acılar çektiniz. Bilirim, dökülen kanlardan, yiten canlardan, kandaşlarınızdan dolayı üzgünsünüz. Bilirim. Ama yetmez. Yetmeyecek. Yurdumuzda zulüm varken, topraklarımızda kıyım varken, it baraklar batı göğü çiğnerken duramayız. Durmayacağız. Gök Tengri Türk budununu onun için yaratmıştım. Acun'u illetten, zayıfı zalimden korusun diye yaratmıştım. Acun'da son zulüm bitene kadar, son öksüz doyana kadar, son zalim bitene kadar duramayız. Biz ki Acun'a düzen getirmek için yaratılmış bir budunken, değil Acun'a, yurdumuza düzen getiremez olmuşuz. Birbirimize düşmekten kendimize yetemez olmuşuz. Görürüz ki düşman bir, biz de bir oluruz. Görürüz ki düşman güçlü, biz de güçlü olmak zorundayız. Artık kendimiz için değil, tüm Acun'un düzeni için vuruşacağız. İşe kendi topraklarımızı it baraklardan kurtarmakla başlayacağız. Şimdi Türk budununun kavgasını başlatırım. Ulu Kamar Çuray, konuşasın. Konuş ki gökle dağ dinlesin.
4: Yitip giden geceler düşmanlıkları bitirsin. Tan yerinde esen yel küskünlükleri götürsün. Türk bir olsun, diri olsun. Zulme son versin, Acun'a yön versin. Gök Tengri'nin hükmü Acun'u kuşatsın. Türk budununun pusadı insanları yaşatsın.

0: Buyurduğunuz karışımı hazırladım Yüce Obar.
1: Nasıl? İşe yarayacak mı? Bizi yarı yolda bırakmasın.
0: Hiçbir şey bizi yarı yolda bırakamaz Yüce Obar.
1: Doğru mu dersin?

0: Doğru dermiş. Haber edin, hazırlansınlar. Öyle yapın ki obara oyun oynamak neymiş, bütün açın görsün.
1: Getirdiniz mi?
2: Getirdim Ulukam Arçuray.
1: Ruhunu bedenini sak edesin Akkız. Görev çetindir. Senin ruhun da bedenin de yeterince saktır Batuga.
3: Sen olmasan olmazdı.
1: Senin zaten ruhun hazırdı. Bana sadece bedenini hazırlamak düştü. Acun da bu tacı güven içinde saklayacak tek kişi var. Esrigün Kağan.
2: O vakit ona verelim tacı.
1: Esrigün Kağan baharlardır kimseye görünmedi. Görevini bekledi. Yaşadığı yeri bilen pek az kişi kaldı.
3: Sen varsın ya Arçuray'ın. Düşersin önümüze. Biz de peşinden geliriz.
1: Bu benim görevim değil. Biriniz yürek, biriniz ruh olup çift başlı kurt oldunuz. Bir başkası yapamaz.
2: Biz nasıl buluruz yolumuzu?
1: Orhun Nehri'nin doğduğu yöne gidin. Doğru vakit ve doğru yola varınca Esrigün Kam'ın çadırı karşınıza çıkacaktır.
2: Ya kaybolursak?
1: Kaybolmadan Esrigün Kam'ı bulamazsınız. Yeterince kaybolduğunuzda o sizi bulacaktır. Emre gidin.

Batı Gökyabgulu'nu itbaraklardan kurtarmamız için desteğe ihtiyacımız vardır. Ordu komutanı olarak Yasavulum Saltuk, Boybeklerine gidip destek Gökben'e ihtiyacımız olduğunu buyurasın. Çoban, sen de Dağ Hanı olarak Saltuk'un yanında git. Birlik olduğumuzu görsünler. Destek vermek için çekinmesinler.

0: Ne işin var senin burada?
1: Konuşmak isterim.
0: Muştuları olsun sana. Baba olmam. Gülsel'i gebe değilmiş, anlattı bana her şeyi.
1: İçindeki gücün bilincinde değilsin. Hep böyle hemen öfkelenir, sonra da öfkene yenik düşersin.
0: Ne dersin sen?
1: Ben buraya seninle yarışmaya gelmedim. Birlik olmaya geldim. Kaya, ne olursa olsun sen benim oğlumsun. Ben de senin ananım. O tahta biri geçecekse, o Batuga değil, sen olmalısın.

0: döner kafanda.
1: Batuga son yaşadıklarından sonra tahtın tek sahibi gibi görünür. O tahta geçerse ikimizi de uçmağa gönderir. Bu yüzden birlik olma vaktidir. Herkes bizi düşman bilirken işimiz daha da kolay. Sen tahta geçersin. İkimizin de hayatı.

0: seni görmediğim her an, sana bakmadan aldığım her soluk, gözlerime çekilen mil oluyor kız.
1: Seni bulmadan önce eksiktim. Seninle tamamlandım Matuga.
0: Sen yokken mutluluğum bir kelebek ömrü kadar da kız. İmdi bitmeyen bir nehir gibi sevincim.
1: Yüzünün ışığını görürüm de bu acına gelişimin sebebini anlarım.

0: Duyduğum her sesi sana yorardım. Baktığım her çiçek senden haklıs. Acılarla boğuşurken senin için atardı yüreğim.
1: Destanlarda beklediğim sendin. Yıllarda yolunu gözlediğim sendin Batuka. Ulu kamların yakarışlarında sendin dilediğim.

Sessizce akan bir nehir sanırdım kendimi. Suya ulaşamadan kaybolur giderim sanırdım. Sonra sen geldin. İçimde serin sular gibi akar oldu gülüşlerin, bakışların. Şimdi sana akarım. Senin sularında arınırım. Sığmaz yüreğime sevgin. Taşarım kendimden. Hiçbir yere sığmam da yine sana akarım.

Yaralıydı yüreğim. Dilsizdi. Kaynağına çekilen bir suydum. Sen geldin. Masmavi bir göğe döndü yüreğim Hakkı'sı.

0: Varmadan önce sana söylemek istediklerim var.
1: Ve?
0: Sana varmadan evvel dikenli, taşlı yollardan yürümüşüm de canım acır sanırdım. Oysa yaşadığım her şey, attığımız her adım bizi birbirimize çıkarırmış. Artık içimde boğmayacağım.
1: Neyi?
0: Seni sevdiğim an kız. Seni ne kadar çok sevdiğimi. Yüreğimin düğümünü çözdüm artık. Susturmam.

0: çift başlı kurduğun ruhu Batuga. Ve çift başlı kurduğun yüreği Akkız. Kaç bahardır sizi beklerim. Sonunda geldiniz.
1: Barak Hanım.
0: Tacı.

0: Sanser'in bahar akşamları öyle gökyüzüne bakıp düşe dalar ya. Sonra bir yıldız kaymasıyla uyanır. Yaşadıklarımız bana aynı öyle gelir. Bir düşseyiz de uyanacakmışız gibi. Korkarım Matuka.
1: Korkma. Daha mutluluk içinde geçecek nice baharlarımız olacak. Hem bunların hiçbiri düş değildir Akkız. Bundan gayrı hiçbir algızın gücü bizi ayırmaya yetmez. Bizim yazgımız birbirine işlenmiş.

0: Sen yanımdayken hiçbir şey düşünmem. Hiçbir şeyden endişe etmem. Sen yanımdayken içimi güneş gibi ısıtırsın çoban. Hiç yanımdan ayrılma.
1: Güneşe bu kadar yakın durursan yakar ama. Bilirsin.
0: Yüreğimin yangınından daha mı çok canım yanar sanırsın? Varsın kılıç arası sevdalandığım kadından gelsin.
2: Daha hanına sevdasından, Gök Hanı'na ihanet eden Gök Yasavulu karşıma geçmiş, benim öcümü yargılar.
0: Sana sevdalıyım. Doğru.

0: Sadık. Sadık. Buradayım. Buradayım Sadık. Buradayım. Buradayım. Sadık. Ben de sana sevdalıyım. Ben de sana sevdalıyım. Sadık. Sadık. Kapatma gözlerini, kapatma. Sadık. Sadık, bırakma beni. Sadık, aç gözlerini. Aç gözlerini. Saltuk, nasıl suçmağa gidemezsin Saltuk? Saltuk! Saltuk! Saltuk!
1: Birlikte bilinmeyenleri bildiniz. Birlikte gidilmeyen yollardan gittiniz. Birlikte canınızı tehlikeye attınız. Yoldaş oldunuz, candaş oldunuz. Budununuzu, hanlığınızı, en çok da birbirinizi büyük sıkıntıdan korudunuz. Bağınız güçlü oldukça siz de güçlü olacaksınız. Bağınız güçlü olursa hanlığınız da güçlü olacaktır. Şimdi var olan gün yüzüne çıkmalı, görünmeyen görünmeli. Gök Tengri'nin bildiğini herkes bilmeli. Onca bahar içinizde sakladığınız sevgi dışarı çıkmalı. Tüm acuna yayılmalı. Bu kuşaklar en hızlı atların kuyruklarından, eşine en sadık üveyik kuşlarının tüylerinden, sütü en bereketli koyunların yünlerinden ve en ulu kamların adaklarından ortaya çıkmıştır. Kalkın.

İkiniz nasıl ki bugüne kadar doğrulara, gerçeklere bel bağlamışsınız, indi de bu kuşakları birbirinizin beline bağlayın.

karanlığıma aydınlık oldun. Yokluğuma varlık oldun. Aksaklığıma ayak, çolaklığıma el oldun. Şimdi ruhumda, bedenimde eksik değildir. Ama sensiz yüreğim eksik kalır Akkız. Yüreğimi tam eder misin?

Göz açıp seni gördüm. Ürek verip seni sevdim. Öksüzlüğümü seninle unuttum. Yurtsuzluğuma seninle dayandım. Yoldaşın oldum. Candaşın oldum. Sen varsan tam, sen yoksan eksik oldum. Yüreğimin sesini seninle duydum. Yolun yolun, kalan baharlarım, baharlarınla bir olsun.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: biletini hemen al. Acil.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net.
4: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın.

0: dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Sır Küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hoş bulduk.
2: Sefa Beyciğim, nasılsınız, iyi misiniz? Sizi ilk kez ağırlıyoruz burada. Vallahi o yüzden Irmak'cığım izninle buraya başlayalım.
0: lütfen.
1: İyiyim vallahi ya. Yoğun bir sezon geçti bizim açımızdan. Böyle birkaç tane turnemiz kaldı. Onun haricinde bizim için sezon bitti. Böyle bir dinlenme, daha çok evde vakit geçirme şeklinde devam ediyorum abi ben.
2: Harika.
0: Ama şimdi yeni bir şey daha var. Atakan Çelik'le birlikte sahneye çıkıyorsunuz.
1: Evet, Atakan'la böyle bir yapalım mı dedik. Böyle senelerdir düşündüğümüz bir şeydi. Biz zaten böyle hep şarkı, türkü böyle çok severiz. Ekipçe falan da çok söyleriz. Böyle bir şeye giriştik. Bakalım inşallah hayırlısı olur ya.
2: Son 2-3-4.
1: Evet.
2: Niye? Son 2-3-4 falan. Oradan mı?
1: Evet, oradan şey yaptık. Böyle. Ya, çok düşündük ismi. Hep böyle bizim aklımızda şeye çalışıyor böyle şaka maka. Yani, abi dedik şaka yapmayalım. Böyle müzik terimiyle alakalı bir şey olsun. Yani son 2-3-4 diye böyle isim bulduk.
2: Ve sen bol şarkı söylüyorsun.
1: Hatta vallahi seviyorum şarkı
2: söylemeyi. Ya ben onu çektim. Yani içinde o şeyi mi çıkartıyorsun orada? Yani skeçler bir yere kadar tamam da ben de şu sahne şey şarkı söyleme şeyini de burada kendi özelimde yürüteyim bari dedim.
1: Vallahi hiç öyle bir kariyer planı gibi bir şey düşünmedik. Okay. Hiç yani. Ama şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi hani şeyde bile biz hani oyun bittiğinde de böyle ekipçe toplanıp böyle beraber şarkılar, türküler falan söylerdik. Herhalde oradan yani hoşumuza gidiyor. Benim hoşuma gidiyor şarkı
2: söylemeyi. Evet, çok da güzel söylüyorsun bu arada.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
2: Ata Demirer'den sonra bu oyuncuların içinde en güzel yinesi, evet en güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya,
2: eğitim var mı bu konu? Ben merak ediyorum. Hazır yakalamışken seni soracağım. Yok. Ya, tamamen kendin kulak.
1: Ya çok dinliyorum. Çok şarkı dinliyorum. Dinlediğim şarkılar herhalde kulağımda yer ediyor. Bir de bende böyle kötü bir huy var. Onlar gibi söylemeye çalışıyorum falan çünkü. işte taklitçinin böyle tiridir o. O herhalde dediğim gibi yani çok dinlediğim için kulağımda bir yer etti. Ben de söylemeyi çok seviyorum şarkı yani.
2: Peki var mı kariyer planında öyle?

0: bir şey. İleride bir ata denemeler gibi bir gazino mazino falan böyle.
1: İnşallah. İşte aslında Atakan'la yaptığımız şey biraz o. Benziyor. Yani benziyor. Hiç böyle hani planla falan çıkmış bir şey de değil açıkçası yani. Seviyoruz. Onun da zaten bir müzik kariyeri de var. Benim yok ama belki olur. İleride. Bakalım giriştik bir şeye ya. İnşallah hayırlısı olur.
2: Hayırlısı olsun. Kimin fikriydi peki?
1: Ya bu bizim BKM Mutfağı'nın aslında fikri. Yani onlar söylediler. Ya Safa sen tamam abi söylüyorsun iyi kötü bir şekilde. İşte Atakan söylüyor. Gelin beraber bir şey yapalım dediler. Biz de aa olur mu olur dedik. Beraber böyle yola çıktık yani.
2: Repertuarı kim seçti?
1: Repertuarı beraber seçtik Atakan'la ikimiz.
0: Sizin sevdiğiniz şarkılar mı? En çok dinlenen şarkılar mı?
1: Bizim sevdiğimiz şarkılar ya. Bizim böyle daha çok söylerken, dinlerken hoşumuza giden. İşte hepimizin aslında kulağına yer etmiş, kalbine belki yer etmiş şarkılar. İşte daha çok böyle 90'lar, 2000'ler falan orada gidiyoruz. Biraz daha eskiye belki Neşet Ertaş falan da var repertuarımızda. Onlar.
2: Taklitler var mı yine?
1: Taklitler var tabii ki.
2: Olmaz mı?
1: Tabii. Beni bulmuş Atakan bırakır mı taklitsiz?
0: Tekrar sana döneceğiz. Irmak'cığım evet sen de durmuyorsun. Yeni projem var.
3: Evet.
0: Evet anlatır mısın? Şimdi neler yapıyorsun? Yeni şarkı mı geliyor? Albüm mü geliyor?
3: Yeni şarkım geliyor. Onun dışında işte konserlerimiz, güzel programlarımız
0: biraz önce
3: devam
0: anlattın
3: ediyor.
0: Ama bu enkaz nedir şimdi? Enkaz.
3: Şimdi enkaz
0: mesajı mı ne?
3: Sinan Ceceli Orkestrası ile birlikte yaptığımız akustik bir şarkı aslında. Böyle bir single gibi değil. Yazın hareketli bir şarkı çıkacak.
0: Tamam.
3: Böyle o gelmeden hafif bir teaser. Ara sıcak gibi. Aynen bir teaser gibi önden dinleyicilerle paylaşmak istedim.
0: Yaz şarkısı geliyor yani.
3: Yaz şarkısı gelecek.
0: Adı da Enkaz.
3: Yok o değil. Pusu kuruyor adı. Ha. Yazın gelecek şarkının. Evet. Benim daha böyle yağmurum ol tınılarında yani o hareketli şarkılarım tınılarında bir şarkı gelecek. Çok keyif aldık biz. Umarım dinleyiciler de çok sever.
4: Ne güzel. Bu Enkaz'ı yıllar önce yazmışsın galiba değil mi?
3: Evet tabii. Sinan bana aslında bir altyapı gönderdi. İşte bağlamanın yoğun olduğu. Sevgili Yiğit Mahsin'i çalmıştı bağlamaları. Ondan sonra bunun üstüne ne yazarız ne biter derken ben 5 dakika içerisinde böyle çok hissettiğim için yazıp hemen göndermiştim. O dönemde benim zaten işte yorgun ve yıpranık olduğum bir dönemdi. Aslında Enkaz oradan çıktı. Hmm. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Böyle akustik olarak insanlarla paylaşmak istedik.
4: 5 dakikada nasıl yazdın şarkıyı?
3: Ya şimdi duygu gelince gerçekten yazılıyor. Yoksa bence tabii ki öyle yapanlar da vardır ama işte şarkıyı böyle bir gün yazdım diğer kısmını 10 gün sonra yazayım. Ben onu yapamıyorum. Tabii ki yapanlar vardır. Ben hemen yazabiliyorsam yazıyorum. Yani benden çıkıyorsa çıkıyor, çıkmıyorsa diyorum ki ben hissedemedim.
4: Enkazda olduğun oluyor mu senin de böyle zaman zaman?
3: Zaten yani ben...
4: Şarkı öyle çıktı diyorsun.
3: Keşke çıkabilsek. Evet öyle çıktı. Biraz psikolojik olarak yorulduğum dönemlerde benden zaten mühür, enkaz, esmer, sonum olur gibi şarkılar geldiği için biraz... Enkazda onlardan biri.
4: Kim kaldırıyor seni enkazdayken?
3: Ben kendim kalkıyorum ya. Ailem sağ olsunlar. Yani kendi düşeni ağlamaz. Artık bir şekilde kendimi kaldırıyorum.
4: Ama öyle duygusal ki sözlerde. Dardayım diye soranım olmadı, düştüm kaldıranım olmadı.
3: Evet. Kendimce böyle bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Kendi yaşadıklarımı yazıyorum zaten. Öyle başkalarının yaşadıkları şeyleri kaleme dökemiyorum ben pek. Bu şekilde böyle yaşadığım şeyleri güzel harmanlayıp paylaşmaya çalışıyorum dinleyicilerle.
4: Bundan sonraki şarkı da mı yine senin sözlerin?
3: Sözümüz değil sevgili Erdal Toprağa ait. Yağmurum Ol şarkısının yine sözü ve bestesi ona aitti. Yine çok keyifli bir şarkı yapmış. Bizler de böyle şarkıyı hemen bulduk ve böyle tabiri caizse atladık şarkıya yani. O da bizle paylaştı sağ olsun. Erdal'cığıma da çok selamlar gönderelim.
0: Diyelim bir şarkı dinleyelim artık bu kadar şarkı.
3: Hadi bakalım dinleyelim.

0: Çok teşekkür ederim güzel aksiyonuz için.
1: Çok güzel bir şarkı.
2: Çok iyi şarkı ya.
0: Çok teşekkür ederim. Benim ilk yazdığım şarkılardan
2: yandım
0: bir
2: ya,
0: tanesi.
3: Yandım
2: ya.
3: Size zaten gösterinizde bence bir hanım eksik ya ortada.
2: Evet, bir arkadaş belki olabilir
0: ben
2: ya.
0: Ben komiyim gibi.
3: Bu arada evet, çok komiktir.
0: Gerçekten
3: bayağı
0: komiyim.
3: Komiktir evet.
0: Yani, sizler kadar olamam.
2: Aa, estağfurullah, estağfurullah.
3: Çok güzel, gerçekten çok güzel şarkı, süper.
0: Çok evet, teşekkür ederim.
1: Repertuar alır mısın bu şarkıyı?
2: Vallahi alınmayacak şarkı değil yani. Mustafa Ceceli'nin yani.
0: Evet, müthiş.
1: Çok iyi
0: okudu yani, o da sağ
2: çok
0: olsun.
2: Çok güzel meç olmuş ya, çok güzel.
0: Çok teşekkür
2: çok beğendim.
0: Ederim, çok sağ ol.
3: Sefa, izleyici ne bekliyor? Gülmenin dışında.
2: Abi gülmenin dışında biraz böyle anı defteri gibi yani. Biraz güzel. Anılara gidiyoruz.
3: Biraz 90'lar falan değil mi?
2: Evet.
3: Çok gençsiniz ama o dönemde 90'lar falan.
2: Sen ama o kadar 80'li çocukluğumuz, ya çocukluğumuzun şarkıları hani.
3: Tamam.
2: Hatta şöyle başlıyor bizim muhabbetimiz Atakan'la, hani senin ilk ezberlediğin şarkı hangisi? Ben söylüyorum, Atakan söylüyor falan. İşte biz çocukken işte derbe derdik falan filan. Oralara giriyoruz biraz yani. Ama öyledir ya, hep böyle bir acı vardır böyle eskiden.
3: Evet, evet, evet.
2: Böyle bizi aslında besler, o severiz yani o acıyı. Öyle başlıyor. 90'lar evet, sanki biraz bizim için çok şey gibi geliyor ama daha çocuktuk ama gerçekten etkilemiş yani bizi. Çünkü hala dinleniyor ya, hala çok seviliyor.
3: Kesinlikle.
2: Çünkü içinde duygu var yani.
3: Duygular, sözler çok, çok güzel, her şey çok güzel. Evet, evet. Peki, 2 saat, 3 saat?
2: Gösteri mi?
3: Evet.
2: Şu an 1 saat 50 dakika galiba, güzel 2 işte. Saate yakın. Yine güzel. Bizim kendi muhabbetimizde
3: çok
2: 2 saat olur.
3: Güzel. Keşke bitmeseydi denecek bir tatta bırakıyorsunuz.
2: Evet evet.
1: Bir daha gelsinler.
2: Evet. Zaten çağırdılar da ilk gösteriyi yaptık bu arada biz BKM'de.
3: Tamam.
2: Çok güzel geçti bizim için yani. İnsanlar da çok mutlu ayrıldılar. Bir daha falan hadi gelin.

0: Ve tekrar çıktık sahneye falan. Çok güzel geçti.
1: Bundan sonrası ne zaman belli mi program?
0: Daha belli değil. Şimdi sezon bittiği için abi.
1: Yazı sakin geçiyor.
0: Aynen. Yazı böyle bitirip işte Eylül, Ekim gibi falan başlayacağız.
1: Çok güzel.
2: Şarkı söyleyerek sahnede olmak zor mu?
0: Yani ben şeyi hatırlıyorum. Çok stresli bir iş. Çünkü hani bizim yani siz tabii ki daha iyi bilirsiniz ama hani benim öyle bir antrenmanım olmadığı için ya nasıl geçecek, acaba güzel olacak mı, insanlar mutlu olacak mı, hani hep o stresteydim böyle. Ama bir tam hatırlamıyorum, bir şarkıdan sonra ben bir rahatladım böyle. Oh dedim, tamam geçti yani. Hani atıyorsun o stresi üzerinden, atınca daha tatlı oluyor.
1: Şey stresi o yoktur herhalde, onu boş veriyorsundur diye düşünüyorum. Yoksa sanatçı kimliğiyle, yok ona da dikkat ediyorum, detone oldun mu, kelimeyi unuttum mu filan. Yani şarkıcıların en büyük şeyi o. Sende o oluyor mu, yoksa ya beni zaten affederler, ben zaten şarkıcı yani, değilim ki.
0: Tabii ki, ama yaptığımız iş başka bir iş olduğu için hani
1: orada
0: güzel yapalım şeyi oluyor, kaygısı oldu yani oluyor. Tabii ki. Yani ufak da olmuşuzdur herhalde, bilmiyorum ama hep daha güzel olsun, daha iyi olsun. Hep onun stresi vardı yani.
2: Senin stand-up gösterin devam ediyor mu?
0: Devam ediyor onlar da. Onlarla da yapıyoruz. Ama şimdi yine yaz olduğu için bir sezon finali yaptık. Yine işte bir iki yer kaldı. Galiba Kıbrıs'ta bir gösterimiz olacak. Hı hı. 10 Temmuz'da. Bir de Bodrum'da olacak.
1: Oh, çok güzel.
0: Son iki kaldı yani bu sezon için.
1: Yılmaz Hoca izledi mi?
0: Yılmaz Hoca izlemedi daha. Hocam daha gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım.
1: Peki danışıyor musunuz? Metni gör, bir şey oluyor mu? Yoksa artık giriyor musunuz?
0: Falan? Ya şöyle, şimdi ya bizim her daim hocamız olduğu için hep bir çekince var yani. Aman fırça yeriz. Çekincesi, çekincesi var. O yüzden hani böyle çok emin olmadan gitmiyoruz hocanın yanına. Yani buna mı geldiniz bana diyebilir ya. O yüzden hep bir yerde hocamız bizim bir yerimizdedir yani.
2: Taklit yeteneğini ilk ne zaman keşfettin?
0: Valla sanıyorum lise 2'ye gidiyordum. Hocaların taklitini falan yaptırıyorlardı bana. İşte müdür yardımcısı falan geliyordu içeriye, işte ya şu hocanın taklitini yapsana falan, ona yapıyorduk. Bir gün de ben hocaların böyle çok ısrarıyla şeye gittim ben, işte tiyatro seçmelerine. Ya hiç insan kendinin farkında olmuyormuş, demek ki bunun bir yaşı var herhalde. Böyle tiyatro seçmesinde oyun oynarken baktım millet gülüyor, ben de şaşırdım lan, neye gülüyor bunlar diye. Allah Allah, lan bu insanlar demek ki hani güldürebildiğim bir yeteneğim varmış benim diye orada keşfettim ilk.
2: Liseye kadar farkında değil miydin?
0: Yok, farkında değildim. İşte babamın taklitini çok yaptırırlar bana falan. Böyle babamı tanıyanlar özellikle. Öyle işte.
1: İlk baban da komikmiş yılları. Galiba öyle mi?
0: Babam da komiktir. Ha. Babam da çok komiktir. Çok komik ve çok sinirli bir adamdır.
1: Hem komik hem
0: sinirli. Hem komik hem sinirli. Çok sinirlidir yani.
1: Ama sen de galiba bir gençliğinde öyle bir şey varmış. Bir depresif bir tarafın varmış galiba.
0: Tabii. Depresif. Ben arabesk çok severim. Yani mahallede büyüdük. Bir de hani bizim abilerimiz falan da çok böyle arabesk severdi, arabesk dinlerdi. Herhalde onlardan etkilendik yani. Ben çok severim arabeski. Yani şu anda bile mesela bu yaşta bile hala duygusuz hiçbir şey hoşuma gitmiyor abi. Yani bir duygusu olacak bir şeyin. Yani bu şeyle de hani bu yeni dönem şarkılarında da böyle işte için çok konuşuluyor ya, işte yapay
1: zekalar bilmem ne. 2 dakika falan.
0: Çok duygusuz geliyor bana yani öyle şeyler. Yine o yüzden belki de insanların çok böyle eski şarkıları, hani eski duyguları sevmesinin sebebi de o, evet. Bence yani duygu arıyor insanlar. Böyle empati kurabileceği bir şey arıyor.
1: Şimdi biz buraya konuk geliyor. Gençler çok da iyiler. Böyle çok, bir de şey, hepsi söz, aranje, işte her şeyi yapabiliyorlar. Efsane falan, sözler falan, bazıları böyle iyi çıkıyor falan. Ama şeyi anlamıyorum. Mesela çıkıyor, şimdi burada alkışlayacağım. Hep yanlış alkışlıyorum. Şarkı ne olacak? Bitti zannediyorum. Bitmemiş oluyor. Ya da şarkı bitmiş oluyor. Bekliyorum. Ne bekliyorsun der gibi suratıma bakıyor. Ha, sonra alkış yapıyorum. Şimdi bitti mesela mi? Irmağın şarkısı biterken anlaşıldı ve alkışladım.
0: Evet, şey çok
1: böyle zırt diye bitiyor. Oldu. Laf söylüyor filan, cümle bitiyor filan.
0: Mesela eski şarkıların şeyini de çok seviyorum ben böyle. İntro. Yavaş yavaş bitiyor ya böyle.
1: Ha, değil mi? Evet.
0: Ses kısılıyor falan.
3: İntrosu var.
1: Bir işte introsu var. Bitişi dediği gibi böyle kısıla
0: sanki
1: uzaktan.
0: Bir yerlerde o şarkı hani devam ediyor bir söylenmeye.
1: Sen uzaklaşıyorsun arabayla.
0: Evet, çok hoşuma gidiyor mesela.
2: Güldürmeyi çok mu seviyorsun?
0: Çok seviyorum. Ben gülmeyi de çok seviyorum ya. Böyle kendi sosyal yaşantımda böyle çok komiklikler yapan, amanın bakın böyle de şakam var falan, hiç öyle biri değilim. Benden belki de çok daha komik arkadaşlarım var yani, onlara mesleği o olmayan Onlara çok gülüyorum. Ben güldürmeyi

0: Gülmeyi galiba daha çok seviyorum güldürmekten.
1: Peki bir ortamda espri yaptın, gülmediler. Bozulur musun?
0: Bozulurum ama bozulduğumu anlatarak yine bir reaksiyon almaya çalışırım yani.
1: Peşinde olursun.
0: Neyse,
1: yani.
0: Şaka yapmıştım orada ama falan gibi bir şey söylerim yani.
2: Peki oyunda böyle şimdi buraya gelen konuklardan duyuyoruz işte Ali Poyrazoğlu'lardan, Nilgün Hanım'lar falan, bu eskilerden hep böyle evden sanki diyor ki anlaşmış, ben oturacağım en önde ve asla gülmeyeceğim. Ne yaparsa yapsın gülmeyeceğim ve öyle gelmiş modunda insanlar ve seyircilerle karşılaştık biz yıllar içinde diyor. Evet. Öyle oturuyor ve kaşlarını hep çatıyor. Öyle olanlara karşı tepkileri farklı oluyor. Sen de böyle şeyle karşılaştın mı ya da ne yaparsın öyle bir şey olsa?
0: Ya ben çok fark etmiyorum onu. Çünkü genele bakıyorum. Bakıyorsun. Ben aslında. Çünkü yani bir kişi beni çok ilgilendirmez. Çünkü hani ben gülmeyeceğim diye gelen adamı zaten güldüremezsin yani. Gıdıklasan da gülmez o adam. Yani genel eğer gülüyorsa, insanlardan kahkaha duyuyorsam, çünkü ben şey oluyorum biraz böyle, tamam tiyatro çok hani birebir bir şey ama ben o kişiyim ve bu adamın repliği bu. Ben bunu söylerim. Ben komik olduğunu düşündüğüm için zaten yapıyorum bunu. Siz gülmüyorsanız yapacak bir şeyim yok yani.
2: İyi, o güzel. O şeyi duvarı şey kilitliyorsun kendini, güzel.
0: Bunu da şöyle etkile kazandım. Benim gözlerim bozuktu. Benim gözlerim uzağı görmüyor. Abi böyle insanlara baka baka oynuyorum böyle. O da bana çok güzel bir şey kattı böyle. Çünkü geliyor mesela arkadaşlarım diyor ki abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor. Tamam. Ben diyorum ki ben hiç görmedim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben görmüyorum.
2: Ya yani. Çok bombası.
0: Sonra gözlerimden ameliyat oldum falan. Şimdi ben de böyle bir şey olmaya başladım. Abi önündeki adamı gördünüz mü falan oluyorum şimdi. Ama böyle çok nadir olur yani.
2: Irmak sen niye çok gülersin?
3: Kendime. Aa. Vallahi kendime çok gülerim.
2: Bu da çok güzel.
3: Hayır. Ya ekip arkadaşlarım da bana güler. Hatta şey diyorlar bazen. Hani bu kadar komiksiniz, niye dışarıya bunu şey yapmıyorsunuz? Böyle bir yanlış yapmama hatasından aslında ben komik olan insanları çok özgüvenli ve kendiyle çok barışık buluyorum. O yüzden böyle bir tık dışarıya daha resmi durmaya çalışıyorum ne yazık ki ama birinci yakınlarıma bayağı nacizane öyle olduğumu söylüyorlar yani. Tabii ki tekrar söylüyorum, sizler kadar asla olamam ama.
1: Çok sakin duruyorsun aslında.
0: Evet.
3: Ya biraz gerçekten ben de kendime gülüyorum. Biraz komik bir kızım. Yani siz benimle yaşasanız eminim siz de ya ırmak falan olursunuz yani. Hani biraz var öyle şeylerim. Ama çok yakın çevreme yapabiliyorum. Diğerini yapmak çok büyük bir başarı bence, dediğim gibi. Çok büyük bir özgüven istiyor bence. Arkası çok dolu bir şey istiyor.
0: Ya onun triği de şu galiba. Ben aslında ben komik olduğum için değil de bana işte. Rolüm komik diye ben oynuyorum aslında.
3: Yok.
0: Çünkü çok iyi yazılmış bir metin oluyor elimizde. Ve hani yani onu satabilmek aslında, o şakayı. Yani ben komiyim. O biraz stand-up aslında. Hani
3: sen ama biz şu anda da gülüyoruz mesela size. O biraz sizin komik olduğunuzu bence gösteriyor. Yani mutlaka hiç... oradaki metin iyidir ama yani komik olmasanız herhalde gülmeyiz. Yani o
0: tiyatro
3: yüzden...
0: oyununda aslında dediğim gibi ama belki stand-up'ta
3: evet,
0: dediğiniz gibi olabilir
3: belki
0: yani.
3: Hani, olabilir.
0: Çünkü orada gerçekten sizin komik olmanız lazım. Evet. Yani. İnsanları güldürüyor olmanız lazım.
2: Tabii.
0: Ama bir tiyatro oyununda hani rolün neyse o yani.
3: Doğru.
1: Sen kendini komik buluyor musun?
0: Yeterince. Hani çok aşırı komik bir adamım falan demem hiçbir zaman yani. Çünkü dediğim gibi hani tiyatro oynuyoruz, bir şey oynuyoruz. Hani oradaki rol eğer komikse komiyim. Oradaki rol atıyorum çok depresif bir adamsa depresif oluyorum. İşte değilse, işte daha böyle konuşkan bir adamsa öyle oluyorsun. Neyse o.
2: Sonuçta oyuncusun ve tiyatrodan en zor yerden geliyorsun. Yani dizilerden bir yerden meşhur olmuş birisi değilsin yani, tiyatrodan geliyorsun. Yazan da birisisin. Şeyi ters köşe bir şeye açık mısın? Sever misin?
0: Çok isterim.
2: Mesela
0: ya.
2: Birini böyle mesela bir filmde birisine böyle deli gibi ağlatmak böyle tam ters.
0: Çok isterim.
2: İstersin.
0: Çok isterim. Yani çünkü biz de hani çok böyle komedi yaptığımız için insan böyle yapamadığını hani ister ya, ben bunu istiyorum falan olur ya böyle, ben de onu istiyorum aslında. Evet,
2: mesela Nuri Bilge Ceylan'da Murat Cemcir'in yaptığı gibi herkesi çok şaşırttı.
0: Müthiş oynadı o.
2: Değil mi? Yani öyle bir şey yani. Sen de istersin.
0: Kesinlikle.
2: Her oyuncu ister böyle.
0: Keşke olsa ya.
2: Ama bunu şimdi seni gördüm de herkes gülüyor ya, bunu bir cesaretli birisinin olması lazım. Gerçekten
0: tabii.
2: Bir de o role senin gerçekten yapabildiğini düşünüyorum.
0: Ama mesela Cem Yılmaz'ın mesela Av Mevsimi'nde Cem Yılmaz'ı evet, görüp ben hiç Cem Yılmaz demedim mesela. Çünkü ya orada da müthiş oynamıştı yani. Daha cizane yani, tamamen izleyici olarak söylüyorum. Keşke gelse, çok isterim abi ya.
2: Doğru. Şener Şen'in eşkıya.
0: Mesela yani.
2: Doğru. Süper. Harika.
1: Yavuz'undan mutlaka gelir.
0: O role girebilmek işte. Çok güzel bir meziyet ya. Bayılırım yani. Ters köşe şeyleri çok severim.
1: Bu arada senin yeteneksizsiniz maceran da var.
0: Evet.
1: Ve bayağı finale falan kaldınız.
0: Evet doğru. İki arkadaşımla beraber böyle bir şey yapalım dedi. 2000 kaç senesiydi ya? 2013 müydü? 12 miydi? Girelim dediler. Girdik biz de. Güzel de geçti. Finale kadar da gittik. Şey vardı. İllüzyonistler vardı. Kıvanç'la Burak.
2: Ha evet.
0: Onlar
2: evet.
0: Birinci oldular bizim senemizde.
2: Çünkü illüzyonist daha o zaman ne vardı, bir tane birisi vardı ya A'la başlayan, o daha meşhur olmamıştı şey galiba.
0: Mi? Aref mi?
2: Aref
1: evet, evet.
0: Aref'ten sonra.
2: Aref'ten sonra mı?
0: Evet evet sonraydı bizimkisi.
1: Arkadaşların mı söyledi katılmayı yoksa sen mi istemiştin?
0: Ya beraber ortak fikir. Dedik ya katılalım mı katılmayalım mı baktık falan, hani bizden bir sene önce pardon iki sene önce de Sefa Doğanay birinci olmuştu. Öyle bir riski de vardı. Şimdi taklit birinci olmuş zaten, hani biz ne yapalım ya, biz daha tiyatral bir şey yapalım. Taklit ama hani tiyatro zaten 3 kişiyiz, hani bunu böyle bir matematikle yapabilir miyiz diye böyle bir konuştuk. Bir sahne matematiği bulduk kendimize, çıktık, güzel de oldu.
2: Ne güzel.
0: İyiydi yani.
1: Jüride kimler vardı o sene?
0: Hülya Avşar vardı, Eser Yenenler vardı, bir de Acun abi vardı.
1: Eser seni orada keşfetti zaten.
0: Aynen, biz Eser abiyle orada tanıştık. Sonra işte kendisi 3 adam programı yapıyordu. Ben onun programına girdim 3 adamda. İşte sokak röportajlarına başladım o işten sonra. 3 sezon sokak röportajı yaptım ben.
2: 3 sezon.
0: Eminönü, işte İstiklal Caddesi falan, ben geziyordum elime mikrofonla böyle. Daha sonra 3 adam bitince tabii biz de dedik ne yapalım falan. İşte BKM'de seçmeler vardı, BKM Mutfak'ta. Ona girdik. İşte o gün bugündür de BKM Mutfak'tayım yani.
2: Güzel, harika. Irmak'cığım şarkılar dinleyelim.
3: Tamam, çok sevinirim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bu şarkıya da çok yakışmış sesin.
0: Çok teşekkürler. Serdar Ortaç'ın Saygı albümünde seslendirdiğimiz çok güzel bir şarkıydı. Ben de çok severek dinliyorum.
2: Yorumacığım, kariyer yolculuğundan memnun musun?
0: Çok memnunum.
2: Özellikle yani ben bu sene çok mutluyum. Ben hak ettiğin yerde olmadığını düşünüyorum daha yani. Yavaş ya da yavaş

0: Memnunsan sıkıntı yok. Yani daha bir hızlı, daha bir gitmeye yani senin bir hatan yok burada. Bence piyasanın bir hatası var.
1: Estağfurullah. Mutlaka benim de hatalarım olmuştur. Yani kimse zaten hani hatasız değil ama ben kariyerimin başında biliyorsunuz ki çok hızlı bir tırmanıştaydım zaten. Bugünkü ırmak olarak onu çok doğru bulmuyorum ben. Yani çünkü bazı şeyleri kariyer olarak hazmetmek, daha bazı şeyleri göğsünde yumuşatabilecek hale gelmek belli bir sene ve belli bir tecrübe istiyor bence.
0: Onlar yanlıştı ama şöyle de bir şey var. Yani şu anda o yazdığın sözleri biliyorum, seni çok iyi tanıyorum. Sesin çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani mesela görüyoruz şu anda birçok sanatçı konserler orada burada. Yani senin de daha yani ayda 25 konsere senin de çıkıyor olman lazım
1: evet,
0: yani.
1: Evet, öyle olduğumuz bir dönem oldu. Yani tabii ki çok yorucu bir tempo ama olmasını kim istemez ki? Aynen. Dinleyicilerle buluşmak zaten yaptığımız şeyin asıl amacı sizlerin de bizlerin de işte dinleyicilerle buluşsun, onlar sevsin, hissetsin. Dolayısıyla tabii ki kim istemez.
0: Yaşadıkların seni aşırı kontrollüye böyle kontrol fobik bir duruma getirmiş olabilir mi?
1: Ya ben hiçbir şey fobik değilim artık. Tamam. Değilim. Öyleydim ama.
0: Öyleydin değil mi? Tamam.
1: Yani çok zaten ben emekli albay kızıyım. Hani hep söylüyorum bunu. Şimdi bizim evde hep bir böyle disiplin vardı ve babam çok iyi bir insandır ama tabii ki askerlikten gelen bir kontrol de olduğu için aslında ablamda da bende de bir kontrol mekanizması çalışıyor oluyor. Ama bunun eksisini çok fazla görmedim. Sadece yani mesela sizlere karşı değil kendime karşı eksisini gördüm. Hı hı. Hep kendimi kontrol etmekle alakalı biraz yorucu oluyor. Ama bazen de kendini biliyor oluyorsun. Kontrol kötü bir şey değil bence. Peki. Fazlası zarar ama.
2: Doğru.
3: Defa sen Sinehani'nin bir projesinde oynamışsın, Öp Elimi.
2: Evet, çok güzel geçti yani. Hala onu konuşurum, aylardır onu konuşurum. Çok güzel geçti benim için. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ne zaman?
0: Galiba bu kış yayınlanacak, hatta hemen başında. Yani neyi güzel geçti biraz açar mısın?
2: Ya ekip çok iyiydi.
0: Evet.
2: Selçuk Hoca yönetmenimiz
0: evet, zaten. Selçuk Hoca çok özel biri.
2: Selçuk Aydemir, müthiş, buradan selam olsun. Çok eğlendik biz. Ya güzel. O kadar ya, çok kısa sürdü çekim ama sanki böyle bittiğinde böyle şey oldu. Ya, sanki aylardır beraber çalışıyormuşuz gibi öyle bir his geliyor.
4: Boşluğa
2: ya.
4: Düştük.
2: Vallahi boşluğa düştük ya. Çok güzel geçti çekimler.
0: Ne güzel.
2: Çok eğlendik beraber. Yani hem iş yaptık ya yani ciddi bir şekilde, hem de çok eğlendik. Hem de eğlendirdik. Bir de böyle iş yaparken hani çevrede çalışan işte kameraman arkadaşlar oluyor bilmem ne. Onların gözünden de görüyorsun ya hani işin nasıl olduğunu falan. Onlar da çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. Buradan herkese de selam olsun çalışan arkadaşlara.
0: O zaman çok iyi bir sonuç gelecek.
2: Öyle vallahi ben bu kadar çok merak ediyorum. Göre. Çok merak ediyorum.
3: İki kardeşin hikayesiydi galiba.
2: Evet,
3: İsmail Demirci vardı bir
2: evet,
3: de.
2: İsmail abiyle beraber oynadık. Abi kardeş oynadık. Zeynep Çamcı da var.
3: Evet.
2: O da bizim kız kardeşimizi oynadı.
0: Geçen hafta İsmail Demirci vardı evet.
2: Ha, burada mıydı?
3: Evet.
2: Ha, çok severim İsmail abiyi.
0: Evet, çok iyi biriz.
2: Güzeldi vallahi, çok güzeldi.
0: Ne güzel ya. O zaman bu sene galiba senin bu kış bayağı bir hareketli geçecek.
2: Evet, inşallah.
0: Stand-up'ların, filmlerin herhalde devam edecektir. Çok güzel hareketler diye.
2: Çok güzel hareketler de devam edecek diye doğru, umuyorum. Tabii ne olacak belli olmuyor biliyorsun abi yani.
0: Doğru.
2: Devam ediyor deriz, bir bakarız yokuz falan. yani emin konuşmayalım o yüzden. Evet. Ama devam edecek diye biliyoruz yani.
0: Evet, çok güzel, harika. Evet. Evet, 2 yaşında dolunayımız da var artık değil mi?
2: Evet, 1,5.
0: 1,5.
2: 1,5 yaşında kızım var.
0: Maşallah, Allah başlasın.
2: Amin, Allah razı olsun. Çok acayip bir şeymiş ya. Babalık, annelik, işin anneliği de eşimden görüyorum. Çok garip bir şeymiş yani. Sürekli her gün yeni bir şey izliyor. Her gün yeni bir şey. Kızım.
3: Çok tatlı.
1: Maşallah.
2: Her gün yeni bir şey öğreniyor. Onu keşfetmesi ve sürekli o her gün yeni bir şeyini, sen de onu keşfettiğini keşfediyorsun. Aa, ne güzel, bak hayatım bunu dedi falan filan. Ya harika bir şeymiş ya. Allah evet, herkese nasip etsin.
0: Amin.
2: Yani. Çok
0: amin.
2: Güzel bir şeymiş yani evlat. Burada ilk defa denize sokmuştuk mesela.
0: Zaman ayırınca nasıl günü. Zaman ayırıyorsun? Böyle bir şeylerin var mı, fikslerin var mı yani? Mesela akşam 7'de ne olursa olsun evdeyim falan gibi attım şimdi.
2: Ya keşke öyle bir şey olsa dediğin bir şey olsa, ama biliyorsun abi sen.
0: Bilmez mi?
2: Turne oluyor, bazen günlerce göremiyorum ama sürekli görüntülü konuşuruz.
0: Ha, çok güzel.
2: Keşke daha çok vakit geçirsek ama bizim
0: güldürdün
2: meslekte
0: mü?
2: Biraz...
0: Ha? Güldürdün mü? O yaştaki çocukların gülmesi çok tatlı oluyor. Güldürebildin
2: çok,
0: mi?
2: Çok gülüyor.
0: Güzel.
2: Yani biz biraz gıdıklamak zorunda kalıyoruz ama.

0: şaka kavramı yok falan. Onları çok bilmiyor. Ama gülüyor yani. Çok şeyi öğretiyorum ona. Dün mesela şeyi öğrendi. Kızım kahkaha diyorum böyle ha ha ha falan. Gülümseme falan diyorum. Gül diyorum hep. Ha ha ha. Tam tersini yapıyor.
1: Çok güzel. Ne güzel.
0: Çok güzel bir şey yani.
1: Evet, güzel bir duygu, harika.
2: Düşkün mü sana?
0: Annesine şu an daha düşkün. Ben hatta biraz sinir oluyorum yani böyle. Tam
3: büyüyünce
0: ağlıyor böyle gece.
3: Olur ama.
0: Ya inşallah çok istiyorum bana biraz baba falan yapsın diye çok istiyorum ama şu an tam anneci. Gece mesela uyanıyor. Ben gidiyorum yanına, kızım gel falan filan. Anne falan diyorum. Yavrum ben buradayım ya falan yapıyorum ve yok, ikna edemiyorum ona yani. Hep anneci.
2: Uyutuyor musun? Uykusuz uyuturum. Gecelerde böyle.
0: Evet, çok şu an rutin olarak iki kere uyanıyor gece. Of. İki uyanmaz. Ben gidiyorum hemen böyle uykulu mama yapmaya giderim. Annesi alır böyle biraz pış pış pış pış. Mamasını yaparız, veririz. Bazen de işte bende kalıyor daha çok böyle uyku zamanları. Ben uyutuyorum. Eşim işte mama yapıyor. Hep böyle dönüşümlü. Nöbetleşe çocuk bakıyoruz biraz.
1: Eşin lise aşkınmış değil mi?
0: Evet.
1: Peki o oyuncu değil değil mi?
0: Oyuncu değil. Ama lisenin tiyatrosunda tanıştık.
1: Evet, tamam. Zaten şey, biz videolar falan paylaşıyoruz.
2: Evet, çok eğlenceli videolarınız birlikte.
0: Vallahi evet, böyle bir şey de yaptık. Dolunay doğduktan beri tabii yani hiçbir şey yapamıyoruz çocuğa bakmaktan. Evet, lise aşkım.
1: Ne güzel.
2: Birlikte bir şey olur mu? Bir proje falan?
0: Yok ya. Kübra bilmiyorum yani, böyle konuşmadık ama hani belki de niye yok dedin falan der bana. Ya bilmiyorum, hani belki de olur.
1: Kapamasaydın.
0: Evet, şimdi kapatmayalım kapıları. Belki de olur.
2: Aynen. Bu arada lise aşkıymış ama yani lisede herhalde şey, gönlünü çelememişsin. Daha sonra bir araya gelmişsiniz.
0: Ya biraz öyle, benim biraz platonikti. Çok koştum peşinden. Bir ara sevgili olduk, ayrıldık. Ondan sonra olmadı, bir daha denedik, yine olmadı falan. Birkaç sene çok görüşemedik. Birkaç sene sonra tekrar böyle sosyal medyadan ya bir bakalım falan, sanki hiç bakmıyormuşum gibi. Hep bakıyorduk da bir daha bir bakalım falan oldum böyle bir. Böyle bir tekrar iletişime geçtik, tekrar sevgili olduk, işte nişanlandık, evlendik.
2: Olacağı varsa oluyor.
0: Vallahi öyle ya, olacağı varsa demek oluyor. Ki. Nasip.
1: Sende bir şeyler var mı Burmak'cığım?
3: Yani var ama böyle hani bir nişan, evlilik gibi bir durum şu anda yok. Ama güzel giden bir ilişkim var, evet.
1: Ne güzel. İyi, Allah tamamını erdirsin diyelim.
3: Amin inşallah.
1: Veterinerlik yapıyor musun?
3: Veteriner hekimliğini yaptım.
1: En son konuştuğumuzda belki bir profesyonel bir yer açarım, işte ara sıra uğrarım falan.
3: Evet evet, düşünüyorum ama hala. Şimdi şöyle, ben şunun git gelini yaşıyorum. Şimdi hekimlik biraz ara sıra uğranacak bir yer değil. Aslında benim yanlış söylediğim bir cümle o size. Dolayısıyla bir 6-7 ay falan bir poliklinikte çalıştım. Yine çok yakın zamanda aslında. Hani bir klinik açarsam, işte böyle ara sırada uğrasam, en azından bütün işlere hakim olan bir hekimlik bilgim olsun diye. Çok da keyifli geçti. Ama sonra benim biraz programlarım yoğunlaşınca, işte biraz yaz zamanı konserler artıyor, işte birkaç programım oldu. Dolayısıyla orası biraz kaldı ama daha geçenlerde konuştuk ya, ben özlüyorum.
1: Gerçekten, o zaman da konuşmuştuk, evet.
3: Evet, yani konuşamayan canlılara böyle bir nefes oluyor olmak, tabiri caizse hakikaten çok kıymetli oluyor. O yüzden böyle ara sıra yapıyorum.
1: Nasıl Safa? Kendisi aynı zamanda veteriner.
0: Müthiş ya. Çok saygı duyduğum bir meslektir yani.
3: Teşekkür ederim.
0: Bizde iki tane bana. Kedi var. Bir veterinere götürüyoruz diyorum. Abi sen yani sen cennetliksin ya diyorum. Biz böyle dokunamıyoruz ama tamam, ben hallediyorum falan. Hemen hallediyorlar ya böyle. Evet. Hayran olduğum bir meslek.
3: Çok teşekkür
0: biridir
3: ederiz.
0: Yani.
3: Çok sağ olun.
1: Ne güzel. Şarkı da dinleyelim.
3: Tamam, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim sağ güzel alkışlarınız için.
1: Bu da çok sağ güzelmiş olun. Yani.
0: Çok teşekkürler. Bir Çağrıtay Kıvıran ve Oğuzhan Koç bestesidir.
1: Çok iyiymiş.
0: Sözü ve müziği
1: Oğuzhan
0: ait.
1: Koç.
0: Evet. Çok keyifli bir şarkıdır benim için de. Beğenmenize çok sevindim.
1: Çok beğendim valla.
2: Irmak, seni hep aynı görüyoruz. Çok yenilikler açık değil misin? İmajını falan da çok değiştirmiyorsun sanırım, değil mi?
0: Evet ya. Yani aslında şu anda değiştirmiş bulunuyorum da biraz daha kıvırcık saçlı falan olduğum için bugün böyle sizlere özel bari dedim. Bir değişiklik olsun. Yani çok o çizgiden çok çıkmak istemiyorum. Ama biraz da beni zorluyorlar artık kariyer olarak. Hayır işte artık 20 yaşındaki Irmak değilsin falan. Yo, hala aynı Irmak'ım aslında. Yani ne diyorum, ben de savunuyorum ama galiba haklılar. Çünkü görsel bir iş yaptığımız için bazen bazı şeyleri değiştirip dinleyicilere de bir heyecan yaratıyor olmak keyifli oluyor. Artık ben de o noktadayım ne yazık ki.
1: Şarkıların okuyan kimse var mı şu anda? Verdiğin en yeni kimse var mı?
0: Valla bir Betül Demir'e vermiştim. Berkli. Evet. Ondan sonra Toz Duman isimli bir şarkı vermiştim. Şu anda yok ama öyle bir konuşmalar var. Yani ben hep söylüyorum aslında benim bu besteci yönümün hep daha kuvvetli olduğunu ama aslında demin söylediğiniz noktalardan da birine denk geliyor bu. Biraz o noktalarda kendine yer bulmak, yer edinmek, yer edinmeyi sağlamak. Bunlar biraz büyük bir background gerektiriyor. O yüzden şimdilik çok öyle bir şeyimiz yok ama konuşulan birkaç şeyimiz var.
1: Evet, bir de ben senden bir Türk albümü bekliyorum.
0: Çok istiyorum.
1: Ben de istiyorum.
0: Türkülere bayılıyorum yani. Gerçekten hep
1: biliyorum,
0: konuşuyoruz
1: çok, ve çok yakışıyor sana.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir gün buraya geldiğinde evet yaptım demeni bekliyorum yani.
0: Vallahi
1: gerçekten.
0: Çok mutlu olurum.
1: Yapmalısın gerçekten. İnşallah duyuyordur bizi yapımcılar.
0: Aslında yakın zamanda 3 tane türkü kaydettik. Bahçede Yeşil Çınar. Ondan sonra Kapındaki Nar Müdür. Ben Karadeniz türkülerini de yorumlamayı söylemeyi nacizane çok seviyorum. Karadenizlileri de çok severim zaten. Ondan sonra galiba 2 şarkı kaydettik. Evet, 3 değilmiş. Onları böyle bir dinleyicilerle buluşturacağım. Ama türkü albümü çok keyifli olur. Zaten şu anda da hali hazırda bir programımız var. Orada da 45'lerden 2000'lere bir kuşak yapmaya çalıştık. Sizin dediğiniz gibi işte 90'larda olsun, gelen konuklar 45'lerde 2000'lerde okusun diye. Türkülere de çok yer veriyoruz.
1: Sen
0: yani.
1: Neşet Ertaş falan okuyordun değil mi?
0: Evet. Çok kıymetli ya. Eski zamandaki ozanlarımıza, onlara hala büyük bir sevgi, saygı besliyor olmamız özellikle bizim neslimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
2: Sen de türkü okuyacak mısın sahnede? Var mı öyle bir plan?
3: Ben bayılırım türküye. Dinlemeyi de çok severim, söylemeyi de çok severim. Bir kere zaten türkü deyince hemen akla bir Neşet Ertaş geliyor ya.
0: Kesinlikle.
3: Yani müthiş ya. Müthiş eserler yani.
1: Söylüyor musun?
3: Söylerim.
1: Peki.
3: Çok da severek söylerim yani.
2: Seni Ata Demirer'e çok benzetiyorlar. Sen de benzetiyor musun kendini?
3: Benzetiyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü çok severim Ata abiyi yani. Tamamen hani izleyicisi olarak. Yani birebir de bir tanışıklığımız yok ama çok izler ve çok severim kendisini. Benzetilmek de hoşuma gidiyor tabii ki.
2: Hiç bir araya gelmediniz mi?
3: Yok ya, denk gelemedik ya bir türlü. Bir kere şeyde denk geldik. Bursa Bülbülü'nü çekiyordu. Bursa'daydı. Biz de Bursa'da turnedeydik. Çok Güzel Hareketler turnesindeydik. Aynı yerde yapıyormuşuz aslında. Biz açık havadaydık. O da hemen altında bir böyle çay bahçesi gibi bir yer var, o çekim yaptığı bir yer. Arkadaşlar dedi ki çekim varmış, işte Ata abinin yanına gidelim falan. Bir gittik, bir kere orada görüştük ama çekim yapıyorlar tabii. Çok böyle şey yapamadık yani, uzun uzun konuşamadık. Bir kere orada görüştük, o kadar. Ama çok severim, selam olsun ona da.
1: Taklit yaptığın kişiler tarafından arandın ya da herhangi bir şey oldu mu? Bir anım
3: yok,
1: var mı?
3: Yok, çok şükür daha öyle bir şey olmadı.
1: Ay, teşekkür için de arayabilirim.
3: Yok, aramazlar. İnşallah aramazlar yani. Benim taklitimi yapıyor musun falan diye. Şu anda galiba bir tek Yılmaz Hoca'yla hani taklitini yaptım.
1: Onunla bir tek var.
3: Evet.
2: Onun da bir ince çizgisi var mı taklit yapmanın? Çünkü hani karşı taraf alınır mı? Hoşuna gider mi?
3: Bilmiyorum yani, o çizgiye kadar daha hiç gelmedim ama hani yani bazı insana hani hiç taklitini yapılmasını da istemez, hani normal yaparsın ama alına da bilir. Ya çok şükür bu zamana kadar hiç öyle bir şey de yaşamadım yani, hani yapma benim taklitimi falan diyen
1: aslında taklit edilmek demek, yani taklidi yapıyor, değerli birisi olduğunu göstermiyor mu? Herkesin tabii taklidi yapılmıyor.
3: Herkesin bir tanınıyor olması lazım. Mesela ben şimdi burada babamın taklidini yapsam, hani hiçbiriniz tanımadığı için size komik gelmeyecek ama tanıyana çok komik oluyor. Yani bir kere tanınıyor olması lazım, biliniyor olması lazım. Her söylediğinin bir olay, bir şey olması lazım. Hani gündemde ve değerli insanların taklidi yapılır.
1: Bir de gerçekten böyle bir özel kişi olması lazım. Herkesin de taklidi olmuyor. Kendine münasip bir insan olması lazım.
3: Sesi de aynı şekilde abi. Yani sesi de böyle çok spesifik bir şey olması lazım ki hani yapalım. Yani normal konuşan adam taklidi mesela. Şu an normal konuşan adam taklidi yapıyor olabilirim yani.
1: Var ya, çok güzel, harika. Evet.
2: Kahveyle aranız nasıl?
3: Aynen. Çok severim. Çayı da çok severim ben. Kahveyi de çok severim. Yani.
0: Ben Türk kahvesini seviyorum.
1: Öyle mi?
2: Size hediyelerimiz var.
1: Evet, galiba.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Fenerbahçe'li. Buraya mı gidiyorum? Evet,
0: buyurun. Sağ olun efendim.
1: Güle güle. Çok
0: zarif.
1: Çok teşekkür ederim. Lütfen ayağa kalkmaya oturabilirsiniz. Şey, galiba sana denk geldi. Türk kahve seti geldi galiba. Süper.
0: Çok bak, teşekkür ediyorum. Süper. Zaten süper. Sevdiğim şey. Çok sağ olun.
2: İyi günlerde kullanın.
1: Sen muhtemelen takım tutmuyorum dedin.
0: Ya şöyle, hemen onu da anlatayım. Şimdi bu çok kötü bir şey ama ben küçükken kim bana eşofman takımı alırsa ya ben o takımı tutuyordum. Bunu da aslında çok söylemek istemiyorum. Kızıyorlar çünkü yani sıkı takım tutanlar. Ama bir Trabzon'da konser vermiştik ve orada böyle o insanların, özellikle diyorum ya Karadeniz insanını ben çok severim diye, takıma olan bağlılığı beni çok etkilediği için yani takım tutmuyorum ama sorulursa da Trabzonsporluyum diye bir şey diyorum ama aslında Trabzon'la böyle uzaktan yakından hani akrabalık olarak hiçbir ilişkim yok. Şimdi bunu söyledim, babam programı izleyecek, kızacak. Neden Fenerbahçeliyim demedin?
1: Ya, ya da o takımdan sana niye vermedin?
0: Ya ama mesela şimdi aynen öyle. Gerçekten biraz gözüm kaldı ama helal hoş olsun.
3: Bu benim.
0: Afiyetler olsun. Yani biraz öyle babamla bazen şey yapıyoruz. Evet. Ama mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçı olursa, şimdi babam da yanımda olursa yani ne yaparım onu hiç bilmiyorum. Evet. Şimdi Trabzon'daki taraftarların Trabzonspor'a bakış açısı
1: çok özel.
0: Beni çok etkiledi. Yani gerçekten hani değer veriyorlar takımlarına ve onları yüceltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her takım mutlaka öyledir. Her takımın taraftarı öyledir. Ama onlarınki bana bir tık daha böyle delice, bir tık daha içten coşkulu geldi diyeyim.
1: Coşkulu.
0: Evet. Daha coşkulu geldi. Çok daha doğru bir kelime oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Her zamanki gibi çok keyifliydi.
1: Ne demek, her zaman bekleriz. Seni de bekleriz artık.
3: İnşallah. İnşallah.
2: İnşallah.

0: oyunla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başlamış süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişiklikler.

0: olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: İyiyiz, sizi gördük daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
3: Çok güzel, teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Sizleri gördük, biz de daha
1: iyi. Evet, aynen. Müthiş üçlü.
3: Bu ekip çılgın Türkler. Arkadaş galiba değil mi?
2: Bu ekip orta noktası benim.
3: Evet.
1: Birleştirici evet. Oldu.
3: Ben ortada oturuyorum ama asıl orta nokta. Evet, biz Gökberk'le bugün tanıştık.
1: Bugün tanıştık. Onlar bugün
3: tanıştık. Tabii ki tanıyoruz birbirimizi ama... Taner'le çok eski zaten.
2: Evet.
3: İnadına aşktan.
2: Evet. İnadına aşktan. Gökber dedi, o kadar eski değiliz ama o kadar eski gibi.
1: Gibi olduk.
2: İyi,
1: evet.
2: Arkadaşız.
1: Çok tuttu enerjimizi.
3: Evet, çok evet. Güzel.
2: Sağ olsun.
1: Şanslı insanlarız.
0: Ne güzel.
2: Ne güzel. Evet.
0: Çılgın Türkler marşı sizi birleştirdi. Birleştiren de sensin.
2: Benim.
0: Harika.
2: Evet, öyle
0: oldu. Bir hikayeyi
2: oldu.
0: Bir dinleyelim senden, sonra marşı dinleyelim, sonra devam.
2: Olur vallahi, şahane olur. Ya aslında şöyle oldu. Şimdi bu Çılgın Türkler Marşı benim Ankara'da işte söz aslında yazar olan sinema dizi yazarı olan tiyatro Emrah Aktürk benim çok yakın arkadaşımdır. Emrah'la Serkan Sönmez bestecisi yine Ankara'dan, onların bir projesiydi bu. Yapay zeka ile böyle bir düzenleme yapmışlar falan klip. Sonra bana tesadüfen, ben de Ankara'daydım, bana dinlettiler. Ya o kadar beğendim ki şarkıyı. Ya bir durun dedim, bunu yapay zeka olmasa olur mu? Sonra da kulakları çınlasın buradan, çok da sağ olsun Ercan Saatçi'ye, Ercan abiye ben dedim ki Ercan abi ya böyle bir şarkı var. Benim çok hoşuma gitti ya, ben çok beğendim müzikal olarak, böyle bir proje var. Ya sen bir dinlesen, bunu böyle yapay zeka olayından çıkarsak nasıl çıkarırız? Sağ olsun Ercan abi çok cesaretlendirdi bizi. Dinledi ve çok beğendi. Ya çok güzel şarkı, bunu yapay zeka ile heba etmeyelim dedi. Sonra öyle oldu, böyle oldu falan filan derken nasıl oldu bilmiyorum, biz okuduk şarkıyı. Son tahlilde ve tamamen gönüllü olarak, gönüllü emeğiyle ve sırf eğlenmek için aslına bakarsanız şarkının sözünü ve özünü ve müziğini, temposunu, toplamını çok sevdik diye ben bir arkadaşıma söyledim, işte sağ olsun Anıl Muş'ta. O rapçidir aynı zamanda, stüdyoları var işte falan. Ya abi dedi, hemen bizim stüdyoya gireriz, yaparız bunu dedi. Ya bir dedi, kadın solist bulsak, kim söyler kim söyler, düşündüm. Bihter Dinçer, onunla da Baba dizisinde biz beraber yine karı koca oynamıştık. Bihter'in sesi çok güzeldir, çok güzel şarkı söyler. Aklıma geldi, Bihter dedim, yarın stüdyoya giriyoruz.
3: O kadar hızlı.
2: İşin var mı? Yo, yarın işim yok dedi. Ertesi gün işim var. Tamam dedim, yarın gel stüdyoya gireceğiz. Ne yapacağız? Böyle bir şey yapacağız. Yapar mıyız? Yaparız dedi. Şarkıyı çok beğendi o da. Gerçekten ertesi gün stüdyoya girdik. Okuduk şarkıyı. Ya çok güzel oldu dedik. Hadi şuna güzel bir klip yapalım dedik. Sonra benim bir fikrim vardı zaten. Sonra o fikrin peşinden koştuk. Hem böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdan görüntüler aldık. Hem ben çıktım sokağa, vatandaş çektim. Hem yurt dışından sağ olsunlar, böyle çok yine eşimizden, dostumuzdan, dünyanın her yerinden, şarkının öyle bir sözü var. Oralardan videolar geldi. Ben ailemi kullandım. Tesadüfen kuzenimin düğünü vardı. Gittim düğünde kareler çektim.
3: Çok iyi.
2: İşte böyle gerçekten tam böyle bir aile işi.
0: Samimi.
2: Samimi. Bizim için de böyle çok içimize sinen o anlamda. Tam da olması gerektiği gibi aslına bakarsan.

0: Yani tam böyle hani bu marş kimin marşı, hani öyle bir şey var ya.
1: Evet evet.
0: Şunun şarkısı çıktı, bunun şarkısı çıktı. Hakikaten bu çılgın Türklerin şarkısı. Şimdilik yani bu çılgın Türklerin arasında da en çılgını ben olduğum için galiba. Ben biraz önden gittim. Geri kalan çılgınlar da evet, sağ olsunlar.
2: Biz de o mikro ölçekte tek yürek olduk.
0: Aynen öyle yani, tek evet. Yürek olduk.
1: Yani anladığım kadarıyla söyledim. Bunu böyle mesela işte 2 ay önce 3 ay önce planlasanız işte böyle bir şey yapsanız böyle bir güzel bir şey çıkmaz ortaya herhalde. Muhtemelen spontane oldu her şey herhalde.
0: Her şey spontane
1: çok
0: oldu.
1: Güzel,
0: en çok
1: da
0: orasını seviyoruz. Yani ben özellikle en çok orasını seviyorum. Tam olarak bir gönüllülük esasıyla
1: evet.
0: Oldu. Herkes gönüllü projedeki. Yani her aşaması gönüllü başladı, gönüllü gidiyor, gönüllü devam ediyor. Amacımız da zaten gerçekten yani güzel bir iş var burada. O da hani seyircinin gönlüne de ulaşırsa, dinleyicinin gönlüne de ulaşırsa ne mutlu bize. Yani zaten burada amacımız milli takıma bir destek
1: tabii
0: vermek.
1: Tabii. Yarın da maç var, cuk oturdu bu program. Evet, şimdi marşı dinleyelim sonra üstüne tekrar
0: konuşalım. Hadi dinleyelim.

0: tatlı olmuş gerçekten.
1: Harika olmuş.
2: Beğendiniz evet, mi?
1: Ben ikinci kez izledim ya, o kadar güzel ki sözleri hemen dile dolanıyor.
2: Hemen dolanıyor gerçekten. Ben de ona güvendim zaten. Yani şey olarak da, daha doğrusu ben de orasını sevdim. Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
1: Evet.
2: Yani öyle bir hali var. Bir de tabii şu çılgın Türkler, Turgut Özakman bizim okuldan da hocamızdı.
3: Aa.
2: Öyle bir romantik bir tarafı da var. Yani Emrah'ın özellikle hocasıydı okuldan. Öyle bir romantik bir tarafı da oldu. Dedik ya ne güzel böyle birleşti her şey. Bilmiyorum ya, ben çok sevdim.
0: Ben de çok sevdim. Sen bana ilk attığında dinledim. Zaten böyle bir şey, kaç günümüz var, ne kadar zamanda sadatmam lazım falan diyorum.
2: Ben
0: hastanedeydim
2: ben.
0: Çünkü bana diyor ki hemen. Yani canım yarın atsam olmaz mı diye.
2: Ya çünkü 5 günde falan yaptık.
0: Tabii tabii.
2: Yani baştan sona toplam bir hafta falan. Yani fikirden ürüne bir haftada geldik. Hatta geç mi olur falan dedik. Dedik olmaz ya. Ne geç olacak?
0: Tam
2: ya bir de
0: zaman.
2: Neye geç olacak?
0: Tabii. Aynen.
2: Bizim öyle bir şeyimiz yok. Özel bir derdimiz
3: ya bir yere,
2: yok.
3: Yani maksat gönüllere ulaşsın. Bir yere ulaştırmayı düşünmüyor.
2: Evet,
3: yani
2: evet,
3: şöyle
2: evet.
3: Dinlensin, böyle alsın.
2: Tabii tabii. Tam olarak ondan. O yüzden bir şeye geç kalmıyoruz. Yapalım olsun dedik. Bir de anı oldu ya. İşte annem var, dayım var, kayınvalidem var. İşte o börekle. Tabii kayınvalidem o benim. Dayan annem daha doğrusu. Ona da selam olsun. İşte eşim, dostum, arkadaşım. Benim için çok güzel bir anı.
3: Bir sürü oyuncu var ya.
2: Bir sürü güzel. Sağ olsunlar. Abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Hepsi gönüllü destek verdiler. Vakit olsaydı daha da olurdu belki.
3: Ama devamı burada gelir mi?
2: Gelsin. Neden olmasın? Bu böyle bir şey zaten proje olarak. Çeksin yollasınlar. Biz birleştirir yeni klipler yaparız.
1: Evet, çok güzel. Çok samimi olmuş.
2: Derdimiz o gerçekten.
3: Şarkı söylemeyi seviyor musun?
2: Seviyorum.

0: şarkı söylemeyi seviyorum.
1: Peki müzik düşünüyor musun bir şey bir yerde? Bir adım olabilir mi?
0: Onun için yapmadık. Yok, ama neden ya. Olmasın? Ya ben seviyorum. Kendi kendime de söylemeyi seviyorum. Enstrüman çalmayı da severim. Tiyatroda da söylerim zaten.
1: Yani güzel.
0: Mümkün mertebe müzikli oyunlarda hep çalışmaya
1: Ne çalıyorsun?
0: Ya ben biraz maymun iştahlıyım. Evde 15 tane enstrüman var. Yani hiçbirini tam çalmıyorum. Hepsini çalıyorum.
2: güzel.
0: Yani hepsinden biraz çalıyorum. İnanın aşktayken kemençe çalmıştım mesela. Beraber bir sahnemiz
3: Çabuk
0: vardır.
3: Çabuk öğreniyor.
0: Biraz hızlı öğreniyorum.
3: Hızlı öğreniyor.
2: Müzik onu da seviyorsun zaten.
3: Ama gönlü geçiyor herhalde, bırakıyor.
0: Tam olarak öyle
3: hızlı
0: oluyor.
3: Hızlı çünkü.
0: Ya şu alıyorum enstrümanı elime. Biraz çalıyorum. Diyorum ben bunu çalarım deyip bırakıyorum.
3: Siz böyle
0: dolayısıyla hiçbir şey çalamıyorum.
3: Çok kısa sürede bıçak oronu falan
0: yapmışlardı. Bilin ne demek istediğimi.
3: Bıçak oronu muydu sizin?
0: Bıçak oronu.
3: O kadar kısa sürede gidip çalışıp geldiler, çektik ki inanamadım ben.
0: İki günde onu da çektik.
3: Öyle iki günde falan herhalde. Çok hızlı öğreniyor Taner.
0: Evet.
4: Daha önce stüdyoya girip şarkı söylemiş miydin?
0: Evet, Baba dizisinde bir kere denk gelmiştim. Baba dizisinde bir şarkı vardı, bir türkü daha doğrusu, Pınar Başından Bulanır diyor. O da dizi müzikleri albümünde var zaten. Böyle bir rica etmişlerdi. Taner gelebilir misin, böyle bir şey yapacağız, söyler misin diye. Söylerim dedim. Bu da ikinci yani. O da ya benim tercihimle, ya bu benim tercihim tabii ki de, o hiç böyle sabah evde yatıyordum. Uygulayıcı yapımcımız aradı. Ya böyle bir şey var, sen söyler misin dedi. Geleyim söyleyeyim dedim.
3: Evet, çok güzel.
1: Senin müzikle durumun?
2: Ben çok iyi bir dinleyiciyim yani.
0: Çok yakışıklı.
2: Arada mırıldanıyorum böyle.
1: Ses tonun aslında çok müsaitti. Böyle bir türkü mürkü falan. Keşke diyorsun.
4: Senin öyle bir videon vardı sanki. Ben türkü söylediğini
2: var,
4: hatırlıyorum.
2: Ben de öyle o dizi ile başlamıştı tabii. O yani hiç cesaretim yoktu benim. Hiç iyi bir konuşmacı değilim. Ne bileyim, hiç böyle rahat şarkı söyleyemiyorum yani. Sesim içime kaçıyor falan. Öyle bir cesaretlendim. O videolarda birkaç tane öyle olmuştu o cesaretle. Son oldu sonra zaten. Gerisi gelmedi yani pek.
4: Bu marş gelince ne hissettin?
2: Bir kere zaten o milli memleket duyguları vesaire. Bu arada ben de hiç yabancılık çekmedim. Allah, ben bunu bir yerden biliyorum gibi oldu. Zaten üçüncü dinleyişte bayağı eşlik etmeye başladım. Bir de zaten Taner abi olunca arada çok direkt işte basın danışmanımız Anıl yazınca dedim gözü kapalı okeyim ben her şeye. Eyvallah. Ne yapmamız lazım onu söyleyin. Direkt sıcağı sıcağına mesaj gelir gelmez en güzel ışık alan yerde böyle
0: hemen
2: çektim gönderdim. Direkt belki aynı dakikada göndermişimdir.
0: Tabii zaten yani. İşte o akşam benim biraz vaktim vardı, onu tamamladım. Gökberk son videoyu gönderen sensin galiba. Sonra ben akşam 11'de montaja girdim. Sabah 8'de bitti işte. Yani böyle kurguyu yaptık.
2: Bir de o kadar
0: yaptık,
2: heyecanlandım ki versiyonlu gönderdim.
0: Evet,
2: böyle.
0: Evet.
2: Hangisi işlerine yararsa diye.
0: Sağ olsun.
2: Böyle çok tatlı, çok samimi
1: çok
2: bir şey.
1: Çok güzel
4: olmuş. Olmuş.
1: Sanki mahallede toplanılmış da bir durum olmuş.
0: Onun gibi bir şey bizim mahallede.
2: Öylesi işte. Güzel ya. Daha öyle bir işliyor insanın içine sanki.
4: Sözler de çok iyi. Sözler. Müzik çok iyi, sözler çok
0: evet,
4: iyi.
0: Evet, sevgili Emrah Aktürk yazdı sözleri. Serkan Sönmez bestecisi. Bu arada bu hani Vallahi Yalan diye bir şarkı zaten. Sibel Can bundan önce söylediği bir şarkı. Ama şeyleri bitmiş, anlaşmaları bitmiş. Emrah'ın da aklına gelmiş. Böyle bir yeniden söz yazmış. İşte oradan başlayan bir hikaye. Buralara geldi valla. Umarım yani dinleyicinin de gönlünde bir yer eder. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Umarım yani keşke böyle milli takımdaki bizim çocuklar böyle şeyde dinlese de gaza gelseler. Ben en çok onu isterim. Hiç yani onları motive edebilecek, onlara ulaşabilecek bir şey olursa iyice güzel olur bizim için. Yola açık olsun.
1: Yeşil futbolla alakan ilgin?
3: İyi aslında. İyi. Yani bir dönem iyiydi. Sonra takım falan değiştirdim ben. Onu
0: ya onu söylemeseydin iyi.
1: Tutunamadım.
3: Ondan sonra bir tutunamadım. Ya ben niye bu takımı tutuyorum falan diye. Dönem dönem. Ondan sonra koptum yani.
1: Açıklamak ister misin takımını?
3: Açıklarım. Ama çok karışır ortalık.
0: Değiştirdiğini
3: ya
0: söyleme
3: şöyle,
0: bari.
1: Evet, ben de onu söyleyecektim şimdi.
3: Şu anda hangi takım tuttuğumu mu söyleyeyim?
0: Neyse, evet. Ne istiyorsan onu söyle. Ben niye karışacağım?
3: Niye?
0: Söyle, ne olacak?
3: Ya ben küçüktüm. Fenerbahçeliydim.
0: Allah'ım
3: çok küçücüktüm ama yani ilkokula gidiyordum yani Allah'ım ya Rabbim diyor. Ne oldu?
0: Tamam anlatsın.
3: Neyse böyle bayağı o stadın yapılmamış hallerini falan biliyorum ben böyle. Suların içine falan girerek maça gitmişliğim var benim. Öyle fanatik Fenerbahçeliydim. Sonra babam çok fanatik.

0: gittik Galatasaraylıydı aynı evin içinde.
1: Sen nasıl Fenerbahçeli oldun?
0: İşte nasıl oldum bilmiyorum. Demek ki biz Kadıköy Acıbadem'de oturuyoruz ya. Herkes Fenerbahçeli diye ben de Fenerbahçeli oldum herhalde. Ama böyle bir fanatiklik yok yani. Kendimi böyle odalara falan kapatıyordum babamla karşılaşmayayım diye. Yenildiğimiz zaman filan. Sonra ben bırakış o bırakış. Ben dedim yok ya hasta olacağım yani.
1: Sonra hangi takıma geçti?
0: Sonra uzun bir süre hiç takım tutmadım ben. Biz inadını aşkta oynarken genel koordinatörümüz beni aradı. O zaman Pasolik falan çıktı işte. Bana dedi ki avukat da aynı zamanda şirkette. TC kimlik numaranı söyler misin dedi verdim ben. Bana Beşiktaş Pasolik çıkartmış. Çok karışık mevzu. Ben bir dönem Beşiktaş maçlarına gittim.
2: Öylelikle Beşiktaşlı oldum.
0: Olmadım. Ben daha karar vermeye çalışıyorum. Sonra ben en son Galatasaraylı oldum ve Beşiktaş Pasolik'im vardı. Maça da gidemem. Şimdi Beşiktaş Pasolik'imle.
1: Biliyorsun bu kuralları da evet.
0: Tuttuğun takımın aynen maçına öyle, gidemezsin. Da gidemiyorsun yani.
3: Ben bu hikayeyi bildiğim için çok anlatmasını istemedim. Çünkü ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Evet,
1: ben de Fenerbahçeliyim. Ben şu an, bu arada Fenerbahçeli olduğumdan şu an vazgeçtim. Bir ilk defa hayatımda kaç yaşındaydım bir takım tutuşunu bu şekilde görüyorum. Hiç böylesini evet. Görmedim.
2: Böyle değiştiren.
4: Yeşim ama öyle. Senin enstrüman olayı gibi biraz.
3: Evet evet.
0: Yeşim. Herkesin var
3: ama Yeşim'in her şeyi orijinaldir. Bak arkadaşım diye söylemiyorum. Gerçekten yani. Hani birçok konuda aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Sen anlatıyorsun.
2: Bir takıma geçmiş olsa ben onu tamam anlayacaktım da arada bir Beşiktaş girmesi değişik oldu.
1: İşte bir TC ile.
0: Evet. O TC ile girdim oraya ben.
3: Bir TC.
0: Başka hiçbir şey yapmadım.
1: Şu anda Galatasaraylı mısın?
0: Şu anda evet babamı da kaybettik. 4,5 ay oldu. Daha bundan dönmem gibi bu aşamadan sonra. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani bütün fanatikliğim, futbol, o her şeyi yani futbol adına her şey Fenerbahçe döneminde kaldı. Şimdi bir takım tutuyorum ama hani... kim nerede ne oynuyor desen bilmem.
3: Lan milli takım diyeceksin. O eskiden zaman, öyle derler.
1: Evet, evet, evet,
3: milli takım.
0: Galatasaray milli takım. Bütün takımları seviyorum ben. Yani hani başarılı olan kazansın.
3: Teşekkürler.
0: Yani gerçekten. Evet.
2: Yani sen fanatiksin değil. Ama galiba.
0: O fanatik galiba biraz.
3: Fanatiklik bilmiyorum. İyi bir taraftar.
1: İyi bir taraftar. Evet.
3: Evet yani daha taraftar. Doğru bir yerden söyleyeyim. Öyle şiddet falan sevmem. Gerçekten samimiyetle sevmem. Bu işin ben her şeyin eğlencesindeyim. Onun da eğlencesindeyim. Tabii ki yenilince üzülüyoruz. Tabii ki mutsuz oluyoruz takımımız yenilince. Ama ben hani onun yani eğlenceli taraflarını daha çok seviyorum.
1: O ritüel, o günkü maç günkü ritüel.
3: Evet, o hani o maçı izlemek, o bir
1: onun öncesinde yemeği,
3: bir paylaşım, hem de stada gitmek, arkadaşlarınla evde izlemek fark etmez, tek başına izlemek. Ya bugün maç var sevinci. Yani oh akşam maç var yaşasın duygusu hani. Bir de şey de vardır benden. Yensek de yenilsek de yani taraftarız biz.
1: En güzel taraftar.
3: O yüzden diyorum iyi bir taraftarım. İyi bir Fenerbahçeliyim. Ben de 4 yaşında babam beni zorla Beşiktaşlı yapmaya çalışırken dayılarımla çok böyle haşır neşir oluyordum. Oğlan dayıya çeker misali. Onlara öykünüp bir de babaya karşı olacağız ya böyle erkek çocuğu baba arasındaki o çatışma. O zaman ben de Fenerbahçeli olacağım deyip Fenerbahçeli olmuştum. 5 yaşından beri. Yani aklım yerinde olduğundan beri Fenerbahçeliyim.
2: Değişiyor değişiyor. Gökberk sende var mı böyle bir hikaye?
4: Ben de sıfır ya. Vallahi futbol hiç yok. Bir kere maç izledim. Mecburiyetten askerde o da üst devreler neyi açarsa mecbur oturup izliyorsun yani öyle tek futbolla alakam o 10 sene önce bir tane maç izlemişimdir yani.
1: Çok yani Türkiye'nin şey. Ayağa kalktı o derbiler o mini maçlar hiçbirinde ne yapıyorsun o sırada başka bir şey mi izliyorsun televizyon izlemiyorsun ya da.
4: Ya futbola dair böyle bir ilgim alakam olmadı hiçbir zaman yani o bahsedilen keyif. Bir alamadım hiç ya da bilmiyorum ben hani belki yetersizimdir ama ne tuttuğum takıma bir faydam vardır. Bir sıfır yani hani.
1: Ya böyle aldaki şekilde de
3: bizim
1: sıfır.
3: Tuttuğumuz takıma faydam olsa.
1: Ben de onu düşündüm. Olsaydı şu an şampiyon.
3: Şu an üst üste şampiyonduk.
4: Öyle yani.
2: Hangi takım tutuyorsun bu arada?
4: Fenerbahçeliyim. O da yani benim de çok benzer. Babam işte çok koyu Galatasaraylıdır falan. Ben Fenerbahçeli olmuşum yani zamanla küçükken enişte işte bizi Fenerli yapmış ama tabii ki hiç ya takım tuttum ama futbola dair hiçbir bilgim yok, ilgim yok, merakım yok vesaire. Tabii yıllar yıllar sonra kulakları çınlasın sevgili Gökhan Alkan o da bana Pasolik Galatasaray'dan almış.
0: Ya, bu ne?

0: 20 sene sonra zorla almış. Ben bir maça gittim. Bayağı Galatasaray maçına.
1: TC yer sonra veriyor musunuz? Yani nüfusunuz almasın.
0: Ha, çok keyifliydi. Çok eğlendim. Ya ama işte eğlenmek için taraftar, fanatik, takım tutma, yani sanki ona bir gerek yokmuş yani. Maksat o heyecanı yaşamak falan. İşte çok daha yeni yeni. Öyle bir kere bir heyecanlandım. Aa, iyiymiş dedi. Hani bir arkadaşa bakıp çıktık
2: biraz
0: yani.
2: Biraz nabzı. Sen de artık Fenerbahçe'ne gidemeyeceksin herhalde değil mi? Sen de Galatasaray'dan.
0: Gitmem herhalde ben yani.
1: Ben artık maça gitmem.
0: Yetti bana o yani.
1: Gider gider.
0: Güzeldi ama ya. Eğlenceli, keyifliymiş. Ama tabii o şiddet, kavga, gürültü kısmını bir türlü onu aklım hiç hala vermiyor.
1: Ben her maça gidiyorum. Yani şey, evde oynanan Fenerbahçe'nin maçına. Hmm. Ama yani hiç şiddet, hiç alakam yok. Ben o baştaki ritüel yemeği, arkasından o üzülmeyi, sonra o köz Marmara'ya öyle binmeyi falan.
0: Ya da acaba bahane mi? Hani kavga etmek için bir sebep mi doğuyor insanlara?
3: Artık o kadar yok ama galiba.
1: Yok, Gökberk. Eskisi gibi değil.
3: Eskisi yani. Gibi değil. Yani.
1: Sosyal medya şiddeti var.
4: Aynen öyle. Yani
1: orada bir orada gazını alıyor insanlar zaten.
4: Evet. Şey, fiziki bir şey olmuyor.
0: Bir de
3: sosyal
0: şarj
3: medya
0: yani.
3: Yokken öyle değildi. Ben hatırlıyorum, çok eski işte diyorum ya, o stadın eski hallerinde. O zaman işte
1: bayağı
3: gerçekten
1: deri ağzında, o suların içindeydi.
3: Suların içindeydi ve orada hani mesela maçı hiç izlemiyor. Diyor ki penaltı oluyor mesela, işte şu kişi atsın diyor, o çıkmış oyundan. Yani mesela oraya deşarj olmaya geliyorlardı insanlar. Yani gerçekten böyle tükürükler tepemizden uçuyordu yani. Yani anlatamam
4: Ankara'da
3: o zamanları.
4: Ankara Gücü taraftarının anılarını hiç anlatmayayım burada. Neler neler yani.
3: Ama şimdi
4: böyle bir sarmal
3: öyle
4: gibiydi.
3: Değil.
4: Ama çok güzel çıktık o işin içinden. Evet. Bence yani o şiddet işinden.
3: Çok güzel çıktık bence de, şu an çok tertemiz yani.
4: O kadar olmasa da daha eskiyle kıyasla çok çok iyi. Sosyal medya bir rahatlattı.
3: Evet.
4: Fiziki şiddeti, evet. Psikolojik şiddete döndü.
2: Bence Gökberk artık Taner'le birlikte maçlara
4: tabii
2: gider.
4: Ki. Evet, o aynen öyle olacak.
1: Pasol 2 çalışırsa
2: değiştirecek artık.
0: Karşı şeylerde otururuz artık.
4: Gideriz ya, otururuz yan yana. Evet.
1: Herkese vermiş TC'ni artık. Ya bir de bana ver.
3: Onu halleder o, bizden TC'leri toplar.
0: Sosisli yemeğe gelirim ben seninle.
1: Evet, gelelim dizilere. Son yıllarda arka arkaya, özellikle bu sezon herhalde sezonun oldu değil mi? İkinci sezon muydu Eşref Rüya'nın? Son bitti.
4: Evet yani iki sezon, bir iki buçuk sezon gibi. Sezon. Yani geçen sene yarıda başlamış.
1: En etkili karakterlerden birisiydin.
4: Çok şükür öyle oldu.
1: Nasıl geçti?
4: Güzel bir maceraydı benim için hakikaten. Ya çok güzel bir ekip vardı bir kere orada. Hani kamera önü, kamera arkası. Bu her zaman denk gelmiyor işte. O anlamda şanslı bir işti. Çünkü zor bir iş tabii. İşte aksiyonu bol falan, çatışması var. Seyirci aksiyonlu işleri çok seviyor ama çekmesi en zor işler onlar oluyor. İster istemez yani çok uzun zaman alan işler oluyor. Orada da en kıymetli şey setteki huzurlu ortam aslında bizim için oluyor. O anlamda çok huzurlu bir setti benim açımdan. Rol de seyirci de çok yani iyi bir reaksiyon aldı. Hani kötü reaksiyon aldı ama bu benim istediğim bir şey zaten. O aldığı kötü reaksiyon.
1: Senin hayatında da Dinçer herhalde kötülükte zirve diye düşünüyorum.
4: Ve benim bütün kariyerimdeki en kötü karakter gerçekten. Bundan da kötüsü gelir mi bilmiyorum artık. Daha elleriyle annesini öldürmüş bir adam yani. Evet yani daha kötüsünü bilmiyorum. Denk gelir mi, oynar mıyız? Ama şaka bir yana işte bu kötü karakterleri oynamanın da aslında şey bir tarafı oluyor. Oyuncu için nasıl söyleyeyim? Seyirciye bunu anlatmak zor ama eğlenceli bir tarafı oluyor. Çünkü hani zor sahneler, böyle iddialı sahneler çekiyorsun. İşte duygusu çok yüksek oluyor falan. Böyle biz oyuncaklı deriz ona. Oyuncaklı sahneler çekiyorsun.
1: Oyuncunun böyle kendini en güzel gösterdiği.
4: Aynen öyle. Bizim işimiz oynamak zaten. Adımız üzerinde. Oyuncuyuz biz. Oyun yapıp oyun satıyoruz. Dolayısıyla oyunu kurma fırsatını çok veren roller oluyor bunlar. O anlamda da benim için çok keyifliydi. İşte 20 bölüm oynadım. Birazcık kısa biten bir hikayesi oldu başta konuştuğumuza kıyasla. Ama yani benim için böyle kendi hikayesini tamamlamış, içime sinmiş, işini görmüş oldu bir karakter.
1: Sokakta karşılığı oldu mu?
4: Oldu tabii.
1: Anım bir var mı böyle?
4: Şöyle anılarım
1: dönmek
4: var.
1: Dönmek isteyen oldu mu senin?
4: Dönmek isteyen olmuyor. Çünkü benimle tanışan bir an böyle bir şey oluyor. Sonra bir bakıyor, bir yabancılıyor. Bu o olamaz herhalde diyorlar. Sonra da hikaye bir şeye bağlanıyor. Abi gerçekte hiç öyle değilmiş. Ne bağlanıyor. Ama şöyle şeyler oluyor. Yani mesela şöyle sesler duyuyorum arada. Bir kafeye gidiyorum. Eşref'i çağırayım mı falan, böyle bir dönüyorum.

0: Abi diyorum gelsin ya muhabbet edilir. O da iyi çocuktur falan diye böyle. Çağatay'a da buradan selam olsun. O da gerçekten çok çok iyi bir arkadaşımız. Çok yani keyifli, çalışması da keyifli. Çok enerjisi de çok hoş bir insandır. İnsanlar tabii öyle şeylerle böyle bir küçük takılıyorlar. Ama bu çok güzel bir şey bence. Hakikaten sosyal medyada falan bazen böyle çok küfür kıyamet oluyor ama sokakta tam tersi bir böyle ya seni çok seviyoruz gibi bir ilgi oluyor.
1: Ne güzel.
0: Hem çok kötü birini oynuyorum hem seviliyorum. Bunun sebebini tam çözemedim. Bilmiyorum neden. Kendi içimde kendi kendime şey diyorum. Herhalde hani bir şekilde o oynadığım şey hani işe kattığım...
2: Evet renkten renk, olayı evet.
0: Hani insanların oluyor daha heyecanlı evet, oluyor diyor evet. Mesela. Hani film sen gelince heyecanlı oldu diyor.
1: Ne güzel.
0: Ya o işte herhalde onu seviyorlar galiba. Hani film heyecanlı oldu bu geldi kötü ama film heyecanlı oldu. Şey yani hiç sokakta taşlanmadım. O yılla ilk rolümde olmuştu 2007'de. Bizim evin hallerinde Ankara'da evet. Beni teyzeler çantayla dövmüştü. Gerçek hikaye bu. Aa, Ankara'da Dost Kitap Evi'nin önünden geçerken böyle hain herif falan diye böyle gelip sırtıma yanımda da kız arkadaşım var. O zaman evet. Kız arkadaşım vardı. El ele giderken bir anda böyle bir döndüm. Arkadan üç teyze çantayla bana vuruyorlar böyle. Kızı mahvettiğin rezil adam falan diye. Tesadüfen ilk rolüm de kötü adamdı.
2: Ama o zamanlar çok inanılıyordu ya. Ben de çok eski olduğum için ben Acı Hayat'ta falan
1: evet.
2: Kenan İmirzalıoğlu'yla evet. Beraber oynarken ben de öyle. Yani hani insanlar o yıllarda gerçekten bir gerçeklik algısı vardı oynadığınız rolün. Şimdi biliyor yani herkes onun bir rolü olduğunu öyle ya da böyle.
1: Programlarda anlatı.
3: Bir de tabii. Sosyal medyada takip ettikleri için tabii, biraz sosyal daha yakın medya hissediyorlar.
0: Bence evet de. Sosyal medyadan benim başıma tam tersi geliyor. Hala fotoğraflarımın altına sürekli şey yazıyorlar. Mesela ne bileyim eşimle fotoğraf koyuyorum. İşte senin haberin yok bu şurada şunu yapıyor falan yazıyorlar. Sen ölmedin mi yazıyorlar.
2: Ya o var.
0: Senin kafana sıktılar ya falan yazıyorlar.
2: O benim
0: ya.
2: Düğünde de oldu ya.
0: Nasıl?
2: Haberi yapıldı ya bunun.
0: Anlatsana.
2: Biz benim düğünümde tabii ki Taner benim artık doğru, kardeşim doğru. Yani hani arkadaşlık boyutunu geçtik. Biz Taner'le oynuyoruz. Dizi aşkı gerçek oldu evlendiler diye haber ya yaptılar.
1: Senin düğününde Taner'le evlendi diye.
0: Aynen. Ya göbek böyle... atıyoruz böyle karşılıklı göbek attığımız bir yer var. Bende bir siyah takım vardı galiba.
3: Abi damat sandılar.
2: Akıl tutulması dedik ya. Yani hani her yerde haberimiz çıkmış zaten hani Hakkı evet. Ağaoğlu, Yeşim Dalgıçer düğünü vesaire diye. Ama oradan o görüntüden böyle bir haber yapan o sosyal medya bir sitesiydi zaten.
0: Ya yani evet öyle... evet ya böyle şeyler sosyal medyada olabiliyor. Gökberk senin başın.
4: O da şeydir muhtemelen hani tıklanma
2: muhtemelen. Tabii tabii oralardan bir şeylerden yani.
0: Sen tabii hep yakışıklıyı oynadığın için.
4: Yok ya ben de çok değişik şeylerle.
3: Gökberk de kötü adam oldu şimdi.
4: Oldum.
3: Düşes de değil mi?
1: Ya bu Düşes nedir?
4: Ya Düşes çok tatlı.
1: Bayağı iyi bir kadrosunuz.
4: Evet.
1: Ve dikey dizi diye biraz anlatır mısın? Hem biz bilelim hem seyirciye atalım.
4: Benim için de bir ilk oldu.
1: Evet.
4: Dikey formatta. İşte şu an çok ciddi de bir yönelme var tabii oraya. Artık bir de teknoloji çağındayız. Haliyle artık uçsuz bucaksız bir hal almış durumda. Şimdi bayağı hem hani süre olarak çok kısa. Yani bir filmi işte örnek veriyorum. 62 parça. Bölmüşler gibi bir şey. Yani Reels gibi kaydırmalı.
2: 4-5 günde 120 bölüm falan çektik.
4: Tabii biz bir haftada 62 bölüm çektik.
1: Ya bir bölüm kaç dakika?
4: 2 dakika. Gerçekten çok güzel bir kadroyla çok
1: evet.
4: Tatlı bir iş.
1: Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar.
4: Evet. Seçkin Özdemir.
1: Seçkin var evet.
4: Yani hepsi birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarım, yapım şirketimiz keza İlkin Kavukçu selamlar olsun. Mustafa Kotan da yönetmenimiz. Yani ben mesela bir şovunla yeni tanışıyordum ama aynı olay oldu. Yani sanki çok daha önceden birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Öyle kısa başta birazcık acabalarım vardı böyle. Daha önce çalışmış birkaç arkadaşımdan bir şeyler duymuştum. Hiç alakası yok. Yani muazzam rahat bir deneyimdi benim için.
1: Yayınlanmaya
4: başladı. Daha tüm bölümlerimiz yayınlanmadı. Böyle onar onar işte sunuluyor. Yani
1: İzlenmeler
4: şu ana
1: nasıl?
4: Kadar çok iyi tepkiler alıyoruz. Rakamlar da gayet böyle muazzam
1: yerlere
4: ulaştı.

0: Sosyal medya.
1: Sosyal medya. Kendi profili var. Hem oradan ya da farklı işte platformlardan izlenebiliyor. Üyelik vesaire gerektirmeden. Sence? Yani bence tutar gibi. Çünkü hatta belki de çoktan tutmuştur da hani yeni yeni işte biz o tarafa alışmaya çalışıyoruz vesaire. Ya bir kere çok konforlu. 6 günde 62 bölüm çekiyorsun. Yani muazzam bir şey hani kıyaslayınca.
2: Peki maddi anlamda doyurucu mu?
1: O da artık kişiye göre değişiyor ya. Hani
2: ha,
1: ya
2: kişiye benim göre için değil mi? Ben senin için söylemiyorum. Genel anlamda ortalamanız bellidir zaten. Televizyonda, televizyon dizisinde oynamanın, tiyatroda rol almanın ya da televizyon sinema filminde oynamanın dışında bu hangi ortalarda?
1: Yani o da okey ya bence. Yani en az diğerleri kadar elbette fark ediyor şimdi saydığınız tüm kategorilerde ama ya bu da okey yani.
3: Kısa bayağı sürede yapılan bir iş olduğu için muhtemelen biz zaman sattığımız için.
2: Doğru.
3: Aslında biz zamanımızı satıyoruz özünde.
2: Bir de öyle bir şey var değil mi?
3: Tabii biz dizide yani nerede oynarsak oynayalım oraya verdiğin zamanla birazcık aslında kıyaslamak icap ediyor. O anlamda hani zamanla kıyaslayınca
2: hangi platformda
3: galiba
2: olduğu değil yani televizyon ulusalca o değil de şey zamanını ne kadar harcayacak?
3: Tabii yani ne kadar sürecek, çekim ne kadar sürecek, kaç hafta, haftada kaç gün, sen ne kadar çalışacaksın. Bizim işimiz doğru aslında zamanımızı
1: ya
3: satmak.
1: Orta yolda bulunuyor yani bir yerden tabii sonra tüm işte parçalar masaya yatırıldığında işte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
0: Peki şimdi biz herkes alıştı 2 saat bir bölümü 2 saatte izliyoruz biz. 2 dakikaya alışabilecek miyiz?
1: Zaten alışığız aslında. Sadece hani devamı olan bir Reels gibi düşünün. Hepimiz artık günde belki 100 tane kaydırıyoruzdur hani birbirinden alakasız Reels'lar. Bunlar bayağı alakalı hani devamı gelen şekli.
4: Japonya'da filan çok fazla varmış. Evet. Burada takip eden çok kişi vardı zaten şeyi onu. Bayağı izlenme oranlarını bize göstermişlerdi. Netflix'ten filan çok çok üst sıralarda. O acayip şey ne deniyor platformlar, onların tabii belli platformları var.
1: Evet.
4: Burada da kurmaya çalıştılar. Ben de öyle bir dikey işte oynamıştım oyun bitti diye. Neymiş bu dikey bir bakayım dedim. Gerçekten çekim şeyi de farklı. Hı hı. Sen de yaptıysan biliyorsun da.
2: Niye dikey?
4: Çünkü işte daha yakın oynuyorsunuz. Telefonla mesela. Şimdi şeyden izleneceği için dikey çekiyoruz, dikey çekiyoruz diye sürekli kafamızda. Çünkü mesela şu mesafede değil de daha şöyle oynuyorsunuz yani. Yakın çekimleri özellikle. Hani oyuncu açısından da zor bir teknik aslında. Evet. Denemek gerekiyor.
1: Evet.
3: Bence 5 yıla kalmaz ana akım olur.
4: Evet.
3: Olur. Yani böyle bir iddiam var.
1: Çünkü ciddi rakamlar bizim mesela bazıları 9 milyon falan izlenmesi var yani.
4: Evet.
1: Ya, o yüzden çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam yani şu an. Ve çok ilgililer. Biz ilk premieri İtalya'da Venedik'te yaptık. İşte ilk basın lansmanını vesaire. Orası da muazzamdı. Mesela oradakiler çok daha aşina, çok daha kabullenmiş durumda. İtalyan basında sağ olsunlar ciddi ilgi göstermişlerdi. Haliyle şimdi biz birazcık yabancılıyoruz da dediği gibi abi yani ciddi, o tarafa muhtemelen
3: ya bir de şey kalmadı ki. Dizi izleyen kalmadı. Dizi dinleyicisi var. Değil mi?
2: Aa.
3: Ya şöyle telefon elde.
0: Ha doğru.
3: Telefon elde.
0: Ekran açık, telefona bakarken
3: evet, telefon dinliyor, bakılıyor. Buradan dinleniyor. Ben artık öyle söylüyorum. Yani dizi dinleyicisi oldu diyorum. Dizi seyircisi evet, yok. O yüzden de mesela bizim açımızda yani mesela karmaşık hikayeler artık izlenmiyor
2: bunu
3: Türkiye'de.
2: Bunu gözlemledin diye söylüyorsun herhalde değil mi?
3: Evde yani görüyorsun annemle otururken görüyorum. Yani gidiyorum mesela hani aile ziyaretlerinde falan. Yani bu bir genelle geçmiş. Çünkü zaten vakit kısıtlı. Hani insanlar bir yandan işini yapıyor, bir yandan bilmem ne yapıyor ama o da bir alışkanlık zaten. Telefon burada açık, kulak orada. Hoşuna giden bir şey olursa, beğendiği oyuncu olursa kafayı kaldırıyor. Onun sahnesini izliyor. Ondan sonra geri dönüyor. Oradan devam ediyor falan. Bu hemen hemen her evde artık buna dönmüş durumda aslında.
0: Doğru.
3: O yüzden de karmaşık hikayeler Türkiye'de tutmuyor artık.
0: Tutmaz.
3: Çünkü hani böyle oturup kaçırır, 120 dakika izlemesi evet gereken hikayeler izlenmiyor. Çünkü seyirci onu kaçırıyor ve kaçırdığı bir şey izlemek istemiyor. Alışık olduğu şeyi bildiği karakterler olsun. O yüzden mesela bildiği karakter diziden çıkınca küsüyor diziye. Evet. Falan. Ya yani böyle şeyler çok oluyor yani.
4: Çok dünya değişsin istemiyor. Ya da işte mutfağa gidiyor bir şey yapıyor kadın. Çay koyuyor. Geldiğinde dünya değişmesin orada istiyor yani.
3: Bir şey kaçırmış olmak.

0: kaçırmayayım yani.
1: Ama iki saat de zaten güzel dikkati bir yere vermek için çok uzun artık bu yani bu çağda jenerasyonla alakası yok bunun. Çağda
0: kafalar
1: çok
0: da
1: uzun
0: dolu kesinlikle. Evet.
1: İki saat bir yerde oturmak bile çok mümkün olmuyor yani. Aynen. Kitap okuyamıyor kimse falan. Değil mi?
2: Yeşim sen bir hikaye yazıyormuşsun. Nereye yazıyorsun? Kime yazıyorsun?
0: Vallahi öyle kendi kendime yazıyorum. Yani neden yazmayayım dedim. Çünkü gerçekten hiç yapılmamış hikayeler var kafamda.
2: Sonunda bir oyun ya da bir senaryoya mı döndürüştüreceksin? Kitaba mı dönüştüreceksin?
0: Kitaba amaç, dönüştüremem herhalde. Ama böyle bir hikaye yazabilirim. Destek alabileceğim arkadaşlarım var profesyonel. Bu anlamda. Hani bunu nasıl
2: kafanda
0: nasıl
2: bir şeyler birikmiş herhalde diye. Onları bir
0: evet. Ama böyle yani şey yapılmamış hikayeler. Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim. Çünkü o tarzda hikaye de yok gibi. Hani sanki yapılmamış hikaye yok gibi. Bilim kurgulara geldi
2: İnan
0: gibi.
2: İnan bana vardır. Ben hala bir şey izliyorum mesela. Alakasız bir yabancı evet. Bir şey izliyorum. Ya diyorum ki evet, ne kadar güzel bir hikayemiş. Halen var demek ki. Halen evet. Senaryoda halen bir şey üretilebiliyor.
0: Evet olabiliyor gibi.
2: Olabiliyor. Gerçekten olabiliyor.
0: Oralara doğru şey yapıyorum.
2: Çok azaldı ama olabiliyor.
0: Çok azaldı. Evet hep diyorlar yani bitti artık bundan sonrası bilim kurgu diye. Oraları zorluyorum biraz bakalım.
2: Süper.
0: Sen oynayacak mısın bilmiyorum. Peki? Sinema filmi olabilir. Ya tabii öyle karakterler var ki kafamda. Onun derinliği bende olduğu için mesela karakterlerden birini benden başka kimse oynayamaz gibi geliyor. Yazılanla sadece. Oynarım da tabii öyle bir şey olursa. Bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Onun için de yurt dışında bazı yazarlarla iletişim halindeyiz şu an. Ondan sonra güzel bir oyun yapabiliriz.
2: Güzel.
0: Böyle gerçeklik algısıyla ilgili bir şeyler arıyorum. Çünkü herkesin gerçeklik algısı farklı ya. Mesela işte bunu sahnede yaşayabileceğimiz bir oyun arayışındayım. Birkaç şeyle görüşüyoruz şu an yazarla. Bakalım.
3: Araştırma dönemindesin.
0: Evet, evet.
2: Senin iki oyunun var öyle mi?
1: Evet. Şu anda iki
2: hala oynuyorsun.
1: Var. Oynuyoruz. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı o bir klasiktir aslında. Yani Türk tiyatrosu klasiği. Haldun Taner'in Türk tiyatrosunun bu modern döneme gelişini Tanzimat'tan başlayıp modern ilk yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan böyle bir akışını anlatan bir çok önemli bir Türk tiyatrosu klasiği. Biz bu oyunu 2006'da ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunuyum. Böyle bir isim var okulun.
3: Bir nefeste.
1: 2006 yılında mezun olmuştuk. 2006 her mezun yani her sene mezunlar bir oyun oynar. Bu bizim mezuniyet oyunumuz. 20 yıl sonra 3 oyuncu arkadaşımız dışında tam kadro tekrar bir araya geldik. Ve 2026'da tam 20. yılında tekrar oynadık. Yani oynamaya başladık oyunu. Güzel Mert Fırat'la Özgün Aydın işte Bastas'ta onların aklına gelmiş böyle bir proje. Mert çok zaten güzel. Sınıf arkadaşımız işte öyle Özgün mi? Mert tabii. Beraber oynamıştık. Herkes aynı rolü oynuyor zaten.
0: Evet.
1: Mert de o zaman oynadığı rol oynuyor. Ben de o zaman oynadığım rol oynuyorum. Özgün de yani bütün arkadaşlarımız. Sadece 3 arkadaşımız değişti. Onların ikisi de bizim okuldan sevgili Didem Balçın ve Burak Tamdoğan bizim sınıfımız değildi. Onlar geldiler. Tamamen dışarıdan hatta dışarının dışarısı Özge Fışkın var aslında bir evet. Şarkıcıdır evet, bilirsiniz evet. Müthiş bir sestir Özge'de. Özge de oyuncu oldu. O da bir rolü oynuyor.
2: Çok güzel.
1: Yani ekibin dışından gelen bir tek Özge
2: bu
1: var.
2: Bu yeni oyun mu süredir gelen oyun?
1: Bu 27 Mart'ta çıktı.
2: Aa, çok güzel.
1: Oyun yani
2: aa,
1: 27 Mart özelinde zaten hazırladık çok hızlı bir şekilde. 27 Mart'ta çıktı. Bu sezonu bitirdik. Seyirci de çok güzel bir nasıl söyleyeyim sahiplendi oyunu.
2: Çok güzel. Seneye devam.
1: Evet seneye de devam. 10 oyunluk bir proje diye başladık. Fakat seneye devam kararı çıktı.
2: Çok güzel.
1: Bakalım seneye devam edeceğiz.
2: Diğer oyun?
1: Diğer oyunu benim bir hayalim vardı uzun zamandır. O hayalimi gerçekleştirdim aslında. O böyle bir İşte kafede, barda oynanacak tarzda. Aslında Türkiye'de biraz zayıf o kültür. Eskiden varmış. Avrupa'da comedy club dediğimiz evet. Alanlarda oynanmak için tasarlandı. Türkiye'de de yeni yeni başladı tekrar o formatlara dönmeye. Ben biraz şeye inanıyorum da. Ben halk tiyatrosu geleneğinden geliyorum. Yani her şeyim öyle işte. Yaptığımız şarkının klibi de öyle. Yani her şey böyle yani hani halk için sanat. Yani ben bu işe bunun için girdim. En öz yerinden anlatayım. Tiyatroda da ona çok inanıyorum. Bugün de yani bu dönemde de biraz tiyatronun

0: seyirciden uzaklaştığını, daha doğru ifadeyle seyircinin tiyatrodan uzaklaştığını gözlemliyorum. Yani ama bu da çok normal. Hani bu ekonomik çağda bu kadar teknolojiyle donatıldığımız bir yerde insanlara haftada bir kalk tiyatroya git, otur, sessizce sus, orada telefonuna bakma, yanındakiyle konuşma, şuraya bak, ışığını kapatıyoruz şimdi, tamam mı? Sen oraya bak. Meselesi bana biraz artık romantik ve arkaik gelmeye başladı açıkçası. Ve seyirci de buradan uzaklaşmaya başladı ki tiyatrolar seyirci bulmakta o anlamda zorlanıyor. Ne oluyor? Ya hem iyi ki hem maalesef mutlaka oyunda televizyon tanınırlığı gerekiyor. Yani oyuncularda. O zaman oyun doluyor. Ama eğer televizyon tanınırlığı yoksa oyun dolmuyor.
1: Şimdi tenzih ediyorum. Onda da şöyle bir risk oldu. Biz burada her hafta mutlaka tiyatrocular, sizden sonra da şimdi tiyatrocular gelecek.
0: Ne güzel.
1: Şöyle bir durum var. Maalesef televizyon tanınırlığı için gidiyor. Belki çok az gidebiliyor. Belki ilk kez gidiyor. Son hüsranla karşı maalesef bu dönemde son 2-3 yıldır da kötü oyunlar da var.
0: Her zaman vardı, olur, hep vardır. Yani kötü oyun hep vardır.
1: Öyle bir durumda var.
0: İşte onun sebebi bu söylediğim şeyle o matematik. Çünkü tiyatro çok o öyle bir şeyi kaldırmaz. Tiyatro evet. Ensemble işidir. Hani o televizyonda oynamış da burada da oynasın. Ya yani öyle tam onu kaldıracak bir sanat değil. Yani ekibin iyi olacak. Nerede, kim nerede oynuyorsa oynasın. Ekip hani başka kabiliyetleri olacak. Bir rolü, karakteri taşıyabilecek bir saat boyunca, iki saat boyunca falan. Dolayısıyla ben uzun lafın kısası, ben dedim ki o zaman ne yapayım? Ben seyircinin ayağına gideyim. Çünkü haftada bir gün zaten insanların buna ayırabilecek belki bir bütçesi, yani eğlenceye ayırabilecek bir bütçesi var. O zaman onların eğlendikleri yere ben ayaklarına gideyim. Bu yüzden uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Bana kalsa o cesareti bulacak ekip bulamıyorum şimdilik kendime. Ben gider Kadıköy'de, sokakta, Taksim Meydanı'nda şapka atarım yere. Orada oyun oynarım. Orta oyunu işte. Benim tezim de orta oyunu zaten. Orasını seviyorum tiyatronun. Ve orada daha etkili olacağına inanıyorum. Bu modern anlamdaki o tiyatro bana biraz halktan kopuk geliyor açıkçası.
1: Nerede oynuyorsun peki şu anda?
0: Şu anda birkaç...
1: Hep değişiyor mu?
0: Değişiyor. Hmm. Şu an tam kesinleştirdiğimiz mekanlar olmadığı için ama sahne uygunluklarından dolayı çoğunlukla yurt dışında oynayacağız.
2: Premieri zaten Almanya'da yaptık.
0: Almanya'da yaptık premieri, festivalde yaptık. Uh-huh. Paris var şimdi. Tarihleri tam belli değil. Viyana olacak.
1: Tamam, seni sosyal medyadan takip ederler.
0: Evet.
2: Yani, dünya turnesi olacak.
0: Hmm. Evet. Dünya premieri yaptık. Sadece hedefimiz de dünyayı gezmek.
1: Büyütmüşsün evet. Yani. Türkiye'de evet. Turneye çıkar insanlar, sen dünya turnesine çıkıyorsun.
0: Türkiye'de de yaparız uygun mekan bulunca. Yani İstanbul,
1: keşke Amerika'daki o komedi klaplar, yerin altındaki komedi klaplar gibi bir yer olsa. Sen aslında öyle bir şey istiyorsun.
0: Tam olarak onu istiyorum aslında.
1: 40 yani, kişilik, 50 kişilik sürpriz içeride hiç...
0: 150. 40-50 çok az
1: olur. Ben öyle bir yerde mesela Woody Allen'la karşılaşmıştım. Yani. Gibi. Kaç kere karşılaşabilirim.
0: Ya o kültür işte, o bir kültür. Bu arada bu kültür, şimdi biz yaptık oyunu, Z kuşağı diye bir kuşak var ya, niye evet. Onlar ayrıldı bilmiyorum. Biz kuşak değil miydik arkadaş? Biz de bir kuşaktık evet. Yani. Neyse. O genç arkadaşlarıma mutlaka ben provalara getirdim. Hepsini provalarda, çünkü interaktif bir oyun. Onlardan fikir aldım. Dedim ki yeni, biz eskiyiz bir yerde. Yani artık koptuk sizden. Bize yeni olacak şeyleri provalarda söyleyin. Şey demişler işte, ya mükemmel yeni bir şey yapmışlar. Halbuki benim yaptığım şey en özünde orta oyunu. Seyircinin ortasına gitmek, arasına gitmek. Onun doğal ortamına dahil olmak. Ama hadi onu da geçtim. 1950'lerde bu var zaten. Deve Kuşu Kabare böyle bir çıkış mesela. İşte ne bileyim, daha yenilerde var işte Zeki Metinler falan, buralarda çıkmış. O zaman komedi club kültürü varmış Türkiye'de. Evet. Komedi evet. Kulüpler varmış. İşte şeyleri biliriz. Sezen Aksu'yla mesela Uğur Yücel'in yaptığı internette Yeşil. Çok güzel videolar vardı.
1: Ben Allah'tan o şeyle Müjdar'la şeyin, Uğur Yücel'in evet. Falan hepsi, onlar inanılmazdı. O,
0: ya bunlar var Türkiye'de yapıldı.
1: Ben onlara denken Alep Orizoğlu'nun Yeşil Kabaresi falan.
0: İşte bunlar ya, kabare Türkiye'de böyle deve kuşu kabareden ibaret biliniyor ama aslında bu form biraz kabareye de yakın. Ama zaten kabareydi, orta oyunuydu, komedi delerteydi. Bunlar hep böyle aynı çıkış noktasıyla. Halka gidelim, halka ulaşalım. Nişten şeye gidelim, yani daha böyle ulaşılabilir olalım gibi niyetlerle yapılmış şeyler.
1: Çok heyecanlı ve anlatırken bile güzel, keyifli geliyor inşallah.
0: Ben çok iyi satıcıyım.
2: İnşallah.
0: Sevdiğim şeyi bence, çok güzel anlatırım.
1: Sen bence bir yer mekan aç. Hem böyle yok, son Omar gündüzleri yiyecek içecek olur. Akşam da sen çıkarsın.
0: Ya hiç tüccar değilim. Kesin batarım. Daha önce çok

0: attım, o yüzden söylüyorum. Çünkü
1: herkes böyle çağıracaksın, gelin buyurun diye.
0: Yok şimdi batarım. Orada batarım işte. O yüzden en güzeli şey, oyunculuk en güzeli. Bakın ben çok tiyatro batırdım. Kurdum batırdım. En temiz oyunculuk. Hem öyle neşende kalıyorsun. Hem evet. Gidiyorsun, oynuyorsun, işini yapıyorsun, çıkıyorsun. Evet.
2: Kafan rahat.
0: Kafan rahat yani. Zaten onun okulunu okuduk.
2: Gökberk, senin var mı tiyatro isteğin?
3: Tabii var, her zaman var. Ama ben şu an böyle bir akışta gibiyim yani, nereden ne çıkarsa. Hani böyle bir yönelimim yok. Yani yaptım tabii ki, o sahne tozunu aldım ama yani şu an çok uzun zaman oldu.
1: Sen yaptın tiyatro.
3: Evet. Şimdi tabii biraz televizyon ağır basmıştı uzunca bir süre. Şimdi öyle bir iki görüşüyoruz bakalım. Yani bana da sürpriz olacak eğer hani netleşirse, görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa. Bakalım, belki onun heyecanı var şimdi. Yine güzel bir kısa süreli belki hani olacak gibi
1: İnşallah.
3: Gözüküyor.
1: İnşallah.
2: Harika. Spor devam mı?
3: Devam, o her zaman.
2: Sen TikTok yapıyordun değil mi?
3: Yok, o oyunculuktan çok önce bir kaç yıl yapmıştım. İşte milli takım kampına girmeye hak kazandım falan. Çok güzel dereceler elde ettim. O zaman tabii bütün hayatım spordan ibaretti. Ya da ben öyle zannediyordum. Ama bir anda böyle işte askere gittim geldim. İlk maçımı izledim orada. Öyle bir hayat ya. Ben hep işte şeydim, açıktım her şeye. Oyunculuk, oyuncu olmak için hiçbir şey yapmadım mesela. Öyle bir yerde teklif ettiler, olur dedim. Sonra hani başladıktan sonra çok sevip işte eğitimdi, tiyatrosuydu vesaireydi, oldu. Yani ait hissettim ve devam ediyorum. Spora da öyle başlamıştım. Hiç plansız, programsız. Şu an tabii dövüşmüyorum. Siyah kuşak birinci danım vardı uzunca bir süre.
0: Ona göre sokakta görürseniz.
2: Evet, ona göre. Dikkatli
3: yok,
2: olun.
3: Tam tersi, kavga edemiyorsun. Zaten bu ömür boyu gidiyor seninle. Bir kere o profesyonel hani lisansın çıktığı zaman
0: suç
3: yani
0: sayılıyor.
3: Suç, hani,
2: oluyor. Silah
3: sen silahla geziyorsun yani.
1: Öyle mi?
3: Bir şekilde.
1: Öyle.
3: O yüzden ben kokusunu aldığım an uzarım. Kavga gürültü hiç bana göre şeyler değil. Bilmeseydim belki cezbederdi ama evet. Çok iyi bildiğim için yani uzak duruyorum.
1: Sen bir de Bodrum Rally'sine mi katıldın?
3: Ya evet.
1: Nasıl
3: ya.
1: Nasıl yani, araba çok... araba rally'si?
3: Evet, inanılmaz benim için.
1: Peki ilk kez mi yoksa?
3: İlkti. Yani izlemesi şey falan.
1: Ha tabii, izledin mi? Kullandın mı?
3: Yok, başta bir izledik falan, çok normal. Yani tabii ki gene bir heyecan oluyor ama içerisi bambaşka bir şey. Yani yer ayaklarımızın altından kaydı böyle, yani inanılmaz bir adrenalindi.
1: Sen kullandın mı?
3: Denedim minicik böyle bir ama yok, zaten canavar yani altındaki. O cesaret edemedim çok. Yan tarafta oturmak, savrulmak bayağı güzeldi.
0: Rally deyince eşime sormak lazım diyeceğim ama ben pas attım ama.
2: Pas attın. Ben de bakıyorum ne zaman, hangi Bodrum rallisi?
3: Daha bu yeni geçenlerde yeni olan işte.
2: Benim eşim rally sporcusu da.
0: Bu senenin şampiyonu mu?
2: Evet.
0: Bu senenin şampiyonu
2: yani
0: mı?
2: Onlar tabii garaj olarak GP garaj şampiyonları.
0: Hakkı şeydir. Evet pilottur.
2: Evet. Eşim de tabii hani rally pilotu ama tabii hobi olarak rally pilotu yani, onun da şampiyonlukları falan var. Ama benim hiç şeyim yok ya. Benim hızla falan hiç.
1: E peki korkmuyor musun?
2: Elim ayağım gidiveriyor yani benim.
1: Korkmuyor musun?
2: Ben korkuyorum.
1: Hayır yani eşinin yapmasını.
2: Ha yok, o kadar güveniyorum ki. O yapar yani ama hani normal arabada bile ben onun yanında şey, ağlamışlığım var benim.
1: Normal trafikte.
2: Marmaris'e biz 3,5 saatte mi gittik? Kaç saatte gittik bilmiyorum. 300'ü falan görüyorum. Böyle içime içime böyle ağladım. Dedim ki böyle, daha evli değildik o zaman. Çok karışmaya da gelecek hızlar değil ya. Hani dur yavaş gidelim denecek hızlar değil. Dedim böyle bir kahve diyeyim. Ben burayı beceremiyorum. Sen tek mi gitsen acaba diyeyim. Hani o kadar şey. Ama çok yetenek. Yani off-road da yapmış, rally de yapmış falan ama bende hiç yok. Yani bilmiyorum. Hiç gidip izlemedim bile.
3: O ciddi bir adrenalin yani. Böyle hakikaten.
2: Öyledir. Hiç
3: çok değişik
2: bakamam.
3: Bir şeydi.
2: Ve şey, izlemekten de korkarım. Ben çok temkinli insanım ya. Hayır, ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
1: Çok istatlanan. Ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
2: Tabii milyonda bir yani.
1: Takım bile değiştirir.
2: Beni Azrail zor alır yani. Hani. Böyle çok kurulu bir plan olması
1: çok
2: lazım benim
1: ya.
2: Üstüme.
1: Çok
2: yani.
1: Güzel
2: alır.
1: Evet.
2: Yani. Hani o yüzden izlerken bile oradan araba üstüme uçar mı diye bakıyorum. Ki haberlerde çok gördüm.
3: Evet ya, çok tehlikeli.
1: Kahve seviyor muyuz? Evet. Sevmeyen var mı aranızda? Yoktur diye düşünüyorum.
4: Bir de hazır takım derken.
1: Takım derken.

0: öyleyse çok tatlı bir hediyelerimiz var.
1: Evet.
0: Şöyle kalkıyoruz.
1: Bizi hatırlamanız.
0: Önce hanımefendiye buyurun.
2: Efendim teşekkür ederim.
1: Sakın yanlış verme.
0: Şöyle.
3: Teşekkür ederiz.
4: Ne kadar yanlış olabilir
3: ya. Çok teşekkürler.
5: Sağ olun.
0: Evet. Bir yerden yeşimi mutlaka tuttururuz.
3: Sormuş. Evet. Sen de Asrail oldun ya, değil mi?
4: Ya Pasolik'ten ya
3: çok
4: babamdan.
3: Çok teşekkürler. Çok ince. Çok
1: kahve içerken bizi hatırlamanız diyelim.
3: Çok teşekkürler.
0: İyi günlerde kullanın inşallah.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok ince.
1: Bu arada teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
2: Biz teşekkür
0: çok
2: ederiz.
0: Çok keyifli bir sohbetti. Çok.
3: Bitti mi ya?
1: Bitti valla.
0: Çok hızlı geçti.
1: Bir evet, saat oldu. İnşallah maaşınız uğurlu gelir. Tekrar teşekkürler Ayhan'sa.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyicilerimiz, ilk hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: ki oyun oynamaya devam ederse o tacı kendi ellerimle parçalarım. Tek bir parçasını bile bulamaz, o tahtada oturamazsın. Bilesin o var.
1: Buradan asla çıkamazsınız.
2: Çek!

0: Hediye yardım edersin bize. Çıkarın nedir?
1: Bilirim bana güvenmezsin.
0: Haklısın da.
1: Ama Temur'un yaşayıp yaşamadığını bir tek sen bilirsin.
0: Canını tehlikeye atacak kadar çok mu seversin Temur'u?
1: Temur'la yaşadıklarımızı bilirsin. Bu sebeple onu sevmediğimi düşünürsün. Ama neden yardım ettiğimi merak edersin. Bir çıkarım olduğunu düşünürsün.
0: Doğru düşünürsün.
1: Birbirimize ettiklerimiz. Temur'un beni sevmemesi. Bana olan öfkesi. Tüm bunlar şimdi umurumda değildir. Ne olursa olsun o benim evdeşim. Öldüğünü duyduğum gün bir hatun için evdeşin ne kadar önemli olduğunu anladım. Beni sevmese de, evliliğimiz çıkarlar için olsa da, evdeşim varken bu sarayda da, Acun'da da daha güvende hissederdim kendimi. Her şeye rağmen o sırtımı dayadığım dağımdı. Temur Tekin olmasa bu sarayda benim de ne olacağım belli değildir. Ulay Ece'yi bir çırpıda silen kaya beni burada hala niye tutar bilmem mi sanırsınız? Şimdi söyle bana Akkız. Temur hayatta mı? İzlerini bulabildiniz mi? Yaşarlar mı? Yaşarlar. Ölüm haberini aldım.

0: aldığımda yüreğime bir ateş salındı. Ama bilirdim. Yaşarlar demek. Yaşarlar. Ama yaşamaları bize bağlı. Nasıl? Yaşarlar dedin. Bize yardım eder misin? Sana güvenebilir miyiz? Ne işin? Temur için ne gerekirse yaparım Akkız. Bana güvenebilirsin. İyi. O vakit o bara bir tik göndermemiz gerek. Adamlarımla kuşlardan bile hızlı gönderirim bitiğini. İyi.
1: Bana bir söz verdin Obar. Yaptığımız anlaşmaya uymadın.
2: Anlaşmaya mı uymadın?
1: Babamın yaşadığını bilirim. Hatta beni babamın gözü önünde küçük düşürmek istediğini de.
2: İyi. O vakit bunu da bil. Bir daha benden bir şey saklarsan aramızda ne bir söz ne bir anlaşma kalır. Sen de kılıcımın kestiği binlerce gökbenden biri olursun. Şimdi Atam Barakağan'ın tacından nasıl haberin oldu?
1: Ben Batı Gök yapgusuydum Mabaç. Batı Gök kanlığının altını da üstünü de en iyi ben bilirim. Siz dağlarda masal dinlerken ben sarayda destan dinlerdim. Benim bilgimi sorgulama.
2: Tacı alıp bana haber etmediğine göre sen de bana oyun oynarsın. Tacın benim için ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Neden bana haber etmedin?
1: Yaptığınla beni haklı çıkardın. Bu yüzden ben de tacı saklayıp yaptığımız anlaşmayı sağlam aldım. Görüyorum ki haklıymışım.
3: Bu itlerle anlaşmak ancak Kaya gibi bir adamdan beklenirdi.
4: Kaya Tegin ne ara o baralbız ile anlaştı da şimdi anlaşmayı bozdun diye çırpınır.
3: He. Kaya bu saltuk. Bir albızın bir albızı bulması çok uzun sürmez. Hemen bulmuşlar birbirlerini. Kaya'nın taht için anlaşamayacağı albız yoktur.
5: Kaya'nın gözü hep tahtta olmuştur. Taht için yapmayacağı şey yoktur. Ama atasını satacak kadar ileri gideceğini sanmam.
3: Han babam. Batı Gök kanlığına düşman girmiş. Düşmanla anlaşmak nedir? Düşmanla anlaşma yapılır mı?
5: Yapılır. Önemlidir. Kalan canlar için. Hem ölen Türklerin hesabını sorardı. Duymadınız mı?
4: Bir de taştan bahsederdi hanım.
5: Çok önemli. Barakan'ın tacı. O baronsuz bir hiç. Kaya tacı bulmuş.
2: Tacı bulup saklama cesaretini kimden alırsın Kaya? O taç bana ait.
1: Ama benim elimde. Ben istediğim sürece de öyle kalır.
2: Şimdi de beni Atam Barakağan'ın tacıyla mı tehdit edersin?
1: Ben seni atanın tacıyla tehdit etmem. Ben sana atanın tacını vaat ederim.

0: Tokat Eginimiz yaşar mı?
1: Sen önce buraya neden geldiğini söyle. Nereden bilirdin bizim yerimizi?
0: Tokat Egin'in yaşadığını ve burada olduğunu duyduk. Onu korumak için geldik.

0: Bilecek misin? Batugat Ege'nin neyi vardır?
1: Düşmanla cenk ederken yara almış. İyileşecek Göktengri'nin izniyle.
0: Tekinimizi sırtlayın. Yoksa araya gideriz.
2: İyileşmeden bir yere götüremezsiniz.
1: Batuga'nın ölmesini istersin.
0: Sen ne dersin Ulukam?
1: Bu halde yolculuk etmesi ölmesi demektir derim. İyileşmeden hareket ettiremezsiniz.
0: Tamam. Batuga tekenimiz iyileşene kadar biz de burada sak dururuz. Dışarı çıkın. Tez konuşlanın. Haydi.

0: çevirirsin sen Kuzubek.
1: Hemen otağın her yanını sarın. Hakkı sakın sizi görüp kaçmasın. Haydi. Hemen Göksaray'a gidip Kaya Ana Batugan'ı yaşadığını, çolpanın da başında beklediğini haber et. Akkız er ya da geç buraya, Batugan'ın yanına gelecektir. O yüzden onu burada bekleriz.

0: Hem tacı saklarım, hem de vaat ederim dersin. Aklı başında bir kişi olduğum bellidir. Belli olmayan sözünde durup durmayacağım.
1: Ben sana babamı öldürmen karşılığında Batı Gökkanlığını verdim. Sense babamı öldürmeyip üstüne bana oyun kurmaya çalıştın. Bu anlaşmada sözünü tutan benim Ömer.
0: Şimdi de oyun oynamadığını nereden bileceğim?
1: Bilemezsiniz. Ama ikimizin de oyun oynayamayacağı bir şekilde çözebiliriz.
0: Nasıl?
1: Sen verdiğin ilk sözü tut. Han'ı öldür. Ben de sana tacı vereyim. Daha önce sözünü tutup Batı Gökkanlığını verdiğim gibi.
2: İtik var, Yüce Obar.
0: Kimden?
2: Kimden olduğu yazmaz.

0: Ne yazar?
1: Barakan'ın tacı bendedir. Eğer tacı istiyorsan Alpaguan, Temur ve Saltuğ'u gün batmadan Bozat Çayırı'na getir. Ne demek bu?
0: Haksız. Haksız yaptı bilirim.
1: Sen benimle oyun mu oynarsın? Akkız o eksik kardeşinle mağarada çoktan çürümüştür.
0: Akkız'ın ölmediğini bilirim. Mağaradan kurtulmayı başarmış. Yaşadığını duyar duymaz gökbenleri peşine saldı.
1: O zehirli pusudan kimse kurtulamaz.
0: Demek ki kurtulmayı başarmış. Sana bitik gönderdim. Akkız hafife alma dedim. Rus varek

0: için izine gönderdiğim Alaca'yı da öldürmüş. Göksaray'da her yeri bilir. Demek ki tacın senin için önemli olduğunu öğrenmiş. Bu bitik sana Akkız'dan geldi. Ancak bu tuzak. O tacı bulamaz. Yerini bilmez. Hiç kimse bilmez.
1: Demek ki Akkız biliyor.
0: Taç sakladığım yerdedir. Bırak getireyim.
1: Dur hele. Belki de sakladığın yerde değildir.
0: Var. O var, ne yaparsın?
1: Taç yerinde mi değil mi birlikte öğreniriz. Gün batmadan Ozat Çayırı'nda. Sen benim canlı kalkanım olacaksın. Götürün bunu. Diğerlerinden ayrı bir yere koyun.
0: Babas!

어떡해. 얘는 Ulukan, Ulukan bir şeyler olur. Batuga, Batuga. Bir şeyler olur.

0: kartalı, pençesi aksak olmaz.
1: Olunca görecekler.
2: Ama bir öksüzle bir yetim önç alacak diye. Köyün yok olmasına izin veremem.
1: Niye izin vermezsin?
2: Çünkü içimde bir han var.
1: Sen çift başlı kurtsun. Türk ilinin bana değil sana ihtiyacı var.
2: Hem de sana ihtiyacım var.
1: Var mı?
2: Çok.
1: Tahta yürümeye başlayasın. Çift başlı kurt.
2: Başlayalım. Bence bütün acun bitmeyecek bir karanlıktır sanki.
1: Her karanlık aydınlığa gebedir Batuka. Güneşin yazgısı doğmaktır.
2: Ne vakit doğacak Akkız?
1: Güneş sensin Batukan. Ne zaman doğacağını aya mı sorarsın? Güneş doğmak zorunda. Onunla aydınlanmayı bekleyen bir putun var.

0: Şimdi o kulaklarını aç. Beni çok iyi dinle. Ulu Yargı yeniden toplandığında ne yapıp edip Kaya'nın benim aleyhimde karar vermesini engelleyeceksin. Zaten bunu yapmazsan Kaya seni kendi elleriyle öldürecek. Gebe olmadığını bilirim. Kaya bunu öğrendiğinde ne yapar çok iyi bilirsin.
1: Göktengem, yalvarırım bana yardım et. Ne olursun bana yardım et. Yalvarırım bir şey olsun. Bir şey olsun, beni bu durumdan kurtar, ne olursun. Olur Göktengem.

0: Ablacan? İyi misiniz? Ne oldu?
1: Vera Hatun bilir gibi olmadığımı. Tehdit etti beni. Nereden bilir gibi olmadığımı? Nereden bilir?
0: Yibek. Kesin o yılan söyledi. Mutfakta sana çay hazırlarken yanıma geldi. Bu ot gebe kalmak içindir bilirim. Günsel'i gebe değil midir diye sordu.
1: Sen ne dedin?
0: İnkar ettim tabii ki.
1: Nerede o Yibek? Nerede o? Yibek! Nerede bu?
0: Nerede bu?

0: Bu at üstünde götürülen de kim? İt baraklardan olmadığı kesin. O da bizim gibi esir herhalde.
1: Kaya gelir gelmez apar topar yola çıkardılar bizi. Nereye götürürler?
0: Nereye götürdüklerini bilmem Saltuk ama Omar bizi taç için tutar. Bizi taçla ilgili bir iş için götürür. İt barakların hanı barağın tacıyla takas edecekler bize. Kaya bugün taç bende dedi.
2: Ne yani? Kaya bizi düşündüğü için mi daha güvenli bir yerde takas etmek ister?
0: Görünen odur. Eğer Kaya bizi düşünmeseydi tacı getirir o bana verirdi. Kaya'nın gelişiyle birlikte biz yola çıktığımıza göre belli ki Kaya bizi güvenli bir yerde pazarlığa götürür.
2: Madem ölmediğimizi bilirdi Kaya, neden indi bir şey yapar? Neden indi bizi kurtarmaya çalışır? İndi mi aklına geldi bizi kurtarmak?
0: Bizi kurtarmak ister. Ama ne olursa olsun o taç obanın eline geçmemeli.

Mercedes. Yoksa saraya hep birlikte döneceğiz. Merak etmeyin. Vakit geldi. Hazır mısın? Kasa etmen kız. Alpaguan, Temur, Saltuk, Batuka için. Batuka Tekin de mi yaşar? Yaşar. Ooh.

0: Alpaguhan bile beni böyle cezalandırmamışken sen kim olursun da beni zindana atarsın?
1: İşlediğin tüm suçların cezası ulu yargı tarafından kesilecek, tasa etme. Yaptıklarına Yibe'yi öldürdüğün de eklenecek. Senin yaptığını bilirim.
0: Sen ne dersin? Ben kimseyi öldürmedim.
1: İpek gerçekleri konuşunca ona düşman kesildin. Canına kıydığını bilmez miyim?
0: Sen beni neyle suçlarsın? Karşında Ulu Ece var senin.
1: Ulu Ece mi? Tacının alınmasını sindirmen kolay değildir, anlarım. İpek'in canını onun için kıydın. Tanıklık yapmazsa tacımı geri alırım diye düşündüm.
0: Bunların hepsi iftira. Sen de evdeşin Kaya gibi iftira atarsın. Ulu yargı toplandığında bunların hepsinin hesabını vereceksiniz.
1: Yerlerde kanı vardı İbeğin. Ona ne dersin? Ulu yargı buna ne der? Senin nasıl bir abuz olduğunu ancak ben bilirim. Bugün bana hançer veren sen değil misin, Vera? Bugün kendimi öldürmem için bana hançer veren bir abuz yarın kendi elleriyle canımı tanır. O sebeple zindanda kalman en doğru olandır.
0: Ulu yargı kararını verdiğinde senin gibi bir yalancının sarayda rahat rahat gezeceğini mi sanırsın?
1: Oğlum canıma kıymamı istediğini öğrendiğinde ne yapar sanırsın?
0: Kaya'ya söylediğin yalan ortaya çıkacak diye bunları yapıyorsan boşuna uğraşma. Ne yaparsan yap, oğluma her şeyi söyleyeceğim.
1: Yorulmayasın Vera. Evdeşime tüm gerçekleri kendim anlatacağım.

0: kişinin ne işi vardır burada?
1: Demek takası yapacak olan kişi Mecin'miş.
0: Taç ne arar Mecin'de?
2: Tacı o bana vererek büyük bir yanlış yapar. Büyük bir yanlış.

0: Aksakin.
1: Eğer oyun edecek olursan, kellesi gidecek olan tek kişi Kaya değil, tüm Han soyunuz olacak.
0: Biz neden sana güvenelim? Alpa Guha'nın, Temur Tegin'in, Saltuğ'un arabada olduğunu nereden bileyim?
1: Senin oyun oynamadığını nereden bileceğim? Önce sandığı aç, tacı göreyim.

atasının soyu, Türklerin muştulanan oğlu, Gök Ordu'nun tek umudu. Allah'ın tuğu, gökte hep dalgalanacak olan. Yüreğini gök tengrinin buyruğuna aç. Yaraların sağaldı. Acıların kurudu. Aldığı ilk can, atalarının yenildiği tek düşman olan Batuka. Şimdi kalkma vaktidir.

İlkin anası tılsımdan doğdu. Şimdi toprağın tılsımından yeniden doğar. İkinci doğumunda artık sen ruh olacaksın. Akkız yürek olup tamamlayacak seni. Bir olacaksınız. İki bedende bir can. Türkleri birleştirecek çift başlı kurt olacaksınız. Birlikte it barakları yeneceksiniz.

0: yapıldı. Orhun Nehri gibi dağları yırtıp düşmanı önümüze kattığımız günler geri geldi.
1: Umar.
0: Ben Alpa Guhanoğlu Batuga. Yüce Gök Tengri'nin muştusu. İç soyunu yok etmek için yeniden doğdum. İç barakları yok etmeden Acun'da tek Türk esen kalmayacak.
1: Umar.

0: Tengri'ye alkışlar olsun. Nasıl oldu bu?
1: Oğuz atası gibi avucumda kan pıhtısıyla doğdu. Kan pıhtısı Tengri'nin izidir. Kan varsa avucunda, hüküm sürer acunda. Düşman bizi yok etmek için varınca toprağımıza, Gök Tengri eksikliğini giderdi. Yeniden hayat buldu. Ancak artık eksik de değil, yalnız da değil. Yanında Ak Kız var. Gök Ordalı Batugay'la Dağ Hanlı Ak Kız. Biri ruh, biri yürek olup çift başlı kurdu tamamladılar. Onlar Gök Tengri'nin vudunumuza muştularıdır.
0: Gök Tengri, Oğuz atamın oğulları göğe, aya, dağa, güneşe, yıldıza, denize vermediğini oğluma vermiştir. Alkışlar olsun.

0: Fatih'in sağlamış. Eksik değildir.
1: Aksak değildir.
2: Fatih'in sağlamdır.
3: Bakarım. Gözlerinizde şüphe görürüm. Gördüklerimiz düş müdür, gerçek midir dersiniz. Göktengri Türk budununa bir muştu.

0: vermiştir. Bu muşluya sevinin. Ulukam Arçuray. Gök Tengri, Türk soyunun yok olmaması için bize bir fırsat daha vermiştir. Doğru mudur Ulukam Arçuray?
1: Doğrudur Alpaguhan. Yıllar önce atalarımızdan bize aktarılan gizli bilgiler artık gün ışığına çıktı. Baharlardır çift başlı kurdun ruhu Batuga Tegi'nin ayağa kalkmasını beklerdik. Çift başlı kurdun yüreği Akkız'da bir olup çift başlı kurdu oluşturdular. Onlar iki bedende bir ruhlar. Çift başlı kurtlar. Baharlardır bu mucizenin olmasını beklerdik. Onların tamamlanması Türklerin bir olmasıdır. Bütün çektiklerinin bir anlamı vardı Batuga. Gök Tengri seni eksik tegin olarak büyümekle sınadı. Başardın ve yeniden doğdun. Ve Akkız. Batuga ile Akkız boşuna bir arada değildir. Yazgı onları boşuna mı bir araya getirdi sanırsınız? Onlar büyük bir destanı başlatmak için birliktedir. Gök ruhlu Batuga'yla korkusuzluğun ışığı Akkız artık bir aradalar. İtbarakları yenmek için çift başlı kurt oldular. Çift başlı kurt ilk savaşında itbaraklara karşı kazandı.

sonra herkes çift başlı kurdu dinleyecek. Onu bize armağan ettiği için Gök Tengri'ye alkışlar sunup çift başlı kurdun yolunda savaşacağım.

0: Sergeant. Sergeant.
1: Bir şeyler yap oğlu Bilge. Yüce Ovar'ı ölümün pençesinden kurtar.
2: Ben elimden geleni yaparım. Ama yetmez. Yüce Ovar'a hayat verecek yiğitler gerek.

Eski budunlardan biri amansız bir hastalıkla pençeleşmiş. Hastalık sel gibi ilerleyip yakaladığı her insanı boğup öldürürmüş. Buna ne otacıları çare bulabilmiş, ne de ulu kanları. Tam budunları yok olacakken Muşlulu bir haber almışlar. Hanlıklarına çok uzak bir dağın tepesinde yağan karı bedenlerini sürerlerse

yaralarının iyileşeceğini öğrenmişler. Bir kış vakti bu dağın tepesine çıkıp yağan karı bedenlerine sürünce yaraları hemen iyileşmiş. Budunu da bu dertten kurtarmak için karı çuvallara doldurmuşlar. Orada hiç kar bırakmamışlar. Atlarına yükleyip yurtlarına götürmüşler. Hastalıktan kurtuldukları için çok mutlularmış. Yolun üzerinde dinlendikleri bir yerde güneş çıkmış. Güneşin onlara verdikleri şevkle eğlenmeye, oynamaya başlamışlar. Oynarken de sarhoş olurcasına kendilerini kaybetmişler. Oyun oynamayı bırakmışlar. Sonra ne görsünler? Çuvalları topladıkları kar erimiş. Budunlarına da bu karı götüremedikleri için soyları yok olmuş.

de ne kadar benzerler değil mi? Atalarımız çağlar boyu nice acılar çekti. Kimi zaman Çin, kimi zaman Rus marek, kimi zaman başka budunların tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Ama gök tengrinin yardımıyla yok olmadık. Yine de ayakta kaldık. Yüce devletimizi var ettik. Tehlikelerin geçmesiyle birlikte de birbirimize düştük. Heveslerimiz uğruna kandaşlarımıza ihanet ettik.

Onu karşılığında da Gök Tengri karşımıza it barakları çıkardı. Şimdi oyunlara dalarda durmazsak bizim de soyumuz yok olacaktır. Artık birbirimizle değil, düşmanla savaşma vaktidir. Bir olup Oğuz Atam gibi it barakları geldiği yere gönderme vaktidir.

0: bilge. Güçlerini yüce obara adamak isteyen en iyi savaşçılarımız geldi.
1: İçinizdeki kanın sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Bedeninizdeki ruhun sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Yüce Obar kimdir?
2: Tanrı Şanadır! Tanrı Şanadır!
3: Kanım, Yüce Obar'a kan olsun! Canım, Yüce Obar'a can olsun! Yüce Obar var olsun!

0: Ben Alpaguhan oğlu Batuga. Ulukamların muştusu. Anaların, çocukların, gökbenlerin ve Acun'daki tüm Türklerin umudu. Çift başlı kurdun ruhu olarak Hanlar Hanı, yüce Alpaguhan'ın ordusunda it baraklarla ve soyumuza ilişen herkesle savaşacağıma and içerim.
1: Ben Ak Kız, Evren Altın kızı, çift başlı kurdun üreyiyim. Madem ki gök tengrinin dileğiyle çift başlı kurduz, bundan böyle buyruğundayız hanım.

Oğuz atam, üç oğluna üç gümüş ok, diğer üç oğluna altın yay vermiştir. Şimdi Oğuz atamın altı oğluna verdiği ok ve yayı ben sana veririm.

Bu kılıç Altay dağlarındaki ateşle dövüldü. Ötüken ormanlarındaki toprakla kalıplandı. Orhun Nehri'nin kaynağından çifte su verildi. Tanrı Dağı'ndaki rüzgarla soğutulup şekillendi. Ateş, hava, su ve toprak işledi bu pusada. Şimdi bütün düşmanlarımızı ve it barakları bu kılıçla yok edesin.

soyumuz Oğuz Atan'ın oğullarıyla Acun'a yayılıp onlarla var olmuştur. Gök Orda'nın diriliği ve varlığı, çift başlı kurdun ruhu Batuga ve çift başlı kurdun yüreği Akkız'da olacak. Udunumuzu karanlık çağlara, kötü ruhlu albızlara karşı koruyun. Yanlış yapan ben bile olsam,

sana gelince yüzün nasıl güler? Benim yerime tahta geçmişken it baraklar nasıl kendilerine armağan edilmiş gibi Batı gökkanlığına girerler? Hem de hiç zahmetsiz. Türk'ün topraklarından vazgeçmesinin hiçbir geçerli nedeni olamaz. Bunun hiçbir açıklaması yoktur.

0: Vera neden yok? Nerededir?
1: Zindanda hanım. Hibe'yi öldürmüş olabileceğini düşünürüz. Yibek ortalarda yok. Odasında her yer kanla kaplı. En son odasında Ulu Ece'nin girdiği görülmüş. Yibek onu Ulu Yargı'da...
0: Nita. Bugün oğlum büyük bir tansık görmüştür. Bu geceyi hesaplaşmalarınızla değil, Göktengir'in oğlum Batuga'ya verdiği tansı alkışla geçirin. Gün doğumunda herkes avluda olsun. Ulukam Arçuray da bizimle olacak. Size söyleyeceklerim var.

0: Alpaguhan. O al bizi çıkartmaya gitmez, değil mi? Günseli senin yapamadığını yapmış. Sen de han olarak arkasında dur.
1: Ne zamandan beridir Gökhan'la hesap sorar oldun, çolpan?
0: Kendi hanlığımı Gökhan'ının evdeşi yok ettiğinden beri.
1: Çolpan.
0: Çalsın'ın kandaşımın canını aldırdı. Bir sürü suçsuz insanı öldürttü. Çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirtti. O iç soylulardan ne farkı vardır Veri Hatun? Alpaguhan, söyle bana.
1: Bu söylediklerinin hiçbir kanıtı yoktur. Ulu yargı o zamanı gelince toplanıp doğru karar verecektir.
0: Ne durursun? Tez vakitte toplansın ulu yargı. Versin kararı.
1: Kendi çıkarları için suçsuz budunu aç bırakan, kıtlık başlatmaya çalışan sen mi istersin ulu yargının tez vakit toplanmasını? Üstelik

Bunca hainliğinin kanıtı varken. Şimdi birbirimizle hesaplaşma değil, Batı göğü ele geçiren iç soylularla hesaplaşma vaktidir.

0: Hücre Ovar. Savaşçılarımızın kahramanlığı ve Tanrı Şura'nın kararıyla eski gücüne kavuşman az kaldı.
1: Yaran sağaldığında Yüce Obar, Türkleri avcundan silmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Neredeyse onları yenecektim ve tacı kendi elleriyle bırakacaktı. Ama
3: o geldi ve her şeyi bozdu.
1: Önce mağaradaki tuzaktan kurtuldu. Sonra bütün budununu ölümden kurtardı.
0: Batoga ve Akkız. Ayağımıza çok dolanacağı benzerler Yüce Obar.
2: Tacı aldıktan sonra ilk onları sileceğim ucundan. İlk onları.
1: Beni bir defa yaraladı. Ona ikinci fırsatı vermeyeceğim. Onu kendi ellerimle bağladım. Kolunu kendi ellerimle kırdım. Çıtırtısını kendi kulaklarımla işittim. Ama sonra o hiçbir şey olmamış gibi çıktı geldi.
2: Savaşı kazandıran da oydu zaten. Öldü denilen eksik bir tekinin kahraman gibi dönüşü.
0: Bu nasıl olabilir?
3: Gizli ilimler ve ulu ruhlar. Belli ki çok ilim sahibi birinin elinden geçmiş.
4: Bizler öldüden de yanda, demirden daha eritip yeniden doğan bir soyuz.
2: Dediğini de yaptı. Öldü derken yeniden doğdu. Gerçekten de çift başlı kurtmuş. Ama o çift başlı kurdun önce pençesini sökeceğim, sonra da dişlerini. İkisi de ölmeden uyku değmeyecek gözlerime.

0: Sana teşekkür borçluyuz. Hayatını tehlikeye atacağını bile bile yardım ettin. Çok cesurca.
1: İnsan kızsa da, kırsa da, evdeşinin canı söz konusu olunca ejderha inine girer, yılan zehri içer derdi anam. O zamanlar anlamazdım. Ama şimdi anladım ki evdeşin neredeyse yuvan orası olur.

0: olmazsa yurtsuz kalırmışsın.
1: Bu kadar işin konuşacağını beklemezdim Mecin, sağ ol. Ama bilirsin, bizim evde içtiğimizden yuva olmaz. Artık seni kılıcımla yenemem, bilirim. İkinci hamlede yere serersin beni. Saltuk, seni birinin öldürebilmesi için sırtından vurması gerek. O itlerin seni gördüğü vakit nasıl kaçtıklarını gördüm. Onları öldürürken seninle gururlandım. Var olasın, var olasın. Ya bana ne demeli? Kandaşım böyle sapasağlam görünce düş görürüm sandım Saltuk.
2: Ben de.
1: Ama gerçekmiş. Hala gözlerime inanamam.
0: Kandaşımın emaneti. Bilirdim içindeki gücü. Bilirdim Göktengri'nin vakti gelince seni saltacağını. Sen benim için hiç eksik olmadın Tekin'im. Sen yüreğinle, bedeninle, ruhunla hep tamdın benim gözümde.

0: zehrime alkışlar olsun. Seni korusun. Sağ salim sarayına dön diye adaklar adadım. Bilirdim hayatta olduğunu. Bilirdim. Şimdi karşımdasın.
1: Yibe'yi sen mi öldürdün?
0: Hayır. Yibe'yi ben öldürmedim. Onun ölüsü bile ortada yok. Günsel'i gebe olmadığını öğrendim diye bana bu suçu atar.
1: Günsel'i gebe değil miymiş? Bize oyun mu oynarmış?
0: Evet hanım. Kaya'ya söylerim diye beni zindana attı. Hepsi bir olup bana suç atar derim. Sen evdeşine neden inanmazsın?
1: Seni bu zindandan bir tek şartla çıkartırım.
0: İsteğin benim için buyruktur. Hem ben sadece zindandan çıkmak istemem. Senin gönlümde yeniden yer etmek isterim hanım.
1: İt baraklara karşı Rus varaginden yardım isteyeceksin.
0: Evdeşim. Oğullarım. Hanlığımız için her şeyi yaparım ben. Bir ömür boyu zindanda çürüyeceğini bilsem, gök orada için gerekirse ölürüm. Benim buradan başka yurdum yoktur. Benim gideceğim yerim de sensin. Seveceğim erim de sensin. Bundan başkası yoktur.

0: Ezgi Bey'in odasındaki kanı görünce bütün saray arandı. Ama ne ölüsü ne de derisi bulundu. Kimden şüphelenecektik? Tabii ki Ulu Ece'den. Ezgi Bey'in odasından en son çıkan oymuş.
1: Ezgi Bey'in sırları açığa çıkınca bu sebeple canına kıymıştır.
0: Beni de tehdit etti. Sen de yoktun. Ben de korktum. Zindana kapattım onu.
1: Hüseyin. Neyle tehdit etti seni? Söylesene.
0: Sana söylediğim yalanı ortaya çıkarmakla.
1: Yalan?
0: Evet. Ya şimdi Kaya'ya doğruyu söylersin, ya kendini öldürürsün. Yoksa o seni öldürecek dedi. Korktum. Çok korktum.
1: Hüseyin, ne yalan söyledin? Söylesene, sen bana ne yalan söyledin?
0: Sana oğul veremediğim için üstüme kuma getirecektim. Ben de seni kaybetmemek için sana...
1: Bana ne Günsel'i, bana ne yalan söyledin Günsel'i, söyle.
0: Seni sevdiğimden, seni kaybetmemek için. Sana gibi olduğum yalanını söyledim.

Sana ilk sahip olmak istediğimde setlerin önünde duramadığı çılgın bir nehir gibiydim. Ama oğlu babaya evdeşe evdeşe kandaşı kandaşa düşman edeceğini bilmezdim. Çocuklarımdan ve evdeşimden kuşku duyacağımı, yüreğimin yanacağını bilmezdim.

0: Hanım, beni çağırmışsın.
1: Danışada. Bildiğin, inandığın, kendine diyemediğin bir gerçek varsa ne yapmalı? Ne yapmalı da içini kemiren o kuşkudan kurtulmalı?
0: Eskiler suya fısıldarmış hanım, dipsiz kuyuya akıtırlarmış. Toprağı kazıp oraya dökerlermiş içlerini. Yele verirlermiş sırlarını.
1: Suya, yele, toprağa, kuyuya söyleyememekten korkarım danışadı.
0: Kaya tevkidin yaptıkları kuşkuludur hanım. İtbarakların Batı Gök Hanlığı'na yürüdüğünü söylediğim de haberinin olduğunu söyledi. Kimseye danışmadı. Töreyi çiğnedi.
1: Bilirim. Hepsini bilirim.
0: Bilmek yetmez hanım. Şüphelerinin peşinden gitmek de gerekir. Düşündüğün gibi ise gereken cezayı vermen de gerekir.
1: Çevremizi itbarak belası sarmışken ne cezadan korkarım ne de kuşkularımın peşinde gitmekten. Ancak kuşkularımı öğrenirsem budunumun güveni yıkılır. Hanlık tehlikeye girer.
0: Haklısın hanım. Budunu telaş ve korku sarmıştır. Şimdi söylenen her şeyi kabul etmek en doğru olandır. Ancak vakit olanları sana unutturmasın. Yüreğin seni bu olanlara ve bunları yapanlara karşı töreyi yaşatmaktan alıkoymasın. Unutmayasın. Kurt yalnız bir şeyden korkar. Bitten. Sen böyle düşünürken bitlerin seni sarmasına izin vermeyesin.

Yaptığın onca şey Gök Tengri'nin yazgısını değiştirmeye yetmedi. Şimdi gözlerinle gördün. Şunu da bil ki bundan sonra yapacağın her şey sadece seni bulacak. Erlik Han'ın öfkesi üstünden eksik olmayacak.

0: Tamam mı? İzin verirsen göndereyim Rusver elçisine.
1: Yok. Ben gönderirim.
0: Bilirim. Bana güvenmez. Sana bir şey diyemem. Bu sarayda o kadar çok düşmanım vardır ki. Onlar aklına sokar. Bilirim. Ben her şeyi senin için, oğullarım için yaptım. Sadece iyi bir ana olmaya çalıştım. Kaya'yı bile bana suç atmasına rağmen bağışladım. Dağ baskınını yapıp kendi yaptığı suçu kapatmak için anasına suç attı. Yine de ses etmedim. Bilirdim ki sen Kaya'nın yaptığını işittiğinde onu öldürecektin.

0: Her ananın yapacağını yaptım. Al bak o. Oğlumun canını kendi canımdan üstün tuttum. Eğer bu suçsa suçluyum hanım. Benim dağ baskınıyla da Tılsım Biken'in ölümüyle de hiçbir ilgim yoktur. Ama Kaya'ya bunun için kızamam. Kendini anasından daha çok sevdiği için. Oğullarımın kanına giren ak kızdır. Çolpanın zehrini akıtır teginlerime. Anayla oğlu birbirine düşman eder.
1: Yeter artık Vera. Yeter.
0: Ak kızın oyunları yüzünden Kaya anasına da babasına da öyle bir düşman oldu ki, babasının da kandaşının da ölülerini görmeden balbalarını diktirdi.
1: Balbal mı? Sen ne dersin?

0: Eksik halimle sevdin beni. Beni sen tamamlamadın haklısın. Eğer senin koşulsuz sevgin olmasaydı ben yeniden doğamazdım.
1: Eksik görmedim ki ben seni hiç. Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm. Yüreğindeki gücü gördüm.
0: Şimdi yerli yerine oturur. Ulukam hariç yüreğin söyledikleri. Biz birbirimizin yazgısını vermişiz Akkız. Dağ obasında. Bana o tahta kılıcı verdiğin günü hiç unutmadım.

0: James.
1: İyi ki sağ olsun. İyi ki geri döndün de omuzunu eksik etmedin bende.
0: Omuzumdaki yerin her zaman hazırdır. Ay yüzdüm gelsin de yerleşsin diye bekler.

Gözlerin neler gördü? Kulakların neler işitti? İhanete mi uğramadın? Sırtından mı vurulmadın? Tutsak mı düşmedin? Evdeşini mi gömmedin? Kandaşını mı gömmedin? Bu hayatta neler gördün Alpagohan? Sen yaşarken öldün.

Kardeşimi öldürmeden ölseydim. Kandışımı gömmeden ölseydim. İhanetleri görmeden ölseydim. Balballarım dikilmeden ölseydim. Eşime güvenimi kaybetmeden ölseydim. Oğluma güvenimi kaybetmeden ölseydim. Ama babam.

0: Gel bak. Ölmeden ardından diktiğin balballarımla konuşurum. Bak. Baba. Ben senin öldüğüne inanmadım. Gök Tengri bilir ki bir an olsun inanmadım. Ama inanmış gibi yapmam gerekti. O obar denen iç sürüsünü buna inandırmak gerekti.
1: Ona inandırmak için mi otağına tek başına gittin? Ona inandırmak için mi Batıgöy'ü ona teslim ettin?
0: Başka çarem yoktu. Gökbenlerimizi kaybettik. Gücümüzü kaybettik. Gökhanlığını korumak için Batıgök'ten vazgeçtim.
1: Topraktan vazgeçilmez. Türk toprağından vazgeçmez.
0: Adam. Kandaşlarım. Hiç kimse yanımda yoktu. Onur olmadan ne yapacağımı bilemedim. Belki sizi kurtarırsam bir olup topraklarımızı geri alırım dedim. O iç sürüsünü tüm acından sileriz dedim. O yüzden tek başıma gittim. O yüzden tacı vaat edip sizi kurtarmak istedim. Sizden başka kimseye güvenemezdim baba. O yüzden tek başıma bir oyun kurup oyunun boşa düşmesin diye de Akkız'ı bile kapattım.
1: Akkız'a güvenmeliydin. Ben ona güvendim, görev verdim. Akkız'a güvenmeliydin.
0: Güvenemezdim. Size zarar gelmesinden korkup oyunum ortaya çıkar diye kimseye güvenemezdim. Anla beni baba. Koca ucunda tek başımaydım. Koca ucunda tek.

0: Şimdi daha iyi misin Yüce Ovar?
1: Barak Han'ın tacını bulmadan daha iyi olamam Barsuk.
2: Sen yeter ki başımızda ol Yüce Ovar. Tacı eninde sonunda alırız.
1: Eninde sonunda alacağımı ben de bilirim Kamaz. Ama kandırılmak beni deli eder. Önce taç bende diyerek Kaya geldi. Sonrasında tacı Kaya'dan çaldığını diyen Bitik geldi.
0: Şimdi ne edeceğiz?
1: O taç Gök Saray'da bir yerlerde. Onu alacağım. Bütün Gök Sarayı almam gerekse bile.

0: Ulu Bilge'ye haber edin, dediğimi hazırlasın. Adamlarım hazırlansınlar. Haydi.
1: Gökhanlığının yiğitçerileri, kahraman gökmenleri, bugüne kadar Gökhanlığını ayakta tutmak için canınızı verdiniz, kanınızı döktünüz, az zamanda çok acılar çektiniz. Bilirim, dökülen kanlardan, yiten canlardan, kandaşlarınızdan dolayı üzgünsünüz. Bilirim. Ama yetmez. Yetmeyecek. Yurdumuzda zulüm varken, topraklarımızda kıyım varken, it baraklar batı göğü çiğnerken duramayız. Durmayacağız. Gök Tengri Türk budununu onun için yaratmıştır. Acun'u illetten, zayıfı zalimden korusun diye yaratmıştır. Acun'da son zulüm bitene kadar, son öksüz doyana kadar, son zalim bitene kadar duramayız. Biz ki Acun'a düzen getirmek için yaratılmış bir budunken, değil Acun'a, yurdumuza düzen getiremez olmuşuz. Birbirimize düşmekten kendimize yetemez olmuşuz. Görürüz ki düşman bir, biz de bir oluruz. Görürüz ki düşman güçlü, biz de güçlü olmak zorundayız. Artık kendimiz için değil, tüm Acun'un düzeni için vuruşacağız. İşe kendi topraklarımızı it baraklardan kurtarmakla başlayacağız. Şimdi Türk budununun kavgasını başlatırım. Ulu Kamar Çuray, konuşasın. Konuş ki gökle dağ dinlesin.
2: Yitip giden geceler düşmanlıkları bitirsin. Tan yerinde esen yel küskünlükleri götürsün. Türk bir olsun, diri olsun. Zulme son versin, Acun'a yön versin. Gök Tengri'nin hükmü Acun'u kuşatsın. Türk budununun pusadı insanları yaşatsın.

0: Buyurduğunuz karışımı hazırladım Yüce Obar.
1: Nasıl? İşe yarayacak mı? Bizi yarı yolda bırakmasın.
0: Hiçbir şey bizi yarı yolda bırakamaz Yüce Obar.
1: Doğru mu dersin?

0: doğru dermiş. Haber edin, hazırlansınlar. Öyle yapın ki obara oyun oynamak neymiş, bütün açın görsün.
1: Getirdiniz mi?
2: Getirdim Ulu Kamar Çuray.
1: Ruhunu bedenini sak edesin ak kız. Görev çetindir. Senin ruhun da bedenin de yeterince saktır Batuga.
3: Sen olmasan olmazdı.
1: Senin zaten ruhun hazırdı. Bana sadece bedenini hazırlamak düştü. Acun da bu tacı güven içinde saklayacak tek kişi var. Esrigün Kağan.
2: O vakit ona verelim tacı.
1: Esrigün Kağan baharlardır kimseye görünmedi. Görevini bekledi. Yaşadığı yeri bilen pek az kişi kaldı.
3: Sen varsın ya Arçurayan'a. Düşersin önümüze. Biz de peşinden geliriz.
1: Bu benim görevim değil. Biriniz yürek, biriniz ruh olup çift başlı kurt oldunuz. Bir başkası yapamaz.
2: Biz nasıl buluruz yolumuzu?
1: Orhun Nehri'nin doğduğu yöne gidin. Doğru vakit ve doğru yola varınca Esrigün Kağan'ın çadırı karşınıza çıkacaktır.
2: Ya kaybolursak?
1: Kaybolmadan Esrigün Kağan'ı bulamazsınız. Yeterince kaybolduğunuzda o sizi bulacaktır. Emre gidin.

Batı Gökyabgulu'nu itbaraklardan kurtarmamız için desteğe ihtiyacımız vardır. Ordu komutanı olarak Yasavulum Saltuk, Boybeklerine gidip destek Gökben'e ihtiyacımız olduğunu buyurasın. Çolpan, sen de Dağ Hanı olarak Saltuk'un yanında git. Birlik olduğumuzu görsünler. Destek vermek için çekinmesinler.

0: Ne işin var senin burada?
1: Konuşmak isterim.
0: Muştular olsun sana. Baba olmam. Gülseli gebe değilmiş, anlattı bana her şeyi. Şimdi çık git buradan.
1: Çok güçlüsün Kaya. Ama içindeki gücün bilincinde değilsin. Hep böyle hemen öfkelenir, sonra da öfkene yenik düşersin.
0: Ne dersin sen?
1: Ben buraya seninle yarışmaya gelmedim. Birlik olmaya geldim. Kaya, ne olursa olsun sen benim oğlumsun. Ben de senin ananım. O tahta biri geçecekse o Batuga değil, sen olmalısın.

0: döner kafanda.
1: Batuga son yaşadıklarından sonra tahtın tek sahibi gibi görünür. O tahta geçerse ikimizi de uçmağa gönderir. Bu yüzden birlik olma vaktidir. Herkes bizi düşman bilirken işimiz daha da kolay. Sen tahta geçersin. İkimizin de hayatı.

0: Seni görmediğim her an, sana bakmadan aldığım her soluk, gözlerime çekilen Milo'lu kız.
1: Seni bulmadan önce eksiktim. Seninle tamamlandım Batuka.
0: Sen yokken mutluluğum bir kelebek ömrü kadardı kız. İmdi bitmeyen bir nehir gibi sevincim.
1: Yüzünün ışığını görürüm de bu acına gelişimin sebebini anlarım.

0: Duyduğum her sesi sana yorardım. Baktığım her çiçek senden haklı. Acılarla boğuşurken senin için atardı yüreğim.
1: Destanlarda beklediğim sendin. Yıllarda yolunu gözlediğim sendin Batuka. Ulu kamların yakarışlarında sendin dilediğim.

Sessizce akan bir nehir sanırdım kendimi. Suya ulaşamadan kaybolur giderim sanırdım. Sonra sen geldin. İçimde serin sular gibi akar oldu gülüşlerin, bakışların. Şimdi sana akarım. Senin sularında arınırım. Sığmaz yüreğime sevgin. Taşarım kendimden. Hiçbir yere sığmam da yine sana akarım.

Yaralıydı yüreğim. Dilsizdi. Kaynağına çekilen bir suydum. Sen geldin. Masmavi bir göğe döndü yüreğim Hakkı'sı.

0: Haydi.
1: Al kız. Varmadan önce sana söylemek istediklerim var.
0: Ve?
1: Sana varmadan evvel dikenli, taşlı yollardan yürümüşüm de canım acır sanırdım. Oysa yaşadığım her şey, attığımız her adım bizi birbirimize çıkarırmış. Artık içimde boğmayacağım.
0: Neyi?
1: Seni sevdiğim an kız. Seni ne kadar çok sevdim. Yüreğimin düğümünü çözdüm artık. Susturmam.

0: çift başlı kurdun Ruhu Batuga. Ve çift başlı kurdun yüreği Ak Kız. Kaç bahardır sizi beklerim. Sonunda geldiniz.
1: Barak Hanım.
0: Tacı.

gök orta hanlığını koruyacak olan bu tacın gizli kalması değildir. Gök ordayı koruyacak olan sizin birliğinizdir. Yüreklerinizin birbirine bağlanması, budununuzun da yaşamasını sağlayacaktır.

0: İnsan senin bahar akşamları öyle gökyüzüne bakıp düşe dalar ya. Sonra bir yıldız kaymasıyla uyanır. Yaşadıklarımız bana aynı öyle gelir. Bir düşteyiz de uyanacakmışız gibi. Korkarım Batuka.
1: Korkma. Daha mutluluk içinde geçecek nice baharlarımız olacak. Hem bunların hiçbiri düş değildir Akkız. Bundan gayrı hiçbir algızın gücü bizi ayırmaya yetmez. Bizim yazgımız birbirine işlenmiş.

0: Sen yanımdayken hiçbir şey düşünmem. Hiçbir şeyden endişe etmem. Sen yanımdayken içimi güneş gibi ısıtırsın çoban. Hiç yanımdan ayrılma.
1: Güneşe bu kadar yakın durursan yakar ama. Bilirsin.
0: Yüreğimin yangınından daha mı çok canım yanar sanırsın? Varsın kıl içerisi sevdalandığım kadından gelsin.
2: Daha hanına sevdasından, gök hanına ihanet eden gök yasavulu karşıma geçmiş, benim öcümü yargılar.
0: Sana sevdalıyım.

0: Sadık. Sadık. Buradayım. Buradayım Sadık. Buradayım. Buradayım. Sadık. Ben de sana sevdalıyım. Ben de sana sevdalıyım. Sadık. Sadık. Kapatma gözlerini, kapatma. Sadık. Sadık, bırakma beni. Sadık, aç gözlerini. Aç gözlerini. Sadık. Nasıl suçmağa gidemezsin Sadık? Sadık. Sadık.
1: Birlikte bilinmeyenleri bildiniz. Birlikte gidilmeyen yollardan gittiniz. Birlikte canınızı tehlikeye attınız. Yoldaş oldunuz, candaş oldunuz. Budununuzu, hanlığınızı, en çok da birbirinizi büyük sıkıntıdan korudunuz. Bağınız güçlü oldukça siz de güçlü olacaksınız. Bağınız güçlü olursa hanlığınız da güçlü olacaktır. Şimdi var olan gün yüzüne çıkmalı, görünmeyen görünmeli. Gök Tengri'nin bildiğini herkes bilmeli. Onca bahar içinizde sakladığınız sevgi dışarı çıkmalı. Tüm Acun'a yayılmalı. Kuşaklar en hızlı atların kuyruklarından, eşine en sadık üveyi kuşlarının tüylerinden, sütü en bereketli koyunların yünlerinden ve en ulu kamların adaklarından ortaya çıkmıştır. Kalkın.

İkiniz nasıl ki bugüne kadar doğrulara, gerçeklere bel bağlamışsınız, şimdi de bu kuşakları birbirinizin beline bağlayın.

kız. Karanlığıma aydınlık oldum. Yokluğuma varlık oldum. Aksaklığıma ayak, çolaklığıma el oldum. Şimdi ruhumda, bedenimde eksik değildir. Ama sensiz yüreğim eksik kalır kız. Yüreğimi tam eder misin?

Göz açıp seni gördüm. Ürek verip seni sevdim. Öksüzlüğümü seninle unuttum. Yurtsuzluğuma seninle dayandım. Yoldaşın oldum. Candaşın oldum. Sen varsan tam, sen yoksan eksik oldum. Yüreğimin sesini seninle duydum.